Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Caninsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in cansız bedeni mısır tarlasında bulundu. Selahattin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni DK, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuzen DK ilk ifadesinde birlikte oynadıkları av tüfeğinin kazara ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü söyledi. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hafta ortasında ise soğuk hava iç ve batı kesimlerde de etkisini artıracak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasından itibaren serin hava etkili olacak. İran müzakerelere başlamak için Amerika'ya 7 şart bildirdiğini açıkladı. Amerika ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Thomas Tryon. Radyoya uygulayan Nuran Devrez. Yöneten Asuman Korat. Efekt Mehmet Turgut.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Özalp, Fortune Macide Tanır, Maggie Nurşen Girgin Koç, Verti Şakir Gürzumar, Justin Haydar Gültepe, Pettinger Melek Tartan.

Ned Conston, karısı Beth ve 15 yaşlarındaki kızları Kate ile birlikte büyük kenti terk ederek uzak, küçük bir köye yerleşir. Aşırı derecede tutucu olan köy halkı binlerce yıl önce Kuzey Afrika'dan gelip Büyük Britanya'nın Cornwall bölgesine yerleşen bir kabilenin sonradan Amerika'ya göç eden bir devamı olup hala binlerce yıllık törelerini sürdüren fanatik bir topluluktur. Uygarlığı kendilerinden uzak tutan ve yalnız gelenek ve görenekleriyle yaşayan bu halkın bir töresi de 7 yılda bir çeşit bereket simgesi olan bir hasat lordu seçmeleridir. 7 yıl süresince herkes parasız olarak lordun emrinde çalıştığı için seçilen kişi zengin olur. O sırada hasat lordu Justin Hook adlı genç bir çiftçi olup 7. yılın sonuna gelinmek üzeredir. Başlangıçta Cornwall kum köyünde çok mutlu olan Ned, zamanla anlayamadığı, bir anlam veremediği şeylerden kuşkuya kapılır. Mezar taşlarını incelediğinde hasat lordu seçilen kimselerin genellikle 7 yılın sonunda bazı kazalara kurban gittiğini öğrenmesi, Justin'in eski sevgilisi Grace'in intihar ettiği için lanetlenerek mezarlık dışına gömülmüş olması, seyyar satıcı Jack'in ormanda bir iskelet görmesi Ned'i tedirgin eder. Öte yanda karısı köyün en sayılan kişisi olan Bayan Fortune'un etkisine girmiştir. Bayan Fortune'un esrarlı kişiliği müthiş gücüyle herkes olduğu gibi Ned'in ailesini de adeta tılsımlamıştır. Beth bu kadının etkisiyle ikinci bir çocuk sahibi olmak ister. Karısının bunu gerçekten kafasına koyduğunu gören Ned de karşı çıkmaz. Kim bilir, belki de doğanın hiç bozulmamış bir köşesinde doğacak olan bir bebek Constant ailesine mutluluk getirecektir.

0: Fortune, Bayan Petinger, buyurun hoş geldiniz.
1: Aa, buyurun buyurun, merak etmeyin. Ben hemen yukarı çıkar, siz kadınları baş başa bırakın.
2: Yo yo Ned, asıl işimiz seninle. Bayan Petinger'in sana diyecekleri varmış.
1: Evet Bayan Petinger.
3: Bay Constant, sizinle açık konuşmak istiyorum. Bakın, oğlum Verti sizi dinler, bundan eminim. O henüz bilmiyor ama Justin'den sonra Verti hasat lordu seçilecek. Bütün umudumuz bunda Bay Constant.
2: Evet, Verti'den daha uygun biri yok köyde.
3: Bay Constant, biz yoksul insanlarız. Tarladan ürününü en az alan, çiftliği kupkuru olan biziz. Diyeceğim, umudumuzu Verti'nin hasat lordu seçimine bağladık. O zaman tam 7 yıl herkes tarlamızda, çiftliğimizde parasız çalışacak. Bize de bir ev yaparlar.
1: Evet anlıyorum ama ben ne yapabilirim ki?
2: Çocuğu zorla burada alıkoymak yakışıksız olur Ned. Bunu yapamayız. Hem Verti gibi bir çocuğu üzmek istemeyiz. Düşün Ned, bu aile son derece yoksulken Verti'nin seçilmesiyle köyün en zengin ailelerinden biri olacak. Hem bize hem ona yardım etmiş olacaksın.
3: O bizim tek çocuğumuz. Onu güçlükle büyüttük. Şimdi bize yardımdan kaçınmaması gerekir. Bu onun görevi değil mi Bay Constant? 7 yıl sonra halimiz vaktimiz düzelince nereye isterse gitsin.
2: Onu ikna et. Bunu daha çok Worthy için yapmalısın Ned.
3: Bunca zamandır Bill'den başka kimse köyümüzden ayrılmaz.

0: Yapmak istememiştir.
1: Bilde kim?
2: İşe yaramaz bir genç adam. Dünyayı göreceğim diye tutturdu, bizi dinlemedi. Zorla tutacak değiliz ya. Çekip Las Vegas'a gitti. Eminim bütün parasını kumar masalarında yemiştir budala.
1: Bir daha da buraya dönmedi öyle mi?
2: Dönmeye yüzü var mı ki? Öylelere bize gerekmez. Evet. Ama Worthy Bill Wyden gibi serseri değil. Onu yitirmek istemeyiz.
1: Pekala, onunla konuşurum.
0: Ya, sağ olun. Benim artık gitmem gerek. Evde işim çok.
2: Ben Beth'le biraz kalacağım.
1: Beth yukarı çıktı Bayan Fortune. Herhalde Bayan Pettinger'le rahat konuşmam için.
2: Ben Beth'in yanına gideyim. Sen dostumuzu geçir Ned.
1: Tabii, buyurun. Buyurun Bayan Pettinger.
0: Bay Constant, oğluma yardım edin.
1: Evet, anlıyorum ama ben...
0: Dört oğlumun içinde en çok onu sevdim. Ama Worthy'nin yüzü neden bilmem gülmez oldu. Gözlerinde bir karanlık var. Anlatın ona ki burada başkalarının düşüncesine uymak zorundadır. Köy halkı kendinden başka türlü düşüneni, davrananı sevmez. Anlatın ona ki başka çaresi yoktur. Yardım edin ona Bay Constant.

0: Geldiğine iyi ettin Justin. Doğrusu benim de yalnız başıma canım sıkılıyordu. Beth, Kate'i de alıp birkaç gün için New York'a gitti. Köy kadınlarının el emeğini değerlendirmeye kararlı.
1: Doğrusu fikir benim de hoşuma gitti. Aramızda kentle bağı olan kimse bulunmadığından bugüne kadar hiçbir girişimimiz olmamıştı.
2: Bilmem Sophie söyledi mi, bir gün size uğramıştım. Sen tarlada çalışıyordun.
1: Evet, söyledi.
2: Biliyor musun, sonradan çok pişman oldum. Sophie ile Grace Everdeen konusunu belki konuşmamalıydım. Bana kızmadın ya.
1: Konuşmasan da

0: köylülerce hep hakarete uğraması beni çok etkilemişti.
1: Evet, Grace'i bağışlamadılar bir türlü. Benim hasat lordu seçilmemi önlemeye çalışmasını hazmedemediler. Sonra Sophie ile konuşmaya çalışmasını da.
2: Acaba ne söyleyecekti dersin?
1: Grace herhalde Sophie'ye benimle arasında geçenleri anlatacak, onun benden ayrılmasını isteyecekti. Köylüler Sophie ile mutluluğumuzun bozulmasına izin veremezlerdi.
0: Bütün bunlar varsayım. Bilemeyiz ki Justin. Belki de başka bir şey söyleyecekti. Çok çok daha önemli başka bir şey.
1: Bilmiyorum. Aslında iyi bir kızdı Grace.
0: İlişkileriniz ileri miydi? Onu sevmiş miydin Justin?
1: Evet. Fakat sanırım daha çok o beni sevmişti. Bir keresinde seyyar satıcı Jack Stomp'tan çok güzel fil dişi bir bilezik almış, Grace'e armağan etmiştim. Hiç kolumdan çıkarmazdı. Bütün köye bileziğini gururla göstermiş, biz Justin'le sözleştik demiş.
0: Hassas kızmış. Tanrı ruhunu rahat ettirsin.

0: Bayan Fortune. Bayan Fortune.
1: Oh, selam Ned. Nereden geliyorsun böyle?
0: Köprünün resmini yapmaktan. Dönerken yol kenarında baktım arabanız duruyor. Sonra da sizin ormana girmekte olduğunuzu gördüm. Halinizden yerde bir şeyler aradığınız anlaşılıyordu. Yardım edebilir miyim?
1: Evet, bir şeyler arıyorum ama yardım edemezsin genç dostum. Şu son yağan yağmurlardan sonra on binlerce mantar bitti ormanda. Bazı türler çeşitli hastalıkları tedavi eder. Ben de bunları toplamaya çıkmıştım. İstersen sen de gel. Doğrusu ormanda yalnız olmayı pek istemem.
0: Ama siz başkalarını bile ormana girmemeleri için uyarıyordunuz.
1: Ama benim için gerekli her türlü ot, her türlü çiçek burada yetişiyor.
0: Birlikte gidelim Bayan Fortune.
1: Bu yıl andız otu bol. İşte bak, bak şu ot. Kokla bir. Nasıl? Güzel değil mi?
2: Ne işe yarıyor bu?
1: Bay Tatum'un öksürüğüne iyi gelir.
0: Bakın şurada birçok mantar var.
1: Ama bunlar agarik türü, zehirli. Bana gerekli olanlar pembe renkli. Üzerlerinde beyaz bir halka olanlar.
0: Bilmediğiniz yok Bayan Fortune.
1: Ne biliyorsam gençlere öğretmeye çalışıyorum. Şurada kaç yılım kaldı. Köy halkının doktorlara dökecek avuç dolu parası yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Hah, işte benim aradığım mantarlar bunlar.
0: Ama her zaman bir iple belinize bağlı olan makasınız yok Bayan Fortune. Bunları neyle kesip toplayacaksınız?
1: Haklısın. Ot kesmekten makasım öylesine köreldi ki onu bilemesi için junk stampa vermiştim. Sonra da unutup çıktım işte böyle.
0: Benim yanımda bir çakı var, işinize yarar mı?
1: Tabii.
0: Sahi Jack Stump ne zamandır görünmüyor, nerede acaba?
1: Köy köy dolaşıp kazıklayacak budala arıyordur. Gene de Jack'i severim, deli dolu zararsız biri. Bazen böyle gider, haftalarca görünmez. Sonra bakarız. Arabasına ipekli kumaşlardan tut da gümüş yüzükleri, şiir kitaplarına kadar bir sürü gereksiz şey doldurmuş gelir.
0: Köyün sizden sonraki en renkli kişisi o. Doğrusu Bayan Fortune, ben bu köyü sizsiz düşünemiyorum.
1: Sen yok musun Ned? Ne demişler? Tatlı dil kadar aldatıcı hiçbir şey yoktur. 30 yıl daha genç olsaydım beni bile baştan çıkarırdın.
2: Bayan Fortune, iyi ki değilsiniz. Bet'in hali haraptı yoksa.
1: Bet iyi bir kadın. Onun değerini bilin. Birbirinizi sevin. Çünkü sahip olduğunuz tek şey bu sevgi.
0: Bayan Fortune, Bet yeniden anne olmayı çok istiyor. O kadar ki neredeyse bütün mutluluğu buna bağlı.
1: Kadın kadını daha iyi anlar. Bak ne, Bet'e bir çocuk gerekli. Bunu

0: ben senden daha iyi anlıyorum.
1: Evet, ama bunu hayatının amacı haline getirmek bilmem ne dereceye kadar.
0: Anlamaya çalışma Ned. Onun duygularını en dipte, en derinde olanları sen bilemezsin. Ona bir çocuk ver. Hayatın ta kendisini vermiş olacaksın. Şimdi içinden diyorsun ki, Beth benim 16 yıllık karım, karımı tanımaz mıyım? Tanımazsın dostum, anlamazsın. Anlayabildiğin belki gerçeğin binde biridir. Her şey için öyle değil mi? Toprağı anımsıyor musun? Yok, bu imkansız. Bunun öyle tarım uzmanı falan olmakla da ilgisi yok. Toprak ana, bize verdiği on binlerce ottan, on binlerce ilaç. Hayat veren toprak ana, her şeyden eski. Eski Yunan'dan, Babil'den, Mısır'dan, bütün uygarlıklardan eski. Zaman kadar eski. Hep orada. Ama onu anlamıyorsunuz. Mısır'daki Sphinx'in esrarını bunca yıldır çözen oldu mu hiç?
1: Ama siz her şeyi anlıyorsunuz, öyle mi Bayan Ford?
0: Öyle bir şey söylemedim. Hadi, hadi işimize bakalım. Koluna gireyim. Bazen yaşlı bir kadın olduğumu unutuyorum ne?

0: Günaydın Ned. Ne güzel bir gün değil mi?
1: Günaydın Maggie. Erkencisin bakıyorum.
0: Lale soğanlarını dikmenin tam zamanı.
1: Kolay gelsin. Beth de niyetleniyordu ama...
0: Ben ona soğan veririm.
1: Sağ ol Maggie.
2: Bay Constance. Bay Constance.
1: Bertie merhaba.
3: Yavaş lütfen.
1: Bertie. Ne var senin kuzum?
3: Sizinle kimse görmeden konuşmak istiyorum da.
1: Ben de Bertie. Bak. Bu yıl hasat lordu seçileceksin. Sen ve ailen zenginleşeceksiniz. Bu fırsatı kaçırmaman gerek.
3: Ben buradan gidiyorum. Bu köyden de içinde yaşayanlardan da nefret ediyorum. Hepsi de budala.
1: Nedenmiş o?
3: Yalnız kendi düşündüklerinin doğru olduğunu sanıyorlar. Toprağın traktörle değil de ille de katırla sürülmesi gerektiğini savunuyorlar. Burada her şey eski. Eskiye bağlılık, eski kafalar, eski gelenekler. Bıktım artık Bay Constant. Ben yeni bir şeyler istiyorum. Hiçbir zaman mısır çiftçisi olmak istemiyorum.
1: Bertie, annenle baban da düşünmelisin. Yoksulluktan bıkmışlar. Onlara bir fırsat vermelisin. Bunu onlara borçlusun Bertie.
3: Anlamıyorsunuz.
1: Öyleyse anlat. Önce görevini yap, sonra nereye istersen git. Bill Wilding gibi.
3: O zaman çok geç olacak. Korkuyorum Bay Ned. Çok korkuyorum.
1: Nedenini bilmiyorum ama yüzünden bunu anlamak hiç de zor değil Bertie.
3: Bu kabustan kurtulmalıyım. Cornwall Coombe kabusundan.
1: Yapma Bertie. Bu iyi yürekli basit kimselerden kime ne zarar gelir? Evet belki biraz tutucu, belki cahil, belki saçma sapan şeylere körü körüne inanıyorlar ama kötü ve saldırgan değiller Bertie.
3: Çok çalıştım, para biriktirdim. 17 yaşımı doldurunca gönüllü olarak deniz kuvvetlerine yazılabilirim. O zamana kadar da kentteki okul arkadaşlarımla kalırım. Hemen yarın buradan gideceğim Bay Constant.
1: Demek kararın kesin. Deniz subayı olmak, dünyayı görmek istiyorsun. Pekala, seni durduramadığıma göre bari yardım edeyim. Sana daha epey borcum var. Paraya çok ihtiyacın olacak.
3: Yok yok, şimdi istemem. Yanımda fazla parayla yola çıkmam doğru olmaz. Önce kendime bir yer bulmalıyım. Sonra size mektup yazarım, adresimi veririm. Parayı o zaman gönderirsiniz. Ama yalvarırım, kimseye bir şey söylemeyeyim.
1: Merak etme.
3: Zarfın arkasına John Smith adını yazarım. Böylelikle o mektubun benden geldiğini anlar, ailenizin yanında açmazsınız.
1: Peki.
3: Ben gittikten sonra Kate'e ve Bayan Constance'a veda ettiğimi söyleyeyim. Onlara Allah'a ısmarladık diyemediğim için çok üzgünüm. Ama ne yapayım ki? Gidişimi gizli tutmak zorundayım.
1: Belki bir gün yine görüşürüz. İyi şanslar.

0: la la la la.
1: Oho. Seni yıllardır görmediğim kadar neşeli görüyorum Beth. Bunu da Bayan Fortune'a mı borçluyum yoksa?
2: Yo Ned, yaşamak ne güzel değil mi?
1: Evet evet.
2: Bahçeye çıkıyorum, ne trafik gürültüsü, ne toz ne duman. Mis gibi bir koku, masmavi bir gökyüzü. Sonra her tarafta çiçekler, çiçekler.
1: Gözlerin ne kadar parlıyor Beth, biliyor musun? Gittikçe güzelleşiyor.
2: Gittikçe daha kadın olduğumu hissediyorum galiba.
1: Büyük kent gazetelerine rahatlıkla şöyle bir ilan verebiliriz: bayanlar 20 yıl birden gençleşip sağlıklı ve güzel olmak istiyorsanız Cornwall Coop köyüne geliniz. Burada hayat en etkin güzellik küründen daha güzelleştiricidir. Bayan Fortune'un hayat iksiri ise sizi eşsiz bir kadın yapar.
2: Oh, alay etme sevgilim. Ned, sevinçten uçuyorum. Sana yakında çok çok mutlu bir haber vereceğim.
1: Şimdi versen.
2: Yok. Henüz tamamen emin değilim. Birkaç hafta sonra kesinlikle söyleyebileceğim. Ned, sana bir müjde vereceğim. Ama biliyordum, her zaman emindim Ned.
1: Madem bu kadar istiyorsun Beth, ben de mutlu olurum.
2: Aslında %100 emin olana dek söylemeyecektim ama kendimi tutamadım işte. Sevgilim, şu Bayan Fortune yok mu? Birkaç sözüyle insanların tüm hayatlarını değiştirebiliyor.

Avram Naum'un sözlerini yazdığı Bimenşe'nin Hicaz makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinledik bu eseri. Eserin başında da yine Ankara Radyosu saz sanatçıları Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Uşak makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Hicaz eseri yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinleyeceğiz. Hayri Mumcu'nun sözlerini yazdığı Ferit Sıdal'ın bir bestesi. Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım. Heyhat, yine ben ateşi hicran ile yandım. Zülfün öperek dün gece rüyadan uyandım. Heyhat, yine ben ateşi hicran ile yandım.

Şevki Bey'in Hicaz şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz eseri. Severim canı gönülden seni ters ağa çiçeğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim. Sana hem ta bu güzellikte bulunmaz meleğim. Seni kabil mi görüp sevmemek ey göz bebeğim.

Güfte ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Hicaz şarkıyı Meral Uğurlu'nun yorumundan sunuyoruz. Can hasta, gözüm yaşlı, gönül zar-ı perişan, öldürdü beni mihneti devran, gamı canan.

Güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz şarkısını Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Sıradaki Hicaz şarkı yine Lemi Atlı'nın bir bestesi. Güfte bu kez Semih Mümtaz Bey'e ait ve yine Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Sorulmasın bana yesiyim, gariki hicranım, o hüsnü gördüğüm andan beri perişanım.

Yıldızlar Altında Uşak makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Tatyos Efendi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısını korodan dinleyeceğiz. Şiir Yüryanizade Sait Efendi'ye ait. Rengi ruhsarına gülgün dediler, şive-i hüsnüne efsun dediler. Hali şurideme meftun dediler, sana Leyla, bana Mecnun dediler.

Şevki Bey'in Uşak şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Dağlar dayanmaz eninine dili mahzunumun, bulunmadı gitti devası derdi derunumun. Esiri oldum mihneti talii dünumun, bulunmadı gitti devası derdi derunumun.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Rüştü Eriç'e ait Uşak şarkıyı Sevim Deran'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Anladın da derdime bir lahza derman olmadın, kalbimi yaktın, harap ettin de giryan olmadın.

Güftesi Mehmet Hafit Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Uşak şarkıyı Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan dinliyoruz. Bir melek sima peri gördüm deri meyhanede, kalmadı gamdan eser asla dili divanede.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak şarkı var sırada. Turhan Öge'den dinliyoruz. Bir hatırayı aşksın, unutmam seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni. Hayalimden silemem yakan bu seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni.

Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak şarkıyı Gülden Sarıkahya'dan dinliyoruz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Uşak makamında bir türkü. Müzeyyen Senar'ın eski bir plak kaydından dinleyeceğiz. Söyleyin güneşe, bugün doğmasın, nazlı yar geliyor, benzisi olmasın. Hoşçakalınız.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

maviye, güneşin coşkun renklerine. Günlerden bir gün baharı yaşarsanız sanki sevinçle. Vivaldi notalarındaki mevsimdir o. Botticelli tuvalinde bir resim. Zefiros yelini üfürür neşeyle. Venüs doğar denizin köpüğünden olanca güzelliğiyle. Bir çiçek açar, yaprağında damla damla anılar. Ve bir kuş uçar, kanadında geçmişten yankılar. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte o kuşun peşi sıra geçmiş zaman göklerinde uçmak, kuşların şarkılarıyla yılların izini sürerken hayatı anlatan müziklerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Fil tarihten bugüne kanat çırpan bir güvercinin peşine takılıyorum ilk dakikalarımızda. Adı La Paloma. İspanyol Sebastian Iradier'in ezgileriyle Latin Amerika'ya sevdalıdır yıllar boyunca. 1976 yılından 5 Latin Amerikalıyla Paraguaylı Reynaldo Mesa ve ona eşlik eden Los Paraguayos'la geliyor müzikler hayatı anlatır.

Bas kökenli İspanyol besteci Sebastián Iradier 1861 yılındaki Küba ziyaretinden 2 yıl sonra habaneralardan esinle getirir onu notalara. La Paloma işte o notalarla kanatlanır, şarkısı yıllar boyunca tüm dünyayı dolaşır ama onun bu evrensel uçuşuna tanık olamaz Iradier. La Paloma'yı besteledikten 2 yıl sonra yaşama veda eder. 160 yıl önce havalanan Kübalı Latin güvercininden sonra Tomás Mendoza'nın 1954'te havalanan Meksikalı güvercini süzülür, hayatı kuşlarla anlatan müziklerimizin göklerinde. İspanyol Iradier, Küba'nın habanerasıyla kanatlandırmıştır La Paloma'yı notalarında. Zapatekaslı Mendoza ise Meksika'nın Huapango türündeki halk ezgisinin esintilerinden. Okyanusları ve zamanları aşarak komşu kızı Nana Muscuri ile aldığı pasaportla 1968 yılının anılarına konar. Asıl adı Ioana olan 1934 Hania Gerit doğumlu Muscuri onu pasport albümünde Jay Ray'nin İngilizce lirikleriyle ağırlar. Kukuruku Paloma.

Ne ben güvercinlerden ayrılabiliyorum, ne de onlar benden. İstanbul Radyosu'ndan sunduğum Hayatı Anlatan Müzikler'de bu kez beyaz bir İtalyan güvercini geliyor, 1952 yılının San Remo'sundan. Bixio Cherubini'nin notaları ve Carlo Concina'nın sözlerinde hayat bulmuştu bu güvercin. 75 yıl öncesinin 30 Ocak gecesinde Casino Municipale di San Remo'da, San Remo Belediye Kazinosu'nun festival sahnesinde Nilla Pizzi adıyla tanınan Adonilla Negrini Pizzi'nin sesiyle havalanmış, o yıl ikincisi düzenlenen San Remo İtalyan Şarkıları Festivali'nde bestecisini, söz yazarını ve Sant'Agatalı Bolognese'li Nilla'yı yarışmanın birinciliğine taşımıştı. Vola Colomba Bianca Vola, uç beyaz güvercin, uç.

Mila Pizzi'nin sesiyle San Remo 52'de kanat çırpan Colomba Bianca, beyaz güvercin anılara doğru uçup gidiyor ve günün 11. saatinde bu kez bir başka beyaz güvercin kanat çırpıyor. Avrupa kıtasında ilk kez yaklaşık 2600 yıl önce uçmaya başlamış beyaz güvercinler. Avrupalılar milattan önce 492'de tanışmışlar onlarla. Nasıl mı? Pers kralı Darius'un antik Yunanistan'ı işgal etmek üzere gönderdiği Mardonis komutasındaki Pers donanması şiddetli bir fırtına sonucu Athos Dağı'nın kıyıları önünde batınca ve gemideki beyaz güvercinler uçuşarak tüm kıtaya dağılınca. O zamandan bu yana beyaz güvercinlerin açık denizlerde yiten denizcilerin iletilerini onların yakınlarına götürdüğünü düşünmüş Yunanlar ve Avrupalılar. Ayrılık ve özlemin yanı sıra sevginin, dostluk ve barışın da simgesi olmuş beyaz güvercinler. Hollandalı Johannes, kısaltılmış adıyla Hans Bouwens'in 1967'de kurduğu George Baker Selection'ın beyaz güvercini ise 1975 yılının Hollanda'sından kanatlanıyor. Bouwens'le müzisyen arkadaşları Jan Hop, Jacobus Reuter, George T. ve Jan Wisser beyaz güvercinleriyle dostluk ve sevginin yanı sıra müziğin neşesi ve coşkusunu da getiriyorlar. Topluluğun kurucusu Hans Bouwens'in müziğiyle ve yine onun sözleriyle Paloma Blanca.

Güle güle Hollandalı beyaz güvercin, hoş geldin Meksikalı küçük kırlangıç. 19. yüzyıl 20. yüzyılla buluşurken nafis o sardeyi uçurmuştu seni beş çizginin notalarında. O zamandan bugüne dilden dile dolaştın. 1958'de ilk uçuşundan 58 yıl sonra Alabamalı Nat King Cole ile tanıştın. Bir Meksika ziyaretinde söyledi King Cole senin şarkını. Meksikalı halk müzisyenleri mariachiler eşlik ettiler ona. Ve 63 yıl sonra King Cole'ün o yumuşacık sesiyle konuyorsun TRT Radyo 1'deki Müzikler Hayatı anlatır'a. La Golondrina.

Bahar gelince kuzeye, kim bilir nereye göçer Meksikalı kırlangıç La Golondrina. Ya Arjantin'in kuzeydoğusundaki kırlangıçlar, onlar her yıl Villa Ventana'daki kışlıklarından havalanır, Kaliforniya'nın Orange County ilçesindeki San Juan Capistrano'ya uçarlar ve her bahar onların yolunu gözler, güneyli kırlangıçları bir bahar şenliğiyle karşılar Capistranolular ve bu küçük Kaliforniya kentine gelenler. 1957 yılında Floridalı Chasio Jim Boone da gelmişti oraya. 1957'den 4 yıl öncesinde 18 yaşında müzik dünyasına adım attığında Pat Boone olmuştu adı. 69 yıl öncesinde ise diğerleri gibi o da Capistrano'daki yazlıklarına dönen kırlangıçların yolunu gözlüyordu. Gözlerken de René Léon'un 1940 yılında onlara adadığı bestesini Billy May'in dizeleriyle seslendiriyor, sevgilisinin de kırlangıçlar gibi Capistrano'ya dönmesini bekliyordu. When the swallows come back to Capistrano.

0: Kuşların kanadına takılıp zamandan zamana uçtuk. Hayatı anlatan müzikleri kuşlarla paylaştık bu hafta. 7 gün sonra yine günün 11. saatinde yine TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan kuşlar kadar özgür, müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir geçmişin ürünü. İşte bu programda bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz çöllerde neden geceleri hava çok soğuk olur? Çöl denildiğinde aklımıza ne gelir? Uçsuz bucaksız kumlar, kavurucu bir güneş, sıcaktan dalgalanan bir hava. Çünkü çöller dünyanın en sıcak bölgeleri arasında yer alır. Öyle ki gündüz saatlerinde sıcaklık oldukça yüksek değerlere ulaşabilir. Peki hiç düşündünüz mü? Gündüz insanı bunaltan, adeta kavuran bu sıcaklığın ardından çöller gece neden mont giyecek kadar soğuk olabilir? Hatta bazı çöllerde sıcaklık gece boyunca 0 derecenin altına bile düşebilir. İşte bunun birkaç önemli nedeni var. Öncelikle çöllerde nem oranı çok düşüktür. Havanın içinde bulunan su buharı, yeryüzünün sıcaklığını koruyan doğal bir örtü gibi davranır. Gündüz güneşten gelen ısıyı tutmaya yardımcı olurken, geceleri de yeryüzünden yayılan ısının uzaya kaçışını bir ölçüde yavaşlatır. Çöllerde ise havada çok az su buharı bulunur. Yani gece olduğunda dünyanın yüzeyinden yayılan ısıyı tutacak yeterli nem yoktur. Sonuç, yeryüzü sahip olduğu ısıyı çok hızlı kaybeder. İkinci önemli nedense bulutların azlığıdır. Çöller genellikle çok az yağış alan bölgelerdir. Bu nedenle gökyüzü çoğu zaman açıktır.

0: Bulutlar tıpkı bir battaniye gibi dünyanın yüzeyinden yayılan ısının bir bölümünün uzaya kaçmasını engeller. Bulutlu bir gecede bu nedenle sıcaklık daha yavaş düşebilir. Ama çöl gecelerinde gökyüzü açık olduğunda dünyanın yüzeyinden yayılan ısı çok daha kolay bir şekilde uzaya ulaşır. İşte sıcaklığın hızla düşmesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. Bir başka nedense çöl toprağının yapısıdır. Kum ve kuru toprak, ısıyı uzun süre depolayabilen maddeler değildir. Gündüz güneşin etkisiyle hızla ısınırlar. Ancak güneş battığında sahip oldukları ısıyı da hızla kaybederler. Yani çöl adeta şöyle davranır. Gündüz çok hızlı ısınır, gece ise çok hızlı soğur. Bu nedenle çöllerde gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı oldukça büyük olabilir. Üstelik çölün her yerinde durum aynı değildir. Örneğin kumlu bölgelerde sıcaklık değişimleri çok belirgin olabilirken, kayalık veya yüksek rakımlı çöllerde farklı koşullar görülebilir. Burada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Çöller sadece sıcak yerler değildir. Dünyada soğuk çöller de vardır. Örneğin Antarktika. Yağış miktarı son derece düşük olduğu için dünyanın en büyük çölü kabul edilir. Yani çöl kelimesi aslında çok sıcak yer anlamına gelmez. Bir bölgenin çöl olarak kabul edilmesindeki temel ölçüt çok az yağış almasıdır. Bu nedenle çöl deyince aklımıza yalnızca sıcak kumlar gelmemeli. Dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden çok farklı iklim özelliklerine sahip çöller bulunabilir. Peki bütün bunlardan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Çölün gündüz kavurucu, gece ise dondurucu olabilmesinin temelinde düşük nem, açık gökyüzü ve toprağın ısıyı hızlı kaybetmesi vardır. Gündüz güneşin enerjisi çöl yüzeyini hızla ısıtır. Güneş battığındaysa bu enerji hızla uzaya geri gönderilir. İşte birkaç saat içinde yaşanan bu büyük değişim çölleri dünyanın en sıra dışı iklim bölgelerinden biri haline getirir. Belki de bundan sonra bir çöl görüntüsüne baktığımızda yalnızca sıcaklığı düşünmeyeceğiz. Gündüz kavurucu bir güneşin altında kalan o kumların birkaç saat sonra bambaşka bir yüzünü gösterebildiğini hatırlayacağız. Çünkü doğa bazen aynı yerde gündüz yazı, gece ise kışı yaşatabilir. Bunu biliyor muydunuz programında? Bugün çöllerin neden geceleri bu kadar soğuduğunu konuştuk. Dünyamızın şaşırtıcı özelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine gitti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve bakanlar eşlik etti. Erdoğan, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz'de, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarında

kapsadığı öğrenildi. İki fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan 11'i İsrail vatandaşı, 47 yabancı uyrukluyla birlikte 203 şüphelinin ifadeleri alınıyor. Şüphelilerin ilk ifadelerine göre kağıt üzerinde Türk sahibi olan şirket fiilen İsrail vatandaşlarına aitti. Yine ifadelere göre İsrailli patronun şoförü araba ve kasayla para taşıyordu. Dolandırıcı kişilerin bilgileri de parayla satın alınıyordu. Adalet hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran UYAP uygulaması güncellendi. Elektronik başvuru, ödeme, sorgulama ve takip imkanları daha etkin hale gelecek, işlem güvenliği artacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. İran müzakerelere başlamak için Amerika'ya 7 şart bildirdiğini açıkladı. Amerika ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğini duyurdu. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 4.02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz TRT Haber canlı yayına bağlandı. Vali Yavuz, herhangi bir olumsuz ihbarımız yok. Arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Erdoğan, konakladığı ve görüşmelerini yapacağı New York'taki Türk evine girişte coşkuyla karşılandı. Karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da vardı. Erdoğan ilk mesajında "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz. Programımız yoğun." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 günü sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki ve bölgedeki gelişmeler, Türkiye-Libya işbirliğine dair adımlar gündeme geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarına oluşan heyet, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Canisbi Hava Üssü'nde uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. 2 fon

0: yöneticisinin İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya'nın mali veri inceleme raporu ortaya çıktı. 2017-2026 döneminde hesaplarında 236 milyon lirayı aşan para hareketi görüldü. Raporda 176 milyon lirayı aşan transferin açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto para işlemleri ve Kıbrıs'taki otellere yapılan transferler de dosyaya girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisine çağrıda bulunan Konya Fatihan Eğitim İzcilik Spor Kulübü öğrencilerini makamında ağırladı. Buluşmaya dair fotoğraflar Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mustafa Çiftçi paylaşımına, "Evlatlarımızın gözlerindeki ışık, Türkiye'mizin aydınlık geleceğinin en büyük teminatıdır." notun düştü. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Filistin topraklarını gasp eden 992 İsrailli işgalci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı. İran, müzakerelere başlamak için Amerika'ya 7 şart bildirdiğini açıkladı. Amerika ise savaşın gölgesinde İranlı yetkililere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize verdi. İran basını Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a geleceğini duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliği'ne bağlı Fransızca Dil Merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi. Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin dil eğitimi adı altında özel yetenekli İran vatandaşlarıyla bağlantı kurarak bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü. Fransa Dışişleri Bakanlığı, dil merkezinin kapatılmasına yanıt olarak İran Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrılacağını ve gerekli önlemlerini alınacağını açıkladı. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Erhalp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi.

Kasım'da kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan öğle saatlerinin itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz gazeteci yazar Sayın Bülent Şahin Erder. Bülent Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bülent Bey, bu sabah sizinle antik Mısır'ı ve peygamberleri konuşalım. Kimler var orada? Hangi peygamberleri görüyoruz baktığımız zaman? Ve bunlar Mısır dininin ortak oluşumunda ne kadar katkı sağlamışlardır? Bunların bir de kültür oluşturma durumları var. Mesela yeri gelince konuşalım. Ben sözü size bırakayım.
2: Evet, aslında çok ilginç bir konu. Yani turizm açısından da, magazin açısından da bugünlerde uzun süredir ama ülkemizde özellikle son birkaç yıldır bu antik Mısır çok ilgi çekiyor. Bu aslında güzel bir şey. Ama burada şöyle bir eksiklik var Yalçın Bey. Yani antik Mısır'ı biz sadece bir magazin unsuru olarak görüp gezip dönüyoruz. İşte piramitler var, sfenks var, tapınaklar var diyoruz. Hatta para da harcıyoruz işte oraya gidip. Gezip dönüyoruz. Bu kötü bir şey değil ama çok yüzeysel kalıyor. İşte belki de bunun biraz derinine inmek gerekiyor. Biz en azından kaynak

0: kitaplardan 3 büyük peygamberin Mısır'da yaşadığını biliyoruz. Onlar da kimler? Hazreti İdris, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa. Ha, elbette başka nebiler, belki bu medeniyeti bizim bilemediğimiz kaynakları evet. da hala satır altında saklanmış isimler olabilir.
1: Muhtemel ama İdris peygamber 3. peygamber bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Adem, Şit ve İdris aleyhisselamlar. Evet.
0: Şimdi benim Antik Mısır'ın Peygamberleri isimli bir kitap yazdım bunun üzerine. O kitapta ilgimi çeken şey şuydu. Yani yazarken de ben de yazarken de öğrendim birçok şeyi. Şimdi Mısır'da müthiş bir teknoloji ve bilimsel gelişme olduğunu görüyoruz. Yani bugün dahi akıl sır erdiremediğimiz çok fazla bilimsel bir teknolojik gelişmişlik var Mısır'da. Tabii bunu izah edemediğinizde bazı yazarlar diyorlar ki işte bunu uzaylılar yaptı. Bazıları diyorlar ki işte falancalar yaptı. Yani diyoruz çünkü insan nasıl yapacak yani devasa işte Keops piramidi gibi piramitler, Giza'daki piramitler, efendim işte tapınaklar, Luxor'daki tapınaklar izah edemediğimiz için bu sefer komplo teorilerine başvurmak zorunda kalıyoruz. İşte uzaylılar yaptı, Anunnakiler yaptı evet. falan diye. Halbuki İslam bize, Kur'an bize bu konuda daha net ve daha makul bir cevap
1: evet,
0: veriyor.
1: Tabii.
0: Medeniyetlerin merkezinde peygamberlerin olduğunu ve peygamberlerin de bunları ilahi bilgiyle insani içtihadı, insani çabayı birleştirdiklerini söylüyor.
1: Evet, vallahi ki, Bülent Beyciğim şöyle bir şey de düşünüyorum. Bu ilk buluşlar diyoruz, ilk icatlar bunların da mesela yazı, yani İdris Aleyhisselam'ı düşünelim, ilk terzi bir peygamber.
0: Evet.
1: Bütün bunların hatta ilk tekerleği bulanın da bir peygamber olduğuna dair kanaatim çok yüksek. Yani çünkü bunlar insana bir üst varlık tarafından iletilmiş olmalı ve o aracıyla gelir ancak. Yani bir peygamberle gelir diye düşünüyorum naçizane.
0: Evet, bence düşüncenizde haklısınız. Bu Mısır medeniyeti içinde geçerli. Bakıyoruz Mısır medeniyetinin aslında üç, hani dinleyenlerimizin zihninde bir genel bir kanı oluşsun diye söylüyorum. Mısır medeniyeti üç tane büyük dönemden oluşuyor. Son dönemi de yani aslında dört dönemden oluşuyor. Birincisi eski krallık dönemi diyoruz, yani kuruluş dönemi. İkincisi orta krallık dönemi diyoruz. Üçüncüsü yeni krallık dönemi diyoruz. İşte bu Ramseslerin, Firavunların, hani bizim bildiğimiz bu büyük Mısır medeniyetinin yükseliş dönemi.
1: Meşhur.
0: Evet, meşhur dönem. Bir evet. de işte Kleopatralardan hatırlayabilirler dinleyenlerimiz. Son dönem dediğimiz çöküş dönemi, yani Ptolemik dönem dediğimiz. Yunan artık eski şey, İskender'in geldiği, İskenderiye'yi kurduğu son dönem diyoruz. Yani çöküş dönemi. Bakın dört tane ana dönemi var. Ve bizi ilgilendiren burada üç, o ilk üç dönem. Bunların arasında da aslında iki tane fetret dönemi var. Yani bakın aslında 4000 yıllık, dile kolay bu arada 4000 yıl diyoruz. Yani Osmanlı,
1: belki daha fazla. Yani.
0: Osmanlı medeniyetinden kıyas edelim. Osmanlı medeniyeti, koskoca Osmanlı 600 yıl. Bakın Mısır 4000 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 4000 yılın içerisinde farklı dini inanışlar oluşmuş. Yani bir tane dinleri de yok aslında. Yani ilk başta tevhidilermiş. Daha sonra yavaş yavaş bozulmaya başlamışlar. Diğer birçok medeniyette olduğu gibi. Şimdi burada peki bunun merkezinde kim var? Yani bu müthiş bilgiyi, ilmi kim buraya getirmiş diye baktığımızda karşımıza Hazreti İdris çıkıyor. Hazreti İdris aslında normalde o Mezopotamya'da doğmuş, büyümüş bir zat. Ama daha sonra Etiyopya'ya gidiyor. Etiyopyalılar ona Enok derler. İdris bu arada Arapça karşılığı ilmi öğreten, derese kökünden gelir. Evet. İdris yani baş öğretmen diyebiliriz tam Türkçesi. Baş muallim, baş öğretmen, ilmi öğreten, ders veren anlamına geliyor.
1: Evet,
0: ve Enok'la karşımıza çıkıyor Hristiyan kültürde. Sonra Enok'u biraz daha sardığımızda geriye doğru karşımıza Hermes karakteri çıkıyor. Yani eski Yunan'da.
1: Evet.
0: Hermes de aynı özelliklere sahip. Yani aynı figür yani.
1: Yahudiler Uhunuh diye mi anladı?
0: Evet. Yani aynı kişinin farklı isimleri.
1: Evet,
0: aynı
1: evet.
0: figürün farklı isimleri bunlar ama aynı özelliklere sahipler. Peki Hermes nereden geldi diye bakıyoruz. Thales'i hatırlayalım. Yunan felsefesi, Yunan tarihini bilenler bilirler. Thales eski Mısır'a gitmiştir. Ve antik Mısır'dan Yunan'a bu antik Yunan'a bilgiyi getirmiştir. Yani oradan o taşımıştır. Bir de bakıyoruz ki aslında Hermes'in Mısır'daki karşılığı da Tot. Tot'un elinde bir kalem var. Böyle simgeleniyor ve o da ders öğretiyor. Yani bu bir tesadüf değil. Bu böyle bir süreklilik.
1: Aslında mesela bu anlattıklarınızdan sonra Pitagoras'ın nasıl oluyor da hermetik doktrini öğrenmeye evet. kalkıştığını da

0: çözebiliyoruz. Çünkü Thales, Pythagoras'ın hocası,
1: evet.
0: biliyorsunuz 17 yaşına kadar matematiği ondan öğrenmiş ve artık 17'den sonra kesmemiş Thales, Pythagoras'ı diye anlatılır.
1: Evet, Pythagor ya da Pythagoras.
0: Pythagoras.
1: Evet.
0: Dolayısıyla besbelli yönlendiren, kışkırtan Thales olabilir diye düşünüyorum. Bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Devam edelim.
1: Evet.
0: Fikret Kızılok'un çok güzel bir şarkısıdır bu. Bu Kalp Seni Unutur Mu? Buyurunuz.
2: Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden, bu kalp seni

0: biz olduğunu ileri sürüyor. Yani onu yüksek bir yere çıkardık efendim.
1: Evet.
0: İlk terzi gibi, ilk şehir planlamacısı, Babil'in kurucusu falan. Böyle şeyler, alametler sağlam. O yüksek yer hususunda mesela hermetikalarda bazı bilgiler var. Yani Hermes üzerinden gidiyor, Jüpiter gezegenine çıktı Osiris'le birlikte. Osiris biliyorsunuz Mısır Panteonu'nda öbür tarafla ilgilenen,
1: evet,
0: melek ya da tanrı öyle diyelim. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani hakikaten İdris Aleyhisselam Mısır'da sağlam temelleri olan ve bir şey inşa eden bir peygamber. Bunun dışında başka peygamberler vardır muhakkak. Onlara, evet, isterseniz gelelim. Süremiz çünkü ancak yetecek.
1: Tabii. Şimdi İdris Aleyhisselam'ın, yani Tot'un, Tot olarak adlandırılıyor Mısır'da. Daha sonra tarih içerisinde tanrılaştırıldığını, ilahlaştırıldığını görüyoruz. Evet. Tıpkı Hristiyanlık'ta nasıl Hazreti İsa tanrılaştırıldıysa zaman içerisinde, benzeri bir sapma ya da değişim Mısır dininde de, Mısır inançlarına da karşımıza çıkıyor. Evet. Siz de belirttiniz, bizim melek olarak tanımladığımız Allah'ın, Yüce Rabbimizin üstün görevlileri de antik çağlarda bazı inançlarda önce melek olarak inanılırken daha sonra tanrılaştırılıyorlar. İşte Osiris de onlardan birisi. Peki başka kim var? Bakın burası aslında eski krallık dönemini tanımlıyor. Ve karşımıza bir orta krallık dönemi çıkıyor. Yani milattan önce 1900 ile 1800 arası dönem. Malumunuz milada yaklaşırken geriye doğru gidiyor, evet, tarihler. Evet. 1900-1800 tarih aralığına geliyoruz. Orada da karşımıza Hazreti Yusuf çıkıyor. Hazreti Yusuf'a dair birçok bulgu var. Özellikle Beni Hasan kazılarında çıktı. Hazreti Yusuf'un kahyalık yaptığı yer. Orada işte onun başındaki Aziz, biliyorsunuz iftiraya uğramıştı orada. O Aziz ve Yusuf'un işte yaşadığı bölge bugün itibariyle artık arkeolojik olarak bizim tespit edebildiğimiz bir yer ve kronolojik olarak da tespit edebildiğimiz bir peygamber Hazreti Yusuf. Ben bunları çalışmada, kendi çalışmamda çok detaylı bir şekilde bütün delillerini ifade ettim. Ama hızlıca ifade etmek gerekirse, Orta Krallık döneminde yaşamıştır Hazreti Yusuf ve çok büyük bir güç elde etmiştir. Krallar kendisine büyük bir yetki vermiştir ve bu yetkiyi de mazlumun ahını dindirmek, kıtlık öncesi, kıtlıkta çünkü mazlumlar, daha alt sınıflar büyük etkilenir. Onları hazırlamıştır. Onları hem ekonomik olarak çeşitli işte vergi politikalarıyla desteklemiştir. Yine bizdeki hani GAP projesi gibi çok büyük bir proje ortaya koymuştur bolluk döneminde. Bu kıtlık ve bolluğun da şeyleri yine aynı yerde karşımıza çıkıyor, arkeolojik kanıtları.
0: Habercisi de biliyorsunuz bir rüya, Firavun'un bir rüyası üzerine o rüyayı yorumlaması, kıtlığa, evet, işaret ettiğine dair biliyorsunuz.
1: Evet, yani Kur'an'daki anlatılarla antik Mısır'daki bulgular birebir örtüşüyorlar. Bunu da belirtmek gerekiyor. Peki başka kim var Hazreti Yusuf'tan sonra? Bir Hazreti Yusuf babası Hazreti Yakub'u ve kardeşlerini Mısır'a davet ediyor. Ve uzun bir süre İsrailoğulları, yani Hazreti Yusuf'un yeğenleri, kuzenleri, Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin çocukları ve onların torunları takriben bir 200 yıl kadar Mısır'a hakim oluyorlar. Mısır'ı yönetiyorlar. Ama onlar da ne yapıyorlar? Bir süre sonra tevhidi inanışla antik Mısır'daki bu bozulmuş inançları birbirine karıştırıyorlar ve bir zulüm dönemi başlıyor. Buna Hiksoslar dönemi deniyor Mısır tarihinde. Bu Fetret dönemi, yani ikinci Fetret dönemi denir buna. Bu Fetret döneminde bu kadar zulme başlayınca ve şeyleri karıştırınca Mısırlılar, yani yerlisi Mısırlılar da bir süre sonra yönetimi ele geçiriyorlar ve İsrailoğullarını köleleştiriyorlar. Yoksa çokça bilinen ama yanlış olan bilginin aksine Mısır'ın bir köleye ihtiyacı yok. Yani İsrailoğullarını köleleştirmelerinin sebebi İsrailoğullarının, yani Hazreti Yakup'un oğullarının, torunlarının bir süre sonra Mısır'da zulüm işlemeye başlamaları sebebiyle. Onları alaşağı ediyorlar ve köleleştiriyorlar. Yani bir daha iktidara gelmesinler diye kontrol altına tutuyorlar. İşte buraya Ahmose dönemi deniyor. Yani birinci Ahmose ile başlıyor. İşte Tutmoseler var. Ve en son döneminde M.Ö. 1200'lü yıllarda da işte Ramses'le karşımıza çıkıyor. Yani yeni
0: Hazreti
1: krallık
0: Yusuf dönemi.
1: Dönemi
0: Tutankamon dönemi olarak mı? Hangi film?
1: Hayır, Tutankamon bu yeni krallık döneminin son dönemlerine denk geliyor.
0: Tamam.
1: Yani bakınız, orta krallıkta biz gittik, geçen aylarda Mısır'daydık. Hiçbir ihtişam, hiçbir kibir alameti yok. Hazreti Yusuf'un dönemi kazılarına baktık.

0: Orada bir çok tanrıcılık yok. Yani çok az tanrı işareti var ama onlar silik yani arkada kalmışlar. Çok böyle tevhidin nefesini hissettik orada yani. Sadelik var
1: Hazreti Yusuf'a
0: yazıtlarda da.
1: yakışan bir kalıntı demek ki gerçekten.
0: Ve onun izleri, mirası diyebiliriz belki. Ama yeni krallık dönemine geçtiğimizde tam tersi, işte bildiğimiz o Mısır ihtişamı, altın maskeler, hazineler, büyük dev tapınaklarla karşılaşıyoruz. Bu o farkı da gösteriyor zaten. Yeni krallık dönemi peki hangi tarihe tarihlendirebiliriz kronolojik olarak? Milattan önce 1500 ile 1200 arası. Musa Aleyhisselam da muhtemelen büyük olasılıkla milattan önce 1500 ile 1400 arası yaşadı. Yani 3. Tutmose dönemine denk geliyor bu. Ve Hazreti Musa'nın kıssasındaki unsurların tamamı tam bu döneme uyuyor. Yani yılan, asa, işte suların yarılması
1: Ona
0: imgesi.
1: dair neler var mesela böyle?
0: Suların yarılması, denizin yarılmasıyla ilgili bir yazıt var. El Ariş yazıtı. Orada denizin yarıldığı ve Mısır'ın düşmanlarının denizi yardığına dair bir ifade geçiyor. Ve denizin yarılması onlar için çok büyük bir felaket yani din inançlarına göre. Çünkü onu bütün dünyanın başlarına yıkılacağına inanıyorlar. Yine yılanların, işte büyük bir yılanın kendi asalarını yutması imgesi var. Rabbimiz anlıyoruz ki Musa kıssasında bütün Mısır inançlarındaki uydurmaları, hurafeleri, putları kendi simgelerini Allah Musa'ya verdiği mucizelerle yok ediyor. Bunu da açıkça görüyoruz.
1: Aslında yani çok uzun belki bir belgesel dizisi yapılabilecek bir zenginlik Bülent Bey, ama bizim süremiz çok kısıtlı. Yine de çok istifade ettiğimi söylemeliyim. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekilde istifade etmişlerdir. Allah razı olsun. Allah
0: Sağ
1: Teala
0: olsun.
1: böyle güzel şeyler ortaya çıkarmayı nasip etsin size.
0: Sağ olun efendim.
1: Efendim, Bülent Şahin Erdeğer Beyefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Sonbaharın serin ama bir o kadar da huzur dolu bir sabahına hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzun frekansında bu güz mevsiminin büyüsünü birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Serin rüzgarın hafifçe tenimize dokunduğu bu güzel sabahta sizlere hem iç ısıtan sohbetler hem de ruhunuzu saran müziklerle eşlik edeceğiz. Sonbaharın bu eşsiz renklerini, sakinliğini ve huzurunu hissederek güne başlamak gibisi yok. Evinizde, yolda, iş yerinde, nerede olursanız olun, bu sabahın güzelliğini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Güzün getirdiği tüm güzel duygularla huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu'ndan hepinize saygı ve selamlarımızı iletiyor. Birlikteliğimize Hicaz makamında bir şarkıyla başlıyoruz. Orhan Saygıcı seslendiriyor. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık.

0: Yaşam boyunca biriktirilen hatıraların korunması ve zihin sağlığının önemi günümüzde her zamankinden daha fazla ön plana çıkıyor. Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü. Hastalığın belirtilerini erken dönemde fark etmek ve doğru bakım süreçlerini yürütmek hem hastaların hem de ailelerin yaşam kalitesini belirliyor. Alzheimer hastalığının ilk işaretleri nelerdir? Zihin sağlığını korumak ve hastalığın risklerini en aza indirmek için nelere dikkat edilmelidir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Aynur Özge ile yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Aynur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. En yalın tanımıyla Alzheimer hastalığı nedir?
2: Alzheimer hastalığı tıpta demans adı verilen hastalıklar içerisinde en sık görülen türün özel ismidir. Bu hastalık beyinde hepimizi var eden, böyle etraftan haberdar olmamızı ve zihinsel becerilerimizi sürdürmemizi sağlayan sinir ağlarında önlenemez ilerleyici bir gidişle ortaya çıkar ve tıpta da bu hastalığı tarif eden ilk Alman hekim olan Alois Alzheimer'in ismine ithafen Alzheimer hastalığı denir. Ama bunun dışında başka demans çeşitleri yani unutkanlık hastalığı çeşitleri de vardır. Şimdi bir kere Alzheimer hastalığı evet istisnai olarak ailevi geçen genç versiyonları olsa da çoğunlukla 60 yaş, 65 yaş üzerinde görülen bir hastalık. Ve burada yaşla birlikte kaç yaşında olursak olalım kendi normallerimizi aşan bir unutkanlık söz konusu oldu. Ve geri planda bu unutkanlığın arkasında yatan diyelim ki bir beyinde tümör, işte damar tıkanıklığı, iltihap, kanda işte mikrobik bir durum gibi doktorların hemen izah edecekleri hiç tedaviyle düzelen bir durum söz konusu değilse yani bunların herhangi birisi yoksa o zaman bu kendi normallerini aşan unutkanlık halini Alzheimer hastalığı lehine yorumlayabiliyoruz. Ama bu tek başına yeterli ya da bağlayıcı bir durum değil. Çünkü bir o kadar sık karşılaştığımız durumda davranış değişiklikleri yani o kişinin kendi normallerinden farklı davranmaya başlaması, her zamankinden daha tahammülsüz olması, her zamankinden farklı tepkiler vermesi, her zamankinden farklı davranışlar sergilemesi gibi. Ve son olarak da tüm bu durumların o kişideki günlük vazifelerde aksaklıklar yapmaya başlaması lazım. Yani kişi bu unutkanlığından ya da davranış değişikliğinden ya da algılamasında karşılaştığı sorunlardan dolayı işinde gücünde bazı sıkıntılar yaşamaya başlayabiliyor. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde ve biraz önce de bahsettiğim işte beyindeki veya vücuttaki unutkanlığa yol açan başka bir sebebin olmadığını gösterdiğimizde biz doktorlar bunu Alzheimer hastalığı olabilir diye değerlendirmeye alıyoruz ve bununla alakalı bazı filmler, tahliller, incelemeler yaparak bu öngörümüzü bir takım bulgularla desteklemeye ve netleştirmeye çalışıyoruz.
1: Bu belirtileri fark ettiğimizde zaman kaybetmeden harekete geçmek şüphesiz büyük önem taşıyor. Erken dönemde konulan teşhis, hastalığın seyrini ve hastanın yaşam kalitesini nasıl etkiliyor?
2: Şimdi şöyle düşünün, sizin bir şirketiniz var ve bu şirketinizin bir muhasebe görevlisi var. Bu da biraz aşırıyor içeride. Her defasında 10 bin aşırdığını varsayalım ve bunun sizin sermayenizin 5 katrilyon olduğunu varsayalım. Şimdi belirli bir rakama kadar o sermaye düşmedikçe veya bir takım ödemelerde bir aksaklıklar yaşamadıkça bunu fark etmeyebilirsiniz değil mi?
1: Evet.
2: İşte beynimizdeki bu hastalığın gelişmesinde buna benzetebiliriz. Yani ana sermayemizden, beynimizde var olan nöron rezervimizden, o güne kadar biriktirdiğimiz sinir ağlarımızdan adım adım aşıran bir sadık olmayan çalışan gibi düşünebilirsiniz. Ve bu aşıran Alzheimer hastalığı bunu aşırdıkça bazı vazifeler aksamaya başlıyor. Ve eğer ki biz bunu ana sermaye çok büyük bir tahribata uğramadan toparlanabilecek bir aşamada tespit edip çözüm üretebiliyorsak elbette ki kalan

0: yatırılan sermayeyle o kişinin çok daha uzun bir süre hayatını normale yakın bir şekilde sürdürmesi mümkün olacak. Ama sermaye 5'te 1'ine, 10'da 1'ine kadar düşmüşken hasta bize getirildiğinde, yani bazen getiriyorlar işte babam evin yolunu bulamıyor, bizi tanımıyor, işte gündüz geceyi ayırt etmiyor, evdeki annemi sürekli kovuyor, sen kimsin, niye bizim evde yaşıyorsun diyor. İşte yıllar önce ölmüş dedemi, nenemi, işte annemi getirin, babamı getirin diye istiyor gibi, böyle bir aşamada bana hastayı getirdikleri zaman elbette ki bizim yapacaklarımız da çok daha sınırlı oluyor.
1: Teşhis kadar henüz hastalık ortaya çıkmadan önce zihnimizi ve bedenimizi korumak da merak edilen

0: sınırlı oluyor.
1: Teşhis kadar henüz hastalık ortaya çıkmadan önce zihnimizi ve bedenimizi korumak da merak edilen konulardan biri. Günlük yaşam alışkanlıklarımız ve beslenme düzenimiz bu hastalığın riskini azaltmada ne kadar etkili oluyor?
0: Şimdi bakın, Lancet Komisyon raporu diye bir rapor yayınlandı. Bu rapor yüz binlerce kişinin yıllar boyunca yaşamlarını ve yaşamda sahip oldukları riskleri ve bunların hangilerinin o kişileri Alzheimer'a götürdüğünü inceleyen bir komisyonun raporu. Ve bu rapor bize gösterdi ki insan hayatının erken döneminde, orta döneminde ve ileri döneminde maruz kaldığı toplamda 12 adet risk faktörü var. Ki bunların çoğusu baktığınız zaman hani işitme ve görme sorunları gibi ya da öğrenme rezervleriniz gibi bazı unsurları bir kenara koyarsak bunların çoğu damar sertliği ile ilgili risk faktörleri. Ve bunları kontrol ettiğinizde, ki bunların risk katsayılarını da bahsettiğim rapor bize tek tek söylüyor. Bunları kontrol ettiğinizde her bir katsayı, yani faktörün kendi katsayısı kadar Alzheimer'a gidiş sürecinizi yavaşlatmış oluyorsunuz. Kısacası damarlarınıza iyi gelen her şey beyninize de iyi gelir. Sosyal yaşamınıza iyi gelen her şey beyninize de iyi gelir.
1: Peki hocam, fiziksel alışkanlıkların yanında zihinsel ve sosyal aktivitenin rolü de sıkça vurgulanıyor. Zihinsel egzersizler ve aktif bir sosyal yaşam beyin sağlığını korumada nasıl bir kalkan oluşturur?
0: Şimdi atalarımız çok güzel bir söz söylemiş. Ne demiş? İşleyen demir ışıldar. Benim biraz önce Alzheimer'le ilgili bahsettiğim beynimizden aşıran ve bize zarar veren proteinleri de paslanmaya benzetebilirsiniz. Ve o vakitte zihinsel egzersizlerin bu paslanmayı önlemedeki rolünü çok rahatlıkla tahmin edebilirsiniz. Ve sadece zihinsel egzersiz yeterli değil. Bazen bana hastalarım geliyor, hocam diyor, ben her gün şu kadar sudoku çözüyorum, şu kadar bulmaca çözüyorum. Hayır. Bunları elbette ki yapacağız ama bunlar tek başına yeterli ve tek başına koruyucu değil. Bir o kadar önemli olan fiziksel egzersiz, yani her gün en az 45 dakika açık havada yapılan egzersizler ve yine bir o kadar önemli olan sosyal egzersiz, yani bir dost sohbeti, size iyi gelen birisiyle yapacağınız sohbetler. Burada bir parantez açayım, görüntülü telefon görüşmelerini de bu kapsamda değerlendirebiliriz destekleyici unsur olarak, ama sosyal bağları ve fiziksel aktiviteyi de zihinsel aktivite kadar önemli gördüğümüzü, buna ait elimizde bilimsel kanıtlar olduğunu da açıkça ifade etmem gerek.
1: Hocam, ayrıca şöyle de bir durum var. Hastalık ilerledikçe bu durum sadece bireyi değil, ona evde bakım veren aile fertlerini de doğrudan etkiliyor. Alzheimer hastasına bakım veren kişilerin duygusal ve fiziksel olarak tükenmemesi için nelere dikkat etmesi gerekir?
0: Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye'deki diğer Alzheimer Derneği şubelerini lütfen yakından takip etsinler. Hem sosyal medyada hem de imkanları varsa fiziki olarak, örneğin Mersin'de ve Adana'da birer şube var ve bu iki şubede çok aktifler. Bu yöre için konuşuyorum. Bunların aktivitelerine düzenli olarak katılmaları, buradaki eğitim çalışmalarından faydalanmaları, sosyal çalışmalardan faydalanmaları, hastalarının bakımı ile ilgili karşılaştıkları güçlüklerde hem dernekteki profesyonellerden hem de kendileri gibi daha önce bu yoldan geçen kıdemli hasta yakınlarından destek almaları çok çok önemli. Yani ben bunu hem bir hekim hem de bir hasta yakın olarak söylüyorum. Hiç kimse bu hastalıkla tek başına baş edebilecek kadar güçlü değil. Olamaz da zaten. Çünkü bunu başka hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız. Yani ben hani benzetmek gibi olmasın, hani kanser hastalığındaki hasta yakınlarını bile Alzheimer'le kıyasladığımda çoğu zaman Alzheimer hasta yakınlarının daha büyük zorluklar içinde olduklarını peşinen kabul ediyorum. Bunu da söylemem lazım. O yüzden değerli hasta yakınlarımız böyle bir yola girdilerse en büyük güç bilgidir. O bilgi de derneklerimizde var. Derneklerimizin zaten varoluş amacı budur. O yüzden lütfen bizlerle iletişime geçsinler ve kendi yaşadıkları zorlukları, nelerde sıkıntı yaşadıklarını bizimle paylaşsınlar. Biz de elimizden gelen noktalarda yardımcı olalım. Gelemeyen noktalarda da uygun adreslere onları yönlendirelim.
1: Hocam, tüm bu sürecin yönetimi kadar tıp dünyasındaki umut verici gelişmeler de yakından takip ediliyor. Röportajımızın sonuna yaklaşırken, günümüzde Alzheimer tedavisinde gelinen son nokta ve yürütülen bilimsel çalışmalar bize gelecek için nasıl bir tablo sunuyor?
0: Şimdi geldiğimiz nokta artık aktif sağlık hizmetinden proaktif

aktif sağlık hizmetine dönmemizi sağladı. Bu ne demek? Hastalıklar alenen ortaya çıktıktan sonra tedavi etme dönemi artık geçmişte kaldı. Şimdi artık risk gruplarını analiz etmek, riskli kişilerde uygun taramaları yapmak ve bu taramalarla da hastalık emarelerinin görüldüğü noktada çözmek üzerine odaklanıyoruz. İşte beyin sağlığı değerlendirme testleri, beyin sağlığı check-up'ları gibi uygulamalar artık hayatımıza girdi, giriyor. Yani istesek de istemesek de. Nasıl ki düzenli olarak mamografilerimizi, sinir testlerimizi, kemik taramalarımızı, işte kolonoskopi uygulamalarımızı yaptırmak zorundaysak, sağlık kontrollerimizi yaptırmak zorundaysak artık en azından 50-40 yaş üzeri için diyorum ama hadi 50'ye çıkartalım. 50 yaş üzerinde düzenli beyin sağlığı kontrollerimizi yaptırmamız lazım. Ve risk durumunuza göre bunu doktorun size öngöreceği sürelerde de tekrarlamak lazım. Ancak bu şekilde şu anda onay alan, bizi de çok mutlu eden ilaçlar var. Bizim de şu anda uyguladığımız

0: için hastalığın hazırlık safhasında veya çok erken safhada yakalanması lazım. Orta ve ileri aşama için henüz geliştirilmiş ve yüz güldüren bir umut verici haber yok. O gazetelerde gördüğünüz haberlerin hepsinin indikasyonu hastalığın giriş safhasında veya erken safhasında olan hastalarımız için geçerli. O yüzden erken teşhis çok önemli.
1: Aynur Hocam, verdiğiniz değerli bilgiler ve farkındalığa sunduğunuz katkı için çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Herkese sağlıkla ve sevdikleriyle yaş aldıkları günler diliyorum. Sağlıkla kalsınlar ve Mersin Alzheimer Derneği gibi Alzheimer Derneği hesaplarını takip etsinler, bilgiden uzak kalmasınlar.
1: Teşekkür ederiz.
2: Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Aynur Özge ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Orta Anadolu yöresinden derlenen Adile Kurt Karatepe'nin seslendirdiği bir türküyle devam ediyor. Asmalıdır evimiz, yeni düştü sevimiz,

Şimdi de Gaziantep yöresinden derlenen bir türküye kulak veriyoruz. Nurettin Çamlıdağ söylüyor. Derik saçın örmezler, seni bana vermezler.

0: duyarsızlık sürmesin. Türkiye çöl olmasın.
1: Birçok yöremiz kum tepeleriyle tanıştı. Bağlar, tarlalar kumlarla örtülüyor.
0: Erozyon savaşına katılalım.
1: Türkiye'nin küçülmesine izin vermeyelim.

Muhteşemli bir dağa ya da uçsuz bucaksız bir denize baktığımızda doğanın ne kadar büyük olduğunu düşünürüz. Ama doğayı büyüten şey sadece o devasa görüntüler değildir. Asıl büyü ayağımızın bastığı toprakta, başımızın üstünden geçen bir kuşta ya da bir yaprağın üzerinde yürüyen küçücük bir böcekte gizlidir. Büyüklüğü ne olursa olsun nefes alan her canlı büyük bir ortak cevheri taşır, yaşamın kendisini. Bizler çoğu zaman görünüşe aldanırız. Kocaman bir fil ya da heybetli bir aslanı hayranlıkla izlerken avucumuza bile sığmayan minicik canlıları görmezden gelebiliriz. Oysa doğanın gözünde büyük ya da küçük diye bir ayrım yoktur. Her birinin üstlendiği rol bir saatin içindeki çarklar gibidir. En küçük çark bile dursa o koca saat çalışmayı bırakır. Bir düşünün. Bir sabah uyandığınızda çiçekten çiçeğe koşan o küçücük arıların hiç var olmadığını görseniz ne olur? Bahçemizdeki meyveler, sebzeler, rengarenk çiçekler zamanla yok olup gider. Çünkü o küçük arı sadece kendi karnını doyurmaz, hayatı bir çiçekten alıp diğerine taşır. Toprağın altında, gözümüzün görmediği bir dünyada yaşayan minik solucanlar olmasa ne olurdu peki? Onlar toprağı sürekli kazar, karıştırır ve toprağın nefes almasını sağlar. Onlar olmasa, ektiğimiz tohumlar filizlenemez, ağaçlar meyve veremezdi. Sadece onlar mı? Ormandaki bir ağaç devrildiğinde ya da bir yaprak sararıp düştüğünde doğa onu öylece bırakmaz. Gözle bile seçilemeyen minicik canlılar hemen işe koyulur. O yaprağı eritip toprağa tekrar bereket olarak geri kazandırır. Devasa balinalar denizleri canlı tutar. Kuşlar tohumları kilometrelerce öteye taşıyarak yeni ormanlar kurar. Karıncalar toprağı temizler, ağaçlar bize nefes olur. Hepsi birbirine görünmez iplerle bağlıdır. Birini o ağdan çekip aldığınızda faturayı sadece o değil, hepimiz öderiz. Dünya üstünde hep birlikte yaşadığımız tek ve büyük bir mahalle gibidir. Bu mahalledeki her komşunun en küçüğünden en büyüğüne kadar bir görevi, bir hikayesi vardır. Bize düşen kendi yerimizi bilmek ve komşularımızın yaşamına saygı duymaktır. Basıp geçtiğimiz ufacık bir karıncanın attığı adıma da, gölgesinde serinlediğimiz koca bir ağacın yaprağına da aynı şefkatle bakabilmektir. Çünkü biliyoruz ki doğadaki o minicik halkalardan biri bile kopsa zincirin tamamı dağılır. En küçük canın bile tuttuğu o nöbet olmasa bu koca hayat ayakta duramaz. Beraberliğimiz müzikle devam ediyor. Ümmüşen sizlerle. Cemre.

0: Toprağın bereketi ona ekim ve dikim öncesinde gösterdiğimiz özenle başlar. Tohumu ya da fidanı toprakla buluşturmadan önce yapılan doğru hazırlıklar hem verimi arttırıyor hem de yeşerecek yeni hayatın güçlü bir şekilde tutunmasını sağlıyor. Toprağa ekim ve dikimi hazırlarken izlenmesi gereken temel adımlar nelerdir? Toprak analizinden zemin bakımına kadar verimi arttıran doğru yöntemler nelerdir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Ortaç'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: İbrahim Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Verimli bir üretimin yolu toprağı doğru tanımaktan ve hazırlamaktan geçiyor. Ekim ve dikim öncesinde toprak analizi yaptırmak neden bu kadar önemli?
2: Evet, şimdi biz tarım yapmaya başladığımızdan bugüne kadar bitkiler kendi mekanizmaları içerisinde toprakta var olan besin elementlerini alarak düşük düzeyde bir verimlilik sağlıyorlardı. Ancak bitkilerin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, 1960'lı yıllardaki ıslah çalışmalarıyla birlikte bitkilerin üretim kapasiteleri artırıldı. Bununla birlikte bitkilerin topraktan alacakları besin elementleri arttı. Tabii gübre, sulama sistemleri, toprak işleme sistemleri ve diğer ortamların girdilerin iyileştirilmesiyle birlikte üretim verimleri arttı. Bu verim artışıyla birlikte tabii ki bitkiler daha fazla besin elementi talep eder duruma geldiler. Yani 100 kilo buğday aldığımızda ya da bugün 600 kilo arıyorsak bitkinin doğal olarak talep edeceği besin elementi miktarı da arttı. Sonra ayrıca koşulların değişmesiyle birlikte belli dönemlerden birden fazla aynı toprakta üretim de yapılmaktadır. Doğal olarak topraklar besin elementlerini üst üste aldıkları için, sömürdükleri için toprakta besin elementleri miktarları azalmaktadır. Ayrıca ve ayrıca toprakta bazı besin elementleri

0: Ve çok hareketli besin elementlerdir. Bunların başında azot gelmekte ve aynı zamanda bitki dokularında en fazla bulunan besin elementi olarak gözüküyor. Diğer taraftan bitkilerin gereksinim duyduğu diğer besin elementleri fosforosun, potasyum, kalsiyum, magnezyum. Biz bu besin elementlerin büyük çoğunluğu dediğim gibi yakın geçmişe kadar toprak bunları bitkiye sağlıyordu. Ancak verim artışıyla birlikte biz bu besin elementlerini bitkilere kazandırdıktan sonra tabii geçmişte biz gene sapı, samanı, kökleri vesaire toprakta kalıyordu. Şimdi biz hasatta danelerini, tohumlarını almakla birlikte arta kalan sapı samanı da alıp götürüyoruz. Bir kısmını götürüp enerji kaynağı olarak yakıyoruz. Yani biz şöyle bir yanlışın içerisine girdik. Topraklarımızı ortamdaki ürünlerini aldık çıkardık. Hem geriye kalan toprağı organik madde olarak, besin kaynağı olarak kalanları da aldık götürdük. Ve daha fazla toprakları üst üste sömürerek, üst üste üretim yaparak topraklar fakirleşti. Onun için topraktan azalan ve bitkilerin gereksinim duyduğu besin elementlerinin temin edilmesi için mutlaka toprakta var olan besin elementlerinin bilinmesi gerekiyor artık. Bunun için de mutlak surette ekim öncesinde topraktaki besin elementi miktarlarının düzeyinin belirlenmesi için bir toprak analizine gereksinim duyulmaktadır. Başta azot, fosfor, özellikle kireçli toprakların olduğu yerlerde, pH'ların yüksek olduğu yerlerde demir gibi, çinko gibi besin elementlerine gereksinim duyuluyor. Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinin ürünleri birbirlerinden farklı. Bahçe bitkileri için özellikle kalitenin önemli olduğu durumlarda potasyum gibi besin elementlerine gereksinim duyulmaktadır. Onun için bir toprak analizinin yapılması bir ilkedir ve vatandaşlarımızın da bilinçli bir şekilde gübre kullanmaları, bitkilerin iyi beslenmeleri için bir zorunluluktur. Ayrıca bugün işte hemen yanı başımızda devam eden savaşlar, kargaşalar, Orta Doğu gibi petrolün kaynağının sağlandığı ortamlarda petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte gübre fiyatları da çok yükseldi. Gübre fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte bizlerin de çiftçilerin de daha bilinçli bir şekilde zorunlu olarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin asgari düzeyde sağlaması için de gene topraklarını analiz ettirerek topraklarının besin elementi potansiyelini bilmeleri gerekmektedir. Onun için de mutlaka toprak analizinin yapılmasını öneriyoruz.
1: Hocam, toprağın analizini yaptıktan sonra sıra onu fiziksel olarak işlemeye geliyor. Toprağın sürülmesi ve havalandırılması kök gelişimini nasıl etkiler?
0: Çok önemli bir konudur. Şimdi biz tabii yakın geçmişe kadar insanın tarım yapması bundan on binlerce yıl öncesinden başlayan toprağın işlenmesidir aslında. İşlenerek toprağın tohum yatağını hazırlamaktır. Bizler tohumların toprak içerisinde ona uygun bir şekilde nasıl ki ilk doğan bir bebeğin yatağını hazırlıyorsak burada da tohumun toprağın içerisinde uygun bir koşulda çimlenmesini sağlamak için toprağı işlememiz gerekiyor. Tohum, bitkiler biliyorsunuz tohumları çimlendikleri zaman yüzeylerine bir takım enzimler gelişir. Genelde güneş ışınları tohumların çimlenmesini engeller. Çoğu zaman tohumlar çimlenmez. Onun için birazcık bir karanlık ortamın içerisinde yerleşmesi lazım. Biz de tohumları toprağın altına belli bir derinliğe her bitkinin tohumunun büyüklüğün çapının en azından bir iki katı kadar toprak altına yerleştiririz. Ve mutlaka nemin almasını sağlarız. Çünkü nem olmadan tohum çimlenmez, su alması gerekir. Hava alması için toprağın mutlaka bir havadar koşulların sağlanması lazım. Biz onun için tohum yatağını hazırlamak için toprak işlemeyi önemseriz. Fakat büyük bir yanlışlık yapıldı. Bunu belki ayrıca konuşmamız lazım. Bizim üreticilerimiz traktörlerin ortaya çıkması, güçlü traktörlerin ortaya çıkmasıyla toprağa derin sürmekle verimlilik arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorlar ki bu iklim değişimleri açısından son derece yanlış bir sonuçtur. Vatandaşlarımız bunun çok fazla bilincine varmadılar ama TRT inşallah bu konuyu bir gün gündeme getirirse ayrıca anlatmak isterim. Biz çok fazla toprak işlemekten yana değiliz. Biz tohumların çimlenmesi için yüzeyde birkaç santimetre derinliğinde arada bir karıştırılmasından yanayız. Veyahut da bazı artık çağın gelişen teknolojisiyle birlikte bazı tohumları doğrudan toprak içerisine ekimini yapabilmekteyiz. Fakat bir konu daha vardır ki o da bu toprak işlemeyle ilgili olarak biz tabii geçmişe göre geçmişte işte insanlar vücutlarının ağırlığı kadar veyahut da işin içerisine giren hayvanların ağırlığı kadar toprağa baskı yapıyordu. Ama günümüzde biz 2 tonluk, 3 tonluk traktörlere giriyoruz. Ne bileyim bazen ürünleri almak için içeriye kamyonlar giriyor, büyük traktörler giriyor, iş makineleri giriyor. Ve böylece topraklarımız daha fazla sıkışmış oluyor. Ve bazı çiftçilerimiz yılda birkaç kez topraklarını işliyorlar. Kimisi tapan çekiyor, kimisi başka şeyler yapıyor. Büyük çoğunluğunda

0: boşuna büyük bir petrol kullanarak, zaman harcayarak topraklarına büyük zarar verdiğini şimdiden söylemek isterim. Toprakta organik maddenin ayrışması hızlanıyor ve böylece toprakların fakirleştiğini, zaman içerisinde de sertleşerek yıldan yıla artık çalışamaz hale geldiğini biliyoruz. Bu durumda tabii toprağın tekrar işlenmesi gerekiyor. Yani tekrar o havadar koşulların sağlanması lazım. Şimdi aslında bunun için tarla bitkilerindeki, yani tarla bitkileri dediğimiz buğdaydı, arpaydı, mısırdı ve benzeri bitkiler için tohum yatağının hazırlanması ayrı, bahçe bitkileri gibi fide ve fidan olarak üretilen ve daha sonra şaşırtılan ortamlar için tohum yatağının hazırlanması ve şekli birbirinden farklılıklar gösteriyor. Çiftçilerimiz son dönemlerde önemli derecede bilinç kazananlar vardır. Sağdan soldan görüyorlar, başka ülkelerden görüyorlar ve böylece bu işleri düzenlemesini sağlayabilmektedirler. Ama birinci önceliğimiz bizim toprak işleme ile tohum yatağının hazırlanması konusu geliyor ki bu önemlidir. Eğer iyi bir tohum yatağı hazırlanırsa, iyi bir çimlenme sağlanırsa, toprak yapısının strüktürü, yapısı iyi gelişmişse bitki kökleri hem rahat su alabiliyor, hem rahat hava alabiliyor, hem de bitki kökleri rahat olarak toprağın içerisinden aşağı doğru nüfuz etmiş olmaktadırlar.
1: Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler.
1: Sağ olun.
2: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Ortaç'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Hüzzam makamında bir şarkıyla devam ediyor. Süheyla Eren söylüyor: "İndim havuz başına, bir kız çıktı karşıma."

Değerli dinleyiciler, TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gününüz aydınlık, enerjiniz yüksek olsun. Esen kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Atının koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: keyfine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
7: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
8: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
6: Nasıl?
9: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
4: Reklamlar.
10: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü. Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. İran müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Başbakanlığa Elif El Arpi aday gösteren son parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD sosyal medya hesabı üzerinden depremin ayrıntılarını paylaştı. Deprem saat 4:02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Adana'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz TRT Haber canlı yayına bağlandı. Vali Yavuz, herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saat aramalarına devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Erdoğan konakladığı ve görüşmelerini yapacağı New York'taki Türk evine girişte coşkuyla karşılandı. Karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da vardı. Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Merakla beklenen konuşmasında işgalci İsrail'in Filistin'deki soykırımından ABD-İran

krizine, Rusya-Ukrayna savaşından dünyanın farklı coğrafyalarındaki sorunlara kadar pek çok başlıkta mesajlar verecek. Türkiye'nin insani değerleri merkeze alan barış odaklı dış politika vizyonunun bir kez daha altını çizecek. Bu yıl 68 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisi New York'ta da sürecek. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan bazı liderlerle bir araya gelecek. O liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olması bekleniyor. Erdoğan'ın New York programı bununla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı, 4 gün sürecek ziyaretinde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansa da katılacak. Ayrıca ABD, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk toplumuyla ve ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre görüşme İstanbul'da gerçekleşti. MİT Başkanı Kalın'la Zubi, Libya ve bölgedeki gelişmeleri, Türkiye-Libya işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımları ele aldı.

katkı ve desteği sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 denizde eş zamanlı büyük bir tatbikat icra ediyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel görev alacak. Dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Masak'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgileri istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Masak raporuna göre 2 fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplarla 4 milyar liranın üzerinde para transferi gerçekleştiği belirlendi. Para hareketinin fonlarının iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Holding Yönetim Kurulu başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 şüpheli tutanıklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi. Kurul 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı etkilendirilmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü. Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. Türkiye'deki üniversitelerin akademik performansına ilişkin yeni veriler açıklandı. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025-2026 Dünya Alan Sıralamasında 121 ülkeden 2566 üniversite değerlendirildi. Üniversiteler son 5 yıldaki akademik performansları üzerinden incelendi. Araştırmaya göre Türk üniversiteleri 78 bilim alanının 48'inde sıralamada yer aldı. Türk üniversitelerinin en çok sıralamaya giren alanları ise tıp, sağlık bilimleri ve mühendislik bölümleri oldu. Tıp ve sağlık bilimleri 82, mühendislikte 36 Türk üniversitesi sıralamada yer aldı. Biyolojide 26, teknolojide 24, matematikte 19, fizikte 12 ve malzeme bilimlerinde 12 üniversite sıralamaya girdi. Dünya Üniversite Başarı Sıralamasında Türkiye'de 28 bilim alanında sıralamaya giren üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. İTÜ, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti. İTÜ polimer biliminde dünya 73.sü oldu. Su kaynaklarında 139. Deniz bilimlerinde 141. İnşaat mühendisliğinde 151. sırada yer aldı. İTÜ ayrıca yapay zeka alanında 223. Robotik ve akıllı sistemlerde ise 268. oldu. Hacettepe Üniversitesi diş hekimliğinde 116. Pediatride 129. sırada yer aldı. ODTÜ ise enerji ve yakıt alanında dünya 253.sü oldu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Filistin topraklarını gasp eden 992 İsrail'i işgalci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın yaptı. Baskını İsrail polisinin koruması altında gerçekleştiren İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın içinde toplu şekilde dua etti. Son dönemde özellikle Yahudi bayramları döneminde Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor. Filistin ve Ürdün, Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturulması ve kutsal mekanın zamansal ve mekansal olarak bölünmesine yönelik girişimler konusunda uyarıda bulundu. İran, müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel

0: Genel Sekreteri Muhsin Rızai, müzakere için gerekli şartların ABD'ye bildirildiğini açıkladı. Tahran'ın mesajı gayet nettir. İran'ın herhangi bir müzakereye başlaması için ileri sürdüğü 7 şartı kabul etmekten başka şansları yok dedi. Rızai, savaşa hazır oldukları mesajını da verdi. 7 şart resmi olarak açıklanmadı. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre şartlar arasında 3 başlık öne çıkıyor. Savaşın tüm cephelerde derhal sona ermesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ta müzakere ve savaşın birlikte yürütülmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte ABD savaşa rağmen üst düzey İranlı yetkililere BM Genel Kurulu için vize verdi. İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gideceğini yazdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Tahran'dan New York'a doğru yola çıktı. Sahada ise saldırılar sürüyor. İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde orbiter tipi keşif insansız hava aracı düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada düşürülen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif El Arpi aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. El Arpi sonuçların ardından destekçilerine teşekkür etti. Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor dedi. Seçmenin daha adil bir Berlin için partisine görev verdiğini söyledi. El Arpi gerekli meclis çoğunluğunu sağlayıp hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern'de ise aşırı sağcı AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Seçimin en ağır kayıplarından birini Başbakan Friedrich Merz'in partisi CDU yaşadı. 4,9 oy oranıyla baraj altı kalarak eyalet meclisine giremedi. Merz sonucu felaket olarak niteledi. Rusya'da milletvekilliği seçimleri sona erdi. 10 partinin yarıştığı seçimde Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Toplamda 5 parti %5'lik seçim barajını geçti. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile görüştü. Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanında dünya sıralamasına girdi. İran müzakerelere başlamak için ABD'ye 7 şart bildirdiğini açıkladı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Başbakanlığa Elif El Arpi aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Trendyol Süper Lig'de 6. haftada oynanan 4 maç tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2, Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da 4 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. Urfa Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbul Spor 1, Antalya Spor 3, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0, Mardin 1969 Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 1. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kas çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri.

0: kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bursa, Uşak 27, İstanbul, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Sinop 26, İzmir, Çanakkale, Antalya, Hatay, Malatya, Mardin 30, Muğla, Gaziantep 31, Denizli 32, Adana, Diyarbakır 33, Van, Kars, Erzurum, Samsun 25, Trabzon 24 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ile 27. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com

0: vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde

0: keşfedin. Ay temiz vay.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Geçtiğimiz gün gidiş geliş tek şeritli bir yolda kör bir virajı döndüm. Virajın hemen çıkışında karşıma yolun sağında park halinde olan bir araç çıktı. Beklenmedik bir anda kendimi büyük bir tehlikenin içinde buldum. Fren yapsam kör viraj olduğu için arkadan gelen çarpacak. Park yerindeki araca çarpmamak için sola geçsem karşıdan gelen trafiğin önüne çıkacağım ve bu kez karşıdan gelen araçla çarpışma ihtimali var. Çok tehlikeli bir durum. Arkamdan araç geldiği için ve karşıdan araç gelmediği için sola kırarak park halindeki aracı geçtim. Ancak bu manevrayı karşı yöndeki trafiğin şeridine girerek yapmak zorunda kaldım. Kör virajlarda sollama yasağı vardır. Dolayısıyla karşı yönde akan trafiğin şeridine girilemez. Park halindeki araç aynı yönde gelen tüm trafiği karşı şeride yönlendirerek büyük tehlike yaratıyordu. Virajların giriş ve çıkışlarında yolu daraltacak, akan trafiği engelleyecek veya tehlikeye sokacak şekilde araç park edilemez. Kör virajların çıkışları özellikle çok tehlikelidir. Böyle bir noktaya park edilen araç ciddi, hatta zincirleme bir kazaya bile neden olabilir. Sürücüler araçlarını park ederken çok dikkatli olmalıdır ve park işlemini trafiği tehlikeye sokmayacak şekilde yapmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ercan Çil ve Ertuğrul Kaya. Mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 21 Eylül Pazartesi ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek. Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde son durum. ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la muhtemel bir görüşmeye açık olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nden Kanada'ya ortak üyelik teklifi yapıldı. Ve spor dünyasındaki son gelişmeler.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, gündemde şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Milliyet'le başlıyoruz. New York'tan dünyaya mesaj manşeti atılmış bugün Milliyet'te. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım olması bekleniyor. Yoğun diplomasi trafiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York.

nokta 4 gün boyunca çok yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türk-Amerikan iş dünyası ve ABD'li düşünce kuruluşlarıyla toplantılara katılacak. Görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, savunma sanayi, enerji ve ticaret başlıklarının öne çıkması bekleniyor. İsrail'e dur deyin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlara ilişkin olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkati çekmesi, üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi bekleniyor. Oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Ankara İl Başkanlığı'nın 15. olağan kongresine terörsüz Türkiye mesajı gönderdi. Bahçeli, oy kaygısıyla değil, vatan sevdasıyla hareket edeceğiz, gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz, dedi. Benim meselem demokratikleşme. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ben Abdullah Öcalan'ın adada ev değiştirmesi yerine Demirtaş'ın, Figen Hanım'ın, tüm siyasi tutsakların evine kavuşmasını önceliyorum. Ben Öcalan'la Demirtaş'ı kavga ettirme tarafında değilim. O işin tarafları ortada. Benim meselem demokratikleşme adımları, diye konuştu. Megakent 156 ton palamut tüketti. İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin %17,85'ini oluşturdu. Halin Ağustos şampiyonu palamudun kilogramı ortalama 140,91 liradan satıldı. Gürpınar su ürünleri halinde Ağustos'ta birim fiyatı en yüksek ürünse kilogramı 2993 liraya satışa sunulan deniz böceği oldu. Ve Milliyet gazetesinden bir başka haber, yaşlanan nüfusa Alzheimer tehdidi. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Dünya genelinde yaklaşık 57 milyon kişinin demansla yaşadığı, Alzheimer'ın ise demans vakalarının %60-70'ini oluşturduğu belirtilirken, Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin Alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşadığı tahmin ediliyor. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte bu sayının 2050 yılına kadar 2-2,5 katına çıkabileceği belirtiliyor. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Berlin'de Elif Tarih yazdı manşeti var bugün Hürriyet gazetesinde. Almanya'da dün iki eyalette seçime gidildi. Berlin'de başbakan adayı Elif Erhalbi gösteren Sol Parti seçimden birinci çıktı. Berlin'de 2,5 milyon seçmenin katıldığı seçimde Sol Parti oyların %25,5'ini aldı. Sol Parti birinci olsa da oy dağılımına göre tek başına iktidar olamadı. Kurulacak koalisyon hükümetine Erhalp'in başbakan olması bekleniyor. Bir diğer seçim olan eyalet ise Mecklenburg-Vorpommern. Buradaysa aşırı sağcı AfD birinci çıktı. Dünyanın gözü bu zirvede. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 150'den fazla devlet ve hükümet başkanı savaş ve krizlerin gölgesinde Birleşmiş Milletler zirvesinde buluşuyor. ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. Trump ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Hürriyet gazetesinden spor haberleri de aktaralım. Fenerbahçe Kadıköy'de ağırladığı Eyüpspor'u 8-0'la darma duman etti. Sarı lacivertliler lig tarihlerindeki en farklı galibiyeti elde ederken gollerin yarısını Vedat Muriç attı. Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından liderin belirleneceği maç haline gelen Diyarbakır'daki karşılaşmada Beşiktaş, Ahmet Spor'a kaybetti. Milli maç arasına Ahmet lider olarak girdi ve sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Avrupa Salah'ı konuştu. Trabzonspor'un Galatasaray'ı devirdiği maça Muhammed Salah damga vurdu. Avrupa basını Salah'ın performansını övmeye doyamadı ve Salah'ın oyununun galibiyetteki temel unsur olduğunu yazdı.
Rekip

Bir hat-trick ve devasa bir etki başlığını attı. Mısırlı Yıldız 3 gol atıp bir de asist yapmıştı. Moskova'ya en ağır saldırı dünya liderleri New York yolundayken, Ukrayna Moskova'ya seçimin son günü yılın en büyük hava saldırılarından birini düzenledi. Pelikan füzesiyle vurdu. Sabah sandık başına gitmeye hazırlanan Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone'un yanı sıra ilk defa Pelikan balistik füzesini kullandı. Moskova'nın benzin ve dizel yakıt ihtiyacının %40'ını karşılayan Gazprom'un Kapotnia rafinerisi büyük hasar gördü. İki sivil hayatını kaybetti. Ve Türkiye gazetesi mazlumun sesi olacak diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını manşetine taşımış. Erdoğan'ın İsrail'in Filistin'i nasıl yuttuğunu haritayla gösterdiği konuşması dünyada gündem olmuştu diyor Türkiye gazetesi. Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma hatırlatılmış ve esasında bu genel kurulda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklentiler ve konuşması düşünülen konular yer almış ilk sayfada. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen kovuldu. Kuriş örgütünden yeni detaylar. Kuriş soruşturmasında ifadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 29 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada dikkat çekici detaylara ulaşıldı. Alihan Kuriş suç örgütü yöneticilerinin büyüğümüzün talimatı diyerek CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunduğu, itiraz edenin ise kovulduğu belirtildi. Milli atıcı 10. kattan düştü, hayatını kaybetti. Samsunlu milli sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu çatıdan düşüp öldü. Burhan 6 ay önce atıcılıktan Avrupa şampiyonu olmuştu. Bizler de ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Milli sporcumuza Allah'tan rahmet diliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yemekte milyarlık vurgun manşeti var bugün Yeni Şafak'ta. Tarladan ucuza aldıkları sebze ve meyveyi fahiş fiyatla satanlara yönelik operasyonun yankıları sürerken şimdi de kamudaki yemek ihalelerinde yapılan vurgun konuşuluyor. Organize hareket ederek maliyetleri yüksek gösteren 8-10 şirket son 2 yılda çoğu hastane yemekleri için yapılan 15 ihalede devleti 12,3 milyar lira zarara uğrattı. Bir gecede 1600 drone saldırısı Moskova ateş altında. Ukrayna önceki gece Rusya'nın başkenti Moskova'ya yüzlerce ihale saldırı düzenledi. Moskova petrol rafinerisinin yanı sıra birçok bina hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından şehrin alevler içindeki görüntülerini paylaştı. Daha önce benzeri görünmeyen bir saldırı yaşadıklarını söyleyen Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova ve diğer bölgelerde 1600'den fazla İHA düşürdüğünü açıkladı. Rusya da Ukrayna'da birçok stratejik noktayı vurdu. Sabah gazetesi 149 haftadır süren insanlık dersi manşetiyle çıktı bugün. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Kar kış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Kurtlar Vadisi'ne FETÖ soruşturması doğru karar. Dizideki Ömer Baba rolüyle tanınan Emin Olcay, birilerinden bilgi almasalar bu kadar şeyi nereden bilebilirler diye şüphelendiğim oldu. FETÖ soruşturması açılmasını çok doğru buluyorum dedi. Olcay, yapımcı Osman Sınav'ın bir anda diziyi bırakmasını da garip karşıladığını söyledi. Akşam gazetesi bugün Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın sözlerini manşetine taşımış. Sözümüzün eriyiz diyor Sayın Fidan. Husi saldırılarına karşı Mekke ittifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz sözleri büyük yankı uyandırdı Hakan Fidan'ın. Saldırılar kabul edilemez.

0: Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Biz sözümüzün eriyiz ve yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları için özellikle teknik konularda yanıt verebiliriz, dedi. İlk ciddi sınav olur. Reuters bu sözleri Türkiye Üçlü Pakt'ın taahhütlerinin arkasında diye duyurdu. El Cezire yeni askeri blokun ilk ciddi sınavı yorumu yaptı. The Arab Weekly'de Pakistan'ın aynı tavırda olduğunun altını çizdi. İsrailli Forex çetesi bunu da yapmış. Polis misin diye makineye bağladılar. MİT operasyonuyla çökertilen dolandırıcılık çetesinin polis çıkabilirler diye çalışanları yalan makinesine bağladığı belirlendi. Forex çetesinin kurduğu yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı değerlendiriliyor. Ve nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz. Şirketler hasar onarmaya girişti. Türkiye sermaye piyasalarındaki fon skandalının yansıma ve yankıları devam ederken Borsa İstanbul'da yatırım fonları kaynaklı likidite krizinin ardından şirketlerin pay geri alımları da hız kazandı. Yatırım fonlarından haftalık net çıkış 371 milyar lirayı aşarken baskı altında kalan borsada 591 hisse haftayı kayıpla kapattı. Şirketler geri alımları hızlandırdı. Dikkatle izlenen teminat tamamlama çağrılarında miktar azaldı. Amazon Web geldi, Google hazırlanıyor. Orta Doğu'da savaş nedeniyle oluşan güvenlik endişesi küresel teknoloji şirketlerini alternatif arayışına itti. Potansiyel adresler arasında İstanbul'da bulunuyor. Körfez'den taşınma yoluna giren küresel teknoloji şirketleri Türkiye'deki yapılanmalarını güçlendiriyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından devam ediyoruz gündeme.
1: Reklamlar. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 9 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Haftanın öne çıkan başlıklarından elbette ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kıymetli dinleyicilerimiz. 81. Genel Kurulu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın 16. kez hitap edecek Genel Kurul'da. Bir yandan baktığımızda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Filistin'e yine vize yok. Mahmut Abbas gidemiyor. Garip bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bizleri bekliyor diyebiliriz. Zira bu yılın teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler, herkes için sonuç üretmesini beklediğimiz Birleşmiş Milletler nedense Filistin'e vize vermiyor. Tabii bu açıklamaları da yapmak, konuşmak lazım uzun uzadıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en çok Gazze'ye, Gazze konusuna konuşmasında yer vereceği tahmin ediliyor. Ve bir yandan biz terörsüz Türkiye sürecini de yürütüyoruz. Sayın Erdinç Yazıcı, sizinle terörsüz Türkiye ile başlayalım istiyoruz sohbetimizi. Zira Yüksek Öğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı için açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer vermişti terörsüz Türkiye'ye. Kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde boşa düştü diyor Erdoğan. Yine Mekke İttifakı'nın ne kadar önemli olduğunu açıklayan Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarında da terörsüz Türkiye yer aldı. 11 Eylül'deki Diyarbakır ziyaretiyle ilgili terörsüz Türkiye'nin orada inanılmaz derecede olumlu yankı bulduğunu gördüm. Zaten taban buna hazır ifadesi var. Ve bir yandan Numan Kurtulmuş'un açıklaması, bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz diyor Numan Kurtulmuş ki en hassas olduğumuz konu da bu. İşte o ayrılıkçı ifadelerin yer almadığı süreçte çok daha hızlı yol kat edilebilir. Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifadeleri var terörsüz Türkiye ile ilgili. Sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi yönünden önemli olduğunu söylüyor Sayın Bahçeli. Terörsüz Türkiye önemli. Peki üniversitelerde ilk ders olarak yer alması neden önemli Sayın Yazıcı? Siz de bir akademisyensiniz. Buradan başlayalım isterim.
2: Evet. Önce şu Birleşmiş Milletler'le ilgili birkaç söz edeyim müsaade ederseniz.
1: Lütfen buyurun.
2: Temas son derece önemli. Güveni yeniden tesis etmek. Şimdi o kadar ironik geliyor ki bu söz bana. Yani öncelikle bu konuyu almadan edemedim. Hı hı. Yani düşünün kocaman Birleşmiş Milletler'in bu temayla yeni dönem çalışmalarını başlatacak olması, genel kurulun bu temayla açılacak olması çok değerli. Ama aynı zamanda çok ironik.
1: Öz eleştiri de var.
2: Yani şimdi çünkü sebep şu. Yani bütün bunların artık olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'de yeniden Birleşmiş Milletler, bütün ülkelerin bir araya geldiği bir forum. Bunu konuşmanın da hiçbir karşılığının anlamının olmadığını biliyoruz. Yani orada bu konuşulsa da Trump bildiğini yapacak.
1: Evet.
2: Ve güç merkezleri yapmak istediklerini yapmaya devam edecekler. Birleşmiş Milletler de orada genel kurulda konuşmaya devam edecek. Böyle bir dünyanın bizatihi güvensizliğini aşmak için Birleşmiş Milletler yeniden uluslararası hukukun, kuralların devrede olduğu bir dünyayı önerecek, öneriyor yeniden dünyaya. Oysa o bizatihi vazifesi bu, bu. Yani Birleşmiş Milletler'in kendisinin vazifesi bu. Bu hukuku inşa etmek ve bu hukuku çalıştırmak yani.

0: buna dayalı olarak çalıştırma aynı zamanda güven ilişkisini de getirecek. Düşünün, bugün dünya bundan çok uzakta, krizlerle dolu, geleceğe belirsiz, bölgesel ve küresel sorunların bir türlü önünün alınmadığı, evet, yarının öngörülemediği bir kaos fotoğrafına doğru gidiyor. O bakımdan özellikle bu fotoğrafı çok resmetmek istedim bizi dinleyenlere. Çok önemli bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan bu terörsüz Türkiye süreci halen devam ediyor biliyorsunuz. İyi bir mesafe alınmış durumda. Dış müdahalelerle, iç provokasyonlarla sürecin sabote edilmemesi bakımından sürecin hızlandırılması arzu ediliyor. Bir an evvel tamamlanması arzu ediliyor. Bana kalırsa genel bir değerlendirme yapayım. Süreç şunu söyleyeyim, benim beklediğimden daha iyi gidiyor. Daha iyi gidiyor çünkü bu defa geçenki sürece göre daha hazırlıklı bir devlet kurumları var. Ve onlar çoğu zaman siyasetin kendine özgü, bazen yer yer sınırı aşan, amacı ya da şeyi aşan, ifadeyi aşan anlamları, ki siyasetin doğasında bu vardır, olabilir, onları yeniden tolere ederek işi sınırları içine çeken, disipline eden etkiler gösteriyor. Hı. Sahada çok etkili bir süreç yönetimi var vesaire. Ki bu meselenin bu defa çözümü geçen defakine göre daha uygun koşullarda gerçekleşiyor. Yani
1: örneğin bir, Suriye'de de bir entegrasyon dönemi var.
0: Bir defa
1: var.
0: Büyük yıkımlarla geçen bir 40 yıldan daha uzun bir zamandan bahsediyoruz. Hı hı. Çok büyük bir toplumsal travma yarattı terör.
1: Kesinlikle.
0: Terör kendi başına bir şey değil. Yarattığı sosyolojik sonuçlarla büyük bir maliyet ödetti sokaktaki insana, Türkiye'ye, devlete, kurumlara. Dolayısıyla bugün tasfiye ediliyor oluşu çok büyük bir kazanç Türkiye için. Hiç konuşacak bir şey yok. Ama maddi kazançların dışında moral ve sosyolojik kazançları çok önemli buluyorum. Bizatihi dün akşam Diyarbakır'daki Beşiktaş-Ahmetspor Beşiktaş maçının ortaya koyduğu fotoğraf bile ne kadar doğru adımlar atıldığını, iklimin ne kadar bütün bu başarı açısından müsait olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Yani o bakımdan çok Türkiye için çok değerli ve Türkiye'nin bu işi çözmesini istemeyen güçler, güç merkezleri vesaire var. Onların provokasyonlarına kapalı, bir an evvel süreci tamamlayacak bir güzergahta yürümekte çok büyük yarar var. O bakımdan bu defa, demin dedim, devlet kurumsal olarak bu işe çok hazır. Onlardan birisi de işte bu anlattığınız mesele. Üniversiteler açılıyor. Hı. İşte okullar açıldı şimdi. Ardından üniversiteler açılıyor. Şimdi üniversitelerde usulen seremoniler, açılış seremonileri olur. Onda da işte açılış dersleri verilir. Ya işte ülkenin bilinen, tanınan, önemli, kıdemli birisi konuşur ya da o üniversite içinde kıdemli hocalardan birisi konuşur. Fakültelerde, üniversitelerde bu açılış dersleri verilir. Yok, bu açılış derslerinde bu konunun konuşulmasını, paylaşılmasını istiyor, arzu ediyor. Çok doğru bir karar. Çünkü bu sürecin toplumsallaşması, toplum tarafından özümsenmesi, yeteri kadar anlaşılması meselesi mühim. Çünkü halen daha Türkiye'yi dolaşıp gezdiğinizde belli çevrelerde henüz daha mevzunun anlaşılamadığını görüyorsunuz. Bir de eski ezberler kolay değildir yani. Sokaktaki insanın 10 yıllara dayalı bir algısının akşamdan sabaha değişmesi kolay bir şey değil. Oysa siyasetin doğasında bunlar var. Bazı şeyler bir zaman bir hakikati ifade eden bazı şeyler bir zaman sonra hakikatle alakası olmayabilir ya da sonunda gözden geçirmek gerekir o fikri. Çünkü hayatın değişen dinamik bir karakteri var. Akşamdan sabaha hakikat olduğu gibi kalmaz. Gerçekler değişir yani.
1: Evet.
0: Hayatın doğası böyle. Bu süreçler, politik süreçler de, sosyolojik süreçler de böyledir. Yani mesela diyelim ki 40 yıl önce, 44 yıl önce PKK terörü başladığında yeni doğan bir bebek bugün 44 yaşında ve Türkiye'nin orta yaş grubunda meslekli, işli güçlü, Türkiye'yi inşa eden kolonlarından birisi artık o. Bu şu anlama geliyor: sokaktaki insan da değişti. Sosyolojinin karakteri değişiyor. Yani bugünkü Türk toplumu da 40 yıl önceki toplum değil. Her şey değişiyor. Dolayısıyla siyasetin değişmesi kadar terörle mücadele stratejilerinin, entegrasyon politikalarının değişmesi kadar tabii bir şey olamaz yani. İşin gereği bu, işin gereğidir. Sorun şudur: İşin gereği bazı yapılan değişiklikleri daha çok duygularıyla hareket eden kitleler üzerinde bir gerçeğe dönüştürmek öyle kolay bir şey değildir.
1: Evet.
0: Ünlü bir Fransız siyaset psikoloğu nın altını çizdiği önemli bir konu var. Ünlü bir kitabı var, Kitleler Psikolojisi diye. Kitlelerin, diyor, aklı yoktur, duyguları vardır. Yani duygular da akşamdan sabaha oluşmaz. Kalıcı kanaatlara dönüştüğü zaman onu değiştirmek çok kolay olmaz. Siyasetin bu akıl ve rasyonelite gerektiren kararlarının toplumsal süreçlerde rasyonel bir hale getirilmesi öyle kolay bir şey
1: değil.
0: Zaten siyasetteki bu hesaplar, kitaplar, bunlarla ilgili yapılan hesaplar, kitaplar biraz da zaman alır. Süreci takip etmeyi gerektirir. De belli parametrelerle kontrolde tutmayı gerektirir vesaire. Ben bu defa Türkiye'nin bu sorunu çözebileceğine dair büyük bir ümit taşıyorum.
1: Evet.
0: Yani bunu çözen Türkiye çok daha güçlü bir Türkiye olacak.
1: Peki.
0: Büyük bir kardeşlik kültürünü var olan bu topraklarda, zaten var olan. Yani şuna kapılmamak gerekiyor, son söz olarak onu söyleyeyim. Yani olmayan kardeşliği tahsis edeceğiz. Biz 1000 yıldır...
1: kardeşiz.
0: Kardeşiz zaten, evet. Onun için bir aradayız.
1: Evet.
0: Ya nasıl oluyor kardeş değiliz de 1000 yıldır ortak bir hayatı yaşıyoruz? Sorun şu: Türkiye'de 44 yıldır yıkılamayan bir kardeşlik var aslında. Tesis edilen değil de yıkılamayan bir kardeşlik var. Şimdi yıkmaya çalışan unsurlar devre dışı bırakılıyor ve yeniden kadim 1000 yıllık kardeşlik yeniden tahkim ediliyor. Böyle bakmakta yarar var meseleye.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle devam edeceğiz Sayın Erdinç Yazıcı. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven, doğasında var.
7: Yol uzun, yük ağır.

0: Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.

0: Türk Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Başlarken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si düzenlenecek demiştik. Tabii savaşların devam ettiği bir dönemde bu genel kurulu takip edeceğiz. Bir yandan ABD-İran gerilimi, bir yandan Ukrayna-Rusya savaşı sürüyor. Baktığımızda İsrail'in saldırıları devam ediyor Gazze'ye, Güney Lübnan'a, yine Suriye'de yapmaya çalıştıkları ortada. Ve şimdi biz ABD-İran gerilimini biraz konuşmak istiyoruz. Zira Birleşmiş Milletler'de Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump, Mesut Pezeşkian'la, İran Cumhurbaşkanı ile görüşebileceğini ifade etti. Savaşın bir yandan sürdüğü, çatışmaların bir yandan sürdüğü, karşılıklı gerilimin arttığı dönemde Pezeşkian'la görüşmeye hazırım açıklaması çok dikkat çekici Trump'ın. Ve bir yandan İran cephesinden de açıklamalar var. İran'da Genel Sekreter, Ulusal Güvenlik ve Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetiminin yönetimine koşullar gönderildiğini, Katar ve Pakistanlı arabulucularla bunu ifade etti. Aslında koşullar var ve 3 temel ateşkes şartı da var. Bu 3 temel şartı da ifade edelim. Sonra Sayın Yazıcı, sizden değerlendirme almak istiyoruz. Tüm cephelerde çatışmaların durdurulması, İran'a ait dondurulmuş mali kaynakların serbest bırakılması ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması. İşte bu 3 temel şartı istiyor İran cephesi. Toplamda 7 temel şartın olduğu da ifade ediliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen. Biz tabii Sayın Yazıcı'dan bir değerlendirme almak istiyoruz ama öncesinde TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç da bir konuşsun, bir değerlendirsin isteriz. İran'da neler oluyor? Sayın Aykaç, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba efendim, hoş bulduk.
1: Biz ifade etmeye çalıştık. Esasında Muhsin Rızai'nin anlattığı, Katar merkezi El Cezire'ye verdiği röportajda ifade ettiği 3 temel şartı da ifade ettik ama bunun dışında İran'da neler var ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecek Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ne konuşması bekleniyor? Daha fazlasını sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir savaş hazırlığı noktasında olduğuna dair İranlı yetkililer açıklamada bulundu. Bize gelen istihbari kaynaklar ABD'nin yeniden İran'a saldırmak için bölge ülkeleriyle görüş alışverişinde bulunduğu ve bir toplantı düzenlendiği şeklinde, ki geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da bir toplantı düzenlendiği söylendi. Ve bu toplantıya Körfez ülkelerinin Avrupa ve Amerika ülkeleriyle beraber iştirak ettiği dillendirildi. Dolayısıyla bunu

tehdit olarak İran kendi açısından algılıyor. Ve eğer böylesi bir saldırı yapılırsa bu sefer daha önce olduğu gibi, nasıl ki işte ABD'nin üstlerinin bulunduğu ülkelere saldırı düzenlendiyse yine saldırı düzenlenecek. Ve tabii ki savaşın kapsamının genişletilmesi noktasında da İran tehditlerini sürdürüyor ki bunun örneklerini yavaş yavaş görüyoruz. Belli bir takım merkezler İran'la beraber hareket edebiliyor. İşte en güzel örneklerden bir tanesi işte Yemen'deki Ensarullah'ın Babül Mendeb noktasındaki girişimleri ve Suudi Arabistan'la olan çatışması. Dolayısıyla bu ciddi manada bir sıkıntı oluşturmuş durumda ve bu mesele tartışılıyor. Öte taraftan tabii diplomatik çalışmalar da işin doğrusu elden bırakılmıyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve ekibinin işte New York'ta süreç içerisinde konuşacak olması, özellikle Pezişkian'ın, bu bağlamda değerli ve önemlidir. Yani Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika'nın kalbinde biz kendi taleplerimizi haykıracağız ve dile getireceğiz. Bir de özellikle birkaç gün önce Amerikan kümes sözcüsünün işte İranlı yetkililere vizeyi verdik dedikten sonra işte onların alışveriş noktasındaki çabalarına engel olacağız. Bu tabii bir aşağılama olarak algılandı. Bekai dedi ki bizim İran'da onların mağazalarından daha parlak, daha iyi ürünler var. Bizim onların ürünlerine ihtiyacımız yok. Diplomatlarımız da çok hevesli değil aslında oraya gitmeye. Ama neticede bir toplantıdır ve biz hak hukukumuzu savunmak için gideceğiz. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri dedi, bir taraftan halkımızı ekonomik ambargolarla ölüme mahkum etmeye çalışırken, öte taraftan işte AVM'lere ve kredi ve aynı zamanda işte bu mağazalarda alışveriş yapmak için kartlara getirmeyi düşündüğü sınırlandırmayla adeta bir gösteri yapıyor dedi. Bu dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin ikiyüzlülüğünü, güvenilmezliğini ve son kertede düştüğü hali gösteriyor. Yani İran bu bağlamda teyakkuzda işin doğrusu. Ekonomik olarak da özellikle ablukaya alınması tabii ciddi manada sıkıntılara yol açabilir. Burada Türkiye'nin Mahan'a işte ambargolar çerçevesinde iki uçuşları kaldırması, öte taraftan Millet Bankası'nın kapatılması da tabii ABD'den yana tavır konulduğu ile ilgili bazı analizler falan yapıldı. Ama resmi toplantılarda bu meseleler sorulduğunda İsmail Bekai, Türkiye bizim dostumuz, beraber ticaret yaptığımız, gidiş gelişlerimizin olduğu bir ülke. Dolayısıyla yani şey manada böyle çok olumsuz yaklaşmadı. Türkiye ile ilgili uluslararası konjonktürü de dikkate aldı. Ama neticede ABD ile beraber işte değişik iş ve işlemlerle kendilerini sıkıştırılmasının doğru olmadığını, bunun kendilerini dize getirmek için yapılmış olduğunu, komşularımızın biraz daha hassasiyet şeklinde ona eğilmelerin gerektiğini dile getirdi. Yani bu bağlamda tabii ki İran'da ister istemez Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son zamanlarda uyguladığı ekonomik ambargonun tesirleri hissediliyor. Özellikle ikili ilişkilerle İran bunu aşmaya çalışıyor ki geçtiğimiz hafta hatırlarsanız İran İçişleri Bakanı, bizim İçişleri Bakanımız da görüştü. İskender Mümini, özellikle Salmas'ta bu ticari olarak bir kapının açılması, yani büyük ihtimalle bu işte hava yolu ve diğer yollarla olabilecek engellemeleri kara yoluyla belki aşmak umuduyla, mesela hani o kapının açılması, Türkiye'nin de mesela ona olumlu yaklaşması elbette ki burada o da takdir ediliyor yani. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Yani bu bağlamda İran devrim muhafızları da hazırlıklı olduğunu söyledi. Yine hem İran ordusunun hem devrim muhafızlarının ortak çatısı olan Hatemül Enbiya tekrar son bir uyarıda bulundu. Düşmanla hareket edecek ülkeler düşmana yaptığımız muameleyi görecektir.
komşularımıza tavsiyemiz bunlarla beraber hareket etmesin şeklinde oldu. Bakalım yani, bir de merak ediliyor tabii şu anda. Trump dedi ya, ben dedi işte İran Cumhurbaşkanı ile konuşmaya açığım. Acaba Mesut Pezişkan New York'ta Trump'la bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu arada

0: gösterecek. Ancak bu birkaç ay içerisinde veya birkaç hafta içerisinde özellikle Amerika'nın alacağı kararlar hiç kuşkusuz hem olayın sükunete erdirilmesi veya alevlendirilmesi noktasında önem arz edecek. Bakalım Trump bu noktada tavrını hangi yönde kullanacak?
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık kıymetli dinleyicilerimiz. Ve akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı ile devam ediyoruz. ABD-İran arasındaki gerilimin arttığını söylemek mümkün. Ekonomik ambargonun etkileri gözleniyor dedi Sayın Harun Aykaç. Şimdi ekonomik ambargonun etkileri dolayısıyla mı acaba İran o 7 şartı göndermek istiyor, müzakere sürecine tekrar dönülmesini istiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne elini güçlendirdi mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi burada 7 şartın 3'ü öne çıkarılıyor. Görüşmeler için. O 3 şart zaten ekonomik ambargonun etkilerini ortadan kaldırmaya dönük 3 şart. Yani o 3 şart yerine geldiğinde zaten savaş büyük ölçüde buzluğa kaldırılmış olacak. Yani dolayısıyla onun gerçekleşmesi çok kolay değil. İki, yani bu ambargonun yeni alınan ABD'nin uyguladığı kararların çok ciddi etkiler yarattığı İran'da çok belli. Harun Aykaç da bir miktar bahsetti. Ağırlığı daha çok hissediliyor. Dolayısıyla bir tür bunu kırması gerekiyor, bu zinciri kırması gerekiyor İran'ın. Muhtemelen Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler açılışı için Amerika'ya gitmesi de bundan kaynaklanan bir acil ihtiyaçla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şu pozisyonda eğer Pezeşkiyan ABD Başkanı Trump'la görüşürse, ki bence görüşecekler yani, tahminim o. Ön görüşmeler yapılmıştır yani, bir oraya gidilip görüşme konusunda bir ön şey olmuştur diye düşünüyorum. Görüşeceklerdir. Buna şeyim, herhangi bir bilgiye dayanmadan yaptığım yorum bu. Sebebi de gayet basit. Bu görüşmeye daha çok ABD Başkanı Trump'ın ihtiyacı var. Ya o da içeride sorunu çözemedi. Sorunu ötelemek, gündemde 5. 6. sıraya itmek için belli manevralar yapmak zorunda. Bu burada işte Pezeşkan'la vereceği bir fotoğraf. İşte mevzu çözülüyor. Bak, oturup görüşüyoruz. Bu mevzu bugünden yarına çözülecek. Beklentilerini harekete geçirmeye dönük bir hamle anlamına gelir ABD iç kamuoyunda. Dolayısıyla şeyin buna ihtiyacı var Trump'ın. Pezeşkiyan'ın da ihtiyacı var dediğim gibi. Yani İran'ın da çok acil buralardan bir şey çıkarmaya ihtiyacı var. Hı hı. Hem bir yandan çıtayı yükseltiyorlar, bir yandan içeride durum çok sıkıntılı.
1: Evet.
2: Acil mesafe almak gerekiyor. İran'ın durumu çok kötü ama ABD Başkanı'nın durumu İran'dan daha iyi değil göründüğü kadarıyla. Yani velhasıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu görüşme olacak gibi görünüyor. Sorunun çözümü açısından bir yarar sağlayabilir mi? Sağlayabilir yani. O, bu görüşme iyi bir şey. Yani bu görüşmenin yapılması gerekiyor. Bu sorunun çözümüne dönük adımların atılabilmesi açısından iyi bir gelişme olabilir burada. Bu bahsettiğim taraflar işin şey tarafı, operasyonel taraflar iki taraf açısından düşünüldüğünde. Ama iki tarafın en üst düzeyde bir araya gelmesi bir başlangıç oluşturabilir ve bir ivme verebilir sorunun çözümüne dönük sürece. İnşallah da öyle olur. Hem beklentimiz, hem temennimiz, hem de mümkün olabilir böyle bir şey diye düşünüyorum. Çünkü bu savaşın ortaya çıkardığı travma, politik, ekonomik sonuçlar dünyada hem politik düzeni, biraz bahsettim, ciddi olarak tahrip ediyor küresel politik düzeni, ama daha da önemlisi ekonomik düzeni alt üst etmiş durumda.
1: Evet. Sayın Yazıcı, evet. Benim anlamakta zorlandığım bir konu da şu aslında, Muhsin Rıza'nın açıklamasında İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılması şartlardan biri. Tamam, ablukanın kaldırılmasını istiyor. Bunu da ifade ediyor, itiraf da ediyor.

0: İran limanlarına demek ki bir abluka var. Amerika Birleşik Devletleri ablukası. Ama her anlamda da İran gözdağı vermekten çekinmiyor. Yani devlet medyasında yayınlanan açıklamasında İran Askeri Merkez Komutanlığı ülkeye yönelik yeni bir saldırının ABD'nin bölgedeki üsleri çıkarlarına karşı uzun süreli misillemeye yol açacağını bildirdi. Şimdi bu misillemeleri göz önüne alıyor ama limana uygulanan ablukayı da kıramıyor. Neden kıramıyor? Neden orada askeri gücünü kullanmıyor İran?
1: Çünkü şu anda Hürmüz'ü büyük ölçüde İran kontrol ediyor. Ama Hürmüz'ün çıkışı ve Hürmüz dışındaki İran limanları bütünüyle dışarıdan Amerikan savaş gemileriyle kuşatılmış durumda. Yani İran dışarı çıkamıyor. Aldığı Amerika'nın kararları da var. Yani dolayısıyla büyük bir baskı kurdu Amerika aslında. Bu son kararlar çok şiddetli neticeler üretiyor. Harun Bey'in demin bahsettiği mevzular içeride daha derinleşmiş durumda ekonomik sorunlar. Çünkü ambargo çok, çok etkili oluyor. Yani hadi biraz daha netleştirelim, bizi dinleyenler böyle büyülü laflar konuştuğumuzu, sisi laflar konuştuğumuzu düşünmesin. Çok basit bakalım. Yani İran ana malcı bir ekonomi. Petrol satıyor ve ekonomisini büyük ölçüde petrolün üstüne oturtuyor. Bütün limanlar kapatıldığı andan itibaren petrolünü nasıl satacak yani? Satamıyor şu anda, petrol satamıyor.
0: Evet.
1: Petrol, İran petrol satamadığı zaman ya ekonomiyi nasıl çevirecek? Yani sıkıntı var. İçerideki rafinerilerde falan da sıkıntı var. Bir sürü tahrip olmuş durumda. Yani dolayısıyla İran'ın bir an evvel, aslına bakarsanız her ne kadar İran öyle bir bu şey, bir acem diplomasisi, bu şeyde yüksek perdeden konuşan bir dil profili ortada olsa bile,
0: hı hı,
1: gerçeklerin öyle olmadığını biliyoruz.
0: Evet.
1: İşte Harun bizzat TRT Tahran muhabiri olarak, şeyi olarak, temsilcisi olarak, hı hı, durumu her hafta özetliyor burada. Yani dolayısıyla içeride durum parlak değil. Hangi ülke zaten bu tip bir darbeyle karşı karşıya kalsa sarsılır? Yani evet. İran iyi ayakta kalabilmiş bir ülke. Hı. Yani İran'ı takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Yani bu kolay bir şey değil başardıkları. Ama sonunda tahrip olmuş bir ülke var. Yani bugün barış olsa kaç yılda eski haline geleceğini bilemiyoruz.
0: Evet.
1: Altyapısı tahrip olmuş, üretim kapasitesi zayıflatılmış, çok ciddi ölçüde zayıflatılmış. Moral alanı her ne kadar savaş koşullarında milli birliğin güçlenmesi vesaire gibi fotoğraflar üretse bile altta tahrip olmuş bir sosyolojinin olduğunun farkındayız yani.
0: Peki, devam edeceğiz.
1: Yani velhasıl İran açısından da son derece önemli bir barışın tesis edilmesi. Bizler açısından da çok önemli.
0: Öyle.
1: Çünkü gittikçe savaş komşuları, başta Türkiye'yi, daha çok tercih yapmaya zorlayacak yani.
0: Maalesef.
1: Yani işte bir yandan burada bahsettiğim İranlı yetkililer her ne kadar Türkiye dostumuz olsa bile şu ABD'ye bu kadar yakın davranmasını ve işbirliği yapmasından da huylanıyoruz demeye getiriyorlar. Hı hı, yani.
0: Rahatsız olabiliyorlar.
1: Aynı şey ABD'de etraftaki komşu ülkeleri zorluyor. Evet. İran'ı boğma konusunda, İran'a dönük tedbirlerin işlendiği, evet, konusunda.
0: Bakalım yani süreç nasıl şekillenecek. Için,
1: yani ekonomik tarafını konuşmuyorum bile.
0: Evet.
1: Bölge ülkelerin ekonomik tarafları, ekonomik etkilerini savaşın konuşmuyorum bile.
0: Sayın Yazıcı, şimdi reklamlara gidelim. Ardından bir konuğumuz daha olacak.
2: Reklamlar.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların...

0: kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Gastrolage, pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem programında şimdi ise Ukrayna-Rusya savaşına bir parantez açacağız. Avrupa'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Akademisyen Doktor Ozan Arslan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Arslan, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Rusya-Ukrayna savaşını bir değerlendirelim isteriz. Çatışmaların şiddetlendiğini biliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yaklaşırken esasında devletler düzeyinde konuşmaların yapılacağı, Rusya-Ukrayna savaşının da değerlendirileceği bu süreçte devlet başkanları Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başladı ve baktığımızda Ukrayna'dan çok şiddetli saldırılar gerçekleşti Moskova'ya. Neler söylersiniz yeni gelişmeler ışığında?
2: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya'da meclisin alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde, seçimin son gününde dün Ukrayna tarafından Moskova'ya yönelik şimdiye kadarki en geniş çaplı drone saldırısı düzenlendi. Önemli de bir rafineri vuruldu. Ama tabii savaş bizim uzun bir süreçten beri yorumladığımız üzere ne yazık ki devam etme eğiliminde. 4,5 seneyi geride bıraktık. Yani barış girişimleri olsa da bunlar netice vermiyorlar. O bakımdan çok umutla bahsedebilmek mümkün değil. Putin, Rusya, Kremlin açısından baktığımızda Putin yönetiminin silahlı kuvvetleriyle işgal etmeyi henüz başaramadığı Ukrayna topraklarından bir kısmının bizzat Ukrayna tarafından müzakereler yoluyla Rusya'ya terk edilmesi çok çok önemli. Çünkü Rusya açısından büyük insan kayıplarına ve maddi kayıplara, işte yaptırımlara, uluslararası yaptırımlara Rusya'ya yönelik, Rusya'da akaryakıt kıtlığına, hayat pahalılığına yol açan ve bizzat Rusya'nın kendisinin başlattığı bu savaşın sonunda

Putin yönetimi Ukrayna'yı masada da taviz vermeye, toprak terk etmeye zorlayabilmeli ki sembolik olarak da olsa Rusya'yı en azından Rus kamuoyuna savaşın galibi gibi gösterebilsin. Yani bir anlamda bakın sonunda onlar geri adım atmak zorunda kaldı. Ukrayna bizzat kendisi bizim işgal edebildiklerimizin ötesinde ilave toprak kayıplarını kabullendi. Böylece bize Rusya'ya yenilmiş olduğunu kabul etti diyebilmeyi amaçlıyor aslında Putin ve Kremlin. Çünkü bu savaş gerçekten çok maliyetli ve ta en başından beri çok çok sorunlu bir fetih girişimi oldu. Şimdi Rusya'da Duma yani meclisin alt kanadı için seçimler oldu ama bunlar aslında göstermelik seçimler diyebiliriz Sinem Hanım. Çünkü kimin partisini kazanacağı ve nasıl kazanacağı baştan belliydi zaten. Rusya'da gerçek bir muhalefet partisi zaten yok. Putin'in Yedinaya Rossiya yani Birleşik Rusya Partisi Duma'daki tek gerçek siyasi güç. Duma seçimlerinin sonuçları her halükarda iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin lehine olacağı için Kremlin bunu Ukrayna'daki savaşa destek, Rusya'nın savaşına bizzat Rus kamuoyunun tasviri gibi göstermek isteyecektir diye tahmin ediyorum açıkçası. Bir süreden beri Rusya'da zaman zaman ortaya atılan, tartışmaya başlanılan yeni bir seferberlik kararı da Kremlin tarafından gündeme alınabilir. Bunu da ifade etmek isterim. Malum savaşın başından beri Putin yönetimi bir genel seferberlikten hep imtina etti. Bu Rus kamuoyunda ciddi bir tepki yaratacağı için, itiraz yaratacağı için kısmi seferberlik ilan edildi. Bu da aslında bayağı tepki çekti. Askerlik çağındaki pek çok Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeyi tercih etti hatta. Ama şu ana kadar kısmi seferberlik, profesyonel askerlik, yabancı askerler gibi hatırlayalım. Kuzey Koreli birlikler geldi Kursk bölgesinde. Yani Ukrayna topraklarının içerisine girmediler ama Kuzey Koreli birlikler Ruslarla beraber Ukrayna ordusuna karşı savaştı. İşte zaten farklı bölgelerden hatta Afrika'dan paralı asker temin ettiğini de bilmekteyiz Rus Silahlı Kuvvetleri'nin. Çünkü kayıplar çok çok büyük. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Avrupa kıtası üzerinde yaşanan en büyük topyekun savaş diyebiliriz. Ben bir genel seferberlik olmasa da yeni bir kısmi seferberlik gündeme gelme olasılığı taşıyor. Bunu göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü Rus ordusunun cephe hattı boyunca bir ilerleyişi var Sinem Hanım. Senelerden beri tartıştığımız üzere. Bu zaman zaman birazcık daha nispi olarak hızlanabiliyor ama genelde çok çok yavaş. Şimdi biz bu mevcut hızı açıkçası dikkate alırsak malum Donbas nedeniyle ilk bu çatışmalar başlamıştı. Rusya destekli ayrılıkçı gruplar tarafından Donbas'ta Rusça konuşan oradaki azınlık bir silahlı kalkışmaya girişmişti Kiev yönetimine karşı. Şimdi Donetsk Oblast'ın kalanını ve dolayısıyla Donbas bölgesinin tamamını, çünkü Luhansk Oblast'ın neredeyse tamamını işgal etmiş durumda zaten bu silahlı kuvvetleri hali hazırda. Şimdi bu işgalin, yani Donbas'ın işgalinin tamamlanması ile mevcut hızda 13 yıl alacak. Dolayısıyla Rus ordusunun tırnak içerisinde kullanmak gerekirse fetih hızını siz ve dinleyicilerin takdirlerine bırakıyorum. Şimdi Ukrayna ordusu tabii cephede bazı avantajlara da sahip. İşte bu Starlink, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin dünyanın alçak yörüngesine yerleştirdiği binlerce uydu ile tesis edilen bir internet uydu şebekesi. Daha doğrusu uydu interneti şebekesi. Şimdi bundan etkin bir şekilde Ukrayna tarafı yararlanıyor. Ruslar yararlanamıyorlar. Ve Ruslar cephe ve cephe gerisinde ancak yerde tesis ettikleri işte böyle radyo haberleşme istasyonları eski usul yöntemlerle savaşı idame ettiriyorlar kendi açılarına ama Ukrayna kuvvetlerinin drone ve elektronik harp saldırı altında tabii oldukça zorlanıyorlar. Ukraynalılar Türk kamuoyuna da yansıyor. Oldukça yoğun bir şekilde cephe gerisini efektif bir şekilde yorup Rus ordusunu yıpratıyorlar. Şimdi Rus tarafı da kendince inovatif bazı yöntemler kullanıyor. Bunu da ifade etmek isterim. Onlar da savaşın gidişatına, cephenin cephe gerisinin şartlarına adapte olmaya çalışıyorlar. Çünkü düşük maliyetli seri üretime uygun yeni dronlar çok çok önemli. Fakat ben yani Ukrayna halkının moralini, savaşma direncini kırabilmek adına sivil yerleşim yerlerine ve altyapıya yönelik balistik düzey drone saldırı artık zaten bizim eski Türkçedeki ifademizle vakayı adiyeden olmaya başladı. Ama bu çabaların hiçbiri Sinem Hanım savaşın kazanını belirleyebilecek kesin veya kalıcı neticeler vermiyor. Şimdi kış yaklaşacak. Yine aynı döngüye gireceğiz. Hava şartları nedeniyle Ruslar cephede ilerleyemeyecek. Ukrayna karşı taarruza kalkamayacak. Ruslar sivil hedefleri, yerleşim yerlerini, enerji altyapısını vurup Ukrayna kamuoyunun direncini kırmaya, savaş yorgunluğunun etkisini artırmaya,

0: bastırmaya çalışacak. Ukrayna Rusların cephe gerisini, bazı askeri güçlerini, enerji sektörünü vurup savaşın maliyetini Kremlin için artıracak. İki tarafta daha etkin dronları işte daha ucuza, daha kısa sürede ve daha fazla sayıda üretme yarışında olacak ama 4,5 seneyi geride bıraktık bu savaşta ve bu savaş devam edecek gibi gözüküyor. Rusya'nın Avrupa ile Avrupalı Ukrayna'ya destek veren devletlerle ilişkileri de oldukça kötü seyretmekte. Çünkü Fransız firmalarının hala Rus pazarından çekilmeyen Auchan gibi, Leroy Merlin gibi bazı çok önemli firmalara el koyma kararları da gelmekte. Rusların zaten 100 milyarlarca euro tutarında varlıkları fonları Rus Merkez Bankası'nın Avrupa'da tutuluyor. Avrupa Birliği bunu zaman zaman yani bunun zaten gelirinden faydalanıyorlar ve Ukrayna'ya yardım olarak gönderiyorlar. Ama tamamına el koyalım diye bir söylem var. Belçika buna direniyor. Çünkü bu fonların çok önemli kısmı Belçika'da. Belçika'da kendince haklı olarak ben eğer böyle radikal bir karar alırsam finans sektörünün, bankacılık sektörünün inandırıcılığını zedelerim. Çünkü bir devletin merkez bankasının fonlarını savaş içerisinde bile olsa tamamen ele geçirmeniz, el koymanız şimdiye kadar bankacılık finans sektöründe tabu olmuş bir şey. Ama bunlar bile gündemde. Dimitri Medvedev'in çok sert ve açıkçası devlet adamı üslubuna da pek uymayan açıklamaları savaşın başından beri devam ediyor. Fransa'da çok tartışılmakta son iki günde çok hakaretamiz ifadeler kullandı. Evet. Avrupalıları ve Fransa'yı hedef alarak. Yani Auchan, Nestle gibi firmalar hala bizim ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Bizden para kazanıyorlar. Ama biz onların bu faaliyetlerine izin vermeyeceğiz dediler. Bu firmaların on binlerce çalışanı var Rusya'da. Evet. Hatırlayalım, Renault savaşı başladıktan sonra üretim hatlarını Rusya'daki fabrikalarını çok simbolik rakamlara Rus firmalarına devretmek zorunda kaldı. Yani ekonomik anlamda da karşılıklı hamlelerle, misillemelerle, işte Medvedev'in o açıklamalarıyla ya da Macron'un hibrit savaş tehdidi altındayız Rusya'dan kaynaklı söylemleriyle bu gerginlik devam ediyor. Açıkçası bu gerginliğin bu kadar üst seviyede devam ediyor olması da barış umudunu çok ciddi bir olasılık olarak karşımıza çıkarmıyor. Evet, Witkoff'la Kushner'in çabaları hep var.
1: Evet.
0: Yani onlar bir nekit diplomasi dokumaya çalışıyorlar. O Trump'ın kendi klasik diplomasi yönteminden ve usul ve adabından uzak bir şekilde o böyle kişisel yapımları üzerinden bir diplomasi yürütmeye çalışıyor ama yani Eylül başından beri o konuda da hiçbir şey yok. İşte bir Zelenski'ye ziyaret oldu, Moskova'ya gidildi. Bir de unutmayalım, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaşı çözmek adına bütün diplomatik çabaları İran savaşını, Orta Doğu'daki çatışmayı sona erdirebilmek adına Amerika'nın menfaatleri bunu gerektirdiği için özellikle İran'ın savaş noktasında. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşının devam ediyor olması Amerika için çok çok da elzem bir konu değil. Avrupalıları tabii ki çok daha yakından ilgilendiriyor. Kanada'nın Avrupa Birliği ile bir yakınlaşma girişimi oldu ama ben bunu da açıkçası çok sembolik buluyorum. Çünkü Kanada'nın tarihsel olarak ticari ilişkileri, kültürel ilişkilerine girmiyorum bile. Çok büyük ölçüde güney komşusu Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti gerektiriyor. Avrupa Birliği ile ticareti bunu ikame edecek bir şey olarak görebilmemiz mümkün değil Sinem Hanım. Hatta evet. Avrupa Birliği içerisinde geçen hafta çarşamba ve perşembe günü Ursula von der Leyen'in ilk önce işte Kanada Avrupa Birliği'ne ortak üye, kısmi üye, imtiyazlı üye olabilir gibi açıklamaları vardı. Hı hı. Hemen ardından perşembe günü Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda Mark Carney yine çok olumlu açıklamalarda bulundu ama bunlar sadece siyasi retorik. Çünkü hatta Kani şu noktaya da tabii bir noktadan bir ortak payda geliştirmek gerekiyor bu söylemde. İşte biz aslında Avrupa Birliği'ne komşuyuz demek istedi. Çünkü Danimarka'nın hala yarı muhtar bölgesi olan Grönland'la Kanada'nın kuzeyde Arktik bölgesinde evet teknik olarak bir komşuluğu söz konusu olabilir ama işte Erasmus programına katılmaktan, yapay zeka, işte savunma sanayi gibi pek çok konuda ticaret konusunda işbirliğini açıyoruz dedi ama yani bu kısmi üyelik nasıl olacak? Açıkçası bu ifadenin içi boş diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten Avrupa Birliği'nden pek çok yetkili de bunu dile getirdiler. Biraz Trump yönetimine bir mesaj vermek içerikli sembolik bir yaklaşım olarak görmekteyim bu Kanada-AB yakınlaşma ifadelerini.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
1: Teşekkürler. Akademisyen Doktor Ozan Arslan bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimizin. Sevgili dinleyicilerimiz. Tabii programımızın da artık yavaş yavaş sonuna geldik. Sayın Yazıcı, sizden bir değerlendirme almak isterdim ama tabii en çok da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip edeceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı açısından da öyle değil mi?
2: Öyle.

0: bu haftanın gündemi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda özellikle Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar mühim. Ama dediğim gibi görüşmelerden ne çıkacak? Çok taraflı görüşmeler oluyor biliyorsunuz. Büyük bir Birleşmiş Milletler sadece formal tarafının dışında görüşmelerle büyük bir forum. Takip etmek gerekiyor. Ukrayna meselesini dinlerken aklıma şu geldi. Ünlü söz. Çok önce güzel. Savaşta gerçekler ölür. Ukrayna'da maalesef acı ve trajik bir tablo sürüyor.
1: Peki akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemin ilk bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde biraz sonra karşınızda olacağız.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 4:02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, TRT Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saha taramalarına devam ediyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarında kapsadığı öğrenildi. 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarının tasfiye süresini uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapılarıyla piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı yer aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümeti kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlale devam ediyor. Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Katliamcı İsrail güçlerinin son saldırılarında ikisi çocuk, 3 Filistinli yaralandı. Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık hizmetleri de tamamen durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da saldırıları son bulmuyor. Katliamcı İsrail unsurları Cenin kentinde bir Filistinli'yi katletti. Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel adlı çocuğun cansız bedeni Mısır tarlasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selahattin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni DK, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kiliste kaybolan Down sendromlu 10 yaşındaki çocuktansa iyi haber geldi. Jandarma ekipleri ve korucuların arama çalışmalarında küçük kız çocuğuna ulaşıldığı bildirildi.

0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı bugün Riva'da toplanıyor. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da saat 18'de gerçekleştirecek. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Reklamlar.
11: Ekonomi.
12: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
11: Politika.
12: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
11: Spor.
12: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
11: Yaşam.
12: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
11: Dünyanın haberi gündemde.
13: Ve saat 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde şimdi ise spor başlıklarını değerlendireceğiz. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner stüdyomuzda. Sayın Şahiner hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
13: Çok teşekkür ederiz. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunu konuşalım. 6. haftada neler oldu, neler olmadı ki diyebiliriz aslında.
14: İnanılmaz bir haftaydı.
13: Hiç tahmin etmediğimiz sonuçlar esasında geldi. Fenerbahçe 8-0 galip geldi Eyüpspor karşısında. Bol gollü karşılaşmanın 4 golünü Vedat Muriç attı. Greenwood'un golleri var. O yine baktığımızda İrfan Can'ın golü vardı. Erzurumspor Futbol Kulübü dün 1-0 Samsunspor karşısında galip geldi. Amed Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşması çok çok önemli bir karşılaşmaydı. Zira Amed Sportif Faaliyetler bu galibiyetiyle birlikte averajda şu anda, gerçi evet averajda baktığımızda birinci sırada yer alıyor. Averajı 8, 13 puanı var. Galatasaray'ın averajı 3, yine 13 puana sahip. 5

0: Beşiktaş galip gelseydi, tabii Beşiktaş şu anda farkla lider olacaktı. Beşiktaş'ın şu anda 12 puanı var. Kocaelispor'un 12 puanı var ve Korendol Alanyaspor'un da 11 puanı var. 10 puana sahip 4 takım var. Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor. Ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nün de 8 puanı yer alıyor. Haftayı değerlendireceğiz Sayın Özgür Şahiner. İsterseniz Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayalım.
1: Ben önce bir genel tablo çizmek istiyorum. Tamam. 6 hafta geride kalırken şuna dikkat etmek lazım. Lider geçen sezon Süper Lig'e çıkan Ahmet Spor. 6 hafta sonunda bence önemli bir başarı. Takımlar arasındaki puan farkına baktığımızda o geçen sezonlarda yaşanan o iki takımın yarışın dışına çıkılacak gibi gözüküyor. Bence o çekişmenin, heyecanın artması açısından son derece önemli. 6 hafta geride kalırken bakıyoruz, Fenerbahçe ve Trabzonspor 3 maçta puan kaybetmiş. Galatasaray ve Beşiktaş 2 maçta puan kaybetmiş. Yani 6 maçlık periyotta bu kadar puan kaybının yaşanması, umuyorum ki bundan sonraki süreçte o çekişmenin, heyecanın yükselmesi açısından bence çok önemli. Çünkü büyük bütçeler harcanıyor. Büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için çok büyük bütçelere sahipler. Büyük harcamalar yapıyorlar. Önemli yıldızları getiriyorlar. Hı-hı. Ama Anadolu takımlarının düşük bütçeleri olmasına rağmen yaptığı transferlerle ilk hafta, 6 haftadaki aldıkları sonuçlarla lig yarışına ayrı bir heyecan katacaklarını görmüş olmak bence ilerisi için bir futbol sever adına bence sevindirici bir durum. Çünkü iki takımlı yarışı izlemekten ziyade 4-5 takımın şampiyonluk peşinde koştuğu, onları birçok takımın zorladığı, büyük takımların özellikle deplasmana giderken bu maçta puan kaybı yaşar mıyız diye Anadolu takımların karşısına çıktıkları o heyecanı yaşatmaları takımların, futbol severler adına bizler için gerçekten sevindirici bir durum. Tabii bu tablo devam eder mi etmez mi, bunu süreç gösterecek ama şu ana kadar baktığımız zaman Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un deplasmana özellikle giderken birçok maçta puan kaybı yaşayabiliriz korkusunu taşıyacakları bir sezonmuş gibi gösteriyor 6 haftalık periyot. Ama dediğim gibi bundan sonraki süreç neleri getirir, neleri götürür, onları yaşayıp göreceğiz. Tek tek maçlara bakacak olursak, tabii öncelikle haftanın en kritik maçlarından bir tanesi Ahmet Beşiktaş karşılaşmasıydı. Çünkü bir tarafta kazanırsa liderliği ele geçirecek Beşiktaş, bir tarafta da bu sezona yaptığı müthiş çıkışla dikkatleri çeken Ahmet Spor vardı. Ve Beşiktaş birkaç gün öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında elde ettiği etkileyici skorla gerçekten bu sezon ligde ve Avrupa kulvarında farklı bir Beşiktaş izleteceğini herkese göstermişti. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Her maçın hikayesi, dinamikleri çok farklıdır. Marsilya maçında nasıl ki Beşiktaşlı oyuncular tribün desteğini de arkasına alarak inanılmaz bir motivasyonla özellikle ikinci yarıda oynadılarsa, aynı motivasyonu bu kez Ahmet Spor futbolcularında ve taraftarında gördük. Özellikle ilk yarıda maça başlangıçları çok etkileyiciydi. Bir de bir büyük takım bu kadar çok bireysel hata yapmaz. Bir maçta bu kadar çok bireysel hata yaparsanız sonucuna katlanmak zorunda kalırsınız. Beşiktaş bu anlamda bunun sıkıntısını yaşadı. Hem kalecisinin hataları vardı, hem savunma oyuncuların hatası vardı, hem orta sahada Salih'in hataları vardı. Bir anda 20. dakika geçirirken 2-0'lık skor Beşiktaş adına sonraki sürecin daha zor geçeceğinin işaretiydi. Bir de 3 gün önce çok böyle yorucu bir maç oynamışsınız. İşte tempolu bir maç oynamışsınız. Çok fazla dinlenme şansı bulmadan bir deplasmana gidiyorsunuz ki o deplasman da bu sezonun en zor deplasmanlarından birisi olacak. Onu gösteriyor şu ana kadar ve Beşiktaş da bu zorluğu özellikle ilk yarıda fazlasıyla yaşadı. İkinci yarıda oyuncu değişikleriyle birlikte, oyun anlayışında değişmesiyle birlikte Beşiktaş daha fazla atak yapmaya başladı. İlk yarıda pek atak yapamamıştı Beşiktaş. Daha fazla atak yapmaya başladı, rakibini sıkıştırmaya başladı ama hocanın da dediği gibi 2-0 geriye düştükten sonra kalan süreçte maçı çevirmek büyük takımda olsanız kolay değil ve Beşiktaş 3-2 kaybetti. Ahmet tarafına bakacak olursak şu anda liderler. Bir sezon öncesinde Süper Lig'de değillerdi, yeni çıktılar ama hocaları, yapılan transferler, bazı oyuncuların inanılmaz performansı, Orban bu sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Her maçta golü var neredeyse, büyük takım işte Anadolu takım hiç fark etmiyor, herkese gol atmayı başarıyor. Böyle olunca da işte skorlar Ahmet'i liderliğe taşıdı. Onlar açısından şöyle bir avantaj vardı tabii, onu iyi değerlendirdiler. 6 maçın 4'ünü içeride oynadılar. Böyle bir avantajları vardı. Ama 6 maçın 4'ünü içeride oynarken şu da var. Bu maçlardan bir tanesi Trabzonspor'du, kazandılar. Bir tanesi Beşiktaş'tı, kazandılar. Bir tanesi Başakşehir'di. Her ne kadar bu sezon iyi olmasa da her zaman için güçlü bir Başakşehir ve o Başakşehir'i içeride 5-0 farklı yenerek bu sonucu aldılar. Yani şu ana kadarki görüntü Amedspor'un bundan sonraki süreçte lig yarışında özellikle oraya gelecek her takıma, özellikle şampiyonluk hedefleyen takımlara büyük zorluk çıkaracağı, bunu net bir şekilde ortaya koydular ve ilk 6 haftalık bölümü lider geçtiler. Onlar açısından önemli başarı bu. Gelelim Galatasaray Trabzonspor ya da Trabzonspor Galatasaray maçına. Aslında Galatasaray için hep söylediğimiz şuydu. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne başlangıçta iyi değildi. Bir mağlubiyet oldu orada. Her ne kadar hakem kararları tartışsa da Galatasaray'ın Süper Lig kulvarındaki mücadelesi, ortaya koyduğu oyunda zaten eleştiriliyordu. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu tercihleri, sonrasındaki oyuncu değişiklikleri, skora yansımayan oyun anlayışı Galatasaray'ın bir yerde takılacağını zaten gösteriyordu. Ve Trabzonspor için de bir kırılma maçıydı. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Çünkü bir teknik direktör sorunu yaşandı. Lige başlangıç iyi olmadı. Avrupa Kupası'ndan elendi. Konferans Kupası'na kaldı. Onca yatırımın yapıldığı bir ekipte daha 5 hafta geçirirken liderin puan olarak epey gerisinde kalmak Trabzonspor için kolay kabul edecek bir durum değildi. O açıdan büyük bir motivasyon gerekiyordu Trabzonspor için. Ve Galatasaray maçı bu anlamda hem şans hem şanssızlıktı. Şansı kazanırsa hem liderler arasındaki puan farkını düşürme, hem yarışa yeniden ortak olma, kentin, camianın, taraftarın, teknik adamın bütünleşmesi anlamında çok önemli bir karşılaşmaydı. Ama kaybedilseydi büyük bir kırılma yaşanırdı Trabzonspor'da. Puan farkı açılırdı. Sonrasındaki süreci idare etmek başkan olarak da, yönetim olarak da, teknik direktör olarak da gerçekten zor olurdu. Bir de tabii şu var, bir teknik direktör değişimi Türkiye'de her zaman için genelde %90-95 ilk maçlarda olumlu sonuçlanır. Thomas Reis de bu anlamda gelmeden önce takım olan güveni çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Zaten sosyal medyaya yansıyan bir takım ifadelerde de Trabzonspor'un teklif götürdüğü bazı özellikle yabancı teknik adamların takımın başına milli aradan sonuna geçmeyi uygun gördüğü, özellikle Galatasaray maçını oynamak istemediği şeklinde ifadeler vardı. Ama Thomas Reis hayır, ben takımın başına geleceğim, Galatasaray maçına da çıkacağım, oyuncularıma güveniyorum ifadeleri bence oyuncuları farklı bir motivasyona itmişti maç öncesinde.
0: Esas performansını da bu karşılaşmadan sonraki maçlarda göreceğiz esasında Thomas Reis'in, öyle değil mi, Trabzonspor başındaki
1: tabii ki, ama Samsun Spor'da neler yaptıklarını da biliyoruz. Gerçekten başarılıydı.
0: Doğru.
1: Ama ilk maçlar her zaman için zordur, ama dediğim gibi avantajlı tarafları da vardır. Trabzonspor bu avantajı iyi kullandı. Maçın 4-0'lık skora gelmesi de belki onlar için de beklenmedik bir skordu. O kadar farklı kazanacaklarını pek beklemiyorlardı. Kazanmak çok daha önemliydi Trabzonspor için. Ama Galatasaray'ın oyun anlayışının da Trabzonspor'un farklı galibiyetine yol açtığını kabul etmek gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'da Muhammed Salah diye bir yıldız var. Zaten transferi çok büyük ses getirdi hem kendi ülkemizde hem dış basında. Böyle bir oyuncuya karşı oynarken sahanızı bu kadar boş bırakırsanız o da cezayı keser. Çünkü Muhammed Salah zaten dünya çapında önemli bir isim. İngiltere'de uzun süre oynadı. Liverpool forması giyerken Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda neler yapabildiğini biliyoruz. Böylesi maçlar büyük oyuncular için de bir fırsattır aslında. Muhammed Salah da bunu çok güzel değerlendirdi.
0: Ve farklı bir şekilde motive olduğu da çok belliydi aslında. İyi performansıyla tabii bunu öne sürdü,
1: evet.
0: Göz önüne çıkardı. Ama Galatasaray'la da bir defter vardı, açılan bir defter. O defteri de kapatmış oldu aslında.
1: Evet, şimdi büyük oyuncular bu tür maçları zaten özellikle beklerler. Büyük oyuncuların bu maçlardaki performansı çok belirleyicidir. Trabzonspor'a geliş süreci, işte imza töreni sırasındaki yaşananlar, sonrasında zaman zaman eleştirilse de oynadığı maçlarda attığı, attırdığı goller Trabzonspor için bir yıldız olduğunu zaten gösteriyordu. Böyle bir maçta da 3 gol atıp bir golün pasını vermesi, bu denli yıldız oyuncunun neler yapabileceğini, Trabzonspor'u nerelere taşıyabileceğini göstermesi açısından bence son derece önemliydi. Ama dediğim gibi böylesine bir yıldızın özellikle en büyük silahı boş alan bulduğu zaman onları çok iyi değerlendiren bir yıldızın attığı iki golde rakip yarı sahada hiçbir rakip oyuncunun olmayışı ve

0: topu yaklaşık 60-70 metre tek başına sürüp gol atması, onun becerisini gösterdiği gibi Galatasaray savunma anlayışının da ne kadar sıkıntılı olduğunu o maç için gösterdi. Ve sonuçta Trabzonspor 4-0 kazanarak lig yarışında, zirve yarışında, şampiyonluk yarışında ben de iddialıyım mesajını net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray tarafından bakacak olursak az önce dediğim gibi zaten lider olmasına rağmen 5 haftalık süreçte ortaya koyduğu oyun hep eleştiriliyordu. Geçmiş sezonlardaki o güçlü oyunu olmadığı çok dile getiriliyordu Galatasaray'ın. Tabii bir de şu var. Osimhen olmadığı zaman Galatasaray'ın gücünün önemli ölçüde düştüğünü hepimiz biliyoruz. Çünkü kesinlikle. Geçmiş sezonlardaki maçlarda da Osimhen'le oynadığı zaman Galatasaray'ın sonuca nasıl kolay gittiğini, oyun içinde o dinamizmi, o enerjiyi arkadaşlarına nasıl yaydığını, gol atması dışında gollük alanlar açması arkadaşlarına, özverisi, bütün bunlar bir araya geldiğinde takım için o aidiyet duygusunu sonuna kadar yaşaması, taraftarla bütünleşmesi, takımla bütünleşmesi Galatasaray'ı farklı bir noktaya taşıyordu. O olmayınca işte Galatasaray'ın ne kadar zorlandığını Sporting Lisbon maçında gördük. İşte dünkü, önceki günkü Trabzonspor maçında gördük. Tabii Lemina'nın da orta alanda olmayışı Galatasaray'ın orta alan kurgusunda sıkıntılara yol açıyor. Çünkü
1: peki Deniz Gül'ü soracağım. Deniz Gül'ü olmayacak mı Galatasaray?
0: Şöyle, Deniz Gül genç bir oyuncu, gelecek vaat eden bir oyuncu. Şu an için Osimhen'le kıyaslanıyor doğal olarak. Çünkü onun olduğu bölgede oynuyorsunuz. Osimhen olmayınca oynadığı zaman ondan da goller bekliyorsunuz. Ama çabalıyor, mücadelesi var, özverisi var. Ama henüz erken, çünkü eksik tarafları var, onları gidermesi gerekiyor. Dünya yıldızı Osimhen gibi özel yeteneklere de sahip değil. Onun için zamana ihtiyacı olan bir oyuncu. Ama öylesi bir dönemde görev aldı ki, bir tanesi işte Lisbon maçı deplasmanda, bir tanesi Trabzonspor maçı deplasmanda. Bu zor maçlarda üzerine düşeni yapmaya çalışsa da sonuçta bir yere kadar yeteneğiniz, işte özleriniz, oyun disiplinine bağlılığınız, oyun anlayışınız falan. Ama ben Deniz Gül'den umutluyum açıkçası. Milli takıma da seçiliyor zaten. O yüzden onun bundan sonraki süreçte Galatasaray'a katkıları elbette olacaktır. Ama dediğim gibi Galatasaray bu sezon o güçlü oyunu oynayamadığı için o bölgede kim oynarsa oynasın, Barış Alper de oynadığı zaman eleştiriliyor mesela.
1: Barış Alper'le başlamadı Okan Buruk,
0: evet,
1: maça.
0: Sonrasında aldı ama onun da katkısı çok fazla olmadı. Dediğim gibi Osimhen yoksa, Lemina yoksa Galatasaray'ın dişlerinin işlemesi zorlaşıyor. Böyle olunca da işte sonuçlar Galatasaray aleyhine gelişiyor. Eleştiriler yükseliyor. O açıdan ama Galatasaray hala ligin zirvesinde. Kadrosu zaten çok önemli isimlere sahip ama Galatasaray'ın şurada bir yanlış yaptığını herhalde kabul etmek gerekiyor. Transfer döneminde elde takıma katılan oyuncuların birçoğundan şu ana kadar Galatasaray hiç verim alamadı. Oynatıp büyük şeyler beklediği oyuncularından Leo mesela şu ana kadar Galatasaray katkı sağlayamadı. Önemli bir oyuncu, yıldız bir oyuncu, önemli bir bedel ödendi transfer edilirken ama şu ana kadarki katkısı çok sınırlı. Bazı oyuncular hiç forma giyemediler. Forma giydikleri süre çok kısıtlıydı. O süreçte hiçbir şey yapamadılar. Yani yaz transfer döneminin Galatasaray'a gelen oyuncuların şu anda Galatasaray'a katkısının ne olduğu çok tartışılıyor. Böyle olunca bütün yük geçmiş sezonlarda şampiyonluk kazanmış kadroya kalıyor ama onların da tabii belli bir doyuma ulaşmış olmadığını söylemek gerekiyor. Böyle olunca da işler tabii ki istediğiniz gibi gitmiyor. Galatasaray şu anda hem Avrupa kulvarında hem lig kulvarında taraftarın beklentilerini, camianın beklentilerini karşılamış değil açıkçası.
1: Peki Özgür Şahiner, bir de Fenerbahçe'yi konuşalım. Çok konuşulacak bir konu bırakmadı esasında Fenerbahçe ama Eyüpspor karşısında 8 golü nasıl elde etti? Eyüpspor hiç mi etki gösteremedi karşılaşmada? Nasıl bir maçtı?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin bir yerde bir patlama yapacağı belliydi. Yani bu da Eyüpspor'a denk geldi. Çünkü sezon başında yapılan transferler, harcanan paralar, önemli isimler, işte sezon başlarken konulan hedefler, Avrupa'daki hedefler, tüm bunlar Fenerbahçe taraftarını, camiasını başka bir noktaya taşıdı ama şu ana kadar gelinen süreçte Fenerbahçe bir iyi bir kötü, bir türlü ortasını bulamadı. İşte Şampiyonlar Ligi'ne kaldı 18 yıl aradan sonra. İlk maçında İtalya Ligi'nin önemli temsilcisi Roma ile berabere kaldı. Playoff turunda Lyon'u eledi. Bunlar güzel sonuçlardı, başarılı sonuçlardı. Ama ligde Beşiktaş'a kaybetti kendi sahasında. Gençlerimle ilk maçta yenildi. Gaziantep'le berabere kaldı.

0: zirve yarışının biraz gerisinde kaldı. Doğal olarak özellikle teknik direktör İsmail Kartal üzerindeki eleştiriler çok yoğunlaştı. Takım üzerindeki eleştiriler çok yoğunlaştı. Bireysel anlamda oyuncuların üzerindeki eleştiriler çok yoğunlaştı. Böyle olunca da Fenerbahçe'nin teknik kadrosunun, oyuncu grubunun bir maçta buna bir reaksiyon göstereceği açıkça ortadaydı. Bu da Eyüpspor maçına denk geldi. Zaten Eyüpspor da ligin şu anda son sırasında. Bu sezona iyi başlayamadılar. Güçleri de zaten sınırlı. Hı hı. Ve Fenerbahçe de bu maçta o patlamayı gerçekleştirdi. Vedat Muriç 4 gol attı. Kendi adına önemli bir başarıydı. Greenwood zaten bu sezonun bence şu ana kadar en iyi çıkış yapan transferlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de değil sadece. Tüm transferler içinde onun performansı etkileyiciydi. Çok eleştirilen İrfan Can attığı golle o eleştirileri biraz olsun üzerinden atmış gibi duruyor. Genduzi'nin golü skoru 8-0'a taşıdı. Sayılmayan goller de vardı. Ama genel anlamda Fenerbahçe'nin o hırslı, tempolu, mücadeleci, taraftarın özlediği, beklediği bir Fenerbahçe gibiydi açıkçası. Farklı bir skor, farklı bir galibiyet. Ve tabii bunda şunun da etkisi var. Trabzonspor Galatasaray maçı bir gün önce oynanıp Trabzonspor Galatasaray'ı yenince doğal olarak Fenerbahçe'nin kazandığı takdirde zirve yarışında, şampiyonluk yarışında puan farkını düşürme, yeniden camiayı, taraftarı motive etme anlamında önemli bir karşılaşmaydı. Açıkçası böyle farklı bir skoru bence kimse beklemiyordu. Tarihi bir skor oldu 8-0 ama bu skor milli araya girilirken Fenerbahçe için bir ilaç oldu. Seri galibiyet gerekiyor Fenerbahçe'ye. Yeniden o güçlü Fenerbahçe'nin ortaya çıkması için bu anlamda bu Eyüpspor karşılaşması ilk adım olarak değerlendirilebilir. Milli maç arasında iyi değerlendirecek bir Fenerbahçe bundan sonraki süreci çok daha iyi geçirecektir diye düşünüyorum.
1: Bir de Gençler Birliği'ni konuşalım. İstanbul Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 yendi. Baktığımızda son 3 haftada Gençler Birliği galip gelemiyor. Berabere de kalamıyor ama ilk 3 haftaya çok etkili başlamıştı Gençler Birliği. Şimdi acaba teknik direktör Metin Diadin için tehlike çanları çalıyor mudur diye sormak isterim.
0: Şimdi Gençler Birliği'nin aslında sezonun başındaki galibiyetleri biraz sürprizdi. Hmm. Onu öncelikle belirtmek lazım. Hem Fenerbahçe maçında 1-0 kazanırken oyun olarak çok iyi değillerdi. Çok az Fenerbahçe sahasına gittiler. Kalecileri çok iyi maç çıkardı o gün. Epey pozisyon çıkardı. Ama sonuçta kazanmışlardı. Bir sonraki hafta Göztepe maçı yine kazanırken Göztepe'nin golden önce kaçırdığı bir penaltı vardı. O maçın gidişatını gol olsa farklı bir noktaya taşıyabilirdi. Sonrasında zaten Erzurumspor içeride beraberlik. Gençler Birliği'nin aslında gerçek anlamda gücünün ondan sonraki süreçte test edileceği maçların başladığının bir işaretiydi. Çünkü geçen sezonu zaten sıkıntılı geçirdi Gençler Birliği. Hı hı. Sezona başlarken de transfer yasağı konusunda problemleri vardı. Onu aşabilmek için çaba sarf ederken biraz geç kalındı açıkçası. Geçen sezonki kadronun birçoğuyla devam ediyor şu anda Gençler Birliği. Transfer eden oyuncuların bazıları sakatlığı nedeniyle oynamıyor. Bu arada önemli oyunculardan bir tanesi maçlar devam ederken takımdan ayrıldı. Savunmanın önemli ismi Zuzek. Onun gidişi de bence önemliydi. Çünkü zaten dar bir kadroyla mücadele ediyorsunuz. Bu kadronun içinden önemli bir oyuncu gidiyor. Doğal olarak onun yerini dolduramıyorsunuz. Sakat oyuncuların da tam anlamıyla katılamadığı bir organizasyonda Gençler Birliği'nin zorlanacağı açıkçası belliydi. Bir de oynadığı rakipler kritik maçlara denk geldi. Şöyle ki Trabzonspor bir kaos yaşıyordu. Bir sıkıntı yaşıyordu. Onu aşabilmesi için içeride bir maç kazanması gerekiyordu. O maç Gençler Birliği'ne denk geldi. Trabzonspor orada bir patlama yaptı. 5-0 kazandı. Geçen hafta Başakşehir kendisinin de inanmakta zorlandığı bir yenilgi aldı. Ahmet Kars'ın deplasmanda 5-0. Ona bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Bir sonraki maçı Gençler Birliği'ne denk geldi. Onlar da Gençler Birliği'ni 4-0 yendi. Hı-hı. Yani o açıdan Gençler Birliği'nin şu anki durumu kritik. Ama camianın ve yönetimin Metin Diadin'e olan güveninin ben şu an için çok da sarsıldığını düşünmüyorum. Milli arayı iyi değerlendirip bundan sonraki sürece daha net bir şekilde bakacaklarını düşünüyorum. Ama olası bir mağlubiyet serisi devam ederse o zaman teknik direktör değişimi gündeme gelecektir. Zaten milli aradan sonra oynayacakları maç da yine kritik bir maç. Ahmet'le kendi sahasında oynayacaklar liderle ki Ahmet'in de nasıl bir çıkış yaptığını, neler başardığını şu ana kadar ki ortaya koyduğu oyunu ve sonuçları konuşmuştuk. O açıdan Gençler Birliği'ni, yönetimini, teknik direktörünü, oyuncu kadrosunu milli aradan sonra da zor bir maç bekliyor.
1: Çok kısa Göztepe'yi de değerlendirelim. Zira baktığımız

0: hiç galibiyeti yok. 6 haftada Göztepe'nin 3 beraberlik 3 de mağlubiyeti var. Dün de berabere kaldı Çaykur Rizespor'la sahasında. Göztepe için durum nasıl seyrediyor 6. haftada?
1: Bence bu sezonun en büyük hayal kırıklığı yaşayan iki ekibinden bir tanesi. Birisi Göztepe, birisi Samsunspor. İki ekip de özellikle Göztepe Süper Lig'e çıktıktan sonraki süreçte yaptığı yatırımlarla, doğru transfer hamleleriyle Süper Lig'de kalıcı olabileceğini, başarılı olabileceğini ve iyi bir yönetim idare şekliyle oyuncu transfer edip onları yüksek bedellerle satıp bu futbol camiası içinde önemli bir yere sahip olduğunu ve olacağını göstermişti. Ama bu sezonun başlangıçları açıkçası iyi olmadı. Şu ana kadar ortaya koydukları performans pek iş açıcı değil. O açıdan bundan sonraki süreci toparlanıp nasıl değerlendirecekler orası merak konusu. Ama ben Göztepe'nin hem yönetim anlamında hem taraftarın verdiği destekle hem hocalarının geçmiş sezondaki o başarılı saha içi performansının etkileriyle milli aradan sonra farklı bir Göztepe olabileceğini düşünüyorum. Kaybettiği maçlarda da çok kötü değillerdi aslında. Ama sonuçta futbol sonuç oyunu, alamazsanız sonucu işte bu noktaya geliyorsunuz. Ama ben Göztepe'nin buralarda kalacağını düşünmüyorum. Milli aradan sonra bir seri yakalayıp galibiyetler alıp üst sıralara doğru hızlı bir tırmanış gerçekleştiğini düşünüyorum.
0: Evet, milli maçlar dolayısıyla liglere ara verildi ve Trendyol Süper Lig'deki 7. haftanın karşılaşması da, ilk karşılaşması da 9 Ekim'de oynanacak.
1: Uzun
0: 9
1: bir
0: Ekim'e
1: olacak.
0: Değin. Evet, ligde bir karşılaşma yok. Milli takımı takip edeceğiz. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta mücadele edecek. Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli futbol takımımız ve bugün de Riva'da ilk antrenmanını yapacak. İlk defa çağrılanlar var 29 kişilik kadroya. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı.
1: Evet, bu sezon iyi çıkış yaptı.
0: Kesinlikle. Fenerbahçe'den Bartu Elmas, Konya Sporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu da Melih Kabasakal ilk kez davet edildi. Şöyle bir Adil Demirbağ'ın yaşına baktım, 28'miş. Aslında çok daha erken yaşlarda da gidebilirdi ama 28, yine de tebrik ederiz tabii milli sporcu.
1: Önemli bir
0: çok
1: oyuncu.
0: Önemli.
1: Konya Spor'da son 4-5 sezonda ortaya koyduğu performans çok iyi, hatta bu sezon başında Fenerbahçe'ye transferi de söz konusuydu. Ama bir oyuncunun milli takıma yaşı ne olursa olsun seçilmesi onun için ayrı bir gururdur. Kulübü için ayrı bir gururdur.
0: Kesinlikle.
1: Adil de bu anlamda tebrik etmek lazım. Milli maç arası çok uzun. UEFA'nın takvimi de bu sezon biraz kafa karıştırıcı ve tartışmaya açık. Geçmiş sezonlarda Uluslar Ligi'nde 2 maç oynanıyordu. Bu sezon 4 maç arka arkaya oynanacak. Bu milli takımlara çok fazla sayıda oyuncu gönderenler için bence büyük bir dezavantaj. Çünkü uzun bir süre oyuncular takımdan ayrı kalacak. Hem maç trafiği yoğun, 4 maç üstü oynayacak olanlar var. Uzak yerlere gidecek olanlar var, işte Güney Amerika'ya, Afrika'ya gidecek olanlar var. Bu açıdan milli maç arası sonrası takımları biraz zorlu bir süreç bekliyor diyebiliriz. Ama biz kendi milli takımımıza baktığımızda hedefimiz Uluslar A Ligi'nde kalıcı olmak. Son sırayı alan takım düşecek. Ama A Ligi'nde baktığımızda da zaten rakiplerin İtalya, Fransa, Belçika olmasa İngiltere, Almanya olacaktı. Yani sonuçta güçlü takımlarla karşılaşacaktık. Şimdi iki maçımız içeride, hem Fransa hem İtalya karşılaşması. Fransa son Dünya Kupası yarı finalisti, bir önceki kupanın finalisti. Kadrosunda çok önemli isimleri var. Çok önemli yıldızlara sahip. İçeride oynayacak olmamız biraz tabii avantaj gibi duruyor ama Mbappeli, Dembebeli, Olyseyli Fransa, içeride dışarıda her zaman Fransa'dır, onu kabul etmek lazım.
0: Evet.
1: Ama Kocaeli seyircisinin vereceği destek bu anlamda önemli. Şu da var, milli takımımızdaki bazı oyuncuların form durumunun da düşük olduğunu kabul etmek gerekiyor. İtalya'da uzun süredir bu organizasyonlar Dünya Kupası'na yer almadığı için bu organizasyona ayrı bir motivasyona hazırlanıyor. Bizim hedefimiz öncelikle tabii ki Uluslar A Ligi'nde kalıcı olabilmek. Bu açıdan da iyi başlamak önemli.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: Spor
0: yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimleydi, kıymetli dinleyicilerimiz. Futbolda öne çıkan gelişmeleri değerlendirdik. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ercan Çil ve Ertuğrul Kaya. Mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. 7.30 haberlerin ardından başladı birlikteliğimiz. Yarın da burada olacağız. Yarını deyin. Hoşça kalın. Yine bizimle olun.

0: Topun Ağlar'la 7 kez buluştuğu Bursa Spor Adana Spor maçı en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Trabzonspor ligi 43 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 39 puanla ikinci, Altay ise 35 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Karadeniz ekibi 30 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 41 kez havalandırdı, kalesinde 12 gol gördü. Bordo Mavililer bu sonuçla sezonun en skorer takımı oldu. 25 puanlı Göztepe ile 16 puanlı Giresunspor bir alt lige düştü. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1976-77 sezonunda 240 maçta toplam 442 gol atıldı. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Trabzonspor'dan Necmi Perekli gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Makinesi deyince vatan.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Reklamlar.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

rollerini oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Kate Işık Yenersu, Maggie Nurşen Girgin Koç, Robert Bozkurt Kuruç, Tamar Birol Uzunyayla, Amos Fikret Ergin, Peytinger Melek Tartan, Doktor Bonfils Mehmet Atay, Misi Selma Yeşilbağ.

York'ta yaşamaktayken çeşitli nedenlerle uzak, küçük bir köye yerleşen Ned Constant, karısı Beth ve kızları Kate'le birlikte doğa ile iç içe yaşamaktan mutlu olur ama sonradan köy halkının akıl almaz derecede tutucu, fanatik bir topluluk olduğunu anlar. Bu garip topluluğun kökeni binlerce yıl önce Britanya'nın Cornwall bölgesinde yerleşen bir Kelt kabilesine dayanmaktadır. Köy halkı hala aynı töreleri, aynı gelenek ve görenekleri sürdürmekte, kimsenin başka türlü davranmasına izin vermemektedirler. Ned Constant bunların sadece geçmişlerine aşırı derecede bağlı bir topluluk olmakla kalmadıklarını, başka bilinmeyen bir takım özelliklere sahip olduklarını sezer, akıl erdiremediği bu sezgisi Ned'i korkutur. Köyün en sözü geçen kişisi olan Bayan Fortune adlı yaşlı kadındır. Etkili, değişik bir kişiliği olan bu kadın Ned'in karısını etkisine almıştır. O kadar ki kadının telkinleriyle Beth yeniden bir çocuk sahibi olmayı hayatının amacı edinmiştir. Öte yandan yaşamını başka yerde sürdürmek isteyen Verty adlı bir genç, köylülerin takındığı hoşgörüsüz tutum nedeniyle gizlice kaçmayı planlar ve Ned'den yardım ister.

0: Kim o? Kimsiniz?
1: Benim Robert. Ned.
0: Ned, gel gel. Bahçede biraz güneşleniyorum. Oturacak yer varsa sen de otur.
2: Merhaba Ned. Robert, sevgilim. İster hoşlan ister hoşlanma, şu battaniyeyi dizlerine örteceğim.
1: Robert, biliyor musun, hep düşünüyorum. Bu köy bir mısır tutturmuş gidiyor. İlle mısır ekilecek. Ne bileyim, ekmek törenleri, sürme törenleri, hasat törenleri. Bir mısır tanrısı eksik. Bunu fetişist bir eğilim olarak görmüyor musun?
2: Ned, buranın adetlerine alışmalısın artık.
0: Evet, Ned, şunu unutmamalısın. Zaman geçse de insan tabiatı değişmiyor. Bir kültürün izleri çok derin. O toplumdan kolay kolay silinmiyor.
2: İnsanlar da öyle. Mesela Verti. Onun ana tarafı Kelt kabilesine dayanmıyor. Robert daha iyi bilir, bana o anlatmıştı.
0: Evet. Zaten çocuğun buradakilerin çoğunun aksine esmer olması dikkatini çekmiştir. Annesinin ataları Girit'ten Britanya'ya giden denizcilere dayanıyor. Tabii bu dediğim Sezar'ın lejyonlarının İngiltere'yi istilasından çok çok önce.
1: Burada adeta tarihte yaşıyorum.
0: 300 yıl önce bu topluluk Cornwall'dan yeni dünyaya göç ettiklerinde neyle karşılaştıklarını sanıyorsun? Soğuk, hastalık, yerlilerin saldıracağı korkusu. Açtılar. Evsiz barksızdılar. Yaşayabilmek için bu yeni çevreye uymak zorundaydılar. Evet, belki yeni şeylere uydular ama geçmişteki geleneklerinden vazgeçmeyi reddettiler. Bu yabancı yeni dünyada geçmişlerine sımsıkı sarılarak yaşadılar.
2: Belki de bu onlara güç veriyordu.
0: Evet. Güç zamanlarda insanoğlu bir sığınak arar. Töreleri, adetleri bu halk için sığınaktı. Bu köyün kurulduğu ilk yıl yerlilerin öğrettiği biçimde mısır ekmişler. Bereketli bir hasat olmuş. O yıl bolluk içinde geçmiş.
2: Ama ikinci yıl müthiş bir kuraklık tarlalardaki mısırları kavurmuş. Hiçbir şey yetişmemiş.
0: Evet, o zaman ölümün soğuk elini boğazlarında duymuşlar ve dua etmişler. Nerede biliyor musun? Hayır. Kilisede değil, tarlalarda. Tanrıların merhametinin oraya yağmasını istiyorlarmış çünkü.
2: Tabii bütün bunlar bugün sadece bir festival özelliğini taşıyor Ned. Yoksa Cornwall kumpta artık kimse böyle şeyleri ciddiye almıyor.
1: O halde bu insanların inancı binlerce yıl önceki Giritli denizcilerin ya da Kuzey Afrikalı göçmen kavimlerin inancından farklı değildi.
2: O zamanlar öyleymiş. Ama bütün yerleşme bölgelerine gönderilen rahipler bütün bu saçmalıklara son vermişler.
0: Ama yine de Ned, çok eski bir kültürün ne de olsa bu toplumda izi, gölgesi kalır.
2: Yok canım, haksızlık ediyorsun Robert.

0: Doğrusu ya Bay Constan, oğlanın kaçmayı becerdiğini duyunca içimden hepsine bir oh olsun demek geldi. Aferin Worthy'ye. Kaçtı gitti işte. Şimdi arasınlar da bulsunlar.
1: Ama çok tuhaf bir şey bu Amos. İnsan ister gider ister kalır. Bunu yasaklayamazlar ki.
0: Worthy daha reşit değil. Onun için gitmesini pekala engelleyebilirlerdi. Ama çocuk ustaca bir kaçış planı yapmış olmalı. Köyden çıkarken kimseye görünmedi.
1: Daha önce de Bill Wilding adlı biri çekip gitmiş ama karışan olmamış. Worthy'nin gitmesini ise ailesi engellemek istiyordu. Nedeni paraydı.
0: Bill Wilding gitti diyorlar ha? Öyle mi?
1: Evet, Las Vegas'a gitmiş. Ne tezat? Cornwall Kump'tan sonra Las Vegas.
0: O zavallı Las Vegas'a adımını bile atmadı.
1: Nereye gitti peki?
0: Hiçbir yere. Bütün bildiğim buradan çıkamadı.
1: Neler diyorsun sen Amos?
0: Bill Wilding kasabaya gitmek üzere yola çıkmış, otobüs bekliyordu. Sonra otobüs geldi ama binemeden köylüler yetiştiler. Kadınlar şoföre bir şeyler söylediler. Belki hırsızlık yaptığını, şimdi de kaçmak istediğini falan, o kadarını bilemem. Bill Wilding'in koluna girip onu uzaklaştırdılar. Otobüs de onu almadan gitti.
1: İyi ama belki sonradan başka bir otobüsle gitmiş olamaz mı?
0: Olamaz. O kadınlar onun çevresini sardıktan sonra olamaz Bay Constan.
1: Tuhafsın. Ama başka bir açıklama da yok. Sana bakılırsa Bill Wilding yok oldu, uçtu gitti.
0: Öyle de sayılabilir Bay Constan.
1: Amos, madem sen pek çok konuda diğerlerine katılmıyorsun, şu zavallı Grace içinde iyi melek gibi bir kız diyorsun. Öyleyse neden öteki mezarlardaki çiçekleri sular, yaban otlarını yolarken o talihsiz kızın mezarına da biraz bakmıyorsun? Hı? Her tarafına otlar bürümüş. Taşı pislik içinde. Ne gülüyorsun canım?
0: Grace orada değil ki.
1: Değil mi?
0: Değil ya. Ama kimseye söylemek yok.
1: Söz.
0: Grace'i gömdüklerinin gecesi el ayak çekildikten sonra mezarını açtım, tabutunu çıkardım, başka bir yere gömdüm. Şimdi budalalar gelip geçtikçe boş mezara lanetler yağdırıyorlar. Ama güzel, tatlı Grace başka yerde yatıyor. Ona kimse hakaret edemiyor. Grace'i kızım gibi sevmiştim Bay Constan.
1: Nereye gömdün onu?
0: Bakın, şurada iki demir kapak var. Eskiden tavan ambarı olarak kullanılırdı. Yıllardır boş durur. İşte oraya gömdüm.
1: Görmek istiyorum Amos.
0: Yemin ederim doğru söylüyorum. Yoksa bana inanmıyor musunuz?
1: Göster bana, o zaman inanacağım.
0: Pekala. Gelin. Şuradan ineceğiz. İşte. Toprak altında boş bir ambar işte. İşte şimdi biri gelip de kapağı üstümüze kapadı mı?

0: halimiz haraptır. Biz de Grace'le birlikte canlı canlı buraya gömülmüş oluruz.
1: Etrafta kimse yok, hava da karanlık. Burada da göz gözü görmüyor.
0: Ben de kibrit ver. İşte bakın, şu mısır saplarının altında gizli tabut. Üstündeki koçanları temizleyelim de görün. İnandınız mı şimdi bana? Dememiş miydim? Grace burada köylülerin kötü dualarından uzak rahat rahat uyuyor Bay Constan. Ama ne yapıyorsunuz? O çimleri sökmeyin sakın. Tavutu açmaya hakkınız yok Bay Constan.
1: Bu işin sonuna kadar gideceği Vamos.
0: Ama neden? Zavallı Grace'i bu halde görmeye dayanamam ben.
1: Bu Amos. Amos bak buraya.
0: Yok yok, bakamam. Onu böyle görmek istemem.
1: Burada sadece sadece toz haline gelmiş mısır koçanları var Amos.
0: Tanrım. Evet. Evet, doğru. Peki ama Grace nerede öyleyse? Hem neden tabutun içine koçanları doldurmuşlar? Neden herkesi aldatmak istemişler?
1: Belki de ölmemiştir.
0: Bu mümkün müdür dersiniz Bay Constan?
1: Bilmiyorum Amos, bilmiyorum. Korkarım artık, hiçbir şey bilmiyorum, anlamıyorum. Cornwall Kumb'un dünyada bir benzeri daha olmayan bir köy olduğundan başka.

0: Hey Missy, ne arıyorsun o ağacın tepesinde? Ne var? Neden ağlıyorsun?
1: İnce oraya.
0: Ha, ağaca çıktın, şimdi inemiyorsun, orada kaldın öyle mi?
1: Oraya. Oraya.
0: Pekala pekala, ağlama, ben sana yardım ederim. Hadi kucağıma atla bakalım, yavaş. Korkma canım, atla, ben seni tutarım. Dikkat et. Ah, kötü atladın Missy. Bir yerine bir şey olmadı ya. Dur bakayım. Biraz dizin sıyrılmış, kanıyor.
1: Anne.
0: Ben seni evine götüreyim. Annen dizine pansuman yapsın. Hadi. Bırak ağlamayı. Bırak hadi. Annen evde yok galiba Missy. Ne yapacağız şimdi? İyi ama yani kapının açık olduğunu mu söylemek istiyorsun? Pekala bir deneyelim bakalım. Aa, gerçekten açıkmış. Gel bakalım. Şimdi bana oksijen ya da alkolün nerede olduğunu göster.
2: Oo, beklenmedik bir konuk.
0: Tamar, korkuttun beni. Geldiğini duymadım. Şey, Missy ağaçtan atlamaya çalışırken dizini sıyırdı da.
2: Merak etme, Missy o kadar nazlı bir çocuk değil. Hadi bakalım Missy, içeri git, uzan biraz.
0: Başkasının evine izinsiz girmek istemezdim Tamar ama.
2: Boş ver canım. Missy ben yokken de eve girebilsin diye kapıyı hep açık bırakırım. Görüyorum ki bunun başka yararları da var.
0: Şey, ben gideyim artık.
2: Acelen ne canım?
0: Teşekkür ederim Tamar ama gerçekten gitmem gerekiyor.
2: Hadi canım, bırak bu ağızları. Korkma, Tamar Penrose seni yemez. Evet Ned Conston, demek sen bir ressamsın.
0: Evet, amatör bir ressam. Sanattan hoşlanır mısın?
2: Evet. İyi. Ama çok daha fazla hoşlandığım başka şeyler de vardır benim.

0: bütün hayatın boyunca burada mı yaşadın?
1: Tabii. Burada doğmuşsan burada yaşarsın dostum. Sizin şimdi oturduğunuz evde doğdum ben.
0: Çok sevimli bir çocuk senin misi. Bakımı da zor mu?
1: Yok, beni pek uğraştırmaz. Birlikte yaşayıp gidiyoruz işte. Ama kötü olan ne biliyor musun? Bazen söylediğim bir kelimeyi bile anlamıyor. Yüzlerce kez tekrarlasam da anlamıyor. Oh Ned, İnsanın biriyle böyle karşı karşıya oturup konuşabilmesi ne güzel.
0: Köy kadınlarıyla her zaman oturup konuşabilirsin.
1: Yok, ben seni kastettim Ned. Bakayım. Oh, çok güzel ellerim var Ned. İnce, uzun parmaklı, sanatçı elleri.
0: Öyle mi?
1: Oh Ned, Ned biliyordum. Hep gelmeni bekliyordum. Geleceğinden emindim. İşte sonunda oldu.
0: Kusura bakma Tamar. Gelişimin nedenini yanlış anladın. Belki de gelmemeliydim. Sanırım istemeden sana yanlış bir fikir verdim.
1: Yok, hayır. Geldin. Benim için geldin. Böyle olacağını biliyordum Ned. Başıma böyle yaslayınca kalbinin atışlarını duyuyorum. Gömleğinin altından cildinin sıcaklığını hissediyorum.
0: Kollarını boynumdan çek Tamar. Özür dilerim. Her şeyi yanlış anladın.
1: No, aşk oyunundan hoşlanmıyor musun yoksa?
0: Karımı çok severim Tamar. Yoksa evli olduğumu unuttun mu?
1: Seni istiyorum Ned.
0: Bırak artık beni canım, bırak dedim.
1: Ya, demek beni böyle yakana yapışan bir böcek gibi silkeliyorsun. Alçak seni. Hem evime geliyor, beni baştan çıkarıyorsun, sonra itip kalkmak istiyorsun ha?
0: Dur canım, yapma. Üstümü başımı yırtıyorsun. Tamam dur.
1: Elbette, elbette yırtacağım. Hem gömleğini hem derini. Yüzünü de tırmık içinde bırakacağım. Sen önce gel, sonra da gururumla oyna.
0: Kendine gel canım, bırak beni.
1: Seni tutan kim? Buraya ben mi çağırdım seni? Defol evimden, defol. Defol.
0: Tanrım, tanrım.
1: Bir daha buraya yaklaşayım deme sakın. Canını kurtaramazsın sonra.
0: Tanrım, tanrım, tanrım.
1: Ned, Ned, Ned, neredesin? Her yerde seni aradık.
0: Ne var Maggie?
1: Kate çok hasta, soluk alamıyor, koş.
0: Aman tanrım, hemen doktor çağıralım.
1: Sophie uzaktan arabasıyla gidip doktor çağırdı yukarıda. Görüyor, ağzına sokun doktor. Durmayın çabuk. İşletin şimdi, acele edin ne olursunuz.
0: Kolunu sıvayın, yine yapacağım. Durun durun. Suni teneffüs deneyeceğim.
1: Çocuğun etrafını aklet. Körük daha iyi, körüğü durdurmayın. Doktor bir şey yapamaz mısınız, çocuk gidiyor.
2: Bayan Fortune nerede, bayan Fortune nerede? Yolamadım, yolamadım.
1: Ne olursunuz.
0: Kate. Kate kızım.
1: İlacın dozunu yükselttin doktor, fazla vaktimiz yok.
0: Çok özür dilerim Bay Konstan ama daha fazla uğraşmayın. Artık yapacak bir şey yok. Çocuğun soluğu kesildi.
1: Tanrım.
0: Yok. Yok, olamaz. Olamaz, Kate ölemez. Hayır, hayır. Üzgünüm.
1: Hastaneye götürelim. Oksijen tüpü.
0: Bu saatler sürer. Hem de artık... Her şey için çok geliyor.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında Türklerin yanı sıra yabancılar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, saat 4.02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yaptığı açıklamada depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdüsselam Zubi ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, Libya'daki askeri ve siyasi kurumların birleştirilmesine yönelik müzakerelerin ivme kazandığı bir dönemde gerçekleştirildi. Görüşmede Libya ve bölgedeki gelişmelerle Türkiye ile Libya arasındaki işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Berlin Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Başbakanlığa Türk kökenli Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp, gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümet kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı

0: Amerika'da milletvekili seçimleri tamamlandı. Ülkedeki 10 siyasi partinin yarıştığı seçimde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Seçimlerde 5 siyasi partinin %5 barajını geçtiği bildirildi. İsrail bağlantılı kişiler tarafından yönetilen yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 203 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerin yüksek kazanç vaadiyle, yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle yüksek miktarda vurgun yapan suç şebekesinin üyesi olduğu belirlenmişti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 kişi gözaltında bulunuyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklığının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre serin hava koşulları hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde de etkisini artıracak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de hafta ortasından itibaren hava serinleyecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Spor, Rize Spor 2. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle. Urfa Yapı Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbul Spor 1, Antalya Spor 3, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 0 ve Mardin 1969 Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 1. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: İnternet ortamındaki hesaplarımızın güvenliği için ne tür şifreleme yöntemleri kullanmalıyız? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü Dr. Şahin Bayzan'a sorduk.
2: Şifreler evin kapısını açmak için kullanılan anahtarlara benzer. Anahtarı çaldırırsak veya herkesin

0: bulabileceği bir yere koyarsak evimize hırsız girebilir. Şifrelerimizi de çaldırdığımızda durum aynıdır. İnternetteki hesaplarımız çalınabilir. Her türlü kişisel bilgilerimiz başkalarının eline geçebilir ve mağdur olabiliriz. Ne tür mağduriyetler yaşayabiliriz? Kimlik hırsızlığı olmuş olur. Şifre çalınması kişinin kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine yol açabilir. Mali zararlarımız olabilir. Şifreniz çalındığında banka hesaplarınıza veya diğer finansal hesaplara erişim sağlanması gibi durum söz konusu olabilir. Bu da mali kayıplara, sahtekarlıklara ve dolandırıcılıklara sebep olabilir. Kişisel bilgileriniz ihlal edilebilir. Şifreniz çalındığında bütün kişisel bilgileriniz ifşa oluyor. Özel yaşamınıza ciddi bir müdahale anlamı taşıyor bu. E-postalarınız, sosyal medya hesaplarınızın tamamı ele geçirilebilir. Hesaplarınız kilitlenebilir veya adli kişiler tarafından silinebilir. Böyle mağduriyetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca buna ek olarak kişisel bilgileriniz adli kişilerin eline geçtiği için zaman içerisinde şantaj ve tehditlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şu tür şifrelerden uzak durmamız gerekiyor. Biz bunlara basit şifreler diyoruz. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sıralı sayılar. Password ifadesi, yine birden başlayıp 9'a kadar olan klavyede kuverti gibi ard arda gelen harfler veya 123123 şeklinde olan doğum tarihimizi içeren daha çok kullanılan admin türü ifadeler, ABC123 türü ifadeler, 1234 gibi ifadeler, 111 aynı rakamların tekrar edilmiş kombinasyonlarından oluşan şifreleri biz çok basit şifreler olarak kabul ediyoruz. Bu tür şifrelerden uzak durmamız gerekiyor. Güçlü şifreleri belirlemek için ne yapmalıyız? Burada uzunluk çok önemli. En az 12 karakter olmasına, şifrelerin karmaşık olmasına, yani büyük harflerden, küçük harflerden, sayılardan, özel karakterlerden oluşmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel bilgileri şifre içerisinde kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. Bu doğum tarihi olabilir, isim olabilir, kullanıcı adı olabilir. Çünkü bunların tahmin edilmesi oldukça kolay. Benzersiz şifrelerin olması gerekiyor. Yani her hesap için diğerinden farklı şifreler belirlemeniz gerekiyor. Bu size şu şekilde bir avantaj sağlar. Bir hesabınızın şifresi başkasının eline geçtiğinde en azından diğer hesaplarınız güvende olmuş olur.
1: Soralım bakalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Yaş ilerledikçe unutkanlık herkesin yaşayabileceği bir durum olsa da her unutkanlık Alzheimer anlamına gelmiyor. Peki normalde yaşanan unutkanlıkla Alzheimer arasındaki fark nedir? Hastalığın erken belirtileri nelerdir? Erken tanı neden bu kadar önemli? Bütün bu soruların yanıtlarını nöroloji uzmanı Doçent Doktor Armağan Uysal'la konuşacağız. İşitme sorunları yalnızca iletişimimizi değil, özellikle ileri yaşlarda sosyal ve bilişsel yaşamımızı da etkileyebiliyor. Peki işitme kaybı ile Alzheimer arasında nasıl bir ilişki var? Hangi belirtilerde doktora başvurmalıyız? Erken müdahale ne kadar önemli? Bütün bu soruları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serdar Akyıldız'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın

0: nüfusunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, iyi haftalar dileyerek programa başlayalım ve ilk konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte nöroloji uzmanı doçent doktor Sayın Armağan Uysal. Hoş geldiniz
1: efendim. Hoş bulduk, merhaba.
0: Özel bir günde bizimlesiniz. Evet. Bugün Dünya Alzheimer günü, bize vakit ayırdınız, sağolunuz. Öncelikle güne dair söylemek istedikleriniz var mı?
1: Evet, bugün sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir gün. Çünkü küresel bir halk sağlığı problemi olan Alzheimer hastalığı gün geçtikçe yaşlanan nüfusla birlikte artıyor. Aslında sayılarla konuşacak olursak dünya üstünde her 3 saniyede bir, ki şu anda ben konuşmaya başlayalı 30 saniye oldu diyelim, 10 hastaya Alzheimer hastalığı tanısı kondu. Yani 3 saniyede bir tanı alıyor ve şu anda dünya üstünde 55 milyondan fazla bir demans hastası var. Türkiye'de de bu sayı 700 binden biraz daha fazla. Yalnız bu hastalar 700 bin hastayla sınırlamamak lazım. Çünkü eve düşen yıldırım gibi böyle bir tanı alındığında sadece hasta değil bütün aile.
0: Evet, değil mi?
1: O yüzden siz ortalama bir aileyi 4 kişi sayacak olursanız, ki Türkiye'de biraz daha fazla biliyorsunuz. 700 bin çarpı 4 derseniz bu birden milyonlarca kişiyi etkileyen bir halk sağlığı problemi oluyor. Bir de biraz geleceğe yönelik bir bakış açısıyla bakacak olursak, 2050 yılındaysa bu sayılar 150 milyonlara kadar çıkıyor dünyada.
0: Evet, hem çok sık görülüyor, sizin söylediğiniz böyle söyleyince insan dehşete kapılıyor.
1: Evet, değil
0: açıkçası
1: mi?
0: Yani 3 saniyede bir böyle bir tanı konulduğunu, bir de ilerliyor yaş. Hani bir yandan seviniyoruz, tıpta bazı gelişmeler var, daha uzun yaşanıyor ama bunun sorunları da beraberinde geliyor. O yüzden işte buna uygun davranmak, gereken önlemleri almak, buna uygun yaşamak çok önemli. Şimdi Alzheimer deyince eskiden beri herkesin biraz daha biliyor artık bu kadar sık karşılaşınca, ama hala yanılgılar var. Eskiden beri hep unutkanlık hemen akla geliyor.
1: Evet.
0: Doğal da gelmesi, ama her unutkanlık Alzheimer değil. Bunu herhalde konuşmak lazım bir kez daha.
1: Tabii. Alzheimer hastalığında unutkanlık olur. Ama her unutkanlık Alzheimer hastalığı değil. Bu tipte mottolar insanın biraz aklında kalıcı diye aslında böyle cümlelerle başlıyorum. 3 saniyeyi de bu yüzden söyledim az önce. Bu şu demek, yani insan bir Alzheimer hastası olunca sadece unutuyor ve diğer bütün zihinsel işlevleri harika devam ediyor demek değil. Kişinin bir planlaması bozuluyor. Kişinin günlük yaşamda yaptığı alışveriş etme becerisi bozuluyor. Para hesaplaması bozuluyor. Bir isimlendirme bozuluyor. Herhangi bir nesneye, bir insanın adını unutabiliyor. Bunun dışında duygu durum bozuklukları olabiliyor. İçe kapanma, depresyon gibi. Ve bu bozuklukların hepsinin bir araya gelmesi belirli zaman aralıklarında ve farklı zamanlarda ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu çok katmanlı bir süreç.
0: Evet.
1: Çok katmanlı sürecin içini sadece unutkanlıkla sınırlarsak, o zaman biz beyaz yakalı olduğumuzu hayal edelim ve 40'lı 50'li yaşlardayız. Hemen bir unutkanlık olduğunda hadi koşalım doktora, bizde Alzheimer hastalığı mı var? Hele ki bir de üstüne anne, anneanne, babaanne, dede gibi kişilerde ya da babada bir Alzheimer hastalığı tanısı oluyor ise korkular daha fazla artıyor ve hızlıca koşuyoruz. Ama burada şunu unutmamak lazım. Sadece unutkanlıkla gitmez bu hastalık ve her bildiğimiz unutkanlığı Alzheimer olarak değerlendirmemek gerekir. Unutkanlığın tipi önemlidir. Yani bu çok söylenir. Şimdi hocam, evet, bizim hastamız, inanır mısınız, 1960'daki anıyı böyle sanki dünmüş gibi anlatıyor. Ama ya dün yediğimiz yemeği soruyorum, bilmem dün yemek mi yedik gibi garip bir cevap veriyor. Bu burada unutkanlığın tipi aslında bize ipucunu veriyor. Beynimiz kocaman bir kütüphane.
0: Evet.
1: Ve bu kütüphanenin içine biz doğduğumuz andan itibaren binlerce kitap yerleştiriyoruz. Hı hı. Ve işimize yarayan kitapları zaman içinde geri çağırıyoruz. Tekrar okumaya, tekrar anıyı canlandırmaya.
0: Evet.
1: İşte bunları da belirli bir sırayla koyuyoruz. Bu hastalıkta genelde bu konulan kitaplar zihin kütüphanesine, en son konulan kitap ilk yere düşer ve kaybolur.
0: Hmm.
1: O yüzden geçmişi çok iyi
0: yerleşemiyor diyebiliriz.
1: Bravo,
0: belki.
1: Evet. Aslında da harika, çok da güzel anlattınız.
0: Hı-hı.
1: Yerleşemiyor çünkü dışarıdan alınan bilgi kayıtlanamıyor, hı-hı, depolanamıyor ve geri çağrılamıyor.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bu üçü de bir bozulma olduğu için son kazandığı dün akşamki yemeği hatırlayamamasının, ama 1950'lerde gittikleri bir çay bahçesinde yaşanan bir olayı an be an sanki oradaymış gibi anlatmasının sebebi de biraz bu.
0: Sayın hocam, o zaman burada kafa karıştıran biraz da şu olabilir mi? Alzheimer'ın Alzheimer olduğunu zaten ilerleyen aşamada karıştırmak mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama başlangıçta, erken belirtilerde, genellikle unutkanlık olduğu vurgulanıyor siz uzmanlar tarafından. Sanırım burada insanların kafası karışık. Hangi unutkanlığın Alzheimer olduğunu ben nasıl bileceğim, bunun belirtisi olduğunu? Hangi unutkanlığın benim yaşam tarzımdan ya da yaşımdan vesaire kaynaklandığını nasıl bileceğim?
1: Şimdi burada önemli bir kavram var. Günlük yaşam aktiviteleriniz.
0: Hı hı.
1: Eğer sizin günlük rutinlerinizde bir bozulma başladıysa, en önemli ayrım burada bu nokta. Başladıysa bu bozulma, mutlaka bir hekime gitmek gerek. Bu ne demek? Biraz daha açalım bunu.
0: Lütfen.
1: Mesela 50 yaşındasınız. Salonda oturup televizyon izlerken ya da sohbet ederken birden aklınıza bir mutfağa gidip buzdolabından bir şey almak geldi.
0: Hı hı.
1: Kalktınız, buzdolabına doğru gittiniz, buzdolabının kapısını açtınız ve buzdolabına bakıyorsunuz. Aa, ben ne alacaktım?
0: Ne düşünmüştüm?
1: Aa, bir dakika ya. Yok, o değil. Sonra buzdolabı kapanıyor. Salona geri dönerken, ah tamam, hatırladım diyerek geri dönüp buzdolabının kapağını açıp o dolapta duran ve tansiyonunuzun düştüğü ayranı hemen açıp içmeye başlıyorsunuz. Mesela bu küçük bir örnek. Ya da bir AVM'ye gittiniz, bir otoparka araba park ettiniz. Geri döndüğünüzde C4'e mi koymuştum, O1'e mi gibi bir soru işaretiyle karşılaşıyorsunuz. İşte ayran örneğinde de, otopark örneğinde de siz o sırada beyniniz başka bir şeyle meşgul.
0: Evet.
1: Ana ekseniniz ve odaklandığınız nokta sizin orada ayran da değil, arabayı koyduğunuz otoparkın yeri de değil.
0: Hı hı.
1: Biz buna dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu diyoruz.
0: Hepimizin sıkça yaşadığı.
1: Bravo, aynen öyle. Hele ki koşuşturmalı, çok savaşan ve günlük yaşam rutininde kaybolmamaya çalışan biriyseniz, bir yandan özel hayat problemleri, bir yandan iş problemleri sizi bu tipte unutkanlıkmış gibi görünen, ancak aslında bir dikkat eksikliği olan duruma kolayca itebilir. Peki ben bunun patolojik olduğunu nereden anlayayım?
0: Evet.
1: Bu da işte günlük yaşam etkileniyor. Yani sizin eğer günlük yaşamınızda bu işinizde çok ciddi problemlere yol açıyorsa, bu evdeki yemekleri yakacak derecede ve bunlar arka arkaya oluyor ve verilen bir alışveriş listesini tamamlayamıyor, gitmeniz gereken her zaman bildiğiniz bir yoldan giderken ben nereye geldim şimdi, kayboldum galiba gibi az önce bahsettiğimiz unutkanlığın sadece bir isim, bir olay unutma değil de yer yön karmaşası, işinizdeki becerilerde kaybolma ve bunların dışarısı tarafından çok hızlı bir şekilde fark edilip sizin defalarca uyarıldığınız durumlar sizde günlük yaşam aktivitelerinizin bozulduğu durumlardır. İşte bu bizi alert edecek semptomlar.
0: Peki bu semptomlar ne kadar hızlı kötüleşir? Kişiye göre mi değişir bu?
1: Evet, bu gerçekten kişiye göre değişir. Çünkü burada bizim, benim çok sevdiğim bir kavram var, depo. Aslında tam tıbbi adı kognitif rezerv, ama ben Türkçe'ye biraz bilişsel depo diye çevirip söylemek daha uygun bence. Çünkü hepimizin beyninde doğduğumuzdan geldiğimiz yaşa kadar olan bir birikim, bir depo, bir hazine kütüphanemiz var. Siz kendinizi ne kadar iyi yetiştirdiyseniz, doğduktan sonra ne kadar iyi eğitim aldığınız, sonrasında yiyip içtiklerinizin kalitesi, uykunuzun, egzersizinizin ve en önemlisi bence sevdiğiniz işi mi yapıyorsunuz? Yoksa her gün lanet ederek mi bir yere gidiyorsunuz? Bu ayrım sizi bu hayatta bilişsel depoda, yani beyin hücrelerinizi geliştirip birbiriyle bağını arttırıp kuvvetlendirmede en önemli rol oynayan beşli eksen. Annemde Alzheimer var, ne yapayım? Bunları yapın. Çok basit. Kimse sizden para almaz. Kimse size multivitamin desteğine binlerce lira ödemek zorundasın demez. Çok ucuz. Yapması zor. Neden? Hepimizin alışkanlıkları var.
0: Tabii.
1: Sigara içen birine yarın hadi bir daha içmiyorsun demek senle o kişinin arasını bozabilir.
0: Tabii.
1: Hiç daha önce yürüyüş yapmamış birisine hadi bakalım bundan sonra akşam saat 5'te seninle 20 dakika yürüyeceğiz demek onun televizyon karşısındaki keyfini bozacağınız için aranızı bozabilir. Hı-hı. Ya da işte patronunuzun bundan sonra 12 ile 12.30 arası egzersiz saati herkes aşağıdaki cime inip orada 20 dakika yürüyecek demesi sizin belki iş akdinizi ya da o günkü rutininizi değiştirir ve bozar. Alışkanlıklar kolay ama vazgeçmesi çok zor davranış modelleridir.
0: Çok bilinçli bir şekilde bunu yapmak gerekiyor. Bu iradeyi göstermek
1: kesinlikle
0: gerekiyor. Peki bu genetik yanından da biraz bahsedebilir miyiz? Hani dediniz ya ailede de varsa özellikle tedirgin olabiliyor insanlar. Bu kadar etkili mi gerçekten?
1: Aslında genetiğe nereden baktığınız önemli. Alzheimer hastalığının en sık risk faktörü genetik değildir. Yaştır. Yaş ilerledikçe Alzheimer riskiniz artar. Ancak genetik faktörlerde eğer ailenizde çok erken yaşta 40'lı 50'li yaşlarda birden fazla Alzheimer hastası var ise önem arz eder ki bu bütün Alzheimer'in %3'ü bile değil. O yüzden bu genetik kısmına takmak annemde var bende de olmasın. Evet annesinde olmayan birine göre riskiniz bir miktar fazla ama bu kadar. Yani siz kendinize iyi baktığınız ölçüde istediğiniz kadar annenizden genetik aktarımı alın. Eğer çok iyi yetiştirdiyseniz kendinizi çok çok bu hastalığa yakalanacaksanız bile 66'da değil 86'da 76'da yakalanabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: O yaşta da bildiğiniz gibi kalp krizi ve kanserler hayatı sonlandırmada oldukça yüksek riskli hastalıklar.
0: Bu nasıl yaşayacağımız konusuna biraz daha detaylı girebilir miyiz? Diyoruz ya beslenme önemli, uyku önemli, fiziksel aktivite. Bunları hangi dozda yapmak lazım? Nasıl yönlendirmek lazım? Ve bunlarla birlikte dediniz ya insan işini sevmiyorsa bile bu Alzheimer'ın sebebi olabilir.
1: Tabii.
0: Zihinsel olarak nasıl olmalı? Duygusal olarak, sosyal olarak aslında çok geniş cevabı olan bir soru sormuş olabilirim ama siz nasıl tarif ediyorsunuz bunu?
1: Sıla Hanım bu ne kadar geniş bir soru olursa olsun bunun çok kısa ve basit bir cevabı var. Doğduğunuzdan itibaren hiç bırakmadan az önce saydığım beşliğe dikkat edip doğru eğitim alıp kendinizi
0: neden eğitim mesela?
1: Çünkü yeni şeyler öğrenmek ve bu yeni şeyleri başka yeni kapılara doğru açmak sinir bağlantılarını kuvvetlendirir ve sizi zihniniz yani çok kitap okumak hani bir kelime dağarcığınızı arttırır gibi klişe bir cümle var ya işte sizin her yaşta yani 18 yaşına kadar liseyi bitirdim sonra 24 yaşına kadar üniversite okudum benim işim bitti artık rutin bir işim var ve bu işi sürekli döndüreceğim hayır. Bu bizim sevdiğimiz bir beyin değil. 24 yaşından sonra PhD yaptım. Yani doktora yaptım. Doktoradan sonra master sınıfında şunu yürüttüm. Bu akademik bir taraf. Ama mesela hiç üniversite okumadım. Liseden sonra bir sanayiye gidip torna yapmaya başladım. Sonra işin elektrik kısmını öğrendim. Sonra işin benzin ve mazot kısmından nasıl elektrikli arabaya döndürülürü öğrendim. Sonra arabalara yeni parçalar takmayı öğrendim. Bir bakmışsınız aslında bir sanayi işçisi olmasına rağmen ama kendini inanılmaz yetiştirmiş, geliştirmiş, zorlamış zamanında. Çünkü beyin sağlığı konfor alanından çıkmakla başlar. Hı hı. Eğer siz, ya hepimiz çok severiz güzel bir cipsi alıp iyi bir sosla harika bir filmin karşısında saatlerce oturup o asitli içecekleri içerek

0: böyle bir lüzumsuz mutluluk sağlamayı hepimiz çok severiz. Doğru. Evet. Hiç yapmayalım demiyorum. Mutlaka yapmak gerekiyor. Ama hayatın merkezine bunları değil, konfor alanından çıkacağımız işleri getirirsek o zaman beynimiz gelişir. Ve bunu yabancılar hep şey söyler. Lifelong activity, yani hayat boyu bir sürece yayarsanız o zaman emin olun beyin sağlığınız maksimuma ulaşır.
1: Hı hı. Erken tanı. Aslında tanı nasıl konuluyor? Belki bunu da konuşmak lazım. Erken tanı ne kadar önemli ve sonra süreç nasıl işliyor?
0: Eskiden, hatta dün duyduğum bir şeyi söyleyeyim bir arkadaşımla olan sohbetten. Ya erken tanı diyorsunuz. Koydunuz, hastalığı tedavi edemiyorsunuz ki. Hastalığı geriye döndürebiliyor musunuz? Hayır. Hı hı. Hastalığı geriye döndüremiyorsunuz. Erken tanının ne anlamı var? Artık anlamı var. Eskiden de anlamı vardı da şimdi daha değerli. Çünkü biz 2022'den sonra bazı yeni dünyada ilaçlar çıktı. Her ne kadar bu ilaçlar Türkiye'de henüz olmasa da 2027 yılı içinde bekleniyor gelmesi. Ama Amerika ve Japonya'nın önderliğinde neredeyse bütün Avrupa ülkeleri bu ilaçları kullanıyor. Bu iki ilaç sizi özellikle Alzheimer hastası olmadan hemen evvel... hafif bilişsel bozukluk dediğimiz alanda ya da çok erken Alzheimer hastalığı tanısında hastalığın süresini belirgin bir şekilde, anlamlı bir şekilde uzatıyor. Bu şuna benzer. Bir arabaya bindiniz. Biz şu an İzmir'deyiz. Konaktan yola çıktık ve arabamız 100 kilometre hızla Çeşme'ye gidiyor.
1: Evet.
0: Çeşme'ye bir saatte varırsınız, değil mi?
1: Hı hı.
0: Bu ilaçları alırsanız, yani arabanıza bu ilacı koyarsanız arabanız Çeşme'ye 2 saatte varır. Çünkü hızınızı 50'ye düşürür. Yani hastalık hep gidiyor. Ama hastalık...
1: geri dönmüyor.
0: Bravo.
1: Ama ilerliyor.
0: Ama hızını yavaşlatıyor.
1: Bu müthiş bir kazanım.
0: Evet, doğal olarak erken tanı size daha fazla anı getiriyor.
1: Tabii.
0: Hayatınızı bu şekilde uzatıyor anılarla.
1: Tabii bu kadar sık rastlanınca ne güzel ki bu konuda da çalışmalar var. Tıp da çok gelişiyor, teknoloji de çok gelişiyor. Bunu duymak güzel. Yakında da olacaktır, başka çalışmalar vardır diye tahmin ediyorum.
0: Şu an dünya üstünde 186 tane ilaç çalışması var 2026 yılı itibariyle. Bunların 159'u aktif çalışma. Bunların biz fazlara ayırıyoruz çalışmaları. Çoğu faz 2, 4 faz olur bir ilaç çalışması sonlandığında. Oh, faz 4'e geçtik derler. Hı hı. İyiye gidiyorsa. Ama çoğu faz 2'yi geçmiş durumda değil ne yazık ki.
1: Bir de ne kadar çalışılıyor olsa da bunlara güvenerek olmaz bu iş yani.
0: Tabii.
1: Sonuçta yaşam ve kendini korumak önemli. Sohbetin sonuna yaklaşıyoruz. Bu aşamada tabii ki hani dediniz ya başta, bu bir halk sağlığı sorunu. Ve sadece o kişinin değil, ailenin de bir hastalığı.
0: Tabii.
1: Alzheimer yaşayan, hastalığı olanların yakınlarına dair ne söylemek istersiniz ve bu konudaki mesajınızla bitirebilir miyiz bu konuyu?
0: Tabii. Benim en önemsediğim ve bir odanın içinde, bir poliklinik odasının içinde birine Alzheimer tanısı koyduğumda mutlaka bir organizasyon şeması çizdiğim bir durum bu. Çünkü en başında da söyledim. Biz bu hastalık tanısını hastaya koymuyoruz aslında.
1: Hı hı.
0: Hasta yakınlarına da koyuyoruz. Çünkü Alzheimer hastalığı tanısı koyduğunuz birisine bir bakım veren gerekli. Ve bakım veren de kendi hayatından belirli feragatlar sağlayarak,
1: evet,
0: ancak bir yola çıkabiliyor. Ve bunun çok iyi organize edilmesi lazım. Özellikle bakım verenlerden ziyade hekimlere, hekim meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, diğer yardımcı sağlık personellerine bu işin bir takım işi olduğunu, sadece doktorla, yardımcı sağlık personeliyle, hastayla değil, bakım verenin de içinde olduğu bir doktor multidisipliner, yani çok psikiyatristi, geriatristi, gerontoloğu, fizik tedavi doktoru, nöroloğu, bakım vereni, yardımcı sağlık personeli, psikoloğuyla birlikte bir takım olduğumuzu unutmadan, zorda kaldıkları her durumda nörologların ellerini tutmaları gerektiğini bilerek, danışmaları gerektiğini bilerek hastalarıyla birlikte bu işi en maksimuma çıkarma çabasında olmalarını öneriyorum. Çünkü başka türlü an itibariyle

0: elimizdeki ilaçlarla bu hastalığı durduramıyor isek bakımı maksimalize edebiliriz ve bakımın iyiliği de ancak bir takım çalışmasıyla olur.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel bir katkıda bulundunuz programımıza Dünya Alzheimer Günü'nde. Nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal konuğumuz oldu.

0: TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde çok önemli bir ilişkiden bahsedeceğiz. İşitme kaybıyla Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiden. Konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Serdar Akyıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, son yıllarda mı aylarda mı artık zamanı da karıştırıyoruz değil mi? Bu işitme kaybının, işitme sorunlarının Alzheimer'la çok bağlantılı olduğu karşımıza çıkmaya başladı bu bilgi. Konuşulmaya başladı. Gerçekten doğru mu bu?
1: Öncelikle Dünya Alzheimer Günü nedeniyle böyle önemli bir konunun gündeme getirilmesini çok değerli buluyorum.
0: Evet.
1: Bugün bu konuda sadece kulaktan değil, kulakla beyin arasındaki ilişkiden konuşacağız. Çünkü işitme yalnızca sesi duymak değildir. Konuşulanı anlamak, insanlarla iletişim kurmak, sosyal hayatın içinde kalmak ve beynin sürekli uyarılması demektir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda işitme sağlığıyla bilişsel sağlık arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden daha önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi sorunuza gelince, işitme kaybıyla Alzheimer arasında gerçekten bir ilişki var mı? Evet, net olarak evet. Aralarında belirgin bir ilişki olduğunu artık biliyoruz. Ama burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. İşitme kaybı olan herkes Alzheimer olacak diye bir şey yok ve işitme kaybının tek başına Alzheimer'a doğrudan neden olduğunu da söyleyemeyiz. Fakat uzun yıllardır yapılan büyük toplum çalışmalarında tedavi edilmemiş işitme kaybı olan kişilerde ilerleyen yaşlarda bilişsel gerileme ve demans görülme olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Kişi duymadığında beyin konuşmayı çözebilmek için daha fazla enerji harcıyor.
0: Evet.
1: Buna dinleme gayreti, dinleme çabası diyebiliriz. İkinci olarak kişi sohbetlerden, toplantılardan, arkadaş çevresinden yavaş yavaş uzaklaşabiliyor. Sosyal izolasyon da beyin sağlığı açısından olumsuz bir durum. Dolayısıyla kulakla beyin arasında hem doğrudan hem de dolaylı yoldan çok güçlü bir bağlantı var.
0: Direkt kişinin bilişsel sağlığını etkiliyor.
1: İşitme, evet.
0: İşitme. Peki bu durumda hani tek sebep bu değildir. İşitme kaybı, Alzheimer'a ya da demansa daha geniş konuşalım. Yol açar diyemeyiz diyebilirsiniz ama işitme kaybına karşı hareket etmek, işitme cihazı kullanmak, bunu engellemek Alzheimer riskini azaltabilir diyebilir miyiz?
1: Bu önemli ama dikkatli cevaplanması gereken bir soru. Bugün elimizde işitme cihazı takarsanız Alzheimer olmazsınız dedirtecek bir kanıt yok. Fakat önemli çalışmalar var. Biz bazı çalışmaları kısa adlarıyla isimlendiriyoruz. İsimli çalışmada 70 ile 85 yaş arasında tedavi edilmemiş işitme kaybı olan yaklaşık 1000 kişi 3 yıl izleniyor. Ne oluyor diye. Bilişsel gerileme açısından başlangıçta yüksek risk taşıyan grupta işitmenin tedavi edilmesi bu bilişsel gerilemeyi %48 oranında azalttığı saptanıyor. Yani tek başına önlemese de gidişatı etkileyebiliyor. Daha sonraki analizlerde bunun daha yüksek risk grubunda daha da belirginleştiği görülüyor. Dolayısıyla ben şöyle bir cümle söylemek istiyorum. İşitme cihazını Alzheimer ilacı gibi düşünmeyelim.
0: Evet, evet.
1: Ama işitme kaybını tedavisiz bırakmak için de hiçbir gerekçemiz yok. Çünkü iletişimi, günlük yaşamı, sosyal katılımı iyileştiriyor ve özellikle bilişsel riski yüksek kişilerde beyin sağlığı açısından da faydalı olabileceğine dair giderek daha güçlü veriler elde ediyoruz.
0: Şimdi bilişsel sağlık deyince sadece demansı ya da Alzheimer'ı anlamak gerekmiyor. Bilişsel sağlığın içinde çok fazla unsur var ve işitmedeki kayıp burada belki zamanla görünür farklılıklar ortaya çıkarıyor olabilir. Buna dair

0: söylemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz var mı? Bir kişi işitme kaybı yaşıyorsa ne gibi bir risk almış oluyor ve ne değişiyor?
1: Şimdi işitme kaybı çoğu zaman yavaş geliştiği için, hı hı, kişi bunu fark eden kişi ilk fark eden olmayabilir. Tabii burada bazı işitme kayıpları, aniden başlayan işitme kayıplarını kastetmiyorum. Yaşa bağlı olan işitme kayıplarını kastediyorum. Konuşulanları anlayamama, duyma ama anlayamamadan bu iş başlar. Hmm. Bunu da daha çok eşler, çocuklar, ev içindeki kişiler fark eder. İşte neden mırıldanarak konuşuyorsun veyahut da arada televizyonun sesini açmak, söylediklerini tekrar ettirmek, bu gibi şeyler yaşayabiliyor.
0: Sizin söylediğiniz gibi bir süre sonra sohbet bile etmemeyi tercih eder. İlk belirtiler bunlar o zaman.
1: Genelde böyle. Bunu da daha çok çevresi fark ediyor. Hmm. Kişi kendisi hemen ben duymuyorum anlamaktan ziyade çevresi fark ediyor. Telefonda söylenenleri kaçırmak, işte grup konuşmalarında hep birazdan konuşulduğunda birazcık anlayamamak. Bazen kulak çınlaması, bu da önemli bir kişi. Duyuyorum ama kelimeleri ayrıştıramıyorum falan şeklinde yakınmalar oluşabiliyor erken dönemde.
0: Farklı şekillerde oluşabiliyor. Peki şu algı vardır ya, belli bir yaşın üstünde artık pek duymaması normal, ya da kişi kendisine bunu söyleyebilir. Ben artık yaşlandım, o kadar da duymamam normal. Bu normal bulma durumu bir risk oluşturuyor mu acaba?
1: Yaşla birlikte işitmemiz de azalabiliyor. Nasıl saçlarımız beyazlıyor, işte cildimizde kırışıklıklar olabiliyor. İşitme sisteminde de bir takım yaşlanmalar oluyor. Ama yaşlandım o halde duymamak normal, yani de yapacak bir şey yok düşüncesi yanlış. Bunu bir gözlük örneğiyle anlatabiliriz. Yani yaş ilerleyince yakını görmek çok doğal. 45 yaşlarından sonra hemen herkesin başına gelebiliyor bu. Aman artık, yaşlandım görmeyeyim demiyor. Gözlük kullanmaya başlıyoruz. İşitmede de benzer bir durum söz konusu. Bu işitmeyi düzeltmeye çalışmak gerekiyor. Üstelik her işitme kaybı da yaşa bağlı değil. Yani yaşınız var ve başka bir sebepten işitme kaybı oldunuz, bu yaştandır deyip de geçiştirmemek lazım. Belki işte bir kulak kiri, orta kulakta sıvı toplanması gibi bazı ilaç kullanımları gibi hemen düzeltilebilir durumlar da var. Buna hemen de yaşa bağlanmamak lazım. Onun için dolayısıyla yaştır, gelip geçer veya böyle kalsın diyemeyiz. Bir muayene mutlaka baştan yapılması gerekir.
0: Baştan dediğiniz, yani işitme kaybı hisseden bir kişi mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır diyebilir miyiz? Bunu hisseden ya da ailesi hissediyorsa.
1: Evet, güzel bir soru. Burada bir önemli noktayı da vurgulamak istiyorum. Bu işitme kaybı fark edildiğindeki durum önemli. Yani bir kişi sabah uyandı ve bir kulağının belirgin biçimde az duyduğunu fark ediyor birdenbire. Kulak kiri olmuştur, birkaç gün bekleyeyim falan, yaşa bağlıdır, bunları dememek lazım. Ani olarak olan işitme kaybı acil müdahale gerektiren bir durumdur ve erken tedavi çok önemlidir. Bu tabii hep yaşlılarda olacak değil, gençlerde de olabiliyor bu. İlk 24 saat içinde ilaç veya bir takım müdahaleler çok fark ettiriyor.
0: Nelere bağlı olabiliyor Sayın Hocam? Farklı
1: bu ani işitme kaybının sebepleri henüz netleşmiş değil. Kulağa giden kan akımının bozulması söz konusu. Bu stres, tansiyon yükselmesi, bir takım kan hastalıkları bunlara bağlı oluşabiliyor. Ama bir hasta geldiğinde biz bunları araştırıyoruz ve çoğunda herhangi bir sebep bulamıyoruz. Ve yapabildiğimiz tek şey bu kan akımını hızla artırıp kulağın düzelmesini sağlamak.
0: Acil müdahale gerekiyor.
1: Acil müdahale gerekiyor. Bunun dışında yine kulakla ilgili çınlama veya denge sistemi de kulakta biliyorsunuz, baş dönmesi, kulak ağrısı, akıntı, başka şeyler de varsa hemen mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna gitmek gerekiyor. Yani bir işitme kaybı saptandı, bir doktora, kulak burmaz doktoruna gidilecek. Eğer aniden başladıysa hiç beklemeden gidilecek.
0: Peki ara ara herkes için bir işitme testi yaptırmak gerekli midir?
1: Şimdi herkese uyan tek bir sayı yok. Yani sen 3 ayda bir, sen senede bir, böyle bir durum yok. Ama tansiyon belli bir yaştan sonra kontrol edilmesi gibi, göz muayenesinin yapılması gibi, bunun da belli aralıklarla yapılması uygun oluyor. Özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde veya gürültülü ortamlarda çalışanlarda, yüksek sesli müziğe maruz kalanlarda, daha önce işitme problemi olanlarda biraz daha hassas bir konu. Dünya Sağlık Örgütü bu yaşa bağlı işitme kaybı açısından genelde yıllık kontrolleri öneriyor. Yılda bir işitme testi yaptırılması lazım ve gidişata göre kulaklık kullanma zamanı buna göre erkenden de saptanabiliyor, çok geç kalınmadan. Ama dediğim gibi yine vurgulayalım, birdenbire bu sene kulağım işitme testi yapıldı, seneye gideceğim dediğinde arada bir ani değişiklik olursa o seneyi beklememek gerekiyor, mutlaka hemen gitmek gerekiyor.
0: Her zaman da çok zor bir, çok kötü bir sebepten de kaynaklanacak diye bir basit bir kulak yerinden de kaynaklanıyor
1: tabii
0: olabilir.
1: Tabii ki en sevdiğimiz şeylerden biri, hastalıklardan temizleyiveriyorsunuz ve düzeliyor. Herkes mutlu ayrılıyor.
0: Evet. Ne güzel. Bundan başka tabii bazı orta kulakla ilgili sorunlar olabiliyor galiba, değil mi?
1: Tabii,
0: bu tür durumlarda işitme kayıpları olabiliyor. Şimdi Alzheimer konusuna dönecek olursak Sayın Hocam, işitme kaybıyla unutkanlık bazen birbirine karışabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum.
1: Program öncesi sohbette de buna benzer bir konu geçti. Arkadaşlara da dedim bahsedeceğiz bunu. Kesinlikle karıştırılabilir unutkanlıkla işitme kaybı. Sebebi şu: aile bazen söylediğimizi unutuyor der, ama kişi o cümleyi doğru anladı mı acaba? İşitmesi bu belli değil, veyahut da onu farklı, işitme bozuk olduğu için yani 8'i 7 anlamış olabilir gibi.
0: Evet.
1: O unuttuğu gibi değerlendirilebiliyor. Yani bir bilgiyi doğru hatırlayabilmek için o beynin doğru biçimde beyne ulaşması ve kaydedilmesi lazım. İşitme de bunların bir önemli bileşeni. Kişi farklı anladıysa, farklı beynine kaydettiyse veya hiç anlamadıysa, anlamadığında o sırada belirtmek kişiye utanabiliyor bazen, duymadığı, ikide bir de söylettiriyorsa duymuş gibi yapabiliyor. Fakat beyinde bir kayıt oluşmuyor. Dolayısıyla da bunu konuştuk ya dediğinizde öyle bir kayıt olmadığı için unutkanlık sanılabiliyor. Halbuki o da ben bunu sen söyledin ama duymamıştım o zaman da demiyor. Aslında evet, o da onu hatırlamıyor. O da kendini unutkan sanabiliyor.
0: Kalbi yaşayanlar çok bu konuda konuşmaktan hoşlanmıyorlardı aslında. Söylemekten de hoşlanmıyorlar galiba, değil mi?
1: Genelde sonra insanlar kusurlarını ortalıkta sürekli bahsetmek istemez. Bu da bir işitme engeli. Bunu
0: ama nedense gözlükte daha rahat insanlar, daha alışık, ama işitme kaybına gelince böyle bir sıkıntı var. Belki yaşlılıkla çok mu bağdaştırılıyor diye düşünüyorum.
1: Yani tabii gençlikte miyop, yani yakını gençlikte gören, uzağı göremeyen, çocukluktan gözlük takan çok insan olduğu için bu yaşlılıkta yadırganmıyor ama duyma biraz öyle değil.
0: Evet, evet.
1: O dediğiniz gibi bir yaşlılık belirtisi olarak algılandığı için, onu da kabullenemediği için belki dediğiniz gibi daha çekingen olabilir. Evet.
0: Alzheimer hastalarında işitme değerlendirmesi neden önemli acaba?
1: Evet. Demansı, ister Alzheimer veya ister başka sebeple demansı olan bir kişinin işitme kaybı da varsa, İki sorun birbirini büyütebilir. Hasta söyleneni duyamadığı için sorulara cevap vermeyebilir. İçine kapanabilir ya da çevresindekilerle iletişimi bozulabilir. Bu durum kendi bilişsel hastalığının daha ağır görünmesine bile neden olabilir. İyi işitme, aileyle iletişimi, günlük yönergeleri anlamayı, kişinin çevresiyle bağını sürdürmesini kolaylaştırabilir.

0: Nedenle demanslı bir kişide veya Alzheimer'lı kişide, zaten Alzheimer hastası işitmesiyle uğraşmanın ne anlamı var yaklaşımı doğru değil. Evet. Hatta tam tersine iletişim kapasitesi zaten Alzheimer nedeniyle sınırlanmaya başlamış bir kişinin sağlam olabilecek işitme kanallarını mümkün olduğunca açık tutmaya çalışmak daha da önemli. Onun için Alzheimer hastalarının işitmesi o Alzheimer olmayanlara göre daha da önemli düzeltilmesi.
1: İşitme cihazı kullanmaya başlayan kişilerde günlük yaşamda değişiklikler görülebiliyor mu?
0: Tabii ki bunu yine gözlüğe benzetebiliriz. En belirgin değişiklik genellikle iletişimde oluyor. Çevresindekileri, eşini, çocuklarını daha rahat anlamaya, televizyon sesini daha makul düzeyde dinlemeye, toplum içerisinde konuşmalara daha fazla katılmaya başlıyor. Zaten işitme cihazının temel amacı da çevredeki seslerin daha iyi algılanmasını sağlamak. Ama burada bir ufak fark var. Gözlük gibi işitme cihazı takıldığı anda her şeyin tamamen doğal hale geldiği gibi bir araç değil. Öyle olmuyor. Beyin uzun süredir daha az duyduğu sesleri yadırgayabiliyor, tekrar alışması gerekebiliyor. İlk günlerde çatal kaşık sesi, kendi sesi, sokak gürültüsü biraz fazla gelebiliyor kişiye. Buradan cihazı kullanmaktan rahatsız olanlar da olabiliyor. Ama beyin bunlara alışacaktır. Bu önemli. Uygun cihazın ayarlanması ve takibi önemli. Bir süre sonra bunlara hasta alıştığında sohbetlere geri dönecek, aile ve sosyal yaşama daha rahat katılacak. Cihazın gerçek başarısı da bundan sonra ortaya çıkıyor.
1: Evet, demans gibi Alzheimer'da sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu sürekli vurguluyor uzmanlarımız ve sanırım işitmenin buradaki etkisi de yadsınamaz bir konu değil mi? Buna değinmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dünya Alzheimer gününde bize katıldınız. Çok önemli bir konuya değindik birlikte. Sağolunuz katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İzin verirseniz son olarak birkaç cümleyi vurgulayayım. İşitme kaybı yaşlanmanın görmezden gelmemiz gereken kaçınılmaz bir sonucu değildir. Çevresiyle ve insanlarla bağlantısıdır işitme kimsenin. Bu nedenle işitme kaybını erken fark etmek ve uygun şekilde tedavi etmek, yalnızca kulak sağlığı açısından değil, sosyal yaşam, bağımsızlık, muhtemel bilişsel sağlık açısından da çok önemlidir. Duyamıyorum ama idare ediyorum demek yerine bunu ne yapabilirim bunu düzeltmek için diye sormak gerekiyor. Sadece Alzheimer hastaları değil, tüm belli bir yaşa gelip işitme kaybı olmaya başlamış bireyler için de aynı şekilde önemli. Hatta bazı arkadaşlarımız görmeden daha önemli olduğunu söyler işitmenin topluma bağlanmak için. Görme özürlü birçok sanatçımız var, televizyonda sohbetler ediyor, toplumla iletişimi iyi ama güzel gören ama işitmeyen bir kişinin toplumla iletişimi çok daha zor oluyor. Bu biraz daha işitme kaybı kişinin kendini çevreden izole etmesine görmeye göre daha fazla da sebep oluyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serdar Akyıldız konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi, ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Mutfağın sırlarındasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyoruz.

0: kornişon salatalıkların, kıl biberlerin, kapya biberlerin, domateslerin bol olduğu zamanlardayız. E hadi o zaman kış ayları için harika bir turşu yapalım. Öyle bir ölçü vereceğim ki birebir uyduğunuzda suyu içilebilen, son derece lezzetli, erimeyen bir turşu olacak. Peki o zaman hadi tarife gidelim. Öncelikle 5 litrelik bir kavanoz için 3,5 kilogram sebzeye ihtiyacımız var. Sebzelerin seçimi tamamen size ait. Kıl biber, kornişon, salatalık, domates, bolca sarımsak, kapya biber, her birini iyice yıkayıp güzelce kavanoza dizelim. En üstte kırmızı olgun domatesleri dizeceğiz. Evet, olgun domateslerin turşusu çok güzel olur. Mutlaka deneyin. Aralara sarımsak dişlerini serpiştirerek sebzeleri kavanoz dolana kadar koyduktan sonra üzerine kaynar su ilave edeceğiz. Evet, fokur fokur kaynayan su koyacağız. 5 litrelik kavanoz için 5 çorba kaşığı kalın turşu tuzuna ihtiyacımız var. Tuzu sebzelerin en üstüne koyacağız. 1 ya da 1,5 su bardağı elma sirkesi kullanacağız. Sirkeyi de üzerine boşaltacağız. Sonra sakın itiraz etmeyin. Çünkü bu kadarı asla zararlı değil, hatta faydalı. Limon tuzu koyacağız. Limon tuzu sebzelerin çürümeden, eğilip bükülmeden, yumuşamadan kalabilmesi için, bu kadarı zararlı değil, yararlı bile. Çünkü bakteri öldürücü özelliği var. Limon tuzunu da koyduk mu? Bir dolu tatlı kaşığı. Sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatacağız. Soğuduğunda buzdolabında bekleteceğiz. Eğer mutfakta bekletirseniz üzeri çabuk porlanır. Turşunun porlanmaması için hava almaması gerekiyor efendim. Onun için sıkıca kapatıyoruz. Turşuyu kullandıkça yine de turşu turşuluğunu yapacak. O porlanma illaki olacak. Ama porlanmayı gördüğünüz zaman üzerinden kaşık yardımıyla ya da kağıt havluyla o porlanmış pamuksu kısmı alın. Turşunuzun üzerine arz ediyorsanız çok az sıvı yağ gezdirin. Bu şekilde porlanma süresini geciktirmiş olacaksınız. Eğer buzdolabınız 5 litrelik kavanozu alacak büyüklükte değilse, o zaman daha küçük kavanozlara yapabilirsiniz turşularınızı. Ama tavsiyem mutlaka buzdolabında bulundurmaya dikkat edin. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temasları çerçevesinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na

Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, dünya beşten büyüktür sözleriyle uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki acıları da Birleşmiş Milletler'de gündeme taşıdı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarında kapsadığı öğrenildi. Fon yöneticisi 2 kişinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarının tasfiye süresini uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle tasfiye edilecek fonların portföy yapılarıyla piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemenin fonların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine olanak sağlamayı amaçladığı duyuruldu. Tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. İsrail bağlantılı kişiler tarafından yönetilen yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 216 kişi adliyeye sevk edildi. Bu kişilerin yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle büyük vurgun yapan suç şebekesi üyesi olduğu belirlenmişti. Türkiye'nin Eurofighter tedarik sürecinde teknik incelemeler devam ediyor. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri Kanixby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerini inceledi. Ziyarette uçakların bakım ve idame süreçleriyle teknik altyapı uyumunun ele alındığı belirtildi. İran'ın başkenti Tahran'daki Fransa Büyükelçiliğine bağlı Fransızca Dil Merkezi, Tahran Başsavcılığı tarafından mühürlendi. Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin dil eğitimi adı altında özel yetenekli İran vatandaşlarıyla bağlantı kurarak bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü. İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı. Bir kez daha Avrupa'nın zirvesine yerleşen İstanbul Havalimanı 7 ile 13 Eylül tarihleri arasında günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Gümrük ve dış ticaret denetimleri kararlılıkla devam ediyor. Kurallara aykırı işlem yapanlara 8 ayda 10 milyar liranın üzerinde ek tahakkuk ve para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3600'den fazla firma tarafından tescil edilen 23.132 gümrük beyannamesine ceza kesildiği belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Balıkesir Dursun Bey Devlet Yolu'nun 62 ile 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursun Bey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ilgaz Korgun Çankırı Devlet Yolu'nun 17 ile 27. kilometreleri arasında asfalt sahte kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Ailenin sesinde bugün.
2: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün her ailenin bir gün bir şekilde karşısına çıkabilen o zor eşiği konuşmak istiyorum. Kriz anlarını ve bu anlarda ailenin nasıl dağıldığını ya da nasıl toparlandığını. Hayat kimseye yalnızca sakin günler vaat etmiyor. Bazen bir telefon, bazen bir haber, bazen beklenmedik bir kayıp ya da sarsıcı bir gelişme bir evin bütün dengesini bir anda değiştirebiliyor. Kriz anlarında insanın gerçek hali daha görünür olur. Kimi susar, kimi öfkelenir, kimi sürekli çözüm üretmeye çalışır, kimi olduğu yerde donar kalır. Aile de böyledir. Zor zaman geldiğinde bazı evlerde herkes kendi içine çekilir. Aynı odada bulunur ama herkes kendi korkusuyla baş başa kalır. Bazı evlerde ise insanlar ne yapacağını tam bilmeseler bile birbirine yaklaşmaya çalışır. Kriz anında aileyi dağıtan şey yalnızca olayın büyüklüğü değildir. Çoğu zaman asıl yıpratan o olay karşısında kurulan dil ve tavırdır. Suçlayıcı cümleler, panik içinde söylenen sert sözler, her şeyi tek kişinin omzuna bırakmak evin içindeki güven duygusunu zedeler. Oysa kriz anında aileyi toparlayan şey her sorunun hemen çözülmesi değil, birbirine dönük kalabilmektir. Şu an zor bir şey yaşıyoruz. Ne yapacağımızı tam bilmiyoruz ama birlikteyiz. Birbirimize sertleşmeyelim. Bu cümleler her şeyi çözmez belki ama toparlanmanın ilk zeminini kurar. Kriz insanı sınar ama aileyi asıl ortaya çıkaran şey kriz karşısında birbirine nasıl baktığıdır. Kimi evde korku büyür, kimi evde korkunun içinde bile bir tutunma dili oluşur. Ve bazen aileyi ayakta tutan şey çözümden önce o dildir. Bugün kriz anlarında ailenin nasıl dağıldığını ya da nasıl toparlandığını konuştuk. Belki zor zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey her soruya cevap bulmak değil, aynı tarafta kalabildiğimizi hissedebilmektir. Ben Deniz İş Yapan, TRT radyolarından, Ailenin Sesinde Bugün'den krizin her şeyi sarsabileceğini ama birbirine dönük kalan bir ailenin yine de ayakta durabileceğini hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın.
1: Ailenin Sesinde Bugün.
3: Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz.

0: güne bakan.
1: Güne bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Hilal Aksungur, Muzaffer Ayyıldız, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Sait Faik'in edebiyatımızın en çok hatırlanan cümlelerinden biri. Yazmasam deli olacaktım. Bu cümleyi Haritada Bir Nokta adlı öyküsünün sonunda söyler. Yazmak onun için yalnızca yapılan bir iş değildir artık. Dünya ile arasındaki bağ kurmanın yollarından biridir. İnsanın hayatında da böyle şeyler var galiba, değil mi? Yapmak zorunda olmadığı halde yapmadan duramadığı şeyler. Kimi sabah yürüyüşünü aksatınca gününün eksik başladığını hisseder, kimi mutfağa girip bir şeyler pişirdiğinde toparlanır, kendine gelir. Bir başkası toprağa dokunur, örgü örer, fotoğraf çeker, müzik dinler. Kimi bir dostuyla uzun uzun konuşmadan, kimi de birkaç sayfa okumadan günü tamamlamış sayılmaz. Dışarıdan bakıldığında küçük görünen bir şey insanın içinde oldukça büyük bir yer tutabilir. Üstelik hayat çoğu zaman bize neyin iyi geldiğini onu kaybettiğimizde fark ettirir. Belki de herkesin Sait Faik gibi yazmasam deli olacaktım diyeceği bir şeyi yoktur ama bunu yaptığımda kendimi biraz daha iyi hissediyorum, biraz daha kendim oluyorum dediğimiz bir şey mutlaka vardır. Mesela bizim için her sabah güne bakanda sizlere seslenmek. Peki sizin için ne? Bugün de güne bakan başladı bile. Hoş geldiniz.
0: Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne bakan devam ediyor.
1: Okullar açıldı, beslenme çantaları yeniden hazırlanmaya, çocuklar günün önemli bir bölümünü evden uzakta geçirmeye başladı. Bu yeni düzende çantaya koyduğumuz yiyecek ve içecekler yalnızca çocukların beslenmesini değil, ağız ve diş sağlığını da doğrudan ilgilendiriyor. Paketli atıştırmalıklar, kutu meyve suları ve şekerli içecekler kadar bunların gün içinde ne sıklıkta tüketildiği de diş çürükleri açısından önemli. Bir başka konu ise özellikle bu dönemde alerjik nezle ve astım yaşayan çocuklar. Ağızdan nefes alma, ağız kuruluğu ve bazı inhaler ilaçların uzun süreli kullanımı da çocukların diş ve diş eti sağlığı üzerinde etkili olabiliyor. Konunun ayrıntılarını konuşmak üzere çocuk diş hekimliği uzmanı Doktor Nurgül Demir telefon attığımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz biz de katılımınız için. Evet, okullar açıldı. Çocukların diş sağlıkları okulların açılmasıyla birlikte değişen beslenme alışkanlıklarıyla bir kat daha önem kazandı. Diş çürüğü riskini arttırabiliyor dedik. Okulların açılması ve orada yapılan beslenme alışkanlıkları, orada yapılan beslenmeler. Neden diye soralım öncelikle.
2: Öncelikle şimdi hep artık tabii günümüz koşullarında çalışan anne babaların çocukları çoğunlukla tüm gün okulda oluyorlar. Dolayısıyla
1: evet,
2: okulda hijyene de dikkat etme şansları çok olmadığı için her yaş grubunun okulda diş fırçalamayı çok öneremiyoruz maalesef.
1: Evet.
2: Dolayısıyla diş de fırçalanamadığı zaman tükettikleri şeyler, yani paketli atıştırmalıkların ya da hani asitli içeceklerin çürük yaptığını biliyoruz ama maalesef okulda beslenme olarak tükettikleri, hani işte tost gibi ya da karbonhidrat içerikli rafine şeker olmasa da hani beyaz undan yapılmış diğer karbonhidrat içerikli yine ürünler de, pastane ürünleri de

0: çocuk riskini çok artırabilen ürünler. Hı hı. Onların hepsi de çünkü rafine şeker kadar olmasa da şeker içeriyor ve tüketildiği zaman ağızda asidik bir ortam oluşmasına sebebiyet vererek çürük riskini artırabiliyor. Sıt tüketimin riski artırmasının sebebi de çürük bakterisi ağızda asidik bir ortam olduğu zaman üremesini hızlandırarak çürük potansiyelini artırır maalesef. Dolayısıyla atıştırmalık tüketimini ya da işte ara öğünlerdeki karbonhidrat tüketimini artırdığımız zaman çürük riski de ona paralel olarak yükseliyor. Evet. Fırçalamada öneremediğimiz için ya da okulda fırçalamak da çok mümkün olmadığı için o zaman çürük riski tırmanarak
1: biraz daha artıyor. Evet. Peki o zaman beslenme çantalarına mesela diş sağlığı açısından hangi yiyecek ve içecekleri koymalı ya da hangilerinden uzak durmalıyız? Ya da çocukların okuldaki beslenmelerinde belki uzak durmasını önereceğiniz yiyecekler neler olabilir?
0: Öncelikle pastane ürünlerinden mümkün olduğu kadar uzak durmakta fayda var. Hani hazır poğaçalar, işte ne bileyim beyaz ekmekten büyük olarak tercih edilmiş
1: sandviçler,
0: tostlar.
1: Sandviçler. Evet.
0: Sandviçler. Okulda ara öğünlerde eğer makarna, işte pirinç pilavı çok tüketiliyorsa pirinç ya da patates gibi nişasta ağırlıklı şeylerden biraz mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor. Hı-hı. Hani kendimize dikkat etmeye çalışırız ya. Daha tam buğday kepekten üretilmiş ekmekler olabilir. Hı-hı. Ya da aynı şekilde ev yapımı makarnalar tercih edilebilir içeriğine dikkat edilerek. Ya da yeşil sebzelerde mesela kalsiyum içeriği çok yüksek. En azından atıştırmalık olarak ya da işte protein ağırlıklı bir şeyin yanına yeşil sebze eklenebilir. Hı hı. Bunlar ana öğünleri ya da o okullarda hani öğle arası olarak tercih edilen ürünlerde modifikasyon yapabilmemiz için. Ama kesinlikle dişlere faydası olacak diğer şeyler peynir, içinde kazein olduğu için dişleri çürüklere karşı korumada çok etkilidir. Ev yapımı yoğurt, ev yapımı kefir eğer mümkün oluyorsa. Evet. Mesela kesinlikle tüketilmemesi gereken ve hani hastalarımdan çok sık duyduğum okullarda tüketilen şeyler meyveli yoğurt. Hani içinde yoğurt geçince meyveli yoğurdun sağlıklı olduğu düşünülüyor. Halbuki değil.
1: Meyveli eğer, yoğurt, yoğurt kadar masum değil yani.
0: Hiç değil, kesinlikle değil. Hatta hani marketlerden aldığımız yoğurtlar da ev yapımı yoğurt kadar faydalı ya da zararsız değil maalesef. Burada da tabii mutlaka içerik okumak önem kazanıyor. Hatta biz hastalarımıza hep deriz ki yani emin olamazsanız fotoğrafını mutlaka gönderin, bizi birlikte değerlendirelim, birlikte eleyelim. Hı hı. Çünkü o meyveli yoğurtlarda da maalesef hani hem daha hitap ettiği yaş grubu çocuklar olduğu için içinde tatlandırıcı olabiliyor. Hı hı. Tatlandırıcı olmasa dahi mevsim meyvelerinde bile çok fazla şeker olduğu için ona ek katkı maddeleri yine dişler için zararlı olabiliyor. Yani aslında basic olarak dikkat etmemiz gereken şey, eğer bir beslenme çantası hazırlıyorsak mevsim sebzelerinden oluşan yan ürünlerle birlikte daha protein ya da kalsiyum ağırlıklı ürünler tercih etmek, gıdalar tercih etmek ve ev yapımı yoğurda evde üretilen içeriğini kontrol edebildiğimiz gıdalara daha ağırlık vermek. Mümkün olduğu kadar paketli, marketten hazır aldığımız kutulu ürünlerden uzak durmak.
1: Evet.
0: Onun yanında da bahsetmiştik ki hani okulda diş fırçalamak çok mümkün olmuyor. Hı hı. En azından su tüketimini artırarak, hı hı, düzenli su tüketimini teşvik ederek, hatta evde alıştırarak ara öğünlerden sonra su tüketimlerini sağlamak en azından ağızdaki asidik ortamın tamponlanmasına yardımcı olarak çürük riskini kontrol etmemize çok fayda sağlar.
1: Hem de sağlıklı su tüketmek, daha çok su içmek. Meyve koymadık mesela beslenme çantasına, sebzeyi önerdiniz daha çok. Acaba şey mi, şekerden dolayı mı yine diş sağlığı açısından?
0: Meyve de vitamin içerdiği için yine çocuklara önerdiğimiz yan ürünlerden. Zaten hani okulda ara öğün olarak tek seferde tüketecekleri için hani biz evde bir şey önermeyiz mesela. Hani sehpaya meyve sepeti gibi hazırlayalım da aklımıza gelip gittikçe atıştıralım. Hı hı. O kesinlikle önerilmeyen bir şey. Çünkü içinde fruktoz dediğimiz meyve şekeri olduğu için rafine şekerli gıdalar kadar olmasa da maalesef o da çürük riskini artırır. Hı. Okulda meyve tabii ki tercih edebiliriz. Mesela benim en çok önerebileceğim meyve elmadır. Hı hı. Elmanın hem besleyici değeri yüksek, Hem de
1: diş sağlığı için değil mi faydalı?
0: Evet, evet, aynen. Hem dişleri güçlendirmekte katkı sağlar, hem de daha sert bir yapısı olduğu için dişlerin fırçalanamadığı zamanlarda o çiğnemenin dişlerin mekanik olarak temizlemesine çok küçük de bir olsa etkisi olur. Hı-hı. En azından diğer hani çilek gibi, karpuz gibi daha fruktoz içerikli meyvelere göre hem daha az fruktoz içerdiği için dişler için daha koruyucu gidebilir diyebiliriz.
1: Hazır meyve suları ve taze sıkılmış meyve

0: Meyve suyu arasında da çok önemli bir fark var diş sağlığı açısından sanıyorum, öyle değil mi?
1: Evet, kutu meyve sularında da çok fazla rafine şeker ve
0: Şeker, evet.
1: katkı maddesi var. O yüzden kutu meyve sularını kesinlikle önermiyoruz. Hatta kutu meyve sularını hani şöyle düşünebiliriz. Biz aslında taze sıkılmış meyve suyu bile tüketmelerini tercih etmeyiz.
0: Etmiyoruz, değil mi?
1: Çünkü
0: Evet.
1: mesela hani portakal yedikleri zaman bir portakaldan hem vitamin alıyorlar, istemesek de yanında maalesef fruktoz dediğimiz meyve şekeri de geliyor. Biz onu bile hani kontrollü tüketelim derken portakal suyu içtikleri zaman kaç portakaldan işte bir bardak doluyorsa o zaman 4-5 portakallık bir fruktoz tüketimi
0: Daha
1: oluyor.
0: çok şeker oluyor, evet.
1: Ya bu genel sağlıkları için de aslında çok iyi değil. Pediatristler de çok önermez. Biz hani sadece kar zarar dengesini düşününce kutu meyve suyu mu taze sıkılmış mı taze sıkılmış tercih ederiz. Ama aslında önerdiğimiz içecek kesinlikle ayran. Hem en azından okulda kalsiyum desteklerini sağlar, dişler için zararlı bir yan etkisi yok diyebiliriz kutu meyve suları kadar. Ama eğer hani bir kaçamak yapılacaksa o zaman da bunu taze sıkılmış meyve suyundan,
0: Evet.
1: annelerin evde hazırladığı içeceklerden yana kullanabiliriz.
0: Hele ki asitli içecekleri kesinlikle
1: Evet.
0: önermiyoruz zaten.
1: Hiç. Yani bu maalesef son zamanlarda çok yaygınlaştı. Okullarda artık hem kantinlerde satılmasını kısmen hani frenlemeye çalışıyorduk. Dışarıdan müdahale ederek kontrol ettirmeye çalışıyorduk. Ama şimdi artık içecek otomatları var biliyorsunuz. Çok kolay ulaşım sağlıyor çocuklar onlara. Asitli içeceklerin bizim için şöyle bir dezavantajı da var. Onlar asidik yapısı gereği maalesef dişlerde erozyon dediğimiz mini aşınmalarına sebep olabiliyor. İşte hani ilk konuşmamıza başlarken bahsetmiştiniz ya inhaler ilaçlar bunlar da aynı mekanizma aslında. Yani yapısı kendi asidik olan ürünlerin çürük riskini artırmasına ek olarak bir de dişlerin sert dokularında aşındırma özellikleri var. Dolayısıyla hem işte asitli içeceklerin yapısındaki şeker artı bir de asidik yapıları çürük riskini kat be kat artırabiliyor. Onları kesinlikle önermiyoruz. İçildiği zaman da hani bazen özel günleri oluyor işte doğum günleri filan kesinlikle sonrasında hemen ağız bolca suyla çalkalanacak ya da bolca su tüketilmesi sağlanacak ki en azından zararı en aza indirebilelim.
0: Bu konu açılmışken aslında zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz ama böyle mesela bu asitli içeceklerin de şekersiz olanları var ve daha masum gösterilmeye çalışılıyor. Onunla ilgili ne dersiniz?
1: Şeker içerikleri evet diğer standart üretimlere göre daha az ama maalesef içeriğindeki katkı maddesi
0: Katkı
1: oranı
0: maddesi.
1: değişmiyor.
0: Evet.
1: Ve aynı şekilde asidik yapı da değişmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hem genel sağlık için zararı azalmamış oluyor hem de maalesef dişler için zararsız diyebileceğimiz bir kategoriye geçmiyor.
0: Girmiyor,
1: Sadece
0: evet.
1: etiket farkı oluyor
0: Evet.
1: aslında. Çok küçük olsa hani şeker azalıyor ama içlerindeki tatlandırıcı olarak eklenen şeylerin de maalesef dişlere zararı yok diyemem. Dişler için faydalı olarak değerlendirilen ve bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış tek tatlandırıcı ksilitol olarak geçer. Xylitol diye okunabilir bazı sakızların içeriğinde var. Onların çürük karşıtı etkileri var. Ama maalesef hani o işte sıfır şeker ya da zero diye adlandırılan şeylerin zararsız olduğunu söyleyip öneremeyeceğim.
0: O zaman o sözünü ettiğiniz maddenin içinde olduğu mesela işte böyle cikletler, naneli sakızlar filan diş sağlığı için önerilebilir mi?
1: Evet, önerilebilir. Kesinlikle önerilebilir. Çünkü xylitolün hem tükürük yapısını artırdığı için yani sakız çiğneme sırasında tükürük miktarını artırdığı için pardon hem de dişler üstündeki koruyucu etkisinin çürük karşıtı rol oynadığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bir şey. O yüzden ya sakız tercih ederken ya da hani bu atıştırmalık şeker gibi şeyler var ya onların kutularının, ambalajlarının üstünde Gülen Diş sembolü olanları tercih etmemiz gerekir.
0: Ne
1: Onlar diş
0: sembolü
1: dostu
0: dediniz?
1: demektir. Kırmızı bir kare içerisinde Gülen Diş sembolü.
0: Gülen diş, evet.
1: Gülen Diş sembolü varsa o dişler için zararsız olduğu anlamına gelir o ürünü. Onlardan tercih edebiliriz. Bazı sakızların üstünde var. Onlardan tercih edebiliriz. Ya da üstünde X ile başlayan xylitol ya da ksilitol diye okunabilir. O sakızlardan tercih edebiliriz. En azından gün içinde hani çürüğe karşı savaşmada tabii ki bir diş
0: Evet.
1: fırçalama ya da sağlıklı dengeli beslenme kadar etkili değil ama en azından elimizi güçlendiren bir faydası olur.
0: Evet. Şimdi az önce bahsettik, inhaler ilaçlar dedik, astım tedavisinde ya da alerjik çocuklarda alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar.

0: Bu ilaçlar da yine aynı şekilde ağız sağlığı ile ilgili bir takım galiba olumsuz etkiler yaratabiliyor. Nelere dikkat etmeleri lazım özellikle bu ilaçları kullanan çocukların?
1: Bunlar da solunarak tüketiliyor ya ilaçlar. O zaman hem dişlerin üstüne hem de yanak mukozasına, dil üzerine ya da diş etlerine ilaç tamamen yayıldığı için bu ilaçların da içeriği gereği ağız ortamını asidik yaptığı ve çürük riskini artırdığı gösterilmiş. Dolayısıyla özellikle alerjik bünyeli çocuklarda ya da okullar açıldığı zaman zaten bir hastalık zinciri başlar ya, bir
0: Evet,
1: hafta iner,
0: evet.
1: bir hafta
0: Eli
1: hasta.
0: kulağında diye tahmin ediyoruz, değil mi?
1: Evet, yani
0: Grip
1: randevumuzu
0: salgınlarının.
1: ona göre ayarlıyoruz. Maalesef o döngü şeyi ara tatile kadar devam ediyor.
0: Evet.
1: Ve çok sık kullanıyorlar bu inhaler ilaçları, nefes alıp vermekte
0: Evet.
1: zorlandıkları zamanlarda. O zaman mutlaka ilaç kullanımından hemen sonra ağzın bolca suyla çalkalanması gerek. Bazen ebeveynlerde şöyle bir yanılgı oluyor. Hani bu ilaç çürük yapıyor dendi, biz ilaçtan hemen sonra diş fırçalayalım. Bu ilaç grubunda o da doğru değil. Çünkü ilaç asidik olduğu için eğer ilaç kullanımından hemen sonra dişler fırçalanırsa o ilaçların dişlerin üstünde sebep olabileceği erozif etkiyi artırabilirler. Dolayısıyla önce ağız suyla çalkalanacak. Aradan ortalama bir yarım saat 45 dakika geçtikten sonra dişler kesinlikle florlu bir diş macunuyla fırçalanacak. O döngüye zor da olsa özellikle çocukların hastalık döneminde dikkat etmek çürük riskine karşı savaşmada büyük önem taşıyor. Onu unutmadan, hani en azından şimdi bizi dinleyenlere akılda kalması açısından uyarmakta fayda var.
0: Beslenmeyle ve soluk alıp vermeyle, yani nefes almayla, solunumla da doğrudan ilintili sanıyorum ağız ve diş sağlığı, değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet, hatta bu az önce bahsettiğiniz hastalık dönemleri için de
0: Evet,
1: önemli.
0: evet.
1: Ağızdan nefes alıp verdikleri zaman bu gün içinde de olabiliyor. Yani
0: Burun
1: bazılarında
0: tıkalı
1: sadece
0: olunca, evet.
1: hani burunla ilgili problemler ya da o solunum yolunu tıkayan, solunumu zorlaştıran bazı problemler ağızdan nefes alıp vermeyi alışkanlık haline getirmelerine sebep olabiliyor. Artı soğuk algınlığı dönemlerinde yine ağızdan nefes alıp vermeye
0: Ya da bir
1: başlayabiliyorlar.
0: geniz eti problemi varsa belki,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Ya da çenelerde darlık varsa onlar da bazen ağızdan nefes
0: Ortodontik.
1: alıp vermeye sebep olabiliyor.
0: Evet.
1: Hani bir daha normal konumuna göre geride yerleşmeleri diyeyim kabaca. O zaman da tüksüğün ağız içindeki çok pasif ya da indirekt de olsa yıkayıcı etkisi çürüklere karşı rol oynayabiliyor. Yani
0: Evet.
1: çürüklere karşı korunmada katkı sağlayabiliyor. Ağızdan nefes alıp verdikleri zaman ya da ağızdan nefes alıp veren çocuklarda ağız kuruluğu hep olduğu için hem tüksüğün koruyucu etkisinden faydalanamıyoruz, hem de ağızdaki o kuru ortam dişi hastalıkları ya da diğer ağız hastalıkları için maalesef daha yatkın bir ortam oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Artı işte yine ağız ortamı hani tüksükle tamponlanamadığı için o asidik ortam çürük riskini yine artmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla ağızdan nefes alıp vermek, hani hasta oldukları dönemde işte burun tıkalı olduğunda bir hafta mesela tolere edilebilir. Ama eğer bu uzuyorsa, alışkanlık haline geliyorsa o zaman mutlaka bir kulak burun boğaz doktorundan konsültasyon almakta, yani destek almakta fayda var. Eğer çenelerle ilgili bir şeyse o zaman çocuk diş hekimi görecek, gerekli görürse ortodontiye yönlendirecek tedavi için. Yani bu daha çok bileşenli bir
0: Evet,
1: problem.
0: evet.
1: Bir haftadan uzun sürmemesi tercihimiz. Yani onun alışkanlık haline gelmemesi
0: Gelmemesi.
1: önemli.
0: Evet. Çene ve
1: Bunun
0: yüz
1: vadeli
0: gelişimini de etkiliyor sanıyorum
1: aynen tam
0: aynı
1: onu
0: şekilde.
1: söyleyecektim.
0: Evet.
1: Alışkanlık haline gelirse özellikle büyüme çağındaki çocuklarda çenelerde çok aktif büyümeye devam ettiği için çenelerde zaman içerisinde kapanış bozukluğuna sebep olabiliyor. Bu sefer ilerleyen yaşlarla birlikte hem tedavisi daha kompleks hale dönebilir, hem bu alışkanlığın önüne geçemezsek çocuk tedavi edilse dahi tedavi geri dönebilir. O yüzden burada tabii yine her zaman olduğu gibi ebeveynlere sorumluluk düşüyor. Takipler önemli.
0: Evet.
1: Gece uyurken gün içinde nefes alıp verme alışkanlıklarına mutlaka dikkat edilecek ki eğer bir problem varsa geç kalınmadan müdahale edilebilsin.
0: Ağız ve diş sağlığı çok önemli. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde. Tabii ki çocuklukta başlayan alışkanlıkların yetişkinliğe taşınması da söz konusu. En çok hangi konuyu ihmal ediyoruz çocuklarda ağız ve diş sağlığı dediğimizde? Artık çok da yaygınlaştı böyle ortodontik tedaviler, işte bir takım böyle plaklar, diş aparatları kullanılıyor vesaire. Ama yine de ihmaller var sanıyorum, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, yani hele ki bu 3-3,5 senedir benim gözlem

0: gözlemlediğim ve kliniğimizde en çok başımızı ağrıtan problemlerden bir tanesi çalışan anne babaların da yorgunluk seviyeleri ya da yoğunlukları kaynaklı olabiliyor. Daha çok hani bakıcıyla gidiyor çocuklar filan. Maalesef çocuklara çok fazla ekran izletilmeye, yani çocuklara işte
1: ekran karşısında. Evet.
0: Kesinlikle, çünkü çocuklar zevk alıyorlar ekran karşısında haklı olarak bir şey yemekten. O biraz karşılıklı bir şeye dönmüş gibi. Hani çocuklar yemek yemeyince işte ekran veriliyor ellerine. Bu sefer daha kolay yiyince ikinci yemek kesinlikle direkt ekran karşısında başlıyor gibi. Bence günümüzün ve bu zamanların en büyük problemi o. Çünkü ekran karşısında yemek yemek, çocuklar dalıp gittikleri için izledikleri şeye ya da oynadıkları oyuna ağızda yemek normal durması gerektiğinden çok daha uzun süre duruyor. Bu hem yemeğin bekletildiği, yani ağızda yemek bekletme alışkanlığının oturduğu süre içerisinde yemeğin beklediği diş yüzeylerinde normal şartlarda ara yüzeylerde gördüğümüz çürüklerin çepeçevre yerleşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla çok daha kompleks tedaviler gerektirebiliyor. İkinci olarak yine bir şey yerken ya da işte video izlerken dalıp gittiklerinde ağız açık unutuluyor. Az önce hani ağız solunumundan bahsederken konuşmuştuk ya. Zaman içerisinde senelerde birbirine göre gelişim bozuklukları olabiliyor. Dişsel dizelim bozuklukları eşlik edebiliyor. Ya da daha üst level bir artık hani bu ekran bağımlılığı boyutundaysa baş sürekli öne eğik pozisyonda oturulduğu için bu sefer baş boyun bölgesini ilgilendiren kaslar da ona göre şekilleniyor ve çok ciddi medikal bozukluklara da gidebiliyor. Dolayısıyla bence kesinlikle günümüzün en önemli problemi
1: ekran karşısında
0: ve ekran süresinin yemek zamanlarında özellikle uzaması gerçekten çok büyük problem. Kesinlikle de çok zorlanıyoruz. Ona alıştırmamak, başta hani yemeği işte anne babanın yaptığı gibi sofrada yenilip kalkılan bir şey olarak empoze etmeye çalışmak çok daha doğru. Ekran karşısında başlandığı zaman hem bırakılması zor hem sonra kliniğe yansıyan bulguları çok kötü maalesef.
1: Çok farklı rahatsızlıklara da sebep olabiliyor hakikaten her anlamda. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler ve uyarılar için. Sağlıklı günler diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çocuk diş hekimliği uzmanı Doktor Nurgül Demir'le söyleştik.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Bir insan sevdiği birini hayatta tutabilmek için ne kadar ileri gidebilir? Çaresizlik büyüdükçe doğru ile yanlış arasındaki sınır da değişir mi? Yönetmenliğini Büşra Bülbül'ün yaptığı TRT ortak yapımı Bir Anne hakkında, karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini yaşatmaya çalışan Sibel'in hikayesinden yola çıkarak tam da bu soruların peşine düşüyor. Eşine uygun bir organ bağışçısı bulmaya çalışan Sibel, bir yandan da sokaklarda süt satarak ailesini ayakta tutmaya çalışıyor. Zaman daraldıkça verdiği kararlar onu vicdanıyla karşı karşıya getiriyor. Dünya premierini 28. Şangay Uluslararası Film Festivali'nde yapan film Bir Anne hakkında şimdi Türkiye'deki izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 24-31 Ekim'de düzenlenecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal uzun metraj yarışmasında Türkiye premierini yapacak. Filmi konuşacağız. Şangay'dan Antalya'ya uzanan yolculuğunu konuşacağız. Yönetmen Büşra Bülbül telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz katılımınız için öncelikle. Sizi tanıyarak başlamak istiyoruz filminizi konuşmadan önce. Bir Anne hakkında Büşra Bülbül'ün sanıyorum ilk uzun metraj filmi değil. Öncesinde 2018'de Benim Küçük Sözlerim diye bir uzun metrajınız varmış. Ve sanıyorum o film de yine farklı festivallere gitmiş. İtalya, Kosova, Güney Kore gibi ülke festivallerinden. Bir de en iyi film ödülü var herhalde, öyle mi?
2: Evet, yalnız Benim Küçük Sözlerim eşimin yönettiği, birlikte senaryosunu yazdığımız ilk filmimiz.
1: Evet.
2: Benim Bir Anne hakkında benim yönetmenliğini yaptığım ilk uzun metraj filmi.
1: İlk uzun metraj mı? Ne
2: evet.
1: Güzel. Hayırlı uğurlu olsun diyelim öyleyse.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir Anne hakkındanın biraz hikayesini konuşalım. Senaryo da size ait yanılıyorsam, öyle mi?
2: Evet, eşimle yine birlikte yazdık senaryoyu da.
1: Eşinizle birlikte çalışıyorsunuz bu arada sektörde sanıyorum, değil mi?
2: Ay evet, eşim de yönetmen, evet. Bekir Bülbül.
1: Evet.
2: Filmlerimizin senaryolarını birlikte yazıyoruz, sete birlikte çıkıyoruz. Bir yapım şirketimiz var, birlikte yol alıyoruz
1: ne
2: bu
1: güzel.
2: Yolculukta.
1: Ne güzel. Onun da aslında avantajlarını dezavantajlarını konuşuruz belki ama şimdi önce biraz filmi konuşalım. Senaryoyu konuşalım, hikaye nasıl doğdu Sibel'in hikayesi? Bir gerçeklikten mi ilham aldınız?
2: Aslında bu film benim kendi çocukluk anılarımdan besleniyor. Anne olduktan sonra annemi farklı bir gözle görmeye başladım. Onun ailesi için verdiği mücadeleyi hatırladım ve bu bana büyük bir ilham oldu. Filmin kalbinde bu var. Ama sizin de demin bahsettiğiniz gibi asıl hikaye bir kadının kocası için bir karaciğer arıyor. Bu uğurda su katarak ahlaki sınırlarını aşıyor. Sonunda da o karaciğer bir insanın değil, süt sattığı ineğin karaciğeri olarak geliyor. Yani hem ilk başta bulamadığı dönerin yerine geçen, hem de onun hayatta kalma mücadelesinin bir parça olan bir hayvanın bedeni üzerinden bir metafor olarak anlatıyoruz.
1: Pek aslında, çok metafor var filmde aslında.
2: Evet.
1: Üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren bir kadın Sibel. Bir apartmanda da, değil mi, apartman görevlisi olarak ailecek zaten barınıyorlar. Büyükşehir'de, İstanbul'da.
2: Evet.
1: Babayı görmüyoruz başlangıçta. Babanın bir inşaatta çalıştığını anlıyoruz.
2: Baba inşaatta evet. Çalışırken bir hastalık sonucu hastanede yatıyor.
1: Evet, bir karaciğer evet. Yetmezliği, rahatsızlığı ve aslında son aşamada ve donör bekliyor karaciğer
2: evet.
1: Nakli için. Ama ne yazık ki o donörde kısa sürede bulunamıyor ve bulunamadıkça da hastalığı ilerliyor. Dolayısıyla Sibel de çocuklarıyla birlikte hayata tutunmak için bir ek kazanç elde etmek istiyor. Daha önce de satıyor muydu süt, yoksa kocasının rahatsızlığıyla mı biraz da bu işe başlıyor?
2: Aslında ya filmde o detaya çok girmiyoruz ama daha çok Sibel temizlik işi yaparaktan aslında kocasıyla birlikte binada

0: ki kapıcı dairesinde geçimlerini sağlıyorlar. İş arıyor ama iş bulamıyor ve dolayısıyla onun da çok yakından bir tanıdığı Gülizar teyze ona ineğinin sütlerini veriyor. Hani bir geçim sağlamasını
1: Bir destek oluyor o anlamda Gülizar teyze. Bu arada Gülizar teyze, İnek ve Sibel arasında da müthiş o diyaloglar, hayat üzerine konuşmalar. İşte Sibel'in ona yardımları, Gülizar teyzenin ona destekleri, güzel bir ilişki değil mi? Filmin aslında şimdi açık vermeyelim, finalini de yapılandırıyor aslında.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet. İnsanla hayvan arasındaki ilişki, dediğiniz gibi az önce işte zorda kalınca çaresizlikten, belki doğruluk, dürüstlük ya da işte başka sınırları zorlamak arasındaki sorular, ahlaklı bir insan hangi koşullarda belki işte hileye başvurur diyelim, yine çok fazla sürprizini kaçırmadan filmin gibi pek çok soruyu izleyiciyle buluşturuyor film.
0: Evet, aslında ineğin Sibel'le birlikte bir mücadelesi var filmde.
1: Evet,
0: Yani
1: ineğin
0: ben
1: de bir mücadelesi var.
0: evet, çünkü inek de bir bedel ödüyor, Sibel de bir bedel ödüyor bunun için. Finalde de zaten finaliyle de bunu anlatmaya çalıştık. O yüzden yani inekle bir aslında Sibel'in ikisinin bir mücadelesini görüp daha çok Sibel'in iç çatışmasında kaldığımız bir yerden şey yapıyorum, filmi anlatıyorum.
1: Bir dişil güç aslında ikisinde de var. Belki işte
0: Evet,
1: o
0: ikisi de
1: sütünü
0: anne.
1: veriyor, ikisi de anne. İnek rahatsızlanıyor. Bu arada ineğin sahibi işte onu satıp oğluna düğün yapsa mı yapmasa mı onun mücadelesini verirken inek birdenbire rahatsızlanıyor ve aslında o teyzeden ve inekten müthiş bir anlamda destek buluyor Sibel. Hikayeyi daha fazla da anlatmayalım belki. Biraz filmin çekiminden bahsedelim. Nerede çektiniz, nasıl çektiniz? Oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, Duygu Köse, Ümran Şakır, Osman Doğan, Ecmer İsergür ve Ahmet Çelik yer alıyor. Onları da saymış olalım. Ne zaman, ne kadar sürdü? Filmin çekimleri nerelerde gerçekleşti?
0: Film Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Sakarya'da çektik. Aynı zamanda TRT ortak yapımı bir desteğimiz var. Film İstanbul'da o dar sokakların arasında geçerken işte Sakarya'da, yani Sakarya ve İstanbul aslında birlikte kullanarak çekim yaptık ama film aslında İstanbul'da geçen bir hikaye.
1: Ama sokaklar Sakarya mı? Biz oraları hep
0: Yok,
1: İstanbul
0: sokaklar
1: sandık.
0: İstanbul.
1: Ha,
0: Evet,
1: sokaklar
0: sokaklar
1: İstanbul.
0: İstanbul. Evet. Sokaklar İstanbul. Zaten özellikle İstanbul'da geçen bir hikayede o sıkışmışlık
1: Büyük şehrin,
0: duygusunu
1: evet,
0: verebileceğimiz, evet, en
1: yaşam
0: iyi yer
1: güçlüğü.
0: İstanbul'du.
1: Evet. Ne kadar sürede, ne zaman tamamladınız
0: 2014'ün başında bitti. Pardon, 2024'ün başında bitti.
1: çekimleri?
0: Tam 2023'ün sonunda çekmiş olduk filmi. İnşallah Türkiye premierinde bu sene yapmak nasip oldu.
1: Evet.
0: Bakalım.
1: TRT 2022 TRT 12 Punto senaryo günlerinde de bir ortak yapım ödülüne layık görülmüş sanıyorum.
0: Evet. Zaten TRT ortak yapım vardı bir tek desteğimiz. Oradan aldığımız o destekle filmi tamamlayabildik.
1: Hiç kolay olmadığını tahmin ediyorum. Kurgu
0: Evet.
1: aşaması, ondan sonraki pek çok aşama. Biraz oyuncu seçiminden bahsedelim. Çocuklar var. Çocuk oyuncularla çalışmak da hiç kolay değil. Onları yönetmek. Biraz bahseder misiniz? Nasıl seçtiniz oyuncuları? Sonra çekim aşamasında nasıldı süreçte oyuncularla olan iletişim?
0: Bizim için öncelik tabii ki de Sibel'di. Sibel'in o naif duygusunu yansıtabileceğimiz, daha böyle kırılgan bir kadın ama aslında güçlü de durabilecek bir kadın arıyorduk. Sevda ile tanışmamız çok aslında hiç beklemediğimiz bir yerde gerçekleşti. Çünkü Sevda benim hayalini kurduğum aslında bir kadın değildi. Çünkü Sevda çok güzel bir kız. Böyle acaba gerçekten o fakir kadının fakir kadın hissedebilir mi? Yani onu gayet Sibel olabilir mi aslında? Bununla ilgili çok fazla endişelerim vardı. Ama Sevda gerçekten karakteri hiç anlatmam gerek bile kalmadan karakteri çok iyi tanıyordu. Ve onunla çok güzel bir bağ kurdu.
1: Sevda Ergince yüzden, değil mi Sibel karakteri?
0: Evet, Sevda Ergince. Aynen. Evet, Sevda Ergince. Gerçekten onun oyunculuğunda da farklı bir adım attığını görmüş olduk. Farklı bir karakterle ilk defa tanıdık Sevda'yı. O yüzden çok güzel geçti Sevda'yla çalışmak. Diğer iki tane küçük çocuk benim kendi çocuklarım. Duygu Köse zaten evet oyuncumuz.
1: Aa, ne kadar özel bir deneyim o anlamda. Çocuklar da oynadı, sizin çocuklarınız da filmde oynadılar.
0: Evet, evet, aynen.
1: Anne ve babalarıyla tam bir aile işi olmuş öyleyse.
0: Evet.
1: Peki çocuklarla çalışmak da hiç kolay değil. Çocukları yönetmek de, çocuk oyuncuları yani yönetmek de hiç kolay değil. Orada ne gibi yollar izlediniz?
0: Aslında bu zamana kadar çektiğimiz bütün filmlerde çocuk oyuncu mutlaka oluyor. Yani biz bunu... böyle bilerek mi tercih ediyoruz?
1: Tam bir tarza dönüştürdünüz.
0: Ama süreç bizi, evet, süreç bizi oraya aslında yönlendiriyor gibi oluyor. Ve onlarla çalışmaya uyumluyuz. Yani alıştık onları. Yönetebiliyoruz gayet. Bir de kendi çocuklarımız olunca zaten işler daha kolay oluyor. Duygu zaten profesyonel bir oyuncu olduğu için bizi hiç zorlamadı. O yüzden güzel Duygu ve Köse, keyifli bir yolculuktu. Duygu Köse, evet.
1: Evet. Peki diğer çocukların da isimlerini söyleyelim o zaman.
0: Kızım Ahsen ve oğlum Ahlas'la birlikte.
1: Evet.
0: Güzel bir deneyim oldu bizim için.
1: Evet. Çocukların böyle kendi aralarındaki diyaloglarında ya da işte oyunlarında çok doğal oldukları hakikaten anlar var. Belki de o evet, birbirlerine aşina olmalarından kaynaklanan bir durumda olabilir. Bir kaplumbağa ile başlıyor. Tabii orada da bir metafor var aslında, değil mi? Aslında genel evet, anlamda o kaplumbağa, işte ters dönmüş bir kaplumbağayı yardım ederek düzeltiyor Sibel. İyilik yapmak, insanın o içindeki vicdan ve iyilik, iyi olma halinin sınırlarını biraz da sorguluyorsunuz.
0: Evet, kaplumbağayı Sibel'e benzetiyorum açıkçası film boyunca ve hani onun ters durmuş hali, hayata kalmaya çalışmış hali ve bir annenin onu kurtarması aslında, bir ters vermeyle hayatı tekrardan döndürmesi biraz bana buralar iyi geliyor. Yani kaplumbağa ile başlaması o yüzden benim için anlamı çok büyüktü. Çünkü Sibel'i aslında tanıtıyorduk orada. Sibel'in yüzünü görmeden Sibel'i tanıtıyorduk. O yüzden benim için çok şey oldu, çok anlamlı oldu kaplumbağa.
1: Gerçekten öyle. Ve aslında yani belki biraz doğrudan şaşıyor, belki biraz hileye doğru yol alıyor. Ama seyirci olarak hep Sibel'in yanında hissettiriyor filmi
0: evet,
1: izlerken. Yani hep Sibel'e hak veriyoruz ya da işte o Sibel'in kendi vicdani hesaplaşmasında onu çok da suçlamıyoruz gibi.
0: Evet, evet. Yani aslında bu filmde kimseyi suçlamak istemedim. Yani benim için mesela kişisel bir ahlak meselesiydi. Sibel doğrularından, etik değerlerinden vazgeçmemeye çalışan bir kadın, toplumla çatışırken bile ilkelerini korumak istiyordu. Ama çaresizlik en sağlam ahlakı bile yavaş yavaş aşındırabiliyor. Ya filmde de bunu görüyoruz. Sibel bozan bir kötülük değil. Yani Sibel'i bozan bir kötülük değil, çaresizlik aslında.
1: Tabii tabii.
0: Ben evet, seyircinin Sibel'i yargılamak yerine onun yerinde olsaydı ne yapardı diye düşünmesini istedim. Yani film izledikten sonra Sibel'i yargılamadan çıkmasını istiyorum. Sibel'e yaptıklarına bakıp ben olsam yapmazdım demek aslında çok kolay oluyor ama çaresizlik insanın en sağlam ilkesini bile sınayabiliyor. O yüzden film daha çok işte suçlamak değil de daha empati üzerine.
1: Evet, bir otobüste mesela işte hissettiğimiz bir kötü koku ya da işte pek çok başka şey, birilerini suçlamaya hemen çok çabuk yelteniyoruz. Orada bir durmak evet, ve bir empati yapmak, bir yerine koymak, neden kaynaklandığını düşünmek gerekiyor. Tekrar festival yolculuğuna dönelim. Şangay'da ilk kez seyirciyle buluştu. Nasıl oldu Şangay'a davet edilmeniz ve oradaki izleyiciyle buluşma süreci filmin?
0: Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Kültürünüzü, dilinizi hiç bilmeyen insanlarla aynı salonda oturuyorsunuz ve tam olarak hissettirmek istediğiniz o duyguyu da buluşuyorsunuz aynı anda. O zaman sinemanın işte sınır tanımadığını bir kez daha aslında anlıyorsunuz. Ben o Sibel'in o sıkışmışlığını kilometrelerce ötedeki bir insanın kalbinde hissettiğini görmek benim için gerçekten çok bana güç verdi. Benim için çok duygulu geçti aslında ilk gösterim.
1: Ve şimdi de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda

0: gerçekten bir hayaldi. Orada benim için şu an orada benim filmim yarışıyor olması gerçekten çok kıymetli. Filmi orada Türkiye'de ilk gösterimini yapmak çok heyecan verici. O yüzden çok heyecanlıyım aslında.
1: Hakikaten haklı bir heyecan. Yolu açık olsun diyelim bir anne hakkındanın. Hakikaten başarılı bir festival ve yarışma süreci olsun. Bu arada belki biraz sizinle beraber çalışan kadrodan da bahsederiz. Filmin mesela görüntü yönetmeni, müziklerle ilgili eklemek istedikleriniz varsa.
0: Görüntü yönetmenimiz Kürşat Üres'in. Onunla birlikte çalıştık. Gayet güzel geçti. Sanat yönetmenliği de Natalie Yeres var. Yardımcı yönetmenimiz Begüm. Bizim için şeydi, yani ekip de çok güzeldi. Birbirini anlayan bir ekip vardı. Ne yapması gerektiğini bilen bir ekipti açıkçası. İş tadıktı. Aslında çoğu zaman herkesin görebileceği bir Sibel karakterini şey yapıyorduk, gösteriyorduk, onu çekiyorduk, onun hayatına girmiştik yani. O yüzden güzeldi.
1: Uyumlu bir çalışma gerçekleştirdiniz. Şimdilerde var mı başka proje yine birlikte eşinizle birlikte çekmeyi planladığınız ya da çektiğiniz bilemiyorum.
0: Bir ay sonra sanırım eşimin üçüncü uzun metraj filmini çekeceğiz. Bayram Reseli. O da TRT Ortak Yapımı ödülü aldı ve Kültür Bakanlığı destekli. Onun çekimleri işte bir ay, bir buçuk ay sonra falan başlayacak. Bir de onun hazırlıklarıyla şu an şeyiz. Bir çalışma halindeyiz.
1: Evet. Nerede çekeceksiniz?
0: Şu an İstanbul'da gözüküyor.
1: İstanbul'da. Ne dediniz filmin adına?
0: Bayram Reseli.
1: Bayram Reseli. Evet. Belki böyle küçücük bir ipucu verirsiniz hikaye neyle ilgili?
0: Kimlik arayışıyla ilgili Bayram Reseli. Filmimizin ana karakteri Bayram, annesinin ölümü üzerine annesinin kimliği olmadan vefat ediyor ve onun aslında ölen bir insanın bir kimlik arayışı üzerine bir hikaye.
1: Evet. Biz de merak ve heyecanla bekliyor olacağız. Bir kez daha Antalya Altın Portakal'da size başarılar dileyelim. Yolu açık olsun filminizin bir anne hakkındanın. Ve sonrasında başka festivallere de katılma niyeti var mı? Böyle planlamalar var mı? Ya da izleyiciyle ne zaman buluşur?
0: Şu an başvurularımız devam ediyor. Bakalım, henüz daha bir kesinlik katılmadı şu an.
1: Yolu açık olsun, bol izleyiciyle buluşsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli sohbet için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Bir anne hakkında ilk uzun metraj filmi yönetmen Büşra Bülbül'ün Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal uzun metraj yarışmasında da Türkiye premierini yapacak yönetmen Büşra Bülbül'le söyleştik. Ve bugün de Güne Bakan'ın bu sohbetle sonuna geldik. Hilal Aksungur, Muzaffer Ayyıldız, Ebru Erkekli, yoldaydık günün diğer yarısına doğru, kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

peşinden gel. Bugünün kelimesi palavra. Masada biri anlatmaya başlamış. Tuttuğu balık kayık kadar büyükmüş. Onu görenler hayretten dona kalmış. Hikayede her cümle biraz daha kabarınca karşıdan bir ses gelir. Hadi canım, palavra. Hadi gel, palavranın peşinden gidelim. Türk Dil Kurumu palavrayı herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber diye tanımlıyor.

oluyor. Ardından balon ve martaval karşılıklarını da veriyor. Kelimenin ikinci anlamıysa uzun ve boş konuşma. Palavra yalnızca yalan olmayabilir. Bazen gerçek bir olay öyle süslenir, uzatılır ve şişirilir ki sonunda hakikat aradan güçlükle seçilir. Dilimiz de buna palavra atmak, savurmak ya da sıkmak demiş. Kelimenin asıl sürprizi kökeninde. Türk Dil Kurumu palavranın İspanyolca palabra sözünden geldiğini belirtiyor. İspanyolca'da palabra, temelde kelime, söz demek. Yalan anlamı taşımıyor. Üstelik bu söz Latince'nin son dönemindeki parabola biçimine kadar uzanıyor. Bir önceki kelimemiz parola da İtalyanca üzerinden aynı köke bağlanmıştı. İki akraba Türkçe'ye gelmiş, sonra ayrı işlere koyulmuş. Parola kapıyı açan gizli söz, palavra ise duyunca kaşımızı kaldırdığımız şüpheli söz olmuş. Yazar Osman Cemal Kaygılı 1932 tarihli Argo Lügatı'nda palavrayı yüksekten atma, mübalağa, şişirme diye kaydetmiş. 90 yılı aşkın süre geçmiş, palavranın şişkin havası değişmemiş. Bir de palavranın çoğumuzun bilmediği üçüncü anlamı var. Türk Dil Kurumu'na göre palavra, denizcilikte genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altında bulunan güvertenin de adı. Yani bir palavra yalnız ağızdan çıkmıyor. Eski bir vapurda üzerine basılıp yürünebiliyor. Kelime tam ben çözdüm derken altından bir de güverte çıkıyor. Bugün biraz büyük konuşan birine rastlarsan hikayenin nerede gerçeği bırakıp süse geçtiğine kulak ver. Palavra çoğu zaman yoktan çıkmaz. Küçücük bir gerçeğin üzerine kat kat söz giydirilmesiyle büyür. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hafta içi her gün canlı olarak sunduğumuz haber yorumuna karşınızdayız. Yeni bir hafta başlıyor. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi bugün. Programımızı Şükrü Oral hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Çil ve Ertuğrul Kaya var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Bakalım bu hafta Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler neler? Hepimizi ilgilendiren konuları konuştuğumuz programımızda stüdyomuzda çok kıymetli bir konuk var. Akit Televizyonu Ankara Haber Müdürü Korhan Önder bizimle. Onunla değerlendirelim iç ve dış gündemde öne çıkan başlıkları. Sayın Önder, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürüm Dilek Hanım. Hayırlı haftalar diliyorum size ve kıymetli dinleyenlerimize.
0: Çok sağolunuz. Tabii konuşacağımız konular çok. Hızlanalım, bir an evvel başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için New York'ta artık orada ev sahibi gibi hissettiğimiz bir Türk evimiz var. Orada konaklıyor, görüşmelerini orada yapıyor New York'ta ve yine coşkuyla karşılandığı bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda göreceğiz Erdoğan'ı.
1: Evet, 16. kez Sayın Cumhurbaşkanı hem Başbakanlık hem Cumhurbaşkanı döneminde pek çok kez katılmıştı. 16. kez hitap edecek ve dediğimiz gibi çok geniş katılımlı bir heyetle dün Türkiye saatli akşam saatlerinde New York'a ulaştılar. Gerçekten vatandaşlarımız coşkuyla kendisini karşıladı. Yüzlerce, binlerce vatandaşımız, ABD'de yaşayan genci, çoluğu, çocuğu, bebekler bile coşkulu bir kutlama ve karşılama vardı. Tabii önemli bir zirve, zira dediğimiz gibi yıllardır bu zirveler verilen mesajlar açısından önemli. Tabii burada hem zirvede yapacağı konuşma, ki genel kurul konuşmasını yine dördüncü sırada yapmasını bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet. Akabinde 23'ünde de iklim etkinliğinde bir konuşma yapması planlanıyor ki biliyorsunuz COP31 zirvesine de ev sahipliği yapacağız. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra önemli. Ama bu zirvede tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı tarihe geçmiş söylemler, dünya 5'ten büyüktür, işte İsrail'in sınırı nerede, tabii, nerede bitiyor bu ülke
0: daha
1: şeklinde.
0: Adil bir dünya,
1: daha adil bir dünya. Ondan önce Rabia vardı zaten. Bunlar gerçekten hani simge olmuş, dünya siyasetine damga vurmuş ve destek görmüş çıkışlardı. Yine bu mihvalde son dönemdeki küresel gelişmeleri ele alacağını düşündüğümüz, özellikle Gazze'deki durum, İsrail, Siyonistlerin yaptığı zulme, İran-ABD gerilimine, bölgesel savaşlara mutlaka değineceğini düşünüyorum. Tabii zirve kadar önemli Trump görüşmesi Dilek Hanım. Zira 2,5 ay önce biliyorsunuz NATO zirvesine görüşmüştü ki devlet başkanı. Aynı zamanda Trump'ı konuk etmiştik. Sıcak ve samimi bir görüşmeydi. Katsa yaptırımları, F-35 konusu, artık herkesin malumu olduğu üzere yerli uçağımızın Kaan'a sağlanacak ilk etaptaki test motorları, ilk üretim motoru, sonra yerli üretim olacak motorlarımız, ama ekonomik işbirlikleri, bir nükleer santral işbirliğinden söz ediliyordu daha önce biliyorsunuz, Washington ziyaretinde de bu konu görüşülmüştü. Dolayısıyla bu konularında BM zirvesi marşında konuşulmasını bekliyoruz. Tabii sadece bu zirve değil, pek çok devlet ve hükümet başkanıyla planlaması yapılıyor, peyderpey bu açıklamalar gelecektir. Türk diasporasının oradaki yetkilileriyle beraber, özellikle iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de dolu dolu 3 günlük bir programı olacak gibi. Bugüne de baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanı bugün de programında 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlandığı bir dönemde aslında Osmanlı'dan bugüne Türkiye'nin, ABD'nin her zaman bir dönem, hatta silah yardım ve biliyorsunuz o dönemi tarihte Sultan Abdülaziz dönemi olması lazım. ABD iç savaşında silah yardımı yapmıştı Osmanlı. Yani küresel bir güç olan o dönemki Osmanlı Devleti ABD'ye destek vermişti iç savaşta ve ardından ABD birliğini sağlamıştı. Dolayısıyla aslında çok köklü bir iki ülke arasında ilişki var. Yani bu dediğimiz gibi paneller, konuşmalar, ağırlamalar önemli olacaktır. Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler zirvesine gelmesi bekleniyor. Bakalım ne olacak? Evet. Trump'la görüşecekler mi? Seçimler de yaklaşıyor. Bir anlaşma gelebilir mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.
0: Evet. Bu arada çokça tartışılmıştı zirve öncesi. Netanyahu'ya vize çıkabiliyor ama Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize çıkamıyor.
1: Evet maalesef.
0: Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısına ilişkin bu ikircikli durumda muhakkak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine gelecektir diye düşünüyoruz. Katılır mısınız?
1: Tabii yani bu gerçekten mide bulandırıyor bir saatten sonra bu ikili durum. Dolayısıyla biz de baktığımız zaman Mahmut Abbas ve Filistin Devlet Başkanı'nın aslında orada sıkıştığını, vize almadan hiçbir yere gidemediği bir dünya düzeni. Keşke bu düzen bu şekilde olmasa ama burada sistemin ne kadar kurucuları tarafından kötü yönlendirildiğini gösteriyor. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada Filistin Devlet Başkanı'nın ve Filistin halkının da vekaleten tabii ki daha öncekilerde de olur. Biliyorsunuz yakın bir dönemde de yaklaşık bir ay önce gelmişti Mahmut Abbas ülkemize.
0: Şöyle bir hatırlatma da yapalım. Bu yıl 68 ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Lider diplomasisi devam ediyor. Ve Türkiye'nin insani değerleri merkeze alan barış odaklı dış politika vizyonunun bir kez daha altının çizileceğini biliyoruz. Bu anlamda pek çok önemli görüşme var. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanı'yla bir aradaydı. Güvenlik kaynaklarından yapıldı açıklama. İstanbul'da gerçekleşen bir görüşme. Neler yansıdı?
1: Şimdi tabii ki özellikle hem devletin zirvesi hem de diğer kısımda MİT olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun bölgesel gelişmeleri yakinen dikkate alıyorlar. Burada Libya'daki yapılanma, devletin yeniden birleşmesi, oradaki ikili yapının tekrar bir arada olması önemli biliyorsunuz. Daha önce bu noktada Sayın Dışişleri Bakanı da ziyareti zaten iki kesme olmuştu. Ben Libya'nın özellikle Mekke İttifakı sonrasında bu yapılanmaya dahil olabilecek ilk ülkelerden bir tanesini olduğunu düşünüyorum Dilek Hanım. Zira baktığımız zaman Mısır olabilir deniliyordu ama Mısır'ın pozisyonu biraz daha ortada konumlu. Çünkü İsrail'le sınır ortağı, sınırdaş, Yunanistan'la Rum yönetimiyle yapılan bazı anlaşmalar var. Dolayısıyla onların da tırnak içinde kendine göre Mısır için söylüyorum 360 derece bir siyaset izlediklerini söyleyebiliriz. Ama Libya bir anlamda Türkiye'ye daha yakın geçmişten olan yine tarihi bağlar vesaire ve ben son dönemdeki bu işbirliğinin hem kıta sahanlıkları noktasında enerji noktasında hem de güvenlik noktasında daha artacağını düşünenlerdenim. Zira Kuzey Afrika'da önemli bir liman Libya. Ben bunun da mutlaka bölgesel güvenlik mimarisi çerçevesinde ve yeni yapılanmada artık buna Mekke İttifakı mı deriz başka bir şey mi deriz bunun içerisinde bir şekilde olacaklarını düşünüyorum. Müspet yönde ilerlemeler var.
0: Evet. Şimdi tabii Yunanistan hatırlatmanız şöyle gülümsetti bizi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 3 denizde eş zamanlı düzenlediği büyük bir tatbikat var. Deniz Kurdu 1 2026 Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikatta 100 gemi, 50 hava aracı, 14 bin personel görev alıyor ve bu dev tatbikat 25 Eylül'de sona erecek. Tam da Miçotakis'in açıklamalarının zirve yaptığı bu dönemde aslında sessiz ve manidar bir cevap veriyoruz öyle değil mi?
1: Tabii şimdi Mişotakis'in hemen burnumuzun dibindeki kaşın dibindeki adaya
0: Meis Adası.
1: Meis Adası.
0: Evet.

0: gitmesi, oradaki servis edilen görüntüler tabii ki yani trajikomik. Ben öyle söylüyorum. Yani özellikle parodiler de yapıldı biliyorsunuz NATO zirvesindeki hareketlerine. Ben oradan biraz işi karikatürize de etmek istiyorum. Yani boy ölçüşlemeyecek bir noktada Türkiye'ye yani biz de buradayız mesajı vermeye çalışıyorlar. Bu diğer Ege'deki adalarla da ilgili biliyorsunuz Sisam vesaire noktasında. Türkiye zaten buradaki olgun tavrını baştan beri korudu. Onların o tabiri caizse gelgeline karşılık
1: Vermedi.
0: vermiyoruz. Çünkü yani kaşıyorlar bir şeyi belli. Bir şey olduğu zaman hemen bize saldırdılar. Bakın böyle şöyle. Asla gerek yok. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma noktasındaki çalışmaları zaten hepimizin malumu. Yeni bir silah mı ne bir şey tanıtacaklarmış. Göstersen tanısınlar zaten herkes neyin ne olduğunu, kimin kiminle beraber olduğunu İsrail'in vesairenin biliyor. Biz de bu noktada hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geçmişten beri baki olan hakların korunması noktasında tavrımız net. Biz buradayız diyoruz. İşte Tunceli'den bir birlik kaydırıldı. Bununla ilgili yazılanlar, çizilenler oldu. Yani mutlaka bunun da buradaki güvenlik algısıyla alakası vardır. Son derece önemli bir tugayımız, taburumuz oraya gitti. Ama Türkiye burada hani sokak ağzıyla değil de diplomatik tahammülleri sonuna kadar kullanacak. Mavi vatandan asla ödün verilmeyecek. Çünkü onların kışkırtmaları kar dağı da biliyoruz. Daha öncekiler de biliyoruz. Dolayısıyla bunlar olacaktır. Korkarım daha sert, daha farklı kışkırtmalar da olabilir. Bunlara asla mail vermememiz gerekiyor. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Sertleşen bazı açıklamaları var. Kendi iç yapılarını veya o kendi kurdukları aşil ittifakı mı diyorlar ona bir şey. Yani bunu da kendileri tahkim etmeye veya denemeye çalışacaklardır. Dolayısıyla bu bir satranç. Satranç masasında önemli olan bir iki sonraki hamleyi görebilmek. Yoksa bir taşı aldım devirdim. Sonuçta ne kadar çok taş solda sağda tutularsınız tutun. Bir hamleyle rakibi sizi mat edebilir.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu noktada Türkiye hem NATO müttefiki olarak Yunanistan'ın bu tavrını eleştiriyor. Aynı zamanda Ege Denizi'ndeki iki komşu, komşuluk hukuku, onların istediği kadar 12-15 mil ısrarı olsun. Biz kağıtta yazana, o adaların silahsızlandırılması gerektiğine, Paris ve diğer anlaşmalara, Lozan Anlaşması'na mutlaka atıfta yapmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bu süreç, bu Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında da bir görüşme gerçekleşebilir belki. Hani bekliyoruz nasıl
1: Tabii.
0: olacağını.
1: Onlar da bir tatlı tatbikat yaptılar.
0: Evet.
1: Sosyal medyaya yansıdı görüntüler, denize düşen Yunan askerleri. Acaba tarihi travmalar mı tetikleniyor
0: Yani.
1: Diye de akıllara gelmiyor değil. Peki içeride de çok önemli gelişmeler var. İçeriye de şöyle bir gözümüzü çevirecek olursak, Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Malumunuz bazı işlemlere ilişkin bir soruşturma yürütülüyor. Ve yeni bir operasyon vardı. 15 kişinin daha gözaltına alındığını biliyoruz. Ve 4 fon yöneticisi var içlerinde. Birinci derece yakınlarını da kapsadığına dair duyumlar geliyor. İşler neden bu aşamaya geldi? Sizden dinleyelim.
0: Şimdi tabii son dönemde ortaya çıkarılan yolsuzluklar olsun, diğer operasyonlar sonrasında gelen gelişmeler, tabii ekonomi açısından da yapılan bu tip hamleler, ekonomi bizim en önemli ana can damarlarımızdan bir tanesi. Hem uluslararası anlamda kredi derecelendirme kurumları, hem finans piyasaları bu süreçleri zaten takip ediyorlar. Şimdi baktığımız zaman Türkiye son dönemde güçlü bir yapılanma, bir mali ayağı üzerine oturan bir planlama yapmış durumda değil mi? Bölgemizin etrafımızdaki savaşlar vesaire, elbette Sayın Mehmet Şimşek de bunu açıkladı zaten. Belli bir yavaşlama vesaire yaptırabilir ama neticede bir kararlı duruş var. Şimdi işte kimilerine göre kolay yoldan para kazanmak, kimilerine göre farklı şeyler ama gelinen noktada tabii ki rakamlar çok büyük rakamlar.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla evet, bunun arkasında bir devletin güvencesi vardır. Hı hı. Mutlaka vatandaşlar o ya da bu şekilde mağdur edilmeyecekler.
1: Evet.
0: Ama bu belirli bir takvim işleyişinde. SPK da bunu açıkladı. Hı hı. 9 şirket yöneticinin mal varlığının dondurulduğunu, aile yapılan finansal hareketlerin incelendiğinden bahsedildi. Yine 15 şüphelinin daha gözaltına alındı. 10 firari şüphelinin yakalanması yönelik çalışmalarında belirtildiğini görüyoruz. Bu bir ipin ucu yakalandı.
1: Tabii ki.
0: Nereye giderse gitsin artık şu saatten sonra bu devam edecek. Sayın Bakan da sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemle ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımız haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorunların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir dedi Akın Güllek. Üst üste tabii ben Adalet Bakanlığı grubundayım da arkadaşlar da haberlerini takip ediyoruz. Yani durmuyor grup. Evet. Gerçekten farklı alanlarda hem hali hazırda yürütülen soruşturmalar hem de yeni soruşturmalarla ilgili bilgiler paylaşılıyor. Bu önemli, yani bir arınma, farklı alanlarda ekonomi olsun, bir bakıyoruz işte mali
1: aile
0: suçlar.
1: Aileleri konuşuyoruz, diğer taraftan aydınlatılan dosyaları konuşuyoruz.
0: Tabii.
1: Ve toplum vicdanında çok önemli yansımaları var bunların.
0: Tabii ki dediğimiz gibi bunların evet mali bir portföy yapılanması var. Bununla ilgili ben değerli dinleyicilerimizden bu konuda dikkatli olmalarını ve evet, her türlü spekülasyon yapılabileceği bir konu, durumda tıpkı borsada olduğu gibi doğru kaynağı bilgisinden almayı,
1: elbette,
0: dezenformasyona prim verilmemesi sosyal medya noktasında. Çünkü dediğimiz gibi hassas bir süreç. Hem işin mali, ekonomik, finansal boyutu var hem de adli boyutu var. Dolayısıyla bunların belirli bir takvimde mağdurların finansal yapılanmalarının ortaya çıkarılarak bunun karşılanması ve yeni şeylerin, sıkıntıların yaşamaması adına, evet, mağduriyetlerin, evet, önüne geçilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor.
1: Evet. Tabii burada
0: tavsiye süreci de üzü diliyorum. Dilek lütfen, Hanım lafınızı balla kestim. Fon soruşturması kapsamında SPK fonlarının tavsiye sürecini 6 aya çıkarttı.
1: Evet,
0: paylaşıldı. Evet.
1: 6 aya çıkarıldı.
0: Bunun da aslında diyor ki hani illa 6 ay olacak değil diyor. Bu maksimum bir süredir diyor.
1: Evet.
0: Çünkü bunlar daha kısa da sonlandırılabilir. Dolayısıyla 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine tahsil edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
1: evet,
0: Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası eliyle yürütülecek. Dediğim gibi bu sürecin dikkatle takip edilmesi önemli.
1: Evet. Şimdi tabii aslında bir güven problemini konuşuyoruz ve başkaca kötülüklere kapı aralayan bir güven problemi bu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı soruşturma daha var. Çağrı Merkezi görüntüsü altında faaliyet gösteren ve internet üzerinden forex'le, kripto yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirtilen yapılara bir operasyon düzenleniyor. Fakat tehlike şurada. İsrail bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu uluslararası forex dolandırıcılığının. Hı. Yani çok dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz, öyle değil mi?
0: Tabii. Yani dediğim gibi insanların hani bir atasözü vardır ya, ya parasını ya canını yakma.
1: Evet.
0: İşte para noktası finansal noktalarda kimisinin kıt kanaat geçimi dişinden tırnağından attırdıkları, kimisinin orta ve büyük ölçekli kişilerinde bir şekilde hesaplarını veya sermayelerini arttırma noktasında geldikleri bu durumlar, özellikle tabii ki bir takım yapılar, menfaat çeteler olabilir, buna çete diyebilirsiniz, mafyamatik hareketler veya dış yapı organizasyonlarının da bu tip dikkatinden kaçmıyor. Dolayısıyla adı anılan bu sürecinde ben özellikle dikkatle takip edileceğini ve mutlaka sonundaki uluslararası bağlantıların çıkarılacağını, bunlarla ilgili kırmızı bülten veya diğer çalışmalarında yapılacağına inanıyorum. Çünkü
1: evet,
0: MIT bu işin içerisinde. 211 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Özellikle Çağrı Merkezi hepimiz gün içerisinde farklı noktalarda bu tip şeyler alıyoruz.
1: Karşılaşıyoruz, çok doğru.
0: Dolayısıyla burada işte sizin etrafınızdakilerin bu sisteme dahil olmuş olabilecek kişiler var. Onların telkinleriyle siz bu yola başvurabilirsiniz. Yani insan arkadaş arkadaşına iyilik yapayım derken bilerek bilmeyerek
1: başına kötü işler açabilir.
0: Dolayısıyla burada dediğim gibi Forex olayı da İsrail olduğu için her türlü yere çıkabilir. Dediğim gibi terör noktasında bakıyorsunuz İsrail bir yeri kaşıyor.
1: Tabii.
0: Yani
1: spekülasyon noktasında onlar, manipülasyon konusunda onlar, toplumu yanlış bilgilendirme konusunda onlar, çok ciddi çalışan bir istihbarat aslında mücadele ettiğimiz, çok da hafife almamak
0: karşımızdaki
1: lazım.
0: Dediğim gibi lobinin ne kadar sinsi ve şey olduğu belli oluyor. Doğru. Her türlü tuşa basmaya yeltenen bir yapılanma var. Dolayısıyla bu tip dosyalar bakılırken de bu mihvalde incelenmesi vatandaşların veya kamuoyunun da bunu bu açıyla değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet, yine onlardan bir tanesi Alihan Kulis soruşturmasını da soralım. Çünkü bu soruşturmada da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne yönelik üyelik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık iddiaları kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Burada da 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 23 şirkete kayyum atanmasını konuşuyoruz. Bazen iyi niyetle çıktığımız yollarda ne yazık ki iyi niyetlerimizden ve güvenimizden sınanabiliyoruz. Çok somut bir örneği oldu değil mi Alihan Kulis soruşturması?
0: Tabii, yani baktığımız zaman Sayın Bakanlar da ilk bu soruşturma başladığı zaman kesinlikle dini açıdan bu işlerin yapılmadığı, burada bir mali ve suistimal olayı oldu işin, yani cemaat boyutunun bu konuda değerlendirilmedi, olmadı. İşin başka bir boyutunun olduğunu söylendi ve baktığımız zaman da zaten gelinen noktada bu yapılanmaların nasıl altta bir teşkilat ve organizasyon kurduğu, ne kadar büyük mal varlıklarına, ne kadar büyük mağduriyetlere sebebiyet verdiklerini, işte tanık beyanları vesaire olsun veya işte şüpheli ölümler, Deniz Ongun olayında olduğu gibi eski Ulaştırma Bakanlığı'nın şüpheli ölümü ki sebebi zaten araştırılıyor, bununla ilgili sayısı vesaire de zannedersem gözaltına alınmıştı. Yani dediğim gibi, az önce dedim, çorap söküğü gibi geliyor. Önemli olan sonuçların tamamlanması, yani nihayete erdirilmesi Dilek Hanım. Yani bir şey başlanıldığı zaman bu artık yargılama, soruşturma, iddianame hazırlanıp bunun ivedilikle sonuçlandırılması önemli. Çünkü dalga dalga operasyonlardan bahsediyoruz.
1: Aslında
0: 16 Ağustos'ta başlamıştı ilk olarak. Ardından farklı illere sıçramıştı ve şüpheli ölümle sonuçlanan olaya kadar, Fethi Kabir'e kadar giden ve oradan da bu olan bir vefat gibi gözükmüyor şeklindeki rapor bizi bu noktaya getirdi. Takip etmeye devam edeceğiz.
1: Evet. Bir tanesi daha var. Yine toplum nezdinde çokça yankı bulan o da Kaşif Kozinoğlu soruşturması. Hasan Atilla Uğur ismini duymuştuk ifade verecekler arasında. Şimdi bir eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Orada da bir Fethi Kabir süreci vardı. Şüpheli bir ölüm olduğu gerekçesiyle. Böyle dosyalarda yeni delillerin araştırılması ne anlama gelir? Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında özellikle hangi noktaların aydınlatılması bekleniyor?
0: Tabii Kaşif Kozinoğlu soruşturması farklı boyutlarda, içerisinde FETÖ kokusunun çok fazla olduğu dosyalardan bir tanesiydi ki Kozinoğlu'nun geçmiş background'una baktığımız zaman önemli bir isim.
1: Tabii.
0: Hem askeriyedeki hem MİT'teki görevleri ve onun o dönemde işte ifadesi alınmadan önce bu olayın olması, ardından o malum dizinin Kurtlar Vadisi olayının işin içine girmesi, oradaki senaryolar vesaire.
1: Doğru.
0: Zaten onlarla ilgili geçen hafta çok konuşmuştuk. Senaristlerin ifadelerine, bilgilerine başvurulmuştu. Konuşmaya devam edeceğiz biz bu konuyu peyderpey. Hatta en son biliyorsunuz dizinin bölümlerinin izlenmesine karar verilmişti, evet. Orada evet. İşte arabadaki plaka olsun, açıklamalar. Yani neye mesaj verilmeye çalıştı? Bir mesaj var mıydı? Türkiye'nin Simpsonları mıydı? Simpson dizisi vardır ya meşhur, tabii. Orada da denilir, tabii. Şu bu var mı diye. Bu evet, biraz da tabii işin medyatik ve şey kısmı olduğu için çokça merak ediliyor. Ama burada tabii koğuştaki, aynı koğuşta olduğu isimlerin buradaki konumu önemli. Onlara yaşları ve şeylerinden dolayı ev hapsi, verilmişti. Bu konu daha çokça konuşulacak, az önceki konu gibi. Ben hatta yılbaşına kadar farklı gelişmelerin olmasını bekliyorum dosya kapsamında. Özellikle çünkü burada bence kritik nokta FETÖ bağlantısı tespit edilen yurt dışına kaçan adli cezaevi görevlisi. Onun yakalanabilmesi çok önemli.
1: Elbet.
0: Bence onun yakalanması noktasında bir çalışma ivedilikle yürütülüyordu. Zira bu soruşturmada kara kutu mutlaka orası o olacaktır. O ele geçirilirse, yakalanırsa dosyanın farklı noktalara geleceğine ben inanıyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Korhan Önder. Hem stüdyomuza kadar geldiğiniz için hem değerli katkılarınız için, bu yoğunlukta bize de vakit ayırdınız. Kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum kıymetli dinleyenlerimize.
1: Akit Televizyonu Ankara Haber Müdürü gazeteci Korhan Önder'le konuştuk. Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları.
2: Reklamlar. Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
2: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Dedik ki bugün 21 Eylül, bugün Dünya Alzheimer Günü. Biz nasıl tanıyoruz bu hastalığı? Normal yaşlanmaya bağlı unutkanlıkla Alzheimer'ın ilk belirtilerini birbirinden ayırabiliyor muyuz? Özellikle isimleri unutma, tarihleri unutma, aynı soruları tekrarlama, günlük işlerde zorlanma, yön bulamama ve kişilik değişiklikleri gibi belirtilerle karşımıza çıkıyor ama her belirti Alzheimer anlamına geliyor mu? Gelin çok yetkin bir isim var stüdyomuzda, ona danışalım. Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji uzmanı doçent doktor Osman Korucu bizimle. Osman hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi tabii Dünya Alzheimer Günü dedik. Biz bu ikisi arasındaki farkı ilk etapta nasıl anlarız? Sizden hastalığa dair bir bilgilendirme rica edebilir miyiz?
3: Alzheimer hastalığı aslında yıllar içinde biriktirdiğimiz bilgi birikiminin kaybı olarak tanımlanmakta. Hastalık bir asırdan fazla zaman önce tanımlandı. Ve bu süreç içinde hastalığın farklı bileşenleri olduğu ortaya konuldu. Halen de yeni tanımlar ortaya çıkmakta. Aslında Alzheimer hastalığı dediğimiz durum unutkanlık içinde en sık görülen beyinde yıkımla giden hastalık. Yani bir öksürüğü üst semptom olarak tanımlarsınız. Bunun bir sürü alt nedeni var. Alzheimer hastalığı da demansın bir alt dalı ve demans hastalarının 1/3'ünü oluşturan bir hastalık. Her unutkanlık yaşayan insan genellikle Alzheimer oluyor mu korkusunu yaşamakta. Ancak her unutkanlık Alzheimer değil. Unutkanlığın birçok nedeni tabii ki strese bağlı, vitamin eksikliğine bağlı gibi durumlarla oluşan hastalıklarla ilintili.
2: Evet, şimdi tabii yaşlanma o bahsettiğimiz faktörlerden mutlaka biridir ama genetik bir boyutu da var mı?
3: Alzheimer hastalığının yaşla ilintisi muhakkak biliniyor. 65 yaş üstünde her 6 kişiden birinde görürken 85 yaş üstünde her 2 kişiden birinde Alzheimer hastalığını görüyoruz. Genetik kısmına bakacak olursak özellikle 65 yaşından önce başlayan Alzheimer hastalığında genetik faktörlerin olduğunu biliyoruz. Ancak 65 yaştan önce başlayan Alzheimer hastaları toplam Alzheimer hastalarının %1 ile %5'ini oluşturmakta. Yani hastalığın çoğunluğu 65 yaşından sonra oluşmakta ve genetik faktörler burada daha az rol oynamakta.
2: Evet. Peki bir hastaya Alzheimer tanısı, teşhisi konulduktan sonra hastalık genellikle nasıl bir süreç izliyor? Erken, orta ve ileri evrelerde hafıza, konuşma, davranış, günlük yaşam becerileri ve kişinin bağımsızlığında ne gibi değişiklikler fark ediliyor?
3: Şimdi Alzheimer hastalığında temel problem bellekle ilgili. Yani hafızanın merkezi dediğimiz hipokampüs denilen bölgede etkilenmeyle başlıyor Alzheimer hastalığı ve erken dönemde bellekle ilgili isimleri hatırlayamama, markete gittim alacağımı unuttum ya da çok sık görmediği insanların isimlerini unutma gibi şikayetlerle hastalar bize başvuruyor.
2: Evet.
3: Bunun dışında hastalık ilerledikçe artık beynin navigasyon merkezi dediğimiz parietal lobun etkilenmesine bağlı olarak kişi yön bulmakta zorlanıyor ve en son aşamada beynin ön bölgelerine doğru hastalığın ilerlemesine bağlı olarak kişide davranışsal semptomlar ortaya çıkmakta. Ancak biz eski sınıflama, yani bundan 20-30 yıl önceki sınıflamaya göre biz bunu kabaca vurguluyoruz ama her hasta bu şekilde ilerlemiyor. Yani bellek probleminden önce kişide tanıyamama, nesneleri tanıyamama gibi şikayetlerle de gelebiliyor. Bunun Alzheimer hastalığının farklı alt tipleri olarak adlandırabiliyoruz. Biz erken tanıyı öncelikle şöyle koyuyoruz. Yani bir hastalıkta tanı koyarken belli kriterler var. Biz Alzheimer demek için beyinde bellek gibi, dil gibi, işte muhakeme gibi farklı zihinsel işlevler var. Bunların en az ikisinde etkilenme olup kişinin günlük yaşam aktiviteleri bozulduğunda biz bu kişiye Alzheimer hastalığı tanısı koyuyorduk. Yıllardır kullandığımız standart protokol buydu ama Günümüzde artık Alzheimer hastalığını erken tanıyabilecek beyin-omurilik sıvısı incelemeleri, beyin görüntüleme tetkikleri, PET incelemeleriyle biz bu hastalığı artık daha erken tanıyabiliyoruz. Yani kişinin erken dönemde bir bellek yakınmasının Alzheimer'a ilerleyip ilerleyemeyeceğini öngörebilecek elimizde artık imkanlar var. Eski erken tanıyla günümüzde, yani bundan 20 yıl önceki erken tanıyla bugün rutinde kullandığımız testler sayesinde erken tanı aslında çok farklı bir noktaya ulaştı. Yani biz hastalığa artık daha erken tanı koyabiliyoruz.
2: Peki daha erken koyduğumuz tanılar hastalığın tedavisi anlamında mı işimize yarıyor? Hastalığı durdurabiliyor muyuz? Tamamen tedavi etmek mümkün mü Alzheimer'ı?
3: Öncelikle

0: hafif orta evrede tanınıyorsa, yani kişi artık yön bulma kısmında sıkıntı yaşıyorsa, hastalığı yavaşlatacak tedaviler, korunacak nöron sayısı az olduğu için çok fazla işe yaramayabiliyor. Çünkü biz hastanın 5 yılda geleceği noktaya 6 yılda gelmesini sağlıyoruz. Hmm. Ama biz daha erken noktada bu hastalığı tanırsak bu süredeki kazancımızın daha fazla olduğunu artık net olarak biliyoruz. Semptomatik tedaviler ise, yani hastada saldırganlık var, hırçınlık var, uyku uyumuyor gibi semptomlar olduğunda, bunlara yönelik verdiğimiz tedavilerde ise daha yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Bu da hem hastanın yaşam kalitesini artırıyor, hem de bakım verenlerin yükünü azaltıyor.
1: Evet. Peki dinleyicilerimizin de aklına geliyordur bu sorular. Onların adına sormuş olayım ben. Beyin sağlığını korumak ve Alzheimer riskini azaltmak açısından beslenmenin nasıl bir rolü var?
0: Alzheimer hastalığının aslında oluşmasını engellemek istiyor isek biz beyin sağlığımızı korumak zorundayız. Bunun için de beslenme kritik önemde.
1: Evet.
0: Özellikle Akdeniz tipi diyetin bu hastalıkta koruyucu olduğu net olarak bilinmekte. Bu nedenle yağlı tohumlar, sebze ağırlıklı beslenme, menüde balığın olduğu, beyaz etin daha az, kırmızı etin neredeyse hiç noktasında azaltıldığı bir beslenme şekli bu hastalıktan bizi koruyacaktır.
1: Evet.
0: Benzer şekilde düzenli egzersiz, yüksek zihinsel aktivitelerde bu hastalıkta koruyucu. Aslına bakarsanız Alzheimer'da beynimizi bir kütüphane gibi değerlendirebiliriz. Her bir alanla ilgili yön bulma, kişi tanıma, günlük işleri yaparken yaptığımız muhakeme ile ilgili bir kütüphanemiz var ve bu kütüphanede her bölgede farklı kitaplar yer alıyor. Alzheimer'da tam olarak olan şey şu: bu kitaplar yavaş yavaş kitaplıktan uzaklaşıyor.
1: Evet.
0: Ve siz günlük işlerinizi yaparken akıl danışacağınız kitaplara ulaşamadığınızda tuhaf davranmaya başlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Teknik olarak konu aslında mevcut rezervinizin ne kadar yüksek olduğuyla da ilişkili.
1: Evet.
0: Siz ne kadar kognitif fonksiyonlarınızı yüksek tutarsanız, yeni dil öğrenirseniz, daha çok zihinsel fonksiyon kullanırsanız, atıyorum bir yere giderken navigasyon kullanmayıp zihninizle o gidiş yönünü hafızanıza almaya çalışırsanız,
1: aslında biraz zorlamak değil mi?
0: Beyin
1: ve kapasiteyi
0: öyle.
1: Biraz
0: İşleyen
1: zorlamak.
0: Demir ışıldar hikayesi de kesinlikle geçerli.
1: Harika. Bulmaca çözmeleri tavsiye edilir. Bir enstrüman çalanlarda Alzheimer riskinin biraz az olabileceği konuşulur. Katılır mısınız bu önerilere?
0: Şimdi biraz önce söylediğim gibi bulmaca, evet, başlangıçta bizim zihinsel fonksiyonlarımızı artıran bir şey. Ancak şöyle bir problem var. Bulmacadaki belli
1: bir
0: sorular standarttır.
1: Bir süre
0: değil
1: sonra
0: mi? Zihin artık fazladan çalışma gereği duymuyor ki bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bulmacanın Alzheimer'dan korumadığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Burada sudoku gibi matematik işlemlerinin olduğu uygulamalar çok daha faydalı olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Yeni dil öğrenmek, yeni enstrüman öğrenmek, sosyal bir hayat yaşamak, yani tek başına yaşayan insanlarda da biz Alzheimer'ın fazla olduğunu biliyoruz.
1: Çok
0: eşini
1: önemli.
0: Kaybetmiş.
1: Tabii.
0: Yaşlılar arasında yapılan çalışmalarda, yalnız yaşayan yaşlılarda bu hastalığın daha çok olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Mesela televizyon izlemek, monolog bir iletişimin de bu hastalıkta aslında tanımlanmış bir risk faktörü olmasa bile daha çok görüldüğüne dair bulgular da var.
1: Evet. Çok önemli hatırlatmalar bunlar. Peki bize kalsa o vitaminlerle, o takviyelerle neredeyse sonsuza kadar yaşayacağımızı zannediyoruz ya da umut ediyoruz ya. B12 takviyelerini doğru bulur musunuz?
0: Şimdi Alzheimer yaşla beraber kaçınılmaz bir son değil. Yani normal sağlıklı yaşlanma da var. Alzheimer dediğimiz bir durum da var. Aslında normalde yaşlanabiliyoruz. Benzer şekilde hafıza ile ilgili B vitamininin hafıza üzerindeki etkisi de biliniyor. Ancak B vitamini normal olan bir kişinin fazladan B vitamini atması sadece böbreklerini
1: yorar.
0: Başka bir işe yaramaz. Bu nedenle B vitamini takviyesi kullanmak isteyenlerin mutlak surette ölçüm yaptırarak karar vermesi gerekiyor.
1: Evet. Peki bir de hasta yakınları var. Bazı hastalıklarla mücadele etmek sadece yaşayan için değil ama ona bakan için de biraz zor. Alzheimer dediğimizde de işin bir duygusal tarafı var. Çok uzun yıllar yaşanmışlıklar bir anda o kişinin gözünde yok olduğunda ve siz bunu hissettiğinizde ister istemez üzülüyorsunuz ama karşı tarafta bunu isteyerek yapmıyor. Şimdi buradan bizi dinleyen hasta yakınlarına, çok sık çalıştığınızı düşündüğümüz için neler tavsiye edersiniz? Neleri

0: dikkat etmeliler?
1: Şimdi Alzheimer hastalığı aslında hasta yakınını hasta eden bir hastalık.
0: Hmm.
1: Ve bu kişilerde bakıcı yükü depresyonu dediğimiz
0: Evet.
1: bir durum oluşuyor. Aslında yıpratıcı yani hem fiziksel hem mental olarak var. Yani kişi annesine ya da babasına bakarken bir anda anıların kopup gittiğini, bambaşka bir insana dönüştüğünü görecektir. Alzheimer aslında şöyle tanımlayabiliriz. Bir insan bebekken başlıyor, zihinsel aktivitesi 40'lı yaşlarında zirveye ulaşıyor ve yavaş yavaş düşmeye başlıyor.
0: Evet.
1: Normalde bunun belli bir eğriyle, belli bir eğrilikten sonra düz çizmesi normal yaşlanma, ama Alzheimer'da sürekli aşağı giden bir durum var. Yani hasta bebekken olan davranışlarını yetişkinken yapmaya başlıyor. Genelde bu durumu görüyoruz. Ama buradaki mantık şöyle ilerlemeli. Hasta yakınları şunu düşünmeli. Ya anne, baba neden bunu yapmıyorsun noktasında değil de orada aslında erişkin bir bebek, erişkin bir çocuk gibi görmeli ve kesinlikle zıtlaşmamalı. Çünkü bir çocukla zıtlaşarak ikna edemeyeceğiniz gibi bir Alzheimer hastasıyla da zıtlaşarak
0: Evet.
1: ikna edemezsiniz.
0: Hı-hı.
1: Bu bir. İkinci olarak çocuğa sen küçüksün dur denilebilir, ama Alzheimer hastası erişkinliği yaşadı ve onu bir şekilde duygusal öğrenmeyle belli bilgiler hala kodlandığı için çocuk gibi davrandığında daha hırçın, saldırgan olabiliyor. Veya siz ona hayır cevabı, olumsuz anlamlar içeren cümleler kullandığınızda saldırganlık kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Bu nedenle öncelikle Alzheimer hastasına bakan hasta yakınının mutlak surette hastasına karşı bir set olmaması gerekiyor. Yani o akan bir nehir gibi ve set olmaya çalışırsa hasta yakınını yıkıp geçecektir. O gücü, kuvveti yerinde. Bu hastalar bir şey talep ettiğinde hayır demek yerine tabii olur, atıyorum bir yere gitmek istiyor. Tabii ki anneciğim gidebiliriz ama işte bir yemeğimizi yiyelim, yolda nerede yiyeceğiz, ya da evine gitmek istiyor ama
0: evet.
1: aslında o hatırladığı ev 20 yıl önceki köyündeki ev.
0: Tabii.
1: Tabii gidebiliriz ama işte yola çıkacağız, bir hazırlık yapalım gibi oyalama taktiği diyebileceğimiz yöntemlerle biraz vakit kazanmak bu hastalara bakımda kritik öneme sahip. Çünkü unutacaktır sizden istediği
0: Tabii.
1: şeyi bir süre sonra.
0: Tabii.
1: Bu birinci faktör. İkinci faktör, bu hastanın beslenmesine çok dikkat
0: çok
1: etmek
0: dikkat
1: gerekiyor.
0: Etmiyor.

0: hastalık artık ilerlemeye başladıkça yutma kontrolünü mutlaka yapmaları gerekiyor. Çünkü evet, bu hastalık belli bir süre sonra yutmayı da bozmak.
1: Evet, peki evin içinde küçük sorumluluklar vermeyi de tavsiye eder misiniz? Çünkü belki bu da o zihin pratiklerini arttırma yönünde faydalı olabilir. Mesela yemek yapmak isterse o dediğiniz set olma durumu var ya, set olmadan acaba müsaade edilmeli mi?
0: Kontrol yani güvenlik önlemlerini alarak güvenli alanda bunlar yapılabilir ama Alzheimer hastaları ileri evreye kadar hayatın içinde kalmaya zorlanmalı. Yani hastaların her gün yürüyüş yapması,
1: evet, aslında duymak belli aktivitelerde, kısım buydu,
0: belli aktivitelerde bulunmasını zaten öneriyoruz. Evet. Risk içermeyen her şeyi yapabilir. Hatta hafif evredeyse eğer mümkünse yeni bir dil öğrenme, yeni bir müzik aleti öğrenme, hayatın içine onu katabilecek yeni bir uğraş edinme mutlaka önerilmeli.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Bize Alzheimer gibi hassas bir hastalığı hatırlattınız. Peki bir son hatırlatma da şu olmalı. Bizler bebekken, çocukken belki 800 defa sorduk. Onlar bize her seferinde cevap verdiler. Onlar sorduğunda o cevaptan imtina etmemeli. Onlar da bizim yetişkin bebeklerimiz oluyorlar. Yaşları ilerledikçe. O yüzden lütfen dikkat edelim. Biraz sabırlı olalım. Yaşlarımızı koruyalım, kollayalım değerli dinleyenler. Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Osman Korucu bizimleydi. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Başka bir konuyla devam ediyor Haber Yorum.

0: Ve spor, değerli dinleyenler, haftanın spor gündemini konuşacağız. Hattımızda çok kıymetli bir isim var. Spor yazarı Meriç Enercan bekler. Sayın Enercan, merhaba.
1: Merhaba Dilek Hanım, iyi haftalar diliyorum
0: çok
1: size ve izleyicilerimize.
0: Sağolunuz. Bu hafta Süper Lig'in 6. haftasındaydık. Özellikle hakem kararları yine maçların, evet, sonuçların önüne geçen başlıklardan biri oldu. Neler vardı? Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Eyüpspor, Ahmetspor, Beşiktaş karşılaşmalarının ardından hakem yönetimleri tartışıldı. Dikkat çeken noktalardan biri de maçı kazanan takımların yöneticilerinin dahi hakem kararlarından memnun olmamaları. Neler söylersiniz? Nasıl müsabakalar gördünüz?
1: Çok enteresan, çok iyi bir tespitiniz olmuş. Yani gerçekten artık kazanan da kaybeden de şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Öylesine hatalar var ki Fenerbahçe farklı kazandı. Hı hı. Onların çok sesi çıkmadı. Hı hı. Çünkü 8-0'a diyecek bir şey yok.
0: Evet.
1: Ama Trabzon'da Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan kazandıktan sonra hakemden şikayet etti. Hı hı. Galatasaraylılar hakemden şikayet etti. Beşiktaş, Ahmet Beşiktaş maçında,
0: evet,
1: lider olan Ahmet şikayet ediyor hakemden.
0: Hı hı.
1: Yenilen Beşiktaş şikayet ediyor. Yani şimdi bir televizyon kanalında hakem demeçlerine ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok büyük cezalar getireceği konusunda bir ön haber gördüm. Ne kadar doğrudur, ne zaman hayata geçecektir bilemem ama bu cezalar falan da çözüm değil. Yani siz hastayı iyi etmek yerine hastanın ağrısını geçirecek anlık ilaçlar vererek bir şeyi çözemezsiniz. Bence bu. Lige gelince çok enteresan oldu. Şöyle, herkes Galatasaray Trabzon maçından, aslında Trabzon Galatasaray maçından yola çıkarak bir liderlik ve şey bekliyordu. Evet. Gerçekten o etki etti ama olumsuz yönde etki etti. Muhammed Salah'ın yönetimindeki Trabzon takımı olağanüstü bir performansla,
0: evet, Galatasaray'ı skordan bahsediyoruz.
1: Evet, sürklese etti. Yani hani farklı yendi falan değil. Farklı yenebilirsiniz, farklı yenilebilirsiniz. Ama burada sürklese olmak gibi, hiçbir şey yapamamak gibi, çok çaresiz kalmak gibi bir takım gerçekler ortaya çıktı. Planlamalar, hatalar, oyuncu hataları, teknik adam hataları.
0: Evet.
1: Üstüne bir de Sayın Okan Buruk'un kırmızı kart görerek oyundan atılması durumu söz konusu. O

0: diyor ki görmüyor musun? Yardımcı hakem onu tercüme etmiş. Kör müsün demiş. Hmm. Yani bunlar enteresan şeyler. Şimdi tabii, belli noktalara geldikten sonra Dilek Hanım, düşünerek konuşmak, düşünerek davranmak zorundasınız.
1: Tabii ki.
0: Yani Okan Buruk'un hakemlere karşı o tavrının geçmişten bu yana çok da sevimli olmadığı tüm hakemler malum ve artık belli hoşgörü sınırlarını aştı.
1: Evet.
0: Bunun bedeli olan bir şey ödüyor. Fenerbahçe takımı 8-0'lık galibiyette moral kazandı. Olan Özhan Polat'ı oldu Eyüp Spor Teknik Direktörü'ne. İstifa etti ve görevinden ayrıldı.
1: Doğru.
0: Orada bir enteresan oldu. Ahmet, Beşiktaş maçında herkes Beşiktaş'ın özellikle Marsilya maçından sonra, az sonra konuşacağız herhalde. Marsilya maçından sonra Ahmet de çok rahat yeneceğini ve lider olacağını düşünüyordu ama evdeki hesapla çarşıdaki gerçekler birbirini örtüşmeyince Ahmet takımı çok akıllıca bir oyunla.
1: Peki 14 dakikalık bir uzatma süresi vardı. Ona da bir tepki geldi. Nahit Eren'den geldi tepki, Ahmet Spor Başkanı'ndan. Size göre nasıl bir süreydi? Çok
0: vallahi,
1: uzun
0: şimdi tabii bu uygulamanın getirdiği bir takım isyanlar ve Ahmet Başkan'ın haklı olduğu yön de var. Yani birçok şeyde 10 dakika gösterdi mi 10. dakika sonunda kesiyorlar, çalıyorlar, düdüğü bitiriyorlar. Ama uzatma süresinin tamamını oynatmak istiyorsanız ekranda izlenmiş pozisyon var, penaltı atım süresi var, santranın yapılma süresi var. Bunların tamamının 2-3 dakika civarında maça ekstrada eklenebileceği ya da kurallar gereği eklenmesi gerektiği bir gerçek. Dolayısıyla burada kuralları uygulayan hakemin yaptığı hatalara karşın burada kuralı doğru uygulaması söz konusu. Yani orada Beşiktaş bir gol atsın da maç 3-3 bitsin, hatta 3-3 olsun da falan diye bir şey düşündüğünü ben sanmıyorum. Yani bu kadar kötü niyetli, bu kadar negatif bir düşünce yapısı içinde olabileceklerini düşünmüyorum. Hata yapıyorlar ama bence bilmediklerinden, futbol çok iyi bilmediklerinden hata yapıyor hakemler. Onun dışında art niyeti ararsanız o zaman burada birçok şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum Dilek Hanım. Yani Merkez Hakem Komitesi'nden Futbol Federasyonu'na bütün sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer öyle bir kötü niyet varsa.
1: Evet. Şimdi yargıda çok önemli adımlar atılıyor biliyorsunuz. Güveni tesis etmek amacıyla pek çok soruşturma yeniden açılıyor. Belki futbolda da hakemlik sistemi açısından yeni tartışmaların yapılması gerekiyordur. Belki öyle bir süreçten de geçeriz diyoruz. Bu arada Beşiktaş'la alakalı haklısınız, çok rahat kazanır denilmişti. Çünkü o atıf yaptığınız 4-1'lik bir Marsilya galibiyeti vardı. Orayı da dinleyelim mi sizden?
0: Evet, yani Marsilya maçı gerçekten ilk 20 dakikası ve ikinci yarısı olağanüstü bir karşılaşmaydı. Sadece 20 ile 45 arasında bir 20-25 dakikalık süreçte Beşiktaş kontak kapatmadıysa da arabayı boşa aldı ve yokuş aşağı saldı nasıl giderse gitsin diye. Onun dışında ciddi olduğu her dönemde Beşiktaş bence çok iyi futbol oynadı ve o 4-1'lik galibiyeti sonuna kadar hak ederek kazandı. Çünkü özellikle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında geçmişten bir gelen ya onlar Avrupa kupalarını falan çok ciddiye almaz gibi bir genel anlayış vardı. Yani yanlış bir görüş o ama sonuçlar itibariyle baktığınızda da insanları haklı çıkarabilecek bir takım edinimler söz konusuydu. Dolayısıyla İtalyano yönetimindeki Beşiktaş takımının Avrupa'da çok güzel bir galibiyette başladığını ve inşallah bununla devam edeceğini söylemek mümkün.
1: Evet, şimdi tabii Süper Lig'e bir milli takım arası verdik. UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlar başlıyor çünkü. Futbol milli takımımız 25 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında çok önemli müsabakalara çıkacak, öyle değil mi?
0: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim ben size, 25 Eylül'de Fransa ile oynayacağız Kocaeli Stadyumunda.
1: Evet.
0: 28 Eylül'de 3 gün sonra Atatürk Spor Kompleksi Bursa'da İtalya ile oynayacağız. Sonrasında 2 Ekim'de Belçika'ya gidiyoruz. Moritz de France stadyumu Liège'de Belçika ile oynayacağız ve Renato Dallara stadyumu Bologna'da İtalya ile oynayacağız. Bu dört karşılaşmayı 10 gün içinde oynayacağız ve Avrupa Uluslar Ligi A kategorisinde bu sene, geçen sene ilk defa çıkmıştık. Artık

0: en yukarıdakilerle mücadele ediyoruz.
1: Evet.
0: Göreceğimiz gibi de rakiplerimiz en kaliteli, işte Belçika, Fransa, hı-hı, İtalya gibi, hı-hı, en üst düzey Avrupa takımları. Sonrasında Kasım'da bir seri daha olacak. Yani orada kalan iki maçımızı oynayacağız. Kasım'da oynanacak maçlardan sonra da Avrupa Uluslar Ligi bir üst kategoriye geçecek, hmm, geçebilecek. Hmm. Sonuncu olan takımlar da küme düşecek. Hmm. Bence Amerika'dan sonra hiç ses soluğu çıkmayan milli takımın, Montella milli takımının bir daha sahne aldığı, hmm, güzel bir dört maçlık seri olacak. Hep birlikte izleyip, evet, göreceğiz.
1: Peki yarın akşam da çok özel bir müsabaka var. Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı var. İstanbul'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Nasıl bir maç bekler bizi?
0: Evet, basketbolumuz yeniden kapılarını açıyor. Bir özel turnuvadaydı Fenerbahçe Dubai'de. Daha doğrusu özel turnuva değil de ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupası'ndaydı. Evet. Burada Olympiakos'a yenilip Dubai Basket'i yenerek üçüncü oldu. Şimdi bence Türkiye Ligi'nin başlangıcı anlamına gelen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzelerine götürmek için yarın akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20'de karşı karşıya gelecekler. Özlem Yalman, Alper Altı Köselerli ve Kaan Büyükçin hakem üçlüsünün görev yapacağı karşılaşmada TRT'den naklen yayınlanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak. Evet. Şimdi TRT deyince hepimizin aklına TRT Spor geliyor. Onu TRT 1'ini belirtmekte yarar var. Geçen sene de aynı iki takım lig şampiyonu ve kupa şampiyonu olarak karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe 85-83 kazanıp kupanın sahibi olmuştu.
1: Evet.
0: Güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe 8 kere şampiyonluk kazanmış kupada. Evet. Beşiktaş da bir kez kazanmış. Bu kupayı en çok Anadolu Efes 14 kez kazanarak kupa tarihinin zirvesinde yer almış. Güzel bir kupa, kaliteli bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Zevkle de izleyeceğiz.
1: Peki. Bir de erkekler voleybolu soralım mı? Avrupa Şampiyonası finallerinde çok da yüzümüz gülmedi. Son 16'ya kalıbadan elendik ama. Yine de dinlemeye ihtiyacımız var.
0: Tabii ki aslında.
1: Hatalar nerelerde yapılıyor? Bunları bilirsek daha iyi olacağımızın en azından altyapısını, zeminini hazırlamış oluruz.
0: Aynen öyle Dilek Hanım, aslında tabii işin esprisi sormasak daha iyi olur. Hep soralım, tabii, soralım ki daha iyi olması için bize ne düşüyorsa onu yapalım. Voleybol erkekler Avrupa şampiyonasının ilk dönem grup müsabakaları bizim bulunduğumuz grup Romanya'da yapıldı. Biz Romanya'da 2-4-5 maça çıktık. Bir tek İsviçre'yi yenebildik. Onun dışında Almanya, Fransa, Romanya ve Letonya'yı yenildik ve 5 maçta bir galibiyet, 4 mağlubiyetle elendik. Aslında tabii çok beklediğimiz, istediğimiz bir şey değil de halen devam ediyor. Bu hafta içinde oynayacak karşılaşmalarla Avrupa Şampiyonası finalleri sona erecek ve şampiyonu hep birlikte izleyip göreceğiz. İyi mücadele ettik aslında. Hani böyle 25-12, 25-17 falan skorlarla yenilmedik. Hep böyle 25-21, 25-22 falan gibi setleri olabildiğince zorlayarak, ama henüz filelerin sultanları seviyesine gelmemiş bir filelerin efeleri takımımız var, erkek takımımız var. Ancak zaman içinde onlar da kendini geliştirecektir ve bu gelişim beraberinde erkek voleybolunun da başarılarını ve keyfini getirecektir.
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir hafta dileriz. Meriç Enercan, sağolunuz. İyi ki konuğumuz oldunuz.
0: Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Spor yazarı Meriç Enercan'la yapıyoruz haftanın ilk haber yorumunun vedasını. Yarın buradayız. Bekleriz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan 131 yatırım fonunun tasfiye süresini uzattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta diplomatik çözüm arayışları sürüyor. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan Tur adlı uçak New York John Fitzgerald Kennedy Uluslararası Havalimanı'na dün Türkiye saatiyle 22.50'de indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ve Washington Büyükelçisi Sedat Önal ile diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'la bazı bakanlar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York temasları çerçevesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. New York temasları çerçevesinde yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yarın 16. kez hitap edecek. Erdoğan, bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, dünya beşten büyüktür sözleriyle uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadesi küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında başta Gazze olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki acıları da Birleşmiş Milletler gündemine taşıdı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Borsa İstanbul pay piyasasında manipülasyon yapanlara yönelik olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fonlara yönelik manipülasyon yapıldığı konusundaki kuvvetli şüphe üzerine harekete geçtiği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında MASAK'tan 4 şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketleriyle yurt dışı kripto ve para transferlerine ilişkin bilgi istedi. Başsavcılık MASAK'a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Buls Yatırım Menkul Değerler'le alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi. İncelemenin 4 fon yöneticisi senin birinci derece yakınlarını da kapsadığı kaydedildi. Fon yöneticisi iki kişinin İsviçre'deki hesaplara 4 milyar liranın üzerinde para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde şimdiye kadar 4 kişi tutuklanmış, 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan yatırım fonlarının tasfiye süresini uzattı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikle tasfiye edilecek fonların portföy yapılarıyla piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Söz konusu düzenlemenin fonların mümkün olduğunca uygun koşullarda satılabilmesine olanak sağlamayı amaçladığı duyuruldu. Sermaye Piyasası Bankası Kurulu tarafından yapılan açıklamada 6 aylık süre tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmemekte olup koşullara bağlı olarak daha erken sürede tamamlanabilir denildi. Tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirilmişti. Reel kesimin ekonomiye güveni artıyor. Merkez Bankası verilerine göre reel kesim güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 102,5 seviyesine yükseldi. Eylül ayı imalat sanayi kapasite kullanım verileri de belli oldu. Konuyla ilgili ankete imalat sanayinde faaliyet gösteren yaklaşık 2000 iş yeri katıldı. Buna göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %74,1 seviyesine ulaştı. Almanya'nın Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde eyalet meclisi seçimleri düzenlendi. Sandık çıkış anketlerine göre Berlin Eyalet Meclisi seçiminde Türk kökenli Elif Eralp'i başbakanlığa aday gösteren Sol Parti %25 oyla ilk sırayı aldı. Elif Eralp gerekli meclis çoğunluğunu sağlayarak hükümet kurması halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olacak. Sol Parti Berlin eyaletinde 2023 seçimlerine göre oylarını iki kattan fazla artırdı. Almanya'nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı oylar arttı. Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD %37,9 ile oylarını iki kattan fazla artırarak ilk sıraya yerleşti. Seçimde Sosyal Demokrat Parti SPD yaklaşık %36 ile ikinci sırayı alırken seçimin en ağır kayıplarından birini Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU yaşadı. CDU 4,9 oy oranıyla baraj altı kalarak eyalet meclisine giremedi. Almanya Başbakanı Merz sonucu felaket olarak nitelendirdi. Rusya'da milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Ülkedeki 10 siyasi partinin yarıştığı seçimde devlet başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya oyların yaklaşık %50'sini aldı. Seçimlerde 5 siyasi partinin %5 barajını geçtiği bildirildi. Komünist Parti %14,2, Liberal Demokrat Parti %10,7, Yeni İnsanlar Partisi %9,7 ve Adil Rusya Partisi de %6,6 oyla barajı aştı. Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan verilerine göre yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere 111 milyon seçmenin bulunduğu seçime katılım oranı %56,66 oldu. Rusya-Ukrayna hattındaki karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'daki birçok noktayı hedef aldı. Ukrayna'nın 2000'den fazla insansız hava aracıyla yaptığı saldırının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın Ufa ve Biryansk bölgelerine düzenlenen saldırılarda da bir kişi öldü. Rusya'nın karşı saldırılarında ise 6 kişi yaralandı. Başkent Kiev ile Zaporijya ve Odessa kentlerine düzenlenen saldırılarda 2 apartman ve 1 üniversite ile 1 alışveriş merkezi ve 2 depo hedef alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta diplomatik çözüm olasılığı yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşme olasılığı yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde önemli gelişmeler yaşanacağını ifade ederek kritik bir karar aşamasındayız sözlerini yineledi. İki ülke arasında arabulucu olarak çalışma yapan Katar'sa yeniden müzakerelerin başlaması amacıyla her iki tarafla da temas halinde olduğunu açıkladı. Müzakere arayışları sürerken İran cephesinden de dikkati çeken bir açıklama geldi. İran devrim muhafızları

0: Hürmüz Boğazı semalarında Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğu kaydedildi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde sabahın ilk saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD saat 4.02'de meydana gelen depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Sarsıntı Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz TRT Haber'e yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarımız yok, arkadaşlarımız saat aramalarına devam ediyor dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyada yaptığı açıklamada depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğini iletti. Mustafa Çiftçi Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ulaşım ve haberleşme altyapısında bir sorun yaşanmadığını söyledi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturmada döneminin cezaevi başgardiyanının da aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Soruşturmada daha önce 6 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkındaysa ev hapsine karar verilmişti. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklığının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre serin hava koşulları hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde de etkisini artıracak. Bu bölgelerdeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de hafta ortasından itibaren hava serinleyecek. Yağışlı hava bazı bölgelerde etkisini sürdürecek. Hafta başında özellikle yurdun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanak hafta boyunca Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de yer yer etkili olacak. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen olağan dışı işlemlere yönelik operasyonlar sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edileceği açıklanan 131 yatırım fonunun tasfiye süresini uzattı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta diplomatik çözüm arayışları sürüyor. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da dün 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Urfa Yapı Pendikspor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 0, İstanbulspor 1, Antalyaspor 3, Artı Değervan Spor Futbol Kulübü 0 ve Mardin 1969 Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 1. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımı İstanbul'daki hazırlıklarına başlıyor. Ay Yıldızlılar UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma akşamı Fransa'ya karşı oynayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Erzincan, Erzurum ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günde yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bursa ve Uşak 27, İstanbul, Eskişehir, Konya, Nevşehir ve Sinop 26, İzmir, Çanakkale, Antalya, Hatay, Malatya ve Mardin 30, Edirne, Muğla, Tunceli, Elazığ ve Gaziantep 31, Kocaeli, Tokat ve Erzincan 28, Aydın 35, Denizli ve Kilis 32, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa 33, Yozgat, Giresun ve Trabzon 24, Bolu ve Zonguldak 23, Samsun, Rize, Kars, Erzurum ve Van 25 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle yolun Eskişehir istikameti trafiğe kapatılıyor. Ulaşım Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar süresince İncek Kavşağı Eskişehir yönü ayrım kolu da trafiğe kapatılıyor. Balıkesir Dursun Bey Devlet yolunun 62 ile 68. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursun Bey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 21 Eylül Pazartesi bugün saat 13.19. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ercan Çil ve Ertuğrul Kaya. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün Çin'i sanatından bahsedeceğiz. Seramik dalının, seramik sanatının çok özel bir dalı Çin'i. Anadolu Selçukluları ve Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan köklü bir el sanatı. Toprağın ateşle, rengin sabırla ve sanatın ustalıkla buluştuğu bu özel sanatı Çin'i sanatçısı Özlem Emine Çağlar'la konuşacağız. Hem Çin'i sanatının inceliklerinden, geleneksel motiflerden, şu anki durumundan bahsedeceğiz. Hem kendisi için Çin'i sanatı ne ifade

0: ifade ediyor. Nasıl bu kadar aşkla icra etmeye başlamış, bundan konuşacağız sevgili dinleyenler. Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve Çinli sanatçısı Özlem Emine Çağlar konuğumuz olacak. Ailece başladım. Özlem Emine Çağlar stüdyomuzda, hoş geldiniz Emine.
1: Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yoğun bir programınız var gerçekten.
1: Evet, gerçekten öyle. Sağlığımız el verdikçe her yerde olmaya, yetişmeye çalışıyoruz inşallah.
0: Ne kadar güzel. Şimdi Çinli sanatı çok özel bir sanat. Yıllardır devam eden bir sanat ve asla değerinden de bir şey kaybetmiyor tabii ki. İncelikli yapısı, hakikaten insanın ruhuna dokunan renkler, o çizimler vesaire, bunlar hepimize çok iyi geliyor. Belli ki size de çok iyi gelmiş ki yıllardır devam ettiriyorsunuz. Nasıl buluştunuz Çinli sanatıyla? Böyle bir işte ben ilgilenebilirim, ben yapabilirim düşüncesi nasıl geldi size?
1: Şöyle söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri resim ve müzik her zaman benim için bir tutkuydu. Hı-hı. Resmi özellikle çok seviyordum. Tabii farklı iş dallarıyla öğretmenlikler falan yaptım ama Manisa Kula'ya gitmiştik. Kısaca özetleyeyim. Orada bir karaciğer rahatsızlığım vardı o zamanlarda.
0: Evet.
1: Karaciğer. Kurslara gideyim diye kendimi hani düşündüm, araştırmalara başladım. Orada işte bir gün Çin'i yaparım, bir gün resim, bir gün falan derken Çin'i öğretmenimizi çok sevdim. Dedim ki 5 gün gelebilir miyim hocam? Tabii ki dedi Özlem Hanım, neden olmasın? Hı hı. Tabii o dönemde biraz ileri boyutta sıkıntılarım vardı. Çinliği yapıp tahriri, o boyamalara geçtikten sonra bendeki inanın o gelişme ve değişmeyi. Çünkü oturamıyordum, kalkamıyordum, yaralarım vardı vücudumda. Gerçekten geçtiğini fark ettim.
0: Ne ve kadar güzel. Evet. Demek ki sanat
1: gerçekten
0: ruha terapi, dokunduğu
1: gerçekten
0: gibi bedene de
1: gerçekten
0: iyi geliyor.
1: Gerçekten. Evet. Öncelikle terapi ama kanıtlanmış da aslında. Doktor kontrolüne Ankara'ya geldiğimizde doktorum şaşırdı, enzimleri gördüğü zaman dedi ki kızım sen ne yaptın, ne yedin, ne içtin dedi. Çok enteresan. Ne yapıyorsan devam et.
0: Ne güzel.
1: Hocam Çin'i yapıyorum dedim. O da bu işi sakın bırakma. O gün karar verdim. Tekrar okumak istedim. Geleneksel sanatlar bölümünü okudum. En sonunda Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tezli yüksek lisans öğrenimi tamamladım. Çinli uzmanı olarak inşallah elim ben geldiğince gönül borcu, hayat borcu olduğum bu sanata bir nebze de olsa daha iyi yapabilmek adına devam ediyorum çalışmalarıma.
0: Şahane gerçekten. Sadece kurslara gittim, öğrendim ve hobi olarak devam ediyorum demek yerine bir de üzerine eğitim alıp yüksek lisans dahi yaparak devam ettiniz.
1: Şöyle biliyorsunuz sanatta son yok.
0: Tabii.
1: Özellikle bizim geleneksel, gelenekli dediğimiz sanatlarımız.
0: Hı hı.
1: Aslında bu mirası taşımak omzumuzda bence ağır bir yük.
0: Hı hı.
1: Tabii öğrencilerimiz oluyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde derslere veriyorum. Atölyem var. Farklı gruplar, farklı yaşlarla da çalışıyoruz biz. Farklı farklı festivaller ve dernekler aracılığıyla da seven kişilere, çocuklarımıza elimden gelince ve gönüllü olarak da tabii maddi anlamda değil, bizim maneviyat önceliğimiz. Aşılamaya, öğretmeye çalışıyorum. Seven, isteyen herkese elimden geldiğince inşallah en iyi, en düzgün bir şekilde, doğru şekilde. Usta çırak tabii ki.
0: Tabii.
1: Şöyle, siz ne kadar okulu da olsanız, tabii alaylı olan da birçok iyi sanatçılarımız var. Şimdi tabii nasıl günümüzde derseniz çok arttı. Ama seçici olarak ve doğru ve düzgün yapabiliyor muyum? Hakkıyla yapabiliyor muyum? Bu önemli aslında.
0: Hı hı.
1: İnşallah elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
0: Muhakkak.
1: Öğrenmeye, öğretirken öğrenmeye devam ediyoruz.
0: Muhakkak. Şimdi şunu soracağım. Siz bu aşamada çalışıyor muydunuz mesela, mesleğinizi bırakıp mı devam ettiniz bu alana?
1: Şöyle, tabii farklı bir bölümdü aslında. İşletme fakültesi bitirdim öncelikle.
0: Hı hı.
1: Müşavirlik hiç istemediğim bir şeydi. Dediğim gibi aslında su sizi tanıştırıyor. Yani yolunu buluyor aslında.
0: Hı hı.
1: Hayatta tesadüf denilen bir şey var mı? Demek ki benim de karşıma çıktı. Önce hocam tabii. Daha sonra üstadlarımızla da zaman zaman görüşüyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Ölenlere de rahmet diliyorum. Bu gerçekten çok özel bir sanat.
0: Hı hı.
1: Ve şöyle, gerçekten bir aşk. Benim için hayattır. Hani Çin'i nedir dediniz ya. Hayatım.
0: Evet,
1: aslında
0: evet.
1: Gerçekten. Yani su nasıl bizim için önemliyse, yani hakikaten bu özellikle iyileştirmedeki eski gücünü keşfettikten sonra her şey Çin'i olarak düşünüyorsunuz yani.
0: Neden bu kadar özel Çin'i sizce?
1: Şöyle, içinde tabii ki ham maddemiz toprak her şeyden önce. Hmm. Kil var, hmm, kuars var.
0: Evet.
1: Çeşitli maddeler elde ya da tornada, hem de bir Çin'i nedir hani özetlersek, hmm, şekillendirilerek pişirilen, bir yüzü sırlanarak pişirilen seramikler diyebiliriz aslında Çin'iye.
0: Evet.
1: Tabii şöyle bakarsak geçmişi, tarihi de çok eski. Ta Mısır, Mezopotamya zamanlarında, Semerra'da sırlı renkli seramik parçalar bulunuyor. Bize gelişi tabii ki Orta Asya, Uygurlar, Karahanlılar dönemi. Derken Selçuklularda o çiniler yapılıyor, kümbetlerde, camilerimizde. Tabii dönemlerimiz de var biliyorsunuz, farklı farklı Selçuklu, Osmanlı derken. Aslında şöyle de söyleyebilirim. Mesela gelen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize önce Çin'i nedir bunu öğreterek, daha sonra motiflerimizi tanıyarak, çünkü motiflerimiz bizim en önemli anahtarımız, onları bilmeden çizim de yapamayız, hem de hangi döneme ait olduğunu söylemiş oluyoruz. Hı hı. Nerelerde görülmüş, bakıldığı zaman bir esere okumak aslında bunu, bir nebze de olsa o dönemlerinden bahsetmek falan. O yüzden önce onları öğrenmemiz gerekiyor. Kağıt üstü çizimler yapıyoruz. Sonra işte tahrir diyoruz, o aşamalarımız var. Sonra boyama tekniklerimiz var. Yani aslında özü neyse önce klasiği iyi öğrenip daha sonra zaten sevdiğimiz farklı şekillerde de yapıyoruz, ama geleneği bozmadan, yani aslanı bozmadan yenileme. Tabii ki bu döneme ait de bir şeyler tasarlamamız, üretmemiz gerekiyor. Yapmaya çalışıyoruz bu şekilde.
0: Yani o konuda çok sert olmak lazım mı, evet, sizce? Yani bu geleneksel yapı bozulmasın, bu taşınsın. Siz atıyorum bambaşka bir şey çizmek istiyorsunuz ve bundan Çin'i yapmak istiyorsunuz. Hayır mı demek? Yoksa bunu da öğreneceğiz, bunu da yapacağız, onun yanında bunu da yapalım mı?
1: Şimdi şöyle, çok aşırı katı değilim ama şöyle katıyım tabii ki. Önce, hı-hı, klasik. Yani, evet, motiflerimizi bileceğiz, tanıyacağız.
0: Yaşatılması gereken, evet, bir gelenek var. Hı-hı.
1: Ve gerçekten başkalaşmasın. Bir Hatay dediğimiz zaman bir Rumi olmasın. Yani neyse onu gerçekten temelden çizim şekilleriyle, çizgilerle, dairelerle, cetveller ve pergel kullanarak yapıyoruz mesela. Hı-hı. Kendi tasarımımızı da yapmış oluyoruz aynı zamanda. Önce tabii replika tarzı yapılan eserleri de yapıyoruz birebir. Ama sonra kendi kompozisyonlarımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yapınca şimdi farklı yapmak isteyenler, yani modern demeyeceğim ben, Çin'i modern, ama tabii modern Çin'i ve klasik dediğiniz zaman günümüzde ben modern seviyorum, ben şunu sevmiyorum diyenler de bir süre sonra klasiğe dönüyor aslında, onu fark ettim ben. Şimdi ben de antik dönemleri severim. Tabii seramik üzerine de çalışıyoruz. Biraz onun da şeyi var. Ama Çiniciyim. Yani o yüzden mesela müze eseri çalışıyorum. Ama bir laleyi, bir farklı bir Çin'den bir şeyi koymaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten ne yaparsam yapayım bir yerine mutlaka bir şey koyuyorum Çin'den. Hı hı. Seviyorum yani, karıştırmayı da seviyorum.
0: Birçok seramik bozmadan ve süsleme sanatı da var bu arada. Evet. Onlar da son derece özel. Çin'i onlardan ayıran özellikleri neler?
1: Şöyle diyebiliriz. Tabii onlar daha yüksek derecelerde de pişirilebiliyor. Ama Çin'in içinde kuars var. Önemli ayrım nedir? Seramiklerde kilden daha çok hani yapılan. Evet. Tabii farklı. Ham maddeleri farklı aslında, öyle diyebilirim. Hı hı. Pişme süreleri, işte sıraltını çok kullanıyoruz biz. Sıraltı pişirim tekniğini. Öyle diyebilirim. Hı hı. Tabii geçirgenlikleri. Şimdi porselen derseniz daha saydam ve ince oluyor.
0: Evet.
1: Çiniyi artık günümüzde, şimdi seramikler daha çok kullanıma özel aslında. Hani kapkacak tarzı, ama tabii çinilerde de artık borlu sır dediğimiz bir sırlama var. Onu kullanarak hani yemeklerde, kaplarda da kullanabiliyoruz.
0: Hı hı. Ama yani, daha çok
1: ama
0: sanki,
1: farklı tabii ki. Çok farklı.
0: Biraz daha dekoratif, evet, ve süslemeye, evet, yönelik, evet, bir alan diyebiliriz.
1: Evet.
0: Peki herkes yapabilir mi sizce çini?
1: İsteyen herkes yapabilir. Eli kalem tutan, fırça kullanmak isteyen. Fakat bir disiplin, bir sabır, Yani bunlar önemli. Hı-hı. Önce bolca çizimler yapıp tanımak, dediğim gibi desenlerimizi, fırça çalışmaları yapıyoruz. Sonra boyamalarla ve küçük parçalar, küçükten büyüğe gidiyoruz ki
0: evet.
1: hem daha da böyle işlerinizde ilerlerken daha kolaylık sağlıyor size, hatalarımızı daha kolay engelleyebiliyoruz. Fırın Hı-hı. çıkışlarında önemli olan bu renk.

0: renkler, çünkü fırındaki dönüşleri de bizim için önemli. Onu da öğrenmiş oluyoruz böylelikle, küçükten büyüğe doğru. İşte düzden dike doğru, evet. Yavaş yavaş.
1: Evet, yani sebat her şeyde olduğu
0: gerçekten
1: gibi
0: öyle.
1: burada da son derece önemli. Çağımızın hastalığı çünkü yapamadım deyip anında bırakmak, sıkılıvermek gibi bir durum söz konusu. İşte burada da aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Ben beceremedim, demek ki benim yeteneğim yokmuş. Galiba yanlış bir bakış açısı.
0: Evet.
1: Böyle hemen bırakmak.
0: Gerçekten sabrı da öğretiyor aslında. Hani ben yapamam, çizemem diyenler bile aslında yavaş olması gerektiğini anlıyor bir süre sonra.
1: Değil
0: Çünkü
1: mi?
0: elimizde fırça kullanıyoruz.
1: Aslında yavaşlamak ne güzel, değil mi?
0: Evet.
1: Çünkü çok hızlı şu an her şey. O hıza yetişemiyoruz. Ruhumuz o hıza yetişmeye çalışırken çok yoruluyor
0: Gerçekten
1: gerçekten.
0: öyle.
1: Ve birçok sorunun kaynağı da burada aslında. İnsanlık bu kadar hıza yetişemiyor ve duramıyor. Kimse duramıyor. Yani bir şey yaparken elinizde telefon var, onu da kaydırıyorsunuz. Onu yaparken bunu da
0: Maalesef.
1: yapıyorsunuz. İlla arkada bir müzik açık olsun falan derken. Böyle bazen de ucuz dopamin kaynaklarıyla oyalanabiliyoruz. Burada işte oraya odaklanıp, sadece orayı düşünüp şimdi ve burada kalmak için aslında çini kullanılabilir. Demek ki terapötik etkisi
0: Ben
1: buradan geliyor.
0: şöyle diyorum, kendini seven herkes sevdiği bir dalla uğraşsın.
1: Evet.
0: Yani şimdi geleneksel sanatlar okudum, kağıt üstü de çalışıyorum ama çini, belki de çiniyle iyileştiğim için, yani diyorum ya, bir borcum var ona, iyi bir şekilde öğretmek, aktarmaya çalışmak, durmadan çalışmak, sabretmek, aslında aynı zamanda da şükretmek hayata, her şeye.
1: Evet.
0: Pozitif olmak çok önemli yaptığımız işlerde, değil mi?
1: Evet,
0: Bakışlarımızda.
1: kesinlikle.
0: Ve çıkış, fırın çıkışlarımızı da etkiliyor, inanın. Kullandığımız renklerde de.
1: Size başka neler kattı? Evet, hastalığınız konusunda en önemlisi zaten sizin hayatınızla ilgili önemli bir noktada size çok destek olmuş. Onun haricinde ben eskiden şöyleydim ama çiniyle uğraştıktan sonra böyle bir insana evrildim dediğiniz şeyler var mı?
0: Şimdi biraz önce dediniz ya, aslında bakış böyle yavaşlamak. Zaten
1: Evet.
0: sabırlı biriydim ama
1: Daha da
0: daha çok
1: sabırlı.
0: sabretmeyi ve sabrederken de şükretmeyi dedim ya. Yani bir çiçeğe bakışım değişiyor sanatla uğraştığınız zaman. Bir insana, hayvana
1: Değil
0: bakışınız,
1: mi?
0: önce kendimi seviyorum. Kendini seven insan herkese her şeyi sever, bence buna inanıyorum. Ve gerçekten ne istiyorsak Allah'ım onu nasip ediyor aslında. Ama önce sağlık, sonra da tabii ki hepimizin istediği şeyler var. Sabırla beklemek bence, ama boş durmadan,
1: Evet.
0: çalışarak beklemek,
1: Değil mi?
0: üretmek.
1: Yeni
0: Evet.
1: nesillere aktarılabiliyor mu sizce? Gençlerin ilgisi nasıl?
0: Şöyle daha iyi aslında. Hatta çocuklar bile var, hani farklı yaş
1: Ne
0: kesimleri
1: güzel.
0: çalışmış. Gerçekten şimdi okullara da girildi. Aslında onu çok da beğeniyorum. Kültür Bakanlığımızın da böyle bir projesi var, Yaşayan Miras Okulu diye.
1: Evet.
0: Onlarla da buluşunca çocuklar tabii daha da öğrenmiş oluyor bu gelenekli sanatlarımızı. Bir Ebru gibi, çini gibi, işte
1: Tabii.
0: tesip, minyatür gibi. Bence güzel bir şey. Küçük yaşlardan ilerledikçe de kendisi zaten belki seçecek.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Peki diyelim ki çocuklar okuldayken bunu öğrenemediler, böyle bir şeyle tanışmadılar ve biraz daha yaşları ilerledi. Genç oldular artık. Onlar nasıl bu sanatı sever hale gelebilirler?
0: Bence yapınca. Şimdi belki motif sevmiyor. Tamam, olsun, başlayalım. Hani önemli olan bir şey. Sonra zaten, ama dediğim gibi bakın, farklı böyle şeylerle de çalışıyoruz yerine göre. Hani elçilikler olsun, şey, ne diyorlar biliyor musunuz? Klasik olsun hocam motif. Yani ben demeden, karşıdan bunu duyunca ben daha çok mutlu oluyorum. Ve
1: Evet.
0: inanın yabancılar
1: Çok daha ilgili.
0: çok daha ilgililer. Ve şunları gördüm ben, gittiğimiz bu festivaller tabii bize birçok şey katıyor. Hem farklı dostluklar, kardeşlik, branşlarda tanışmak, birbirine iletişim ve çok sanatlarına çok sahip çıkıyorlar. Geleneklerine, örflerine, adetlerine. Ben üzülüyorum. Yani tabii ki şey değilim, katı değilim, ama bir giysimizi, kıyafetimizi, dediniz ya takı mesela, değil mi? Yaptığım işe ait ne varsa onu üzerimde taşımayı da seviyorum. Ya da ne bileyim, belki bir fularımda çini motifi kullanmaya
1: Evet,
0: çalışıyorum.
1: şimdi
0: Ya da bir
1: dinleyicilerimiz görmüyor.
0: yöresel,
1: Evet,
0: evet,
1: hemen
0: yöresel bir
1: söyleyeyim.
0: giysi.
1: Hemen söyleyeyim, onlar görmüyorlar. Özlem Hanım'ın şimdi çok güzel bir yüzüğü var. Geldiği anda gözüme çarptı zaten. Üzerinde yine çini motif olan küpesi var. Aynı şekilde takımı şahane
0: Çok teşekkür
1: hakikaten.
0: ederim. Siz de öylesiniz,
1: Sağ
0: renkler.
1: olun.

0: Çok
1: Harika,
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: yakışmış.
0: Yani sadece aslında bir vazoda ya da bir evde sergilenecek objede kullanılacak diye de düşünmemek lazım,
1: tabii ki,
0: değil mi? Farklı
1: tabii
0: alanları
1: ki.
0: da var.
1: Tabii ki. Bir de tabii bu tür festivallerde özellikle klasik motifli eser götürüyoruz ki bize ait, kültürümüze ait izleri de hani aktarabilmek, gösterebilmek ve çalışma uygulamalar yapıyoruz. Workshop dediğimiz tabii günümüzde. Onlara da inanın o kadar güzel bakıyorlar ki böyle küçük çocuklarda bile o heyecanı anlatamam size. Çok
0: Evet.
1: güzel yani.
0: Evet, aslında
1: ülkemizde
0: biraz
1: de artık bence yavaş yavaş benimseniyor, isteniyor. Daha iyi, daha özenli bir şekilde yapılmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
0: Güzel bir şekilde tanıştırılırsa aslında gençler
1: Evet,
0: ve çocuklar da ilgi gösterebiliyor. Sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine Çin'in sanatıyla ilgili söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve Çinli sanatçısı Özlem Emine Çağlar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Çinli sanatından bahsediyoruz. Az önce çok konuştuk, geleneksel motifler dedik mesela, bunlar yaşatılmalı dedik, daha çok bunlar kullanılmalı dedik. Nedir o geleneksel motifler, nasıl motifler oluyor?
2: Şimdi şöyle söyleyebilirim, önce yaprakla başlıyoruz biz çizime. Hı-hı. Yani bitkisel ve hayvansal kaynaklı motifler olarak ayırabiliriz genel olarak. Doğa tabii ki.
1: Evet.
2: Laleler, güller, karanfiller, işte Hatayi çiçeklerimiz var. Gonca güller. Hı hı. Rumiler var. Rumiler biraz hayvansal kaynaklı olduğu da rivayet edilir. Gagaya, kanata, kuşa hı hı. benzer. Hı hı. Selçuklu döneminde çok kullanılmış bir motiftir. Osmanlı'da daha çok bitkisel ağırlıklı görürüz mesela motiflerimizi. Selçuklu'ya baktığınız zaman bu bitkiselliğin yanından yanı sıra çoğunlukla şeyler, insan motif figürleri, işte hayvanlar görürüz aslında. Aslanlar, işte sultan gibi böyle farklı farklı. Mesela çiftçi çıkarılmıştı bir dönem.
1: Evet.
2: Tabii geometrik desenler mutlaka.
1: Evet.
2: Camilerimizde de saraylarımızda da biliyorsunuz farklı farklı. Şöyle de diyebiliriz, eskiden mesela evani dediğimiz kapkacak grubu levha olarak kullanılanı kaşi denirdi aslında Çin'ye. Çin'den gelen anlamda Çin'i hani kullanılıyor aslında ama buna göre de atıyorum düz olan işte şeylerde mesela türbelerde ya da saraylarda bu kaşiler kullanılmış. Kapkacaklarda da evaniler diyebiliriz mesela süslemelerde kullanılmış.
1: Hı hı. Yine bu şekilde de yaşatılmaya devam ediyor aslında. Şimdi bu sanatla ilgilenmek isteyenler olabilir, kendilerine bir eğitim verecek yer isteyenler olabilir, bir eğitici bulma arayışında olanlar olabilir. Bazen bu açıdan kafalar karışabiliyor hakikaten. Doğru bir eğitici seçmeliyim diye düşünüyor ama hangisi doğru olacak, nasıl seçeceğim diye düşünebiliyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi eğitici çok önemli. O mesela size bu aşkı aşılamış sizin eğiticiniz.
2: Tabii.
1: Ve hayatınız bu yönde şekillenmiş.
2: Gerçekten öyle. Şimdi ben buna hep ilk öğretmen diyorum. Öğrenci olarak da ben hiç bilmeyeni severim en çok. Çünkü yanlış bilgiyle geldiyse size doğruyu aktarmak biliyorsunuz çok zor.
1: Tabii.
2: Kayıt dönemlerinde ben genelde

0: biliyor musunuz diye sorurum, hep böyle çekinirler. Aslında hocam benim şey iyi, resmim güzel. Hayır diyorum. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum, tamam diyorum. En sevdiğimiz bu sefer böyle bir kendine güven. Sanki hani becerikli anlamında düşünülüyor ama
1: Evet.
0: dediğim gibi sıfırdan başladığımız için aslında önce istemek. Ve dediğiniz gibi eğiticiler çok önemli. Öğretmen çok önemli. Önce ben işini seven diyorum. Aslında işini seven şimdi saygıyı da gerektiriyor. Biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: İşine saygı diyorum bu. Aslında sanatımıza, kültürümüze değil mi? Miras taşıyıcısıyız. Mirasımıza sahip çıkmak. Bunları aktarmaya çalışmak. O noktada o yüzden klasiği iyi bilenlerle başlasınlar derim. Yani eğitmenlerini iyi araştırsınlar. Şimdi tabii biliyorsunuz para olunca bazı yerlerde her şey değişiyor. Her kurumda, her yerde işini bilen de var, düzgün yapan da var, hakkıyla yapan da var. Ben hep şey derim, hakkıyla yapabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Yani gerçekten bu çok
1: Evet.
0: önemli. O
1: Evet.
0: yüzden iyi araştırsınlar. Dediğim gibi acele etmesinler, sabırlı olsunlar. Birbirlerine saygılı olsunlar. Bakın ayrıldım. Kurs ilk öğretmenim. Benim her zaman söylerim. Halen konuşuruz. Çok iyi bir dostumdur. Dediğim gibi üstatlarımız olduğu zaman saygıyla eğilirim. Çünkü siz okulu da olsanız bu bir usta çırak, bir
1: Tabii.
0: gelenek, değil mi? O yüzden saygı. Saygılı olmak da çok önemli. Bu şekilde bunlara dikkat edersek, sabırla, azimle çalışırsak sonucunu da çok güzel bir şekilde göreceğimizden şüphem yok.
1: Bunun bir süresi var mı? Mesela şu kadar ayda öğrenilir, bu kadar yılda şu seviyeye gelirsiniz gibi, yoksa bu kişiye göre mi değişir? Buna böyle bir süre koymamak mı lazım?
0: Aslında şöyle, kişiye göre tabii ki değişir. Bence karakter ve dediğim gibi sevdiyse o yüzden yani biz atıyorum ilk en azından bir 2-3 ay bir çizim yaparız aslında. Acele edilmez. Ama ne yapıyoruz? Tabii özel dersler oluyor, yerine göre hızlandırılmış programlar. O zaman diyoruz ki motiflerimizi gene bilelim. En önemli kızım çizim aşaması oluyor, uzun süren. Sonra zaten yavaş yavaş geliyor fırça kullanımı. Fırçada da biraz sabırla, çünkü nüanslı çizgilerimiz olmalı. İnce, kalın, ince dediğimiz. Bunlar da kurallı olan bir sanat aslında. Tessip kadar ya da bir hüsnühat kadar, tabii çok kurallı olmasa da bu kurallara dikkat ederek, çünkü her motifin mesela bir motifle olmayabilir ya da yanından atıyorum gülün yaprağı laleye benzememeli, değil mi? Yani bunlara dikkat etmek önemli. Yani
1: Aslında çok
0: bilerek
1: ince
0: yapmak önemli
1: noktalar var,
0: gerçekten.
1: evet. Bazen atölye çalışmaları da oluyor. Günlük böyle belli gruplara eğitimler verilebiliyor. Böyle
0: Evet,
1: durumlarda da
0: tabii
1: bulunuyorsunuz.
0: yapıyoruz.
1: O zaman nasıl yapıyorsunuz? O zaman çizilmiş bir şeyin üzerine mi boyanmaya
0: Evet, öyle
1: çalışılıyor?
0: yapıyoruz. Hazır oluyor. Onlar çok şey olmasa da zaman zaman hani yapmaya çalışıyorum, katılmaya. Çünkü yoğunuz, hani çok yapamıyoruz ama gene de gönüllü olarak da yaptığımız şeyler oluyor. Gençlerimize yönelik de projelerde ben yer alıyorum, seviyorum yani onlara böyle bir
1: Evet.
0: şeyleri.
1: Çünkü tanıtmak için
0: Evet,
1: bazen böyle
0: tabii.
1: projeler
0: Tabii.
1: gerekebiliyor
0: Tabii.
1: hakikaten.
0: Tabii çizili götürüyoruz ama diyoruz ki bakın şöyle oldu, onların yanında gösteriyorum. Zaten atıyorum böyle aylık mesela buluştuğumuz bazı yerlerde oluyor. Sonra onlara yaptırıyoruz. Önce bir yapıyorlar, sonra istiyorlar zaten. Özellikle
1: Tabii.
0: gençlerimiz o kadar hevesli ki ve çok güzel eller çıkıyor, inanın.
1: Ya değil mi, aslında
0: Evet.
1: keşfedilmemiş bir sürü yetenek var. Peki bu gençlerde siz de birebir çalıştıklarınız da oluyor, birebir
0: Tabii.
1: dersler verdikleriniz de oluyor. Neler gözlemliyorsunuz, neler değişiyor onlarda bu sanatla
0: Şimdi
1: uğraştıktan
0: özellikle
1: sonra?
0: üniversite öğrencilerimizle yapmıştık en son, onları söyleyeyim. Mesela diş
1: Evet.
0: hekimliği okuyan da var, veteriner var. Bakın farklı farklı meslek, öğretmenlikler ya da sanat, resim. Tabii terapi oluyor onlara da. İnanın koşarak geliyorlardı. Pazar günleri mesela yapardık. Böyle bırakıyor. Sınavlarına dikkat ederek hani buluşmaya çalıştık. Tabii onlar da yoğun bir dönem, zor bir dönem. Koşarak geliyorlar ve rahatlıyorlar. En güzeli bu.
1: Evet.
0: Aynı zamanda şimdi klasik bir sanatımızı aşılamaya çalışıyoruz. Gittikleri yerlerde de onlar zaten artarak geliyorlar.
1: Tabii.
0: Önemli olan da bu. Arkadaşlarımızla biz yetişemiyoruz bazen. Diyoruz ki seçmek zorunda kalıyoruz. O zaman 20'yi aşmayalım diyoruz. Bakın bugün bu kadar saatimiz belli. Ama sonra döndürerek, gelmeyenler de hani gelerek o şekilde severek çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyoruz
1: Ne
0: biz de
1: kadar
0: onlarla.
1: güzel. Aslında nesiller boyu aktarım işte bu şekilde oluyor hakikaten. Bir kişiye dokunduğunda olduğunuzda o tek kişiye dokunmuyorsunuz. O zincirleme devam ediyor. Gerçekten. Bundan sonraki projeleriniz neler? Özellikle yurt dışı ile ilgili projeleriniz var mesela.
0: Sergilerimiz oluyor. Festivaller olacak. Uluslararası inşallah festival. En yakın inşallah kısmet olursa Vietnam'da Kasım ayında.
1: Ne güzel.
0: Festivalde gideceğiz inşallah. 5 Türk olarak farklı branş arkadaşlarımızla. Tabii bu çok gurur verici bir olay. İnşallah en güzel şekilde. Fakat bunun dezavantajı nedir derseniz götürmek. Çinlileri götürmek çok,
1: çok
0: zor oluyor.
1: Çok zor değil evet. mi? Evet, ne yapıyorsunuz
0: ben
1: gerçekten?
0: Ben hep kıskanıyorum böyle kumaş katlayan tekstilci, kilimci ya da nakışçı arkadaşlarımıza. Tabii çok iyi sarmamız gerekiyor.
1: Aa, çok zor hakikaten. Bazen ne yazık ki kırılanlar da
0: yani buradan eve götürürken bile biliyorsunuz
1: tabii,
0: ki
1: nazik
0: bu uçakta hakikaten çok zor. Çok büyük sorunlarla karşılaşmadık. İnşallah olmaz. Yani ona göre sarmaya çalışıyorum. Muhafaza etmeye çalışıyorum.
1: İnşallah kırılmadan,
0: İnşallah.
1: Bozulmadan böyle İnşallah. Götürür. Orada bu güzel evet. sanatımızı tanıtırsınız. Çünkü dediğiniz gibi onlar çok daha şaşkınlıkla karşılıyorlar.
0: Evet, evet.
1: Ve çok daha fazla ilgi gösteriyorlar.
0: Çok beğeniyle karşılanıyor. Ben de çok heyecanlıyım.
1: Ne kadar
0: açıkçası.
1: Güzel. Biz evet. de başarılarınızın devamını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız
0: Sağ
1: için.
0: Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Çok güzel.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve Çinli sanatçısı Özlem Emine Çağlar bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ertuğrul Kaya ve Ercan Çildi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kiracının bazı borçları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Kira. Bir malın kullanma ve yararlanma haklarının belirli bir bedel karşılığında belirli bir süreyle başkasına bırakılmasıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kiracının belli başlı borçları. Daha önceki bölümlerimizde kiracının kira bedelini tam ve zamanında ödemesi, yan giderlere elektrik, su, doğalgaz faturaları, internet ya da apartman temizliği gibi ya da kapıcı ya da ortak kullanıma hizmet eden yerlerin ücretlerini ödemesi gerektiği, kiralananı kullanım amacına uygun ve özenle kullanarak eşyaya zarar vermemesi ve komşulara, çevreye saygı göstermesi gerektiğini ele almıştık. Bugün ise kiracının başkaca borçları üzerinde duracağız. Örneğin temizlik ve olağan bakım giderlerini kiracının karşılaması gerekir. Örneğin evdeki muslukların bozulması gibi küçük parçaların değiştirilmesi, musluk contasının değiştirilmesi, temizlik giderleri, kullanıma bağlı basit bakım işleri, ampul ya da benzeri parçaların değiştirilmesi mülk sahibinden istenemez. Dolayısıyla bunları kiracının kendisinin

karşılaması gerekir. Kiracının bir diğer borcu, malda bir ayıp çıkarsa bunu kiraya verene bildirmesi zorunluluğudur. Örneğin dairede su sızıntısı varsa, elektrik tesisatında ciddi arızalar varsa, binada çatlak oluşmuş ise bu durumları mülk sahibine bildirerek bunların giderilmesini, ortaya çıkacak zararların önlenmesini ve bir zarar çıkmışsa bunların da karşılanmasını, tazmin edilmesini isteyebilir. Evet, kiracının bir diğer borcu kiralananın görülmesine izin verilmesidir. Özellikle bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde kiracı kiraya verenin ve onun belirlediği kişilerin kiralananı görmesine izin vermesi borcu altındadır. Diyelim ki taşınmazda bir ayıp meydana geldi ve borularda su sızıntısı var ya da kalorifer tesisatında bozukluk var. Biz bunu mülk sahibine haber verdik. O da ustaları gönderdi. Şimdi bizim o ustaları konuta almamız ya da iş yerine almamız ve çalışmalarını kolaylaştırmamız gerekir. Ya da mülk sahibi orayı diyelim ki bir başkasına satacak ve taşınmazın alıcısı da daireyi görmek istiyor. O dairenin görülmesine de müsaade etmesi gerekir. Bununla ilgili uygun zamanı mülk sahibiyle kiracı beraber kararlaştıracaklar. Diyelim ki bir kiracının kira sözleşmesi sona eriyor. Başka bir kiracı oraya gelecek. Fakat gelecek kiracı da evi görmek istiyor. Mevcut kiracının gelecek kiracıya kapılarını açması ve o kiracılara evi göstermesi gerekiyor. Tabii ki bu oldukça önemli bir borç. Fakat kiraya verenin ziyareti uygun bir süre önce kiracıya bildirmesi, onun özel hayatına saygı göstermesi, uygun gün ve saatlerin seçilmesi ve mevcut kiracımıza eziyet verilmemesi şarttır. Kiraya veren izin almadan kiraladığı konutu görmeye gelemeyeceği gibi bir başkasına da gösteremez. Evet, kiracının bir diğer borcu güvence verme borcudur. Yani depozito ödeme borcudur. Buna göre depozito 3 aylık kira bedelini aşmayacak şekilde kararlaştırılır ve söz konusu depozito doğrudan doğruya kiraya verene teslim edilmek yerine müşterek bir hesap açmak suretiyle bankada tutulabilir, hatta nemalandırılabilir. Evet, kiracının bir diğer borcu ise alt kira ve kullanım hakkının devrine ilişkin kanunun belirlediği kurallara uymasıdır. Evet, kiraya verenin izni olmadan, hatta yazılı izni olmadan kiracı kiraladığı yeri başkasına alt kira yapamaz ve kiralanan yerin kullanımını bir başkasına bırakamaz. Bu konuda oldukça önemli. Kira ilişkisini tamamen başkasına devrediyor ise burada da mutlaka kiraya verenin iznini, yazılı iznini alması şarttır. Kiracının bir diğer borcu ise kira sözleşmesi bittiğinde kiralanan şeyi aldığı gibi iade etmesidir. Tabii sözleşmeye uygun olarak kullanımdan kaynaklanan eskimeler, yıpranmalar kiracıdan istenemez. Ya da zaman içerisinde kendiliğinden oluşan değer kayıpları da kiracıdan istenemez. Kira sözleşmesi sona erince kiralananın fiilen ve eksiksiz olarak kiraya verene teslim edilmesi gerekir. Burada özellikle şu konuda dinleyicilerimizi uyarmakta fayda görüyoruz. Kiralanan yeri tahliye ettiğinizde anahtarı da teslim ediyorsanız mutlaka teslim ettiğiniz kişiden, kiraya veren ya da temsilcisinden bir teslim tutanağı almanız fevkalade önemlidir. Eğer kiraya vereni bulamıyorsanız gidip bir notere anahtar teslimini gerçekleştirebilirsiniz. Gelecekte bir uyuşmazlık çıktığında o kiralananın tahliye edildikten sonra zarar görmesi halinde sorumlu olmak istemiyorsak falanca tarihte

0: falancaya anahtar teslimini gerçekleştirdik diye elinizde bir yazılı belge bulunması oldukça faydalıdır. Evet, kiralanandaki olağan dışı giderleri de mutlaka kiraya verenin karşılaması gerekir. Tabii ki kira sözleşmesinde başkaca yükümlülükler de kararlaştırılabilir. Özel hususi şartlar içerisine bunlar da yazılabilir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün kiracının temel borçları üzerinde durduk. Daha önceki programlarımızda da yine kiracının borçlarını belirtmiştik. Toparlayacak olursak, kira bedelini zamanında ödeme, yan giderlere katlanma, kullanım amacına uygun ve özenli kullanma, mala zarar vermeme, komşulara ve çevreye saygı gösterme, temizlik ve olağan bakım giderlerini karşılama, malda bir ayıp çıkmışsa bunu derhal kiraya verene bildirme, kiralananın gerektiğinde başkalarına gösterilmesine izin verme, depozito ödeme, alt kiraya izinsiz vermeme, kullanım hakkını izinsiz devretmeme, kira ilişkisini izinsiz devretmeme ve zaman geldiğinde de kiralananı sorunsuz ve aldığı gibi teslim etme yükümlülüğü söz konusudur dedik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Reklamlar.
5: Radyo 1.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada tekrar sizlerle beraberiz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu haftaki programımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Mehmet Ali Büyükkara'yı misafir ediyoruz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler hocam. Mehmet Ali hocam alanın çok önemli üstadlarından bir tanesi. Kendisiyle bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Son günlerde Türkiye'de çeşitli hadiseler dolayısıyla gündeme gelen mezhepler, cemaatler, dini oluşumlar, bunları nasıl anlamamız gerekiyor? Bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Bunlarla ilgili bakış açımızın nasıl olması lazım? Bu konuda işin ehlinden sözler alacağız ve dinleyicilerimize aktaracağız. Fakat programımızın ilk sorusu hocam standart sorusu. Belki bir sürpriz soru olacak sizin için ama oradan başlayalım. İlk konuklarımıza yönelttiğimiz bir soru. Her insanın hayatına yön veren çeşitli kavramlar vardır, değerler vardır. Bu kavramları üçe indirgeseniz, sizin için hayatınıza yön veren, rehberlik eden üç kavram nedir? Ve bunlar değerini nereden alır desek, bize hangi kavramları sayarsınız?
2: Benim için bu kavramlar bir dinimiz İslam, ki bu dinin kaynağı olan Kur'an. Üçüncüsü de onun hayata en güzel şekilde yansıması olan diğer insanlarla, belki kendi kendimizle olan ilişkileri ona göre düzenlediğimiz ahlaktır.
1: Evet. Benim için İslam, Kur'an ve ahlak. Evet. Ahlakın kaynağı Kur'an, Kur'an'ın kaynağı İslam.
2: Evet. Evet.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Konu önemli bir konu. Din denilince akla ilk gelen konulardan bir tanesi dini cemaatler, dini mezhepler, dini oluşumlar, dini gruplar. Tarihin her döneminde, her dinde karşımıza çıkan gayet doğal, gayet sosyolojik yapılar bunlar. Peki bu yapılar nasıl ortaya çıkıyor? Yani bir dine mensup olmak demek kendiliğinden bir cemaate, bir dini gruba, bir mezhebe bağlı olmak, aynı zamanda onun da müntesibi olmak demek anlamına mı geliyor? Bu yapılar nasıl ortaya çıkıyor?
2: Öncelikle bu yapıların dinin kendisi gibi ilahi kökenli olmadığını çıkartmalıyız. Kendi aklımız bunu çıkartıyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim, kendi dinimiz için konuşacak olursak, tamamlandıktan sonra, iki kapak arasına girdikten sonra, Resul-i Ekrem Efendimiz de bu dünyadan ayrıldıktan sonra geriye iki tane kaynak kalıyor. Bir tanesine kitap diyoruz, diğerine sünnet diyoruz. Ondan sonra gelen nesiller, ilk nesli olan sahabe neslinden itibaren, ki onlar Kur'an'ın inişine ve Peygamberimizin o Kur'an'ı, o kitabı uygulayışına ve açıklamasına bizzat şahitlik ettiler. O nesilden itibaren artık yeni konular, yeni meseleler, dinle alakalı yeni sorular geldiğinde bunun cevapları artık insani oluyor. Yani Kur'an yanılmaz, Resul Aleyhisselatü Vesselam günahsız, masum, ama ondan sonrakiler artık sahabe nesli de dahil olmak üzere, ki İslam'ın yerleşmesinde ve yayılmasında en büyük hizmeti gören nesildir bu. Onlar bile hatadan masum değildir. Haliyle bu nesiller ve onları takip eden, güne kadar ki bütün yaşayan Müslüman nesiller, aralarından çıkarttıkları alimler, münevverler hep din hakkında konuşmuşlar. Yeni meseleleri, yeni konuları çözümlemeye çalışmışlar. Çünkü zaman değişiyor, insanlar değişiyor, coğrafya değişiyor. Ve insani bir takım yorumlar yapmışlar, ama bunu tabii kafadan yapmamışlar. Yani bu belli bir usulle, Kur'an'a, sünnete bakarak, işte icma dediğimiz alimlerin ortak görüşü, ittifakı bu varsa buna bakarak ve bir usul çerçevesinde akla da müracaat ederek, çünkü o da vahiy gibi Allah kaynaklıdır akıl, yeni bir takım şeyler çıkartmışlar. Hem bu inanç sahasında olmuş, hem de amel dediğimiz pratikler üzerinde olmuş. Ve insanoğlu olmamız hasebiyle farklı görüşler ortaya çıkmış ve bu görüşler sistemleşmiş. İşte bu sistemleşen belli bir artık literatürde oluşturmuş ve kendi usulünü de teşkil etmiş yapılara mezhep diyoruz. Bu mezheplerin çıkışında deminden beri anlattığım şekilde bir defa insan unsuru merkezde duruyor. İnsanoğlunun kendi kişilikleri var, kendi karakterleri var. Bunların bir rolü var. Bu insanoğlunun baktığı Kur'an ve hadis naslarının kendine göre özellikleri var. Bir de Müslümanların karşılaştıkları yeni dinler, yeni ideolojiler, yeni mezhepler, yeni felsefeler, yeni insanlar daha doğru ifadeyle ve o insanların kurduğu medeniyetler fikri zenginleşmeyi beraberinde getirmiş, pratikte de bir takım karmaşaları meydana getirmiş. Bunların da bir tesiri var. Bir de sosyopolitik sebepleri gözden kaçıramayız. Müslümanların ilk tarihi dönemlerinden itibaren bir takım siyasi nedenli iç savaşlar. Bu savaşlar, halifelik rekabetleri yine siyasal olarak Müslümanların kamplaşmalarına neden olmuş. Ama siyasal olarak diyorum, fakat bu böyle kalmamış. Bu kamplar kendi kabuklarına çekilip diğer tarafı ötekileştirince bir rekabet ortamı içinde din tabii ki bir takım araçsal şeylere maruz kalmışlar.
1: Bu konuşmanızın içerisinde başta söylediğiniz husus çok önemli. Altını çizmek istiyorum ben. Adına ister cemaat, ister tarikat, ister meslek ya da meşre, ne dersek diyelim, bunların hiçbirisi eşittir din değil dediniz. Fakat bir cemaate ya da mezhebe, bir meşrebe mensup olunduğunda, bir mensubiyet olgusu ortaya çıktığında, insanlar cemaatin kavramsal ya da kuramsal olarak ortaya koyduğu din anlayışı her neyse, ona eşittir İslam olarak kabul edip onun üzerinden bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi ve bir din anlayışı benimsiyorlar ve bu bazen toplumumuzda da ne yazık ki tarih boyunca ve bugün rastladığımız gibi büyük sorunsallara yol açıyor. Bunun nedeni ne ve bunu nasıl aşarız hocam?
2: İnsanoğlu tek başına dini yaşamak yerine beraberce yaşamayı tercih edebilir. Bu çok doğaldır. Yani mesela toplu hareket etmek insanı daha fazla heyecanlandırır, daha fazla motive eder. Onu yalnızlıktan kurtarır. Ona bir kimlik kazandırır. Bu kimlik onun özbenliğini geliştirmede faydalı olur. Müslümanlar bu dini muhafaza etmek için ona düşman olarak gördükleri unsurlardan onu korumak için, kendilerini geliştirmek için, daha ihlasla ibadet edebilmek için, kimlik kazanmak için, belki çok travmatik sosyal dönüşümlerde kendilerine korunaklı bir alan sağlamak için, belki de olumsuz olarak da düşünebiliriz. Yani bir menfaat temin etmek için de olabilir.
1: Evet.
2: Bir gruba mensubiyet arz ederler. Yani bu çok doğaldır, çok insanidir. İnsanlar bu şekilde girerler ve orada kendilerini daha mutlu hissederler, daha motive hissederler. Ve bu hem kendilerine fayda sağlar hem de belki topluma da fayda sağlar. Yani bunu zararlı olarak görmek de mümkün değil. Ama bu girişlerinde bir bilincin olması lazım. Yani Allah rızası için bir defa giriliyor buraya ve buna ek olarak bir takım faydalar sağlanıyor. Şahsi ve toplumsal faydalar sağlanıyor. Ama burası dinin kendisidir, burası dinin merkezidir, burası hak olanın tam ortasıdır derseniz bu yanlış olur. Başta da söylediğimiz gibi bütün insani katkılardır, grupsal katkılar ve mezhebi katkılar. Mezhepler zaten grup olarak doğarlar, sonra mezhepleşirler. Bunu bilmek lazım. Grup olmanın yine doğal bir özelliği de ötekidir. Yani bu da yine garip değildir.
1: Evet.
2: Oldukça sosyolojik bir gerçekliktir. Ama bu ötekileştirme İslami çerçevede olması gerek. İnsanlarla ilişkiler ve grupsal ilişkiler bu yerleşmiş, karar bulmuş kavramlar üzerinden ahlaki ve fıkhi zeminde geliştirilmeli ve tatbik edilmelidir. Yani eğer böyle yapılırsa sorun kalmaz. Tabii. Yani ihtilafın bir fıkhı vardır, cemaat olmanın bir fıkhı vardır ve aynı zamanda fıkıh yetmez, ahlakı da vardır. Yani bunlar gözetilirse mesele kalmaz. Oradan şer çıkmaz, hayır çıkar. Eğer bir grup içinde İslam'ı yaşamak istiyorsanız böyle bir tercih, zaruri bir tercih değildir ama bu tercihi gözetmişseniz eğer, siz Allah rızasını da gözetiyor oluyorsunuz ve siz cennete gitmeyi umuyorsunuz. Ama bu yol sizi cehenneme götürüyorsa, buna fark ettiyseniz, evet, o zaman orada yapacağınız şey bellidir. Yani. Evet.
1: İki şeyin müsaadenizle altını çizeyim. Gayet doğal ve hayatın olağan akışına uygun ve hatta olması da gereken bir akıştan bahsediyorsunuz. Dinlerin alt kümeleri olarak bu yapıların ortaya çıkmasını. Fakat iki şeyin gözden kaçırılmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Bir, hakikat tekelciliği yapılmaması gerekiyor. Yani ben hakkım, benim dışımda kalanların hepsi de batıl. Birincisi bu. İkincisi de kendiliğinden gruplaşmak bir ötekiyi var eder. Fakat ötekinin var olması başka bir şey. Onu ötekileştirecek bir yola girmek başka bir şey. Ötekileştirmemek gerekiyor diyorsunuz. Aslında birincisi de ikincisini zaten tetikliyor.
2: Eğer bir öteki varsa da bununla ilişkinin fıkhının ve ahlakının olduğunu da söylüyorum, evet, aynı zamanda.
1: Evet. Bu ahlakı da zaten ortaya Kur'an koyuyor, ilkelerinde o koyuyor. Siz çalışmalarınızda bir şeye daha dikkat çekiyorsunuz, kişilik özellikleri. Şimdi kişilik özellikleri deyince benim aklıma iki boyut geliyor. Bir, bir cemaat ortaya çıkarken o cemaatin ortaya çıkışındaki fikir babası, bir isim, bir alim, bir mürşit, neyse ismi, onun kişilik özellikleri ve dolayısıyla o kişilik özelliklerine bağlı olarak onun din algısı. Yani onun dinden, Kur'an'dan, sünnetten nasibine düşen şey. Bir kere o grubun temel kavramlarını oluşturuyor ve bir bakış açısı ortaya koyuyor. Sonra orada bir cemaatleşme, bir gruplaşma ortaya çıktığında da insanlar kendi kişilik özelliklerine bağlı olarak kendilerini bir yere ait hissediyorlar, bir yerde buluyorlar. Dolayısıyla hem ilk ortaya çıkışta inşa sürecinde hem de daha sonra ona intisap ederken, katılırken kişilik özellikleri devreye giriyor diyorsunuz. Bu kişilik özelliklerini herhalde bu yapıları göz önünde bulundururken bir sosyolojik okumaya tabi tutup göz ardı etmemek gerekiyor.
2: Etmemek lazım. Mezhepleri konuşurken mezheplerin mezhep olarak doğmadığını, dini grup olarak doğduğunu söylemiştik. Yani bir cemaat, dini cemaat olarak ortaya çıktığında belki ileride bir mezhebe dönüşme ihtimali her zaman bulunmaktadır. Mezhepler içine doğulur genelde. Yani insanlar işte belki bulundukları ülke, bulundukları coğrafya icabı bir mezhebe doğarlar. Ama genelde cemaatlerde böyle değildir. Cemaatlerde insanlar bir seçim yapar. Baktığımızda yani İslam tarihin ilk mezheplerinde de sosyolojiye baktığımızda mesela hariciliğe temayül eden, onlara yaklaşan insan gruplarıyla diyelim ki işte Mutezile'ye yaklaşan insan grupları yahut Ehl-i Sünnet içinde birbirlerinden ayırt edilir olduğunu görüyoruz. Kişiliği oluşturan iki unsur var. Bir kalıtsal olarak gelen tarafı var. Bu neredeyse %50 gibidir kişiliğin oluşmasında. Buna mizaç diyoruz. Bir de çevreden, çevre derken işte aileden, okuldan, ondan sonra arkadaş gruplarından, internetten vesaire. Yani aldığı bir kültür var. Bu ikisi birleşiyor, kişiliği oluşturuyor.
1: Evet.
2: İçe dönük müdür bu insan? Sert mizaçlı mıdır, yumuşak mizaçlı mıdır, uzlaşmacı mıdır? Bunlara bakılıyor ve bunlar ile insanların kendilerine uygun, kendi mizaçlarına, kendi karakterlerine uygun dini gruplar içinde daha mutlu olduklarını, daha iyi işler çıkarttıklarını görüyoruz. Bu tespit edilmiş. Sonra bir de kitlelerin kişiliği dediğimiz, toplumların kişiliği dediğimiz bir başka boyut daha var. Buna da zihniyet diyoruz. Bir toplumun içine doğuyorsunuz siz, hiç düşünmeden, bir ön düşünce geliştirmeden, bir ön hazırlık yapmadan bazı davranışlar sizden sadır oluyor veya baktığınızda aynı şeye bakıyorsunuz. Mesela bir başka toplumdan gelen başka bir şey görüyor, siz başka bir şey görüyorsunuz.
1: Kültürel bir paket alıyor.
2: Yahut okuduğunuz bir yazıda siz başka bir şey anlıyorsunuz, öbürü başka bir şey anlıyor. Bu zihniyetin, evet, yani toplumsal kişilik dediğimiz zihniyetin bir ürünüdür. Bu zihniyet de mezheplerin oluşumunda insanın tabiatı icabı, toplumda insanlardan oluştuğu için toplumun icabı olarak mezheplerin oluşmasında etkili oluyor. Baktığınızda o zihniyetle bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Okuduğunuzda o zihniyetle okuyorsunuz. Yani naslara baktığınızda mesela aynı ayetleri bir başkası başka anlıyor, siz başka bir anlıyorsunuz. Bunlar hep kişilik ve zihniyetle alakalı şeyler. Zihniyet dediğimizde dört temel zihniyetin olduğunu söylüyor bu işin uzmanları. Birincisi mistik, sezgisel.

0: içten gelen, aklın rolünün çok az olduğu bir zihniyet evet. bu. İkincisi tecrübi, yani deneysel. Üçüncüsü rasyonel, akli. Dördüncüsü de skolastik, yani taklitçi.
1: Evet.
0: Yani bunlar tabii aralarında duvar olan şeyler değil, birbirlerinin terkibi olan, ama birbirlerinden ayırt edebiliyoruz. Mesela İslam düşüncesine baktığımızda mistik, sezgisel zihniyetin ürünü olarak Sufiye'yi, belki bunun tahrif olmuş biçimiyle Şiiliği, Batıniliği görürken, tecrübi deneysel zihniyetin temsilcileri, örnekleri olarak Ebu Bekir Razi, Harizmi, Cabir bin Hayyan gibi bilim insanlarını, akli, rasyonel zihniyetin ürünü olarak da mesela İslam felsefesini, Ehl-i Sünnet içinde Ehl-i Rey'i, hususen Hanefiliği, Mutezile mezhebini görüyoruz.
1: Evet.
0: Taklitçi zihniyette tarihin belli bir şeyini alır, belli bir dönemini alır ki bu ana kaynağı en yakın dönemlerdir. Der ki buradan uzaklaştıkça taklit etme zorlaşır. Dolayısıyla dine bağlanma yozlaşır. Haliyle o dönem esas alınmalıdır. İşte Selef dönemi diyoruz. Ehli hadis, evet. bugün Selefilik diye adlandırılan kesimde genelde o minvalde hareket ediyor. Ama bunların terkipleri var. Coğrafya kaderdir evet. deniyor. Bu zihniyetin oluşumunda, etkili zihniyetin evet. oluşumunda konuşulan dil, yazılan yazı etkili olabildiği gibi coğrafya da etkili. Mesela köylü zihniyeti diye bir zihniyet sosyologlar şey yapıyor. Nedir? Bu zihniyet kolaycıdır. Belirgin olmasını ister, önünü her zaman görmek ister ve uzlaşmacıdır. Çiftiyle, çubuğuyla, hayvanıyla uğraşır. Önünü görmek ister. Ama mesela çöl ikliminde yaşayan bir Müslümanla yağmur ormanlarında yaşayan bir insanın zihniyeti ve kişiliği aynı şekilde gelişmez. Çöl insanı için önemli olan nedir? Suyun varlığı ve yönün netliğidir. Yani bunlar varsa o sağlamdır. Yani çöl insanı sağlamcıdır. Mesela ormanda yaşayan insan ise teslimiyetçidir. Neden? Çünkü ne kadar uğraşırsa uğraşsın, etrafını temizlerse temizlesin, toprağın, ormanın, selin, rüzgarın karşısında duramaz.
1: Evet.
0: Orman onun besinini önüne getirir ama onunla mücadele edemez, teslim olur.
1: Evet.
0: Bakın bunlar hep insanların kişiliğini, insanlar kişiliğini buldukça da bu kişilerin oluşturduğu toplumun zihniyetini oluşturuyor. Bu insanlar da seçim yaparlarken, dini grupların seçimlerini yaparlarken veyahut yaptıktan sonra o grubun nasıl düşüneceğini ve davranacağını kestirebilmek açısından bunlara bakıyoruz ve önemli sonuçlar
1: evet.
0: bulabiliyoruz.
1: Evet hocam, çok teşekkürler. Son birkaç dakikalık kısa bir cevap isteyeceğim sizden. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz içerisinde herhangi bir tarikate, cemaate mensup olmayan, belki bir mezhebe mensupsa bile bunun da çok idrakinde olmayan insanlar vardır. Peki bu insanlar bu dini gruplara genel olarak nasıl bakmalı, bunları nasıl algılamalı? Çünkü bunlar hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımızda bazen bunları tehlikeli yapılar gibi de görebiliyoruz. İçerisinden bazen sakıncalı yapılar çıkabiliyor ve bunlar hepsiyle ilgili bir genel yargıya teşmil edilebiliyor. Sokaktaki vatandaş dini gruplara nasıl bakmalı, nasıl anlamalı?
0: Bir defa şunu söyleyeyim. Hani çok tekrarlanan klişe bir cümle var. Hazreti Peygamber zamanında, Efendimiz zamanında mezhepler yoktu. Bu nereden çıktı? Yani tabii ki gruplar çıkmak zorunda, mezhepler çıkmak zorunda. Neden? Anlattık. İnsan çeşit çeşit, nas dediğimiz Kur'an ve sünnetin mahiyeti çeşit çeşit. Olaylar, karşılaştığımız olaylar çeşit çeşit. Karşılaştığımız insanlar, medeniyetler, ideolojiler çeşit çeşit. Bunlara verilen cevaplar da tabii ki çeşit çeşit olacak.
1: Evet, çok güzel.
0: Haliyle yani bir defa bunu doğal bir olay olarak görmeleri lazım. Yani bunlarla çarpışmak, bunlarla didişmek yerine bunları değerlendirmek ve idare etmek üzere bir ilişki biçimi geliştirmek lazım.
1: Evet.
0: Bu da nasıl olur? Bir defa onları tanımak.

0: olur. Yani bunu bir defa yapacak bizim sıradan vatandaşımız, evet. Sıradan Müslüman. Kendisi doğal olarak istemeyebilir, ferdi olarak yaşamak isteyebilir. Bunda herhangi bir beis yoktur, herhangi bir yanlış yoktur. Ama bu şekilde değil de onlarla beraber olmak isteyen ve bu noktada da sebepleri bulunan insanları da hoş görmek, onları da anlamak durumundadır. Cemaatteki insan da kendilerine katılmayan ferdi olarak dini yaşamak isteyen insanların bu tercihlerine saygı duymak, niye kendilerine katılmadıklarını da anlamak durumundadır.
1: Evet.
0: Eğer karşılıklı böyle empati yapılırsa bu mesele çözülür. Cemaatte olan insanlar da buraya Allah rızası için girdiklerini, dini daha iyi tebliğ edebilmek, kendi manevi hayatlarını yükseltebilmek amacıyla girdiklerini unutmamak lazım. Yani cennete giden yolu kendilerince daha kolaylaştırmak için girmişler. Ama bakıyorlar ki gidişat öyle değil. Zararlı bir gidişat var. Hem kendilerine zararlı, hem dine zararlı, hem de topluma zararlı, hem de bir siyasi düzene zararlı. Mevcut siyasi düzene zararlı. Fitne unsuru oluyorlar mesela. Şer'i hudutlara zararlı, itikadi çerçeveye zararlı. O zaman yapılabilecek şey ilk önce sorgulamaktı. Alasmaldık deyip çıkmak kolay olmaz.
1: Tabii ki.
0: Senelerce orada duran bir insan için bunun sorgulanmasının yapılması lazım. Eğer bu imkanlı halde değilse de ayrılıp çekilmek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak bize sen hangi mezheptensin, sen hangi cemaattensin diye ahirette sormayacak.
1: Evet.
0: Siz dini güzel yaşadınız mı, doğru yaşadınız mı, ahlaklı yaşadınız mı, bunu soracak bize. Biz bundan mesulüz.
1: Asıl soruyu hatırımızdan çıkarmayalım
0: Tabii.
1: diyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Çok sağ olun.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programına Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara katıldı. Kendisiyle mezhepler, cemaatler, dini gruplara bakışımızın nasıl olması gerektiği hakkında konuştuk. Çok önemli bilgiler paylaştı. Sizler adına, kendim adına yeniden çok teşekkür ediyorum. Programda sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında Ahmet Kurt bizlere yardımcı oldu. Haftaya yeniden yeni bir Aklın Gözü programında beraber olmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden 10 sene, Amerikan sinemacılığı için birbirini kovalayan bir zafer serisi hazırladı. Bir kere 20 bin sinema salonu kapılarını yabancı filmlere kapamıştı. Üstelik dünyanın dört köşesinde Amerikan filmleri sinema salonlarındaki programların %60 ila %90 kısmını teşkil ediyordu. Her yıl 800 filmi aşan bir istihsale $200 milyon harcanıyordu. Büyük şirketler gerek film yapma, gerekse bütün dünyada dağıtma işini ellerinde tutuyorlardı. Sermaye sahipleri, bankacılar artık şirketlere değil, onların ortaya çıkarıp dünya ölçüsünde şöhret haline getirdiği yıldızlara para yatırmak.

0: ortaktaydı. Filmciliğe producer denilen film yapıcıları hakim oldu. Bunları ise işe para yatıran maliyeciler seçiyorlardı. Bir filmin alınmasını sağlayan rejisörler, haftalık alan alelade memurlar haline girdiler. Prodüserler, yani filmi yapanlar, konu seçmek, yıldız seçmek, senaryo, montaj, dekor, kostüm ve bitmiş filmi gözden geçirmek gibi işleri kendi üzerlerine alıyorlardı. Böylece film yapan, filmin sanat bakımından karşılaşacağı başarı veya başarısızlığın tek mesulü oluyordu. Ona yol gösteren gişe hasılatıydı. Hollywood'un göze görünen tarafında daima baş artist bulunuyor, yıldız sistemi Hollywood'un dünyaya hükmetmesinde temel görevi yapıyordu. Yıldızlara hayran olan seyircilerin bu ateşli ilgisi, binlerce ithaflı fotoğraf dağıtılmasıyla daima harlı tutulmaktaydı. Reklamcılık, bu tapılan insanlar etrafında masallaştırılmış hikayelerden örülme, esrarlı bir hava yaratıyordu. Yerleşmiş dinler bu yeni rekabetten telaşa düştü. Bilhassa Püriten denilen ahlakçılar, Hollywood adlı bu yeni Babil aleyhine hızlı bir savaşa giriştiler. Sonunda Amerikan Film Yapanlar ve Dağıtanlar Birliği kuruldu. Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı William Hayes'in kurduğu bu birlik ciddi çalıştı. Bir Cizvit papazının hazırladığı müstehcenlikten korunma nizamnamesine de kendi adını verdi. Sinema, Birleşik Amerika'da orta sınıf halkın hayatını, daha doğrusu hayat standardını başarıyla tasvir eden bir propaganda aleti vazifesini gördü. Vaktiyle İngiliz iktisatçılarından biri, İngiltere bir memleketi zapt etmek için oraya ordusunu değil, sermayesini gönderir demişti. Hayes bu sözü şu hale getirdi: nereye Amerikan filmleri girerse ardından Amerikan malları orada satılır. Aklımda kalan bu satırlar Zahir Güvemli'nin Sinema Tarihi adlı kitabından, Varlık Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
1: Reklamlar.
11: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
12: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
11: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
12: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
11: takviye edici gıdalar,

0: Normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sevgili dinleyiciler, Karakterini Seçin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Her hafta bir karakter seçiyor. O karakteri konuğumuz aracılığıyla tanıyoruz. Ardından o karakter hakkında yapay zekaya sorduğumuz soruları bu kez konuğumuza soruyoruz. Ve bakalım yapay zeka programları karakteri iyi tanıyabilmiş mi? Bugünkü konuğumuz Başkent Üniversitesi'nden Serap Yeşiltuna. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bizim için hangi karakteri seçtiniz?
1: Ben Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye romanından Fosforlu Cevriye'yi seçtim.
0: Neden o karakteri seçtiniz?
1: Öncelikle Suat Derviş'i çok seviyorum. Suat Derviş romanlarını seviyorum. Biraz da hani son dönem gerçi hatırlanmaya başladı ama uzun yıllar unutulmuş bir kadın yazar ve romanları da aynı şekilde. Hem bir hatırlatmak istedim hem de Fosforlu Cevriye'nin ayrı bir önemi var bence. Yani benim en sevdiğim romanlarından bir tanesi. Çok farklı bir karakter, sıra dışı bir karakter. Bir öteki, toplumun normlarının dışında.
0: Fosforlu Cevriye daha önce televizyonda da hem film olarak biliyoruz hem de dizi olarak biliyoruz sanırım. Yıllar öncesinden bildiğimiz bir, evet, karakter.

0: hatırlamaya başladık.
1: Fosforlu Cevriye Suat Derviş'in adının önüne geçmişti. Aslında o sinema uyarlamaları nedeniyle, ama hani bizim o bildiğimiz eski filmler, Türkan Şoray'ın ya da Neriman Köksal'ın canlandırdığı Fosforlu Cevriye karakteri aslında Suat Derviş'in romanından uyarlama değil. Fosforlu Cevriye şarkısının farklı yorumları olarak düşünebiliriz. Yani onun senaryolaştırılmış halleri değil. 2000 yılında sanıyorum Mustafa Altıoklar'ın yaptığı bir Fosforlu Cevriye filmi var. O evet, Suat Derviş'in romanından uyarlanmış. Ama diğerleri çok çok farklı. Çünkü şöyle, Fosforlu Cevriye romanı da aslında 1940 yılında bestelenen sözümüzü Zeki Duygulu'ya ait Fosforlu Cevriye şarkısından aslında esinlenilerek yazılmış. Yani romandan sonra şarkı bestelenmiş değil. O yıllarda çok sevilen, çok söylenen, hani popüler kültüründe artık çok böyle bilindik şarkılarından biri haline gelen bu şarkıya, bu esere Suat Derviş kendi yorumunu katarak aslında o şarkıyı canlandırmış. Bambaşka bir boyut katmış tabii. Çünkü o şarkıda bir Külhan Bey'i karakteri gözünüzün önünde canlanıyor ve yine bir sokak kadınına yazdığı bir şarkı. Biraz Suat Derviş o sokak kadınının gözüyle aslında hem dünyayı anlatmaya çalışıyor, hem kendi penceresinden bir siyasi karakter de koyarak Fosforlu Cevriye'yi aslında

0: 1940'larda geçiyor. 48 yılında ilk kez tefrika olarak yayınlanıyor. Roman olarak basılması 1964 sanıyorum M Yayınları tarafından yayınlanıyor. Ama bazı kaynaklarda romanın 1930'larda geçtiği söyleniyor. Bu doğru değil. Yani dikkatli bir okuyucu öyle olmadığını anlar. Örneğin orada Unkapanı Köprüsü'nün yapımından söz ediliyor. Mısır Çarşısı'nın yeniden tadilatından bahsediliyor. Bunlar hep 1940 yılında olmuş olaylar. Tabii biraz da tarihçi gözüyle bakınca 30'lu yıllarda geçmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yani aslında yazdığı dönemi anlattığı bir roman.
1: O zaman bize biraz Fosforlu Cevriye'yi tanıtın. Çünkü Fosforlu Cevriye dendiğinde biraz önce söylediğiniz gibi Türkan Şoray, Neriman Köksal, hatta şarkıdaki karakter akla geliyor. Evet. Ama Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye'si nasıl bir karakter?
0: Evet. Bir sokak kadını, bir hayat kadını. Ama Suat Derviş öyle çizmiş ki yani içerisinde romanın hiç müstehcenlik yok. Ahlaksız bir şey de yok. Yani o kirin pasın içinde temiz, o ahlaksızlığın içinde ahlaklı, karanlık dünyanın içinde aslında aydınlık bir karakter bana sorarsanız. Hiç başka bir dünyada yaşamamış. Bir sokak kızı olarak doğmuş çünkü annesini hiç hatırlamıyor zaten. Bir de babası olduğunu düşündüğü bir adamı hatırlıyor çok küçükken. Çünkü şöyle diyor, hani beni ceketine sarıp sarmalayan, işte geceleri uyutan, sokakta yatıyorlar bir adam vardı, sonra hastalandı, öldü. Herhalde o benim babamdı ki işte beni böyle sarıp sarmala diyor. Ondan bile emin değil yani, ona hiç baba dememiş. Ve sokak çocuğu olarak yaşamaya başlıyor, dilendiriliyor. Ömrü o sokaklarda geçmiş, onun bir parçası olarak yaşamış. Onun dışında bir dünya bilmiyor. Tabii bunu roman yapan hani Fosforlu Cevriye

0: Kendisi de siyasi bir karakter. Nazım Hikmet yakın arkadaşı çocukluğundan beri. Hani zaten bir siyasi kimliği var. Yeni Edebiyat gazetesini çıkarıyorlar o dönem. Bu çevrelerin içerisinde olan birisi. O nedenle biraz Suat Derviş'i de tanıdığımız için polisten kaçan bu kişinin siyasi kaçak olduğunu düşünüyoruz. Ama bunu Fosforlu Cevriye hiçbir zaman anlayamıyor tabii. Acaba hırsızlık mı yapmıştı? Acaba kaçakçı mıydı? Acaba birini mi öldürmüştü? Onun kafasında hep bu soru işaretleri var. Çünkü çevresindeki insanlar böyle, kaçakçılar, katiller, işte yan kesiciler, çocukları dilendirenler, hep bildiği tanıdığı insanlar böyle. O yüzden bunu Fosforlu Cevriye'nin ağzından hiç duymuyoruz tabii. Onun ilgisini çeken, yani kendisini bu kaçağa yaklaştıran şey ona olan yaklaşımı. Ona siz diye hitap ediyor. Diyor ki, yani bana siz dedi, beni bir bayan olarak görüyor. Fosforlu Cevriye hayatında ilk kez kendisine saygı duyulduğunu hissediyor. Yani bu bambaşka bir boyut onun için. Günlük gazeteleri okuyan, kitap okuyan birisi ve ona saygıyla yaklaşan birisi ve ilk kez bir erkek ondan bedenini istemiyor. Yani bu da çok çok ilginç onun için. Daha önce hiç başına böyle bir şey gelmemiş. Sadece sohbet etti, konuştu, anlamaya çalıştığı birisi. Bunu roman yapan, tabii ki iyi bir roman yapan da bu diyaloglar, işte bu düşünceleri oluyor. Kara sevdaya tutulduğunu düşünüyor ilk kez. Hani daha önce de böyle çok hoşlandığı kişiler olmuş ama hiçbir zaman aşkı hissetmemiş. Yani hiçbir zaman bir erkeğe karşı böyle duyguları olmamış. Çünkü kendisine insanca yaklaşan başkası olmamış. Yani bunun herhalde aşk olduğunu, kara sevda olduğunu düşünüyor. Çok da bilmediği için bu duyguyu. Biraz ama bence hani az önce de söylediğim gibi saygı duyulmak. Yani Fosforlu'nun dünyasındaki en önemli, en yeni kavram o belki. En yeni duygu o. Birisinin ona o olduğu için saygı duyarak yaklaşması onu ondan alan bir noktaya götürüyor. Bu arada Fosforlu Cevriye şey bir karakter de değil, böyle mutsuz, çilekeş, bulunduğu dünyadan memnuniyetsiz öyle biri değil. Dostları var, sevdikleri var tabii ki o dünyanın içinde. Yani o yolun yolcusu olan ama onlar için fedakarlık yapabileceği, seveceği dostları, onu anlayan kişiler var etrafında. Yani böyle bir çilekeş bir hayatı olduğunu da düşünmüyor aslında. Onunla tanıştığı andan itibaren çilesi başlıyor Fosforlu Cevriye'nin. Onun yanında olabilmek.
1: Aşık olduğunda.
0: Evet, onun sevgilisi olabilmek duygusu. Asla tabii ki o mertebeye ulaşacağını da düşünmüyor ama hayal kurmaya başlıyor. Ve şöyle düşünüyor, şöyle söylüyor. Dostum Kodeste, Aftosum Kodeste. Ve şöyle söyletiyor ona Suat Derviş. Kendisinin hiçbir şey değildi. Hiçbir şey de olmamıştı aslında ama hani onu böyle bilmek, böyle tanımlamak hoşuna gidiyor.
1: Programımızın ikinci bölümüne geçelim o zaman yavaş yavaş. Bu
0: Olur.
1: ikinci bölümde yapay zekaya biz Fosforlu Cevriye ile ilgili hayali sorular sorduk. Yani şöyle bir durumda ne yapardı gibi sorular sorduk. Bir takım yanıtlar aldık. O soruları şimdi size soralım. Sizin verdiğiniz yanıtları duyalım. Bakalım yapay zeka ne kadar yaklaşmış, ne kadar tanımış. Bakışınız nasıldır? Hocalara hep soruyoruz. Herkes de genelde şu yanıtı veriyor. Bundan kaçış yok. Faydalanalım ama ölçüyü de kaçırmayalım.
0: Evet.
1: Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?
0: Doğru ve etik kullanım önemli olan bu. Yapay zeka kullanmayan her şeyin gerisinde kalır. Bunu kabul etmek lazım. Yani bundan işte 20 sene, 30 sene önce ben internet kullanmayacağım demeye benziyor ya da ben televizyon
1: Değil mi?
0: açmayacağım demeye benziyor. Doğru, etik kullanım, yerinde
1: Siz
0: kullanım.
1: kullanıyor musunuz?
0: Kullanıyorum elbette. Faydalanmak gerekiyor. Onunla tartışmak gerekiyor. Belli konularda hatalar yapıyor. Bu hatalarıyla bazen yüzleştirmek için bile, hani keyif almak için kullanıyorum açıkçası.
1: Ama en azından hatasını kabul ediyor, değil mi?
0: Kabul
1: Öyle
0: ediyor,
1: iyi bir
0: evet.
1: özelliği
0: Evet,
1: var.
0: insanda olmayan öyle bir iyi özelliği var.
1: Peki başlayalım isterseniz.
0: Tabii.
1: İlk soru biraz bence sizin söylediklerinize de çok yakın olduğu için sanki yapay zeka buna çok kolay cevap verir, çok doğru cevap verir diye düşündüm. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Fosforlu Cevriye başı dertte olan biriyle karşılaşsa nasıl davranır? A. Ona koşulsuz yardım eder. B. Ondan uzak durur çünkü kendi hayatı zaten zordur. C. Ona yardım eder ama kimliğinin gizli kalmasını ister. de ona yardım eder ama karşılığında bir iyilik bekler.
0: Evet, buna kesinlikle cevabım A. Çünkü fosforlu cevriye zaten böyle birisi. Yani fedakar birisi. Çünkü şöyle bir şey de oluyor. Yine o sokaklardan tanıdığı birisi polisten kaçarken eline bir paketi bırakıyor, yakalanıyor, tutuklanıyor ve asla ismini vermiyor. O paketle yakalanıyor.

0: yakalandığı için de bir yıl hapis cezası alıyor. Cezaevinde yatıyor ama asla o kişinin ismini söylemiyor. Kendince böyle bir ispiyoncu olmamak, kendince bir fedakarlık anlayışı var. Yani yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında herkesi koruma, kollama içgüdüsü içerisinde.
1: Koşulsuz yardım eder.
0: Koşulsuz yardım ederdi diye.
1: Yapay zeka da öyle demiş. Doğru cevap A, ona koşulsuz yardım eder. Çünkü Türk Edebiyatı'nın unutulmaz karakterlerinden biri olan Fosforlu Cevriye, toplumun en dışlanmış kesiminden gelse ve kendi hayatı büyük sefalet ile zorluklar içinde geçse de son derece merhametli, cömert ve fedakar bir ruha sahiptir diyerek A şıkkını seçmiş.
0: Evet.
1: Şimdi biraz daha bakalım, öteye götürelim hikayeyi. Fosforlu Cevriye'nin aşık olduğu adam onu hayal kırıklığına uğratsaydı tepkisi ne olurdu? A. Bir daha onunla görüşmezdi. B. Yine de onun peşinden gitmek isterdi. C. Hiçbir şey olmamış gibi davranırdı. D. Hayata küserdi.
0: Yine de onun peşinden gitmek isterdi diye düşünüyorum. B demek istiyorum, yani ilk aklıma o geliyor. Ya ne olursa olsun onu görmek, onun yaşadığını bilmek. Çünkü Fosforlu Cevriye için önemli olan bu. Zaten romanın sonunda, hani spoiler olacak belki okumak isteyenler
1: artık
0: için.
1: Ama
0: evet.
1: Kaç yıllık roman, 100 yıla yakın
0: evet.
1: Neredeyse.
0: Hani bu vesileyle okumak isteyen olursa diye evet. Bir an söylememek istedim ama Fosforlu Cevriye onun uğruna ölüyor aslında. Polise yakalanmasın diye onun evindeki büyük paketleri denize atmaya çalışırken düşüyor, kafasını kayaya çarpıyor ve sulara gömülüyor. Yani sokaklardan gelmiş olan Fosforlu hı hı. Cevriye yeniden sokağa, denize dönüyor. Koşulsuz onun yaşaması için, yani ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun, yeter ki o yaşasın, yeter
1: onun
0: ki o
1: onun peşinden
0: olsun.
1: Giderdi. Evet. Yani o kahraman kendisini hayal kırıklığına uğratsa bile fedakarca aşkının peşinden
0: evet.
1: Giderdi. B, yine de onun peşinden gitmek isterdi demiş yapay zekamız da. Cevriye aşkta çok sadık ve fedakar bir karakterdir. Sevdiği adam onu hayal kırıklığına uğratsa bile duygularından kolayca vazgeçmez, onu anlamaya ve yanında olmaya devam ederdi. Şu ana kadar bu yapay zeka programıyla iyi anlaşacaksınız gibi görünüyor.
0: Evet, sevinsem mi üzülsem mi bilemedim ama evet, şu ana kadar anlaştık.
1: Şimdi biraz romanın dışına çıkıp başka romanlara gidiyoruz. Fosforlu Cevriye Türk Edebiyatı'ndaki hangi kadın karakterle arkadaş olabilir? A. Çalı Kuşu Feride. B. Kıskanmak Seniha. C. Kürk Mantolu Madonna Maria Puder. D. Aşkı Memnu Bihter.
0: Bu zor bir soru. Çünkü hiçbirine benzemiyor. Yani Suat Derviş çok çok farklı bir karakter. Kiminle arkadaş olabilir?
1: Arkadaş olabilir. Yani,
0: evet.
1: Belki farklı bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Aslında benim beklediğim cevabı verdi yapay zeka ama.
0: Yani Bihter herhalde onunla arkadaş olabilirdi. Bilemedim ya, bu zor bir soru. Zor geldi bana.
1: Neden Bihter dediniz peki? Yani neden Çalı Kuşu değil de Bihter?
0: Biraz daha böyle hani isteklerinin doğrultusunda olan
1: giden
0: bir karakter gibi. Ama Feride de öyle, kendi isteklerinin peşinden giden bir karakter. Bilemedim.
1: Yapay zeka Kürk Mantolu Madonna'daki Maria Puder demiş. İkisi de toplumun kadınlara biçtiği rollere kolayca boyun eğmez, özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına düşkündür. Erkeklere ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinde durabilen karakterlerdir. Dışarıdan güçlü ve sert görünselerde çok yoğun duygusal dünyaları vardır. Aşk konusunda sıradan kalıpları kabul etmezler. Diğer seçeneklerdeki Feride, Seniha ve Bihter'le de bazı ortak noktaları bulunabilir. Ancak Cevriye'nin özgür ruhu ve toplumun dayattığı kadın kimliğine karşı duruşu bakımından en yakın karakter Maria Puder'dir demiş. Bu soruyu başka bir yapay zeka programına da sordum. O da Maria Puder dedi
0: evet,
1: bu arada.
0: Olabilir yani.
1: Belki daha analitik baktıkları için
0: evet,
1: olabilir mi?
0: Aslında onu söylemek istiyorum. Yapay zeka biraz analitik bakıyor. Bu romanları yazanlara, işte Suat Derviş'e sorsanız bu soruyu ne derdi? Esas onu bilmek lazım. Herhalde hiçbir zaman bizim verdiğimiz cevapları, yapay zekanın ve bizim verdiğimiz cevapları vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Onları romancı yapan, sıra dışı kılan, büyük yazar yapan da biraz bu belki. Biz sadece oturup ahkam kesebiliriz, tahminler yürütebiliriz.
1: Tabii. Peki son soruya geldik. Müzikle aranız iyidir diye düşünüyorum.
0: Yani herkes kadar.
1: Fosforlu Cevriye hangi şarkıcıyı

0: daha çok dinler? A. Sezen Aksu, B. Şebnem Ferah, C. Bergen, D. Nazan Öncel.
1: Bergen demek istedim. Yani aklıma o geldi ama Nazan Öncel de dinleyebilir ama Bergen sanki daha ona uyar gibi geldi.
0: Neden?
1: Onun o yaşam tarzını. Yaşam tarzını. Yaşam tarzına, evet.
0: Fosforlu Cevriye'nin hayatı acı, yoksulluk, tutkulu aşk ve kader gibi duygularla iç içe, bu nedenle seçenekler içinde onun ruh haline ve yaşadığı dünyaya en çok Bergen'in arabesk şarkıları yakışırdı demiş yapay zeka. Evet. Nasıl buldunuz cevapları?
1: Sorular da güzeldi, cevaplar da güzel, ilginç oldu. Yani bunu bu şekilde tartışıyor olmak da çok keyifli bence. Romanlara bu açıdan bakmak, ben diğer programlarınızı da dinledim, diğer karakterleri de dinledim. Doğrusu çok keyif aldım, farklı bir bakış açısı sunuyorsunuz. Romanları yeniden düşündürtüyorsunuz. Çok hoş, çok keyifliydi. Bunu bu şekilde konuşmak da benim için çok keyifliydi. Suat Derviş'i bir kez daha anmak buradan çok keyifliydi. Çünkü çokça konuşulması, tartışılması gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum. Sıra dışı olmasının ötesinde hani Cumhuriyet'in ilk feministlerinden olması, Osmanlı döneminden itibaren 1905 doğumlu Suat Derviş 1920'den itibaren aslında yazılarıyla, romanlarıyla bu sahnede var olmuş ve 70'lere kadar işte yaşamış, kendisini ifade etmiş, ömrünün sonuna kadar da Atatürkçü olmuş, bunu hep gururla söylemiş bir isim. O nedenle onu burada yeniden anmak, Fosforlu Cevriye karakteriyle yaşatmak çok keyifli oldu.
0: Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Serap Yeşiltuna konuğumuzdu. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim Kurtuluş Bey, sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Karakterini Seçin bu bölümünde Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye'sini konuştuk. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

fark yaratan hikayeleriyle örnek olabilecek engelli bireyler. Yaşamlarına ışık tutacak projeler ve çözümler Engelsiz Sesler'de sizlerle buluşuyor. Engelsiz Sesler her perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Nezaket mevsimi.
2: Sevgili dinleyenler, bugün nezaket mevsiminde Anadolu ve Rumeli topraklarında ördüğümüz o sarsılmaz zarafet zincirinin çok özel, çok mukaddes bir halkasına, Akdeniz'in kalbinde atan yavru vatan Kıbrıs'a doğru çeviriyoruz mikrofonlarımızı. Gönül haritamızın bu 8. durağında Kıbrıs insanının o adanın sakin, dingin ve aceleden arınmış ritmine, sakinliğine uydurduğu o muazzam lisana, misafirperverliğe konuk olacağız. Bunca tarihi çalkantıya rağmen o duruz Türk zarafetini naifçe korumasına gözümüzü çevireceğiz. Zamanın bizleri her şeyi tüketmeye ve hırçın bir hıza zorladığı modern çağın aksine Kıbrıs Türkü'nün o teklifsiz, candan ve samimi yeryüzünde bir insanı ağırlamanın ne kadar asil bir eylem olduğunu bizlere yeniden hatırlatmasına müsaade edeceğiz. Kıbrıs'ın o kerpiç duvarlı, yasemin kokulu sokaklarında kapısını çaldığınız herhangi bir hane sahibi sizi yabancı bir yolcu gibi karşılamaz. Adadan o kendine has lisanındaki o en sıcak, en samimi yakınlık ifadesi hemen duyulur. Kapısını açan ev sahibi aslında o kelimenin arkasına gizlenmiş muazzam bir kucaklaşmayı ve itimadı sunar. Kıbrıs insanının o kapıdan içeri giren konuğuna hazırladığı turunç, ceviz veya elinde her ne varsa yaptığı ikramlar aslında sadece bir sunum değildir. İşte onlar adadaki her evde nesiller boyu pürüzsüz bir ihtimamla yaşatılan o köklü ve naif Türk terbiyesinin en duru şahitleridir. Saadettin Ökten medeniyetimizin insan ve çevre tasavvurunun en asil nişanesini gittiği her coğrafyayı kendi manevi kökleriyle, sevgisiyle, selametiyle yoğurabilme kabiliyeti olarak tarif eder. Kıbrıs Türkü'nün fıtratında bu tasavvur, bunca asırlık tecrit edilmişliği, çekilen büyük acılara ve varoluş mücadelelerine rağmen dillerindeki o barışçıl, o Çelebi üslubu ve milli hasletleri birer cevher gibi muhafaza etmelerinde hayat bulur. Kemal Sayar, modern insanın en büyük yaralarından birinin yaşadığı fırtınaların ardından içine kapanarak bir başkasına karşı güvensizleşmesi ve hırçınlaşması olarak savunur. Kıbrıs insanının o tüm yaşanmış zor günlerin inadına yüzündeki o dingin tebessümü, kapısını çalan herkese sunduğu o emniyet duygusunu koruyabilmesi, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal yaraları asaletle iyileştiren muazzam bir karakter zaferidir. Sosyolog Goffman çalışmalarında insanların toplumsal alanda bir araya geldiklerinde birbirlerine açtıkları o güvenli sığınakları ve kamusal alandaki o dilsiz itimat bağlarını inceler. Coğrafyamızın bu her tarafı deniz köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o itimat sarsılmaz bir akrabalık ve komşuluk hukuku olarak karşımıza çıkar. Sokakta yürürken tanımadığı insana bile selam vermek, evinin önünde oturan yaşlıların hatırını sormadan geçmemek, o dar ve tarihi sokaklarda kimsenin kendini yalnız ve kimsesiz hissetmesine rıza göstermemek demektir. Bauman'ın herkesi sadece kendi bireysel hızına odaklanarak ilişkileri tükettiği akışkan dünya eleştirisi, misafirine bir fincan kahve pişirip yanına o bir bardak soğuk suyu ve el emeği macununu iliştiren Kıbrıs misafirperverliğinde tüm hükmünü kaybeder. Çünkü o milli hasletleri yaşatmak, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan nesilden nesle aktarılmaktadır. aktarılan köklü bir içsel sürekliliktir. Yunus Emre, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıktı ise derken, insan kalbini gözetmenin ulviyetini bize hatırlatır. Kıbrıs insanının o sesini yükseltmeden, gösterişten uzak bir vakarla kurduğu o insanlık köprüleri tam olarak böyledir. Asil bir ruhun güzelliği, fırtınalı zamanlarda bile kendi duruluğundan ve adabından hiçbir şey eksiltmemesindedir. Bu adadaki köklü geleneklere, büyüklerin sözündeki o bilgece edebe pürüzsüz kalbi bir borç gibi riayet etmek, Şeyh Galib'in zübde-i alem dediği insanın kendi fıtratındaki o koruyucu ve vefalı asaleti muhafaza etmesi demektir. Vatanın o Akdeniz çelebiliği, bize her şartta milli hasletlere sımsıkı sarılmayı, insanın pürüzsüz bir misafirperverlikle ağırlamayı ve hayatı sakin bir zarafetle güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. Yavru vatanda bu incelik, hırslı ve hesapçı dünyada kendi hızınızda kaybolmak değil, kapınıza gelen

ocağını şefkatle ve samimiyetle alan açabilme olgunluğudur. Gelin bugün bu gönül haritamızın 8. durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim adabı ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayaya pür dikkat kesilelim. Unutmayalım, dünya tüketenlerin değil, bir kültürün, bir edebin asaleti.

0: Dur dikkat kesilelim. Unutmayalım, dünya tüketenlerin değil, bir kültürün, bir edebin asaletini her iklimde ihtimamla, vefayla yaşatanların zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin yasemin kokulu huzuruyla, gönlünüzün o Duru Çelebilik ışığıyla ferahladığı, huzur dolu, çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Genel Kurul bu yıl güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanıyor. ABD-İran savaşında gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da BM Genel Kurulu kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi küresel cephede jeopolitik risk algısı azalmış durumda. Diplomasi umutlarının artmasıyla petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın cephesinde ise ons altın 4.350 dolar, gram altın 6.830 lira seviyelerinde hareket ediyor. Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. Trafik kazası geçirenlerin mağduriyetini kazanca çevirdiler. Kişisel verilerini ele geçirdikleri 253 bin kişiden yanıltıcı beyanlarla vekaletname aldılar. 15 milyar 600 milyon lira haksız kazanç sağladılar. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 825 kişi hakkında 4 ilde eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen ilaç sektöründe rekabet çalıştayı sektör paydaşlarını Ankara'da bir araya getirdi. Çalıştayda ilaç sektöründeki rekabet sorunları enine boyuna ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin çözüm önerileri detaylarıyla masaya yatırıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Buğday Tanesi filmi uluslararası bir başarıya daha imza attı. Buğday Tanesi 138 ülkeden

0: 3.750 filmin yer aldığı Ahmedabad Uluslararası Film Festivali'nde en iyi uluslararası film ödülüne layık görüldü. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri ölçme seçme yerleştirme merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Veliler okullara artık randevusuz gidemeyecek. Öğretmenlerle görüşmeler veli randevu sistemi üzerinden planlanacak. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat telefonla randevu alabilecek. Yeni uygulamayla veli öğretmen görüşmelerinin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı bugün Riva'da toplanacak. Ay Yıldızlılar ilk çalışmasını da aynı gün saat 18'de gerçekleştirecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gökyürtülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günle yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 27, İstanbul 26, İzmir ve Mardin 30, Muğla 31, Diyarbakır ve Şanlıurfa 33, Erzurum 25 ve Trabzon 24 derece. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir-Kayseri istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü diğer şeritten devam ediyor. Balıkesir-Dursunbey devlet yolunun 62 ile 68. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçak.

0: Evlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
3: Reklamlar.

0: Gündem Enerji.
1: Merhaba, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Ben Bülent Kaya. TRT Radyo 1 stüdyosunda ağırladığımız alanında uzman isimlerle her hafta farklı bir konuda enerjiyi konuşmaya devam ediyoruz. Orta Doğu'daki gerilim, enerji piyasalarının jeopolitik risklere ne kadar açık olduğunu göstermeye devam ediyor. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, petrol ve doğalgaz fiyatlarından tedarik zincirlerine, enerji güvenliğinden ülkelerin dış politika tercihlerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Peki Hürmüz'deki kriz küresel enerji dengelerini nasıl değiştiriyor? Enerji giderek daha fazla jeopolitik bir güç aracına mı dönüşüyor? Ve Türkiye bu denklemde nasıl bir pozisyona sahip? İşte bu soruları ve daha fazlasını enerji uzmanı değerli konuğumuz Tolga Turan'la konuşacağız. Sayın Turan, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Bülent Bey.
1: Tolga Turan'la biz bugüne kadar özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından tutup yapay zekaya kadar enerjiyi her boyutuyla konuşmuştuk. Kendisini ağırlamak büyük keyif. Ama bugün biraz daha merceği sınırlarımızın dışına çıkartalım, taşıyalım istiyoruz. Çünkü Hürmüz'de yaşanan gelişmeler hemen bizleri, enerji faturalarımızı, mazotumuzu, benzinimizi çok yakından ilgilendiriyor, çok derinden etkiliyor. Peki bu süreç, bu kriz nereye doğru gidiyor? Bu açıdan hem bilgilenelim hem de açıkçası hazırlıklı olalım ve hani enerji tüketicisi olarak da atmamız gereken adımları ne şekilde ilerleteceğiz, bunları da değerlendirelim. Öncelikle siz ayağınızın tozuyla Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiniz. Orada da bu krizi takip ettiniz, Amerikan politikalarını yakından analiz etme şansına sahip oldunuz. Ama önce fotoğrafın bütününe bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz bugün itibariyle arz şokuna mı sebep oluyor, yoksa küresel enerji piyasalarında artık kalıcı bir dönüşüm başladı mı?
2: Teşekkür ederim Bülent Bey tekrar davetiniz için. Önce bir temenniyle başlamak istiyorum. Gerçekten hem bölge olarak hem dünya olarak hem ülke olarak çok sorunlu, çok katastrofik zamanlardan geçtiğimizi düşünüyorum.
1: Alışıyoruz yani bu sorunlu zamanlara, bu zorlu zamanlara da alışmaya başlıyoruz.
2: Alışmadık inşallah, değil mi? Temennim o ki alışmadığımız şeyleri de yaşamayalım. Çünkü evet, ben tarihe meraklı biri olarak özellikle Birinci Cihan Harbi, İkinci Cihan Harbi, bunların önceleyen yıllarda yaşanan siyasi gelişmeler, çatışmalar, bunları okuduğunuzda böyle büyük çatışmalara giden yolu tarih sayfalarından hep okuyarak izledik. Umarım bugün yaşadıklarımız da yarın öbür gün daha istenmeyen, daha vahim olayların habercisi veya bir öncülü değildir diye bir temenniyle başlayacağım.
1: Evet.
2: Şimdi bakın, mesele sadece Hürmüz değil. Bölgesel çatışmalardan dolayı enerji piyasaları hep çalkantılı olmuştur. Arap-İsrail savaşları olmuştur 74 yılında, İran devrimi 79'da, Süveyş krizi 1956'da. Bunların hepsinden petrol piyasaları etkilenmiştir. Ama bugün hem Hürmüz'den geçen tankerler ve enerjinin ulaşım yolları problemli, hem bu son zamanlardaki Husilerle olan Suudi Arabistan'ın çatışmaları sebebiyle Arap Yarımadası'nı yataylamasına geçen boru hattından yapılan nakiller problemli. İlave olarak yıllardır devam eden, gene dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından biri olan Rusya'nın dahil olduğu Ukrayna Savaşı, oradaki hem ham petrol, doğalgaz hem ürün olarak ihracatı, bunların hepsi birden etkiliyor. İşin vahim tarafı, bunlara daha ne eklenecek? Yarın ne olacak? Önümüzdeki ay ne olacak? Bunu bilmiyoruz. Şimdi Hürmüz Boğazı özelinden bakarsak, Hürmüz Boğazı'ndan açık denizlere ulaşan ham petrol Doğu'ya Asya pazarlarına ve batıya da Süveyş kanalı üzerinden Avrupa pazarlarına doğru giden bir rota izliyor. Burada etkilenen ülkeler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Amerika zaten son yıllardaki üretim hatayla günlük 13-14 milyon varil petrol üretim, ham petrol üretimiyle dünyanın bir numaralı üreticisi ve çok da büyük bir ham petrol ihracatçısı. Aynı zamanda şu hatırlayın, çok yakın zamanda Venezuela gibi dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip olan ama uğradığı ambargolar ve teknoloji yetersizliği sebebiyle bunları yeteri kadar değerlendiremeyen bir ülkeye tırnak içerisinde çöktü. Öbür tarafta Suudi Arabistan'ı düşünün, Emirlikleri düşünün, Orta Doğu'daki petrol üreten ülkeleri, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin uydusu olduğunu söylesem herhalde onlara hak etmedikleri bir özgürlük bahşetmiş olurum. Yani uydu bile onlar için iltifat kalır. Artık 51. 52. 53. vilayet eyalet noktasına doğru gidiyorlar. Ama ben konuşulmayan bir perspektiften olaya yaklaşmak istiyorum. Şimdi petrol fiyatları hep dalgalanır dedik.

0: Bakın petrol fiyatları 1970'e kadar çok düşük seyretti. Ben önümde not aldım, 1.8 dolar varili. 74 Arap-İsrail Savaşı 12 dolar. Çok ciddi bir artış. 79 İran Devrimi 32 dolar. 1980'e geldiğimizde 37 dolar oldu. Ve 40 dolar bandına yaklaştı. Ve 70'ler boyunca petrol üreten ülkeler bu yüksek petrol fiyatlarından ekonomileri oldukça faydalandı. 1983'te petrol fiyatları düşüşe geçti. 1986'da dip yaptı. Çok büyük bir arz şoku yaşadık 1986'da. Bunun sebebi kimsenin anlayamadığı bir şekilde Suudi Arabistan'ın agresif olarak petrol üretimini arttırmasıydı. Ve bir anda tekrardan 10, 11, 12, 13 dolar seviyelerine ham petrol fiyatları 1986 ve devam eden yıllarda düştü. Peki bu neye sebep oldu küresel ölçekte Bülent Bey? Çok önemli bir şey oldu 1990'da bu petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle. Sovyetler Birliği çöktü. Çünkü Sovyetler Birliği bir enerji ihracatçısı olarak ekonomisini 70'li yıllarda yüksek petrol ve gaz gelirlerine bağlamıştı. 86'da bu çöküşten sonra ne Glasnost'u devam ettirecek, ne Yıldız Savaşları'nı devam ettirecek, ne de yeniden yapılandırmayı hayata geçirecek, ekonomik kaynaklardan mahrum kalınca hepimiz biliyoruz Gorbaçov, devamı Yeltsin, Sovyetler Birliği dağıldı gitti. Şimdi ben dinleyicilerimize bir kitap önereceğim. Bunu ben 2009 yılında okumuşum. Harvard Üniversitesi profesörlerinden Marshall Goldman'ın Petrostate diye Sovyetler anlattığı bir kitap. Rusya'yı ve Sovyetleri anlattığı bir kitap. Oxford Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitap. Burada hocamız bu 86'daki arz şokunu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük jeopolitik operasyonu olarak görüyor.
1: Sovyetler Birliği'nin dağılması için
0: Sovyetler Amerikan operasyonu. Evet, Sovyetler Birliği'nin ekonomisini çökertmek ve sonuçta da siyasi çöküşü hızlandırmak için. Şimdi peki bugün geldiğimizde Amerika karşısına stratejik rakip olarak kimi koymuş durumda? Çin'i koymuş durumda. Çin, Sovyetler Birliği'nin aksine dünyanın en büyük enerji tüketicisi, dünyanın en büyük enerji ithalatçısı ve dünyanın en büyük enerjiye bağımlı ekonomisi, ihracatı, üretimi, her şeyi yurt dışından aldığı enerjiye bağımlı bir ülke. Dolayısıyla petrol fiyatlarının artmasından
1: en çok da Çin'i rahatsız
0: ediyor. 100 doları geçmesinden en çok rahatsız olacak ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Dolayısıyla ben bugün bu petrol fiyatları artışının da bu çerçeveden de değerlendirilmeye tabi tutulması kanaatindeyim. Yani sadece bir takım jeopolitik olaylar, bir takım efendime söyleyeyim boğazların choke point dediğimiz ham petrolün geçiş noktalarındaki sıkıntılar değil. Asıl çok büyük bir küresel kavga var ve bu küresel kavganın sonucunda Çin'e zarar verecek bir petrol politikası, enerji politikası izleniyor.
1: Ama orada tabii olabilir. Hindistan'da var, Japonya var, Güney Kore var. Yani Asya ekonomileri bütün olarak bir krize girerse bu hepimizi, tüm dünyayı etkilemez mi?
0: Tabii ki tüm dünyayı etkiler ama burada Amerika'nın vermesi gereken bir stratejik karar var. Amerika bu stratejik kararı verdi. Diğer bütün bu saydıklarınızı hem makroekonomik hem bölgesel siyasi unsurları ikinci plana attı. Ve kendisini Uzak Doğu'da, Uzak Asya'da Çin'le rakip olarak görüyor. Ve bugünden bir şeyler yapmaz ise yarın bunun için çok geç olacağını benimseyen bir politikayla aksiyon almak istiyor. Bakın bunun sonucunda da çatışmalara doğru gidilecek bir noktaya gelebilir. Notlarım arasında yok ama siz söylediğiniz için bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi bakın ülkeler güçlendikçe üç şey yaparlar sırayla. Birincisi ekonomik olarak güçlenirler, para biriktirirler ülkeler. Aynen biz insanlar gibi. Sonra bu para birikince, ekonomik kaynaklar birikince bunu silahlanmaya tahvil ederler. Yani bu parayı silahlanmak için harcarlar. Bir arsenal oluştururlar kendileri için. Bunu da oluşturduktan sonra sağa sola efelenmeye başlarlar. Şimdi Çin ikinci aşamada. Dikkat ederseniz Çin bölgesel politikalarda, küresel politikalarda şu anda çok sesini çıkartmıyor. Ama Çin bunun ikinci aşamasında ve bu ikinci aşamayı tamamladığında yani askeri olarak Amerika'ya kafa tutabilecek bir duruma geldiğinde artık Amerika için iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla Amerika'nın bu politikaları izlemesi kendisi açısından normal. Peki Türkiye'ye gelelim. Biz ne yaptık? Şimdi biz bu kriz Şubat ayında başladıktan sonra öncelikle şunu söyledik ki bu doğru bir şeydi ama eksikti. Dedik ki miktar riskimiz yok, fiyat riskimiz var. Yani biz Türkiye ekonomisi olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen veya Süveyş Kanalı'ndan gelen bir ham petrol tedarikiyle ekonomimizi beslemiyoruz. Dolayısıyla miktar olarak buradan bir riskimiz yok ama tabiatıyla artan fiyatlardan etkileniyoruz.
1: Fiyatlar etkiliyor.
0: Yani 40 dolara ham petrol alacağımıza bizim rafinerilerimiz artık bugün itibariyle 100 dolara alıyor. Bunu yönetebilmek için çeşitli mekanizmalar devreye soktuk. Vergiden sarfı nazar ettik. Vergi gelirinden eşen mobil sistemini getirdik. Efendime söyleyeyim ama bunun etkisini nerede gördük? Enerji faturasında, bütçe dengesinde ve makroekonomik dengelerde bunun etkisini gördük.
1: Çok kritik bir nokta. Burada bir parantez açmama müsaade edin. Zaman zaman bu motorin ve benzin fiyatlarıyla alakalı olarak tepki sesleri yükseliyor ama şunu da unutmamak gerekiyor. Yaşanan Hürmüz krizi, yaşanan uluslararası gelişmeler doğrudan bizim motorin ve benzin fiyatlarımızın birincil etkileyen sebepler. Yani burada zaman zaman kamuya yönelik tepkiler de oluyor. Ama o fiyatlar uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak belirleniyor. Ve yani hani bu noktalarda devletin de yaptığı çok önemli bir fedakarlık var. Eşer Mobil sistemiyle vergi noktasında ki bildiğim kadarıyla motorin ve benzinde Avrupa'daki vergi oranları Türkiye'deki çok ülkedeki vergi oranı Türkiye'den daha yüksek. Yani Türkiye o noktada büyük bir kamu açısından üzerine düşeni yaptı diyebiliriz.
0: Şimdi Bülent Bey, kamuyu ne bilimsel verilerden uzak şekilde eleştireceğiz bir şey bilmeden. Yani megawatta megabyte diyerek kamuyu eleştirenler de var.
1: Maalesef.
0: Ama bir taraftan yanlışlarını da görmezden gelmeyeceğiz. Eksikleri de görmezden gelmeyeceğiz. Bunları da söyleyeceğiz. Bakın bugünkü kamunun değil ama bizim toplum olarak ve onlarca yıldır belki de daha uzun süredir gelen hükümetli olarak bizde şu olmadı. Tam da ben onu söyleyecektim. Bakın biz çeşitli önlemleri devreye soktuk. Evet, dışsal bir şok söz konusuydu. Bunu tüketicilerimize belli miktarda yansıtmak zorunda kaldık. Ama bizde şöyle bir hazırlık yok Bülent Bey. Yani bakın bir kriz oluyor. Bu krize cevap vermeniz gerekir. Buna en iyi cevap az tüketmek. Biz bir takım popülist ihtiyaçlarla, ki demokratik rejimlerde kısmen popülist olmak zorundasınızdır. Günün sonunda seçime gideceksiniz. Bu bütün ülkelerde böyledir. Biz bu hasarı, bu artışı vatandaşımıza nasıl daha az yansıtırız? Nasıl minimumda yansıtırız? Hep bunun arayışı içerisinde olduk. Tabii ki uzun vadede Ar-Ge çalışmalarımız var, enerji verimliliği çalışmalarımız var. Uzun vadede bunlar yapılıyor, yapılmıyor değil. Ama ülkeniz, etrafınız piyasa yangın yerine dönmüşken hiçbir şey olmamış gibi arabanıza binip, hiçbir şey olmamış gibi uçağınıza binip gitmemelisiniz. Sizin politikacınızın, sizin ekonomi bakanınızın, enerji bakanınızın müzakere masasındaki en büyük gücü arkasındaki halkının, toplumunun daha az tüketebilecek verimli, aşağı yönlü esneklikleri olmalı.
1: Verimlilik bundan, burada çok önemli elbette.
0: Verimlilik de uzun vadeli bir şey bakın. Yani ben verimlilikten bahsetmiyorum. Verimlilik Türkiye'de verimlilik yatırımları yapılıyor. Bunlara gerekli teşvikler veriliyor. Dediğim gibi Ar-Ge çalışmaları yapılıyor.
1: Ama enerjiyi verimli kullanmazsak işte söylediğiniz noktalarda.
0: Ama benim söylemeye çalışım kısa vadede. Yani bir anda iş yangın yerine döndüğünde biraz az tüketmeyi, fedakarlık yapmayı toplum olarak bilmemiz gerekiyor. Biz hiçbir şey olmamış gibi arabalarımıza da bindik, uçaklarımıza da bindik. Akaryakıtı da petrolde kullanmaya devam ettik. Şimdi bunun sonucu olarak gelmek istediğim netice şu. Ben bütün bu resme baktığımda, jeopolitik ve jeostratejik okumaları da yaptığımda ham petrol fiyatlarının orta vadede düşeceği kanaatinde değilim. Dolayısıyla...
1: Bir dakika, burası çok kritik. Ham petrol fiyatlarının orta vadede düşeceğine inanmıyorsunuz.
0: Düşeceği kanaatinde değilim. Belki 100 dolar olmaz da 90 dolar olur, 80 yani dolar olur ama 60'lar 70'ler çok iyimser varsayımlar olarak görüyorum. Dolayısıyla bizim makroekonomik dengelerimiz açısından da bu varsayımları iyimser gördüğümü ifade etmek istiyorum. Ve buradaki senaryolar eğer yukarı yönlü revize edilmek durumunda kalınırsa, dediğim gibi Türkiye ekonomisi sadece Türkiye açısından değil, bütün ham petrolü ithal edip tüketen ülkeler açısından bunun makroekonomik etkileri olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu konuda çok iyimser olmamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görüşme ihtimali var. Çünkü Trump bu konuda yeşil ışığı yaktı. Karar İran tarafında. Şimdi İran tarafının kararı beklenecek. Orada yaşanacak olası bir pozitif görüşme. Taraflar arasında belki bir hani müzakere seçeneğinin tekrar masaya gelmesi petrol fiyatlarının aşağı doğru hareket etmesini sağlamaz mı? Kalıcı mı olmaz ya da?
0: Petrol fiyatlarının stresini bir miktar alabilir ama ben petrol fiyatlarındaki artış eğiliminin sebebini sadece İran çatışmasında görmediğim için en başta da anlattığım
1: ama şok,
0: üzere.
1: Ama hani çok şok yaşadı petrol fiyatları. O şokların sizin de söylediğiniz gibi stresin alınması ve hani en azından 80-85 dolarlar üzerinde bir dengelenme noktasında. Ama söylediğiniz Çin konusu çok önemli elbette. Yani Sovyetler Birliği benzetmesinden yola çıkarak Çin'in ekonomisini köşeye sıkıştırmak için petrol fiyatlarının bu denli yüksek tutulması tüm faturayı bütün dünyayı ödetmez mi? Ben o açıdan merak ediyorum.
0: Tüm faturayı bütün dünyaya ödetir ama gene en başta arz ettiğim üzere o faturanın tahsildarı da Amerika Birleşik

Devletleri, Venezuela'daki yeni kurduğu şirket ve kendi Orta Doğu'daki uyduları olur. Burada Rusya tarafına pek girmek istemiyorum. Hani Rusya da bu işin bir takım faydasından mutlaka enerji üreten bir ülke olarak faydalanacaktır. Ama belki dediğim gibi sizin dediğiniz anlaşmalar veya iyimser bir takım yaklaşımlar stresi dönem dönem alabilir. Ama ben orta ve uzun vadede petrol fiyatlarının geçmiş yıllardaki ortalamaların oldukça üzerinde seyredeceği kanaatindeyim. Bu arada bir şey daha, bir konuya daha değineceğim Bülent Bey, müsaadenizle. Şimdi bu da hani çok konuşulan konulardan bir tanesi değil ama değinmekte fayda var. Şimdi bakın, ambargolar, ister bunu İran'a uygulayın, ister Libya'ya uygulayın, ister başka ülkeye uygulayın, ambargolar ticaretin önünü kesmez. Kesemez de. Neden? Çünkü ambargo uyguladığınız zaman mutlaka ve mutlaka tarih bize göstermiştir ki bu ambargonun arkasından dolaşabilecek bir takım uluslararası merkezlere akredite diyeyim ben. Belki dinleyicilerimiz farklı anlayabilirler, anlasınlar ama ben ismini söylemek istemiyorum. Uluslararası aktörlere akredite bir takım kişiler ve

0: kuruluşlara bu ambargoyu delme izni verilir. Bakın Libya Savaşı'nda Libya ambargosunu, Kaddafi ambargosunu nasıl dilindiğini, İran devriminden sonra İran'ın petrolünü ambargoya rağmen kimlerin batılı ülkelerden o uluslararası merkezlere akredite olmuş kimlerin sattığını, Güney Afrika apartheid rejimi uygularken ve orada Güney Afrika'ya bir ambargo uygulanırken Güney Afrika petrolünü kimlerin gelip batı pazarlarında Amerikan rafinerilerine, batı rafinerilerine sattığına baktığınızda bu ambargoların sadece ve sadece birilerini zengin etmek. Bakın burada bir yıl içerisinde yani bir şirketin 100 milyon, 200 milyon, milyarlar, bir devlet için bile önemli olan milyarlarca dolar para kazandığı yapılardan bahsediyoruz. Ve bunlar çeşitli seçim kampanyalarını finanse ediyor, bölgesel çatışmaları finanse ediyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde ambargo bu ticaretin önüne geçemiyor. Sadece ayrıcalıklı bir takım kesimlerin ticaret yapmasına olanak veriyor. Ben bununla ilgili de dinleyicilerimize çok yakın tarihte çıkan, bu hatta Javier Blas adlı bir yazarın kitabı The World for Sale. Bunu şiddetle öneriyorum. Bu yazarın başka kitapları da var bu konuyla ilgili olarak. Burada bu ambargonun nasıl delindiğini, bu ambargoların delinmesine kimlerin, hangi ülkelerin, hangi gizli servislerin müsaade ettiğini ve buralardan nasıl para kazanıldığını çok net bir şekilde anlatıyor. Sadece Mark Rich diye bir kişinin ismini Google'dan araştırsalar dinleyicilerimizin bu konuları anlamaları için yeterli olacağı kanaatinde.
1: 1,5 dakikam kaldı. Biraz Türkiye'yi konuşalım. Su gibi aktı öyle bakıyorsunuz ama gerçekten o kadar güzel, o kadar hararetli geçti ki program. 1,5 dakika sürem kaldı. Biraz Türkiye'ye bakalım. Türkiye ne yapmalı? Türkiye ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Biraz da onu değerlendirelim 1,5 dakika içerisinde.
0: Aslında Türkiye'nin enerji politikası olarak ne yapması gerektiğini biraz konuştuk sayılır. Yani çeşitli önlemler getirdi ama benim demin söylediğim gibi tekrar etmek istemiyorum. Biz nasıl enerjiyi daha az tüketiriz kriz zamanlarında, nasıl daha tutumlu oluruz, ülke olarak bir arada oluruz, bunları düşünmemiz gerekir. Bir de Türkiye'nin kendi etrafında bu makroekonomik risklerden ayrı olarak, buna ek olarak bir takım politik riskleri de dikkate alması gerektiği kanaatindeyim. Bakın eğer İran, Bülent Bey, Batı'nın derken Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in hedefinde kalmaya devam edecekse, ki olmayabilir, İran'la bir uyumlaşıp bir anlaşma da yapabilirler ama buna devam edecekse İran'a diz çöktürmeleri için bir kara ordusunun gerekli olduğunu artık herkes gördü. Bombalamayla İran'ı diz çöktüremiyorlar. Dolayısıyla bir kara ordusu gerekiyor. Bu kara ordusunu Amerika ve İsrail bulmak zorunda. Bu kara ordusunu sevk ve idare edecek bir kurmay akla ihtiyaç var. Bunu da bulmak zorundalar. Bunu finanse edecek, tercihen petrodolar olursa daha iyi olur, bir petrol zengini ülkeye ihtiyaçları var. Ve eğer İran burada bir nükleer başkaldırı ya da nükleerle ilgili bir tehditte bulunursa bunu dengeleyecek gene bölgeden bir nükleer ülkeye ihtiyaçları var. Ve ne yazık ki benim kaygım Amerika'da ve İsrail'deki bir takım politika yapıcıların veya düşünürlerin burada Türkiye'ye bir rol biçme eğilimleri. Ama eminim bizim yöneticilerimiz, biz burada bir görüyorsak 11 görüyorlar. Bunları dikkate alarak burada çok temkinli davranırlar. Burada Türkiye açısından çok ciddi bir jeostratejik risk olduğunu söylemek gerekiyor. Makroekonomik riskler zaten petrol fiyatları, enflasyon, orta vadeli falan, bunları saatlerce konuşabiliriz.
1: Tolga Turan, çok teşekkür ediyoruz. Enerji uzmanı, öyle su gibi geçti. İnşallah bir başka programda yeniden sizi ağırlarız. Efendim, Gündem Enerji'nin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Teknik Masa'da Soner Yiğit, yapımcımız Burak Çelik ve ben Bülent Kaya. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Enerjiniz daima yüksek olsun.

Gündem enerji. Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değil.

0: değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: yeniden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Reklamlar.

0: Çevrim içi.
1: Ankara'dan merhaba, TRT Radyo 1 stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Çevrim İçi programı yeni haftada başladı. Program yapımcısı Abdülvahap Türker, teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Havva Emel Yayla Çoban. Sevgili dinleyenlerimiz, malumunuz geçtiğimiz hafta okullar başladı. Bizler de bu bağlamda siber zorbalık kavramını Siberay penceresinden ele almıştık. Bu hafta ise siber zorbalığı bir başka açıdan konuşalım istedik. Dijital okuryazarlık ve çevrim içi gizlilik bilinciyle siber zorbalıktan nasıl korunuruz? Dijital dünyada güvende kalmanın sanatını nasıl icra ederiz gibi soruların peşine düşeceğiz bugün. Hem de Türkiye genelinde geç ergenlik ve genç yetişkinlik düzeyinde olan yaklaşık 5000 üniversite öğrencisiyle yapılmış çok kapsamlı bir araştırmanın ışığında bunu yapacağız. Konuya ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü araştırmacı Doktor Şahin Bayzan bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza Şahin Bayzan.
2: Teşekkür ederim Emel Hanım, hoş bulduk.
1: Hemen başlayalım. Şöyle başlayalım aslında. 2026'yı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Son çeyreğe girmiş olduk. Burada evet. Siber zorbalığın geldiği noktayı size sormak isteriz kavram olarak. İlk çıktığı günden bu yana nasıl bir dönüşüm geçirdi? Eskiden neydi? Bugün ne oldu?
2: Aslında siber zorbalığın özü çok değişmedi. Yani siber zorbalığı biz bir kişiyi dijital ortamda kasıtlı biçimde incitmek, aşağılamak, tehdit etmek ya da hedef haline getirmek şeklinde tanımlıyoruz. Değişen şey bunun araçları oldu, hızı oldu ve ulaşabildiği insan sayısı oldu. Zaten araştırmamızda da biz siber zorbalığı bu şekilde tanımlıyoruz. Eskiden bir genç okulda zorbalığa uğradığında en azından okuldan çıktığında o ortamda fiziksel olarak uzaklaşabiliyordu. Bugün ise zorbalık bizim cebimizde, yani onunla birlikte eve geliyor. Yani telefonunuz kapalı olmadığı sürece de gece de devam edebiliyor. Bir büyük değişim de şu aslında, eskiden kırıcı bir söz belki 3-5 kişinin yanında söyleniyordu. Bugün aynı söz bir ekran görüntüsüyle saniyeler içinde yüzlerce hatta binlerce insana ulaşabiliyor. Yani aslında dijital ortam zorbalığa 3 yeni güç kazandırdı. Bunlardan birincisi hız, ikincisi süreklilik, üçüncüsü de görünürlük. Yani üstelik artık bu yalnız hakaret ve tehdit söz konusu değil. İzinsiz fotoğraf paylaşımı bunun içerisinde var, sahte hesap açma var, evet. Özel yazışmaları ifşa etme var, bir kişiyi gruptan dışlama şeklinde ortaya çıkabiliyor, bir kişinin görüntüsünü manipüle etme gibi çok farklı biçimleri var bunun.
1: Evet.
2: Tabii bir de buna 2026 itibariyle yapay zeka eklendi diyebiliriz, daha öncesinde eklendi de.
1: Evet.
2: Artık bir kişinin söylemediği bir sözü söylemiş gibi gösterebiliyorsunuz. Bulunmadığı bir ortamda bulunmuş gibi gösteren içerikler üretmek mümkün. Yani biz aslında eskiden şöyle soruyorduk. Benim için internette ne yazdılar ya da bana internette ne yazdılar diyorduk. Bugün soru şu şekilde. Benim adıma ne ürettiler ve bunu kaç kişiye ulaştırdılar? Evet. Yani aslında siber zorbalığın bugün tehlikesini belki de en iyi bu değişimi anlatıyor diyebilirim.
1: Evet. Şöyle bir kısa bir cevap alalım ama buna Şahin Bayzan, dediğiniz çok doğru. Şimdi işin içine artık yapay zeka da girdi. Yapay zeka da bir silah olarak kullanılıyor siber zorbalıkta. Fakat burada dijital okuryazarlık diyoruz, siber güvenlik bilinci diyoruz. Bu bize nasıl bir kalkan oluşturur? Yani yeterli midir?
2: Burada önce dijital okuryazarlığı doğru anlamamız gerekiyor. Yani biz dijital okuryazarlığı yalnızca telefonu veya sosyal medyayı iyi kullanmak şeklinde düşünmememiz gerekiyor. Dijital okuryazarlıkta ne gördüğünü anlayabilmek, doğruluğunu sorgulayabilmek, riskleri fark edebilmek, güvenli davranabilmek ve bunun yanında dijital ortamda etik sorumluluk taşıyabilmek olarak tanımlıyoruz. Yani bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Bizim araştırmamızda dijital okuryazarlık ölçeği kullandık. Burada sadece teknik beceriler olarak görmüyoruz biz bunu. Aynı zamanda etik ve sorumluluk, bilgi ve beceri, günlük kullanım, üretim, gizlilik bunun içerisine dahil. Bununla birlikte değerlendiriyor. Burada çevrimiçi gizlilik bilinci şu soruları sorabilme becerisi aslında. Yani neyi paylaşıyorum? Kiminle bunu paylaşıyorum? Neden paylaşıyorum? Bu bilgi yarın benim veya bir başka birinin karşısına nasıl çıkabilir şeklinde. Burada bunu bir günlük örnek vererek şu şekilde açıklamamız mümkün. Yani bir arkadaş grubunda bir fotoğraf çekildiğinizi düşünün. dijital okuryazarlığı ve mahremiyet bilinci gelişmiş olan kişi sadece bu fotoğraf güzel çıkmış mı diye düşünmez. Aynı zamanda bu fotoğraftaki insanların paylaşılmasına rızası var mı diye düşünür. İşte koruyucu kalkan dediğimiz şey tam burada ortaya çıkıyor. Bizim araştırmamızda da dijital okuryazarlık ile çevrimiçi gizlilik bilinci arasında oldukça belirgin. Yani pozitif bir ilişki var. Hmm. Yani dijital yeterlilikleri güçlendikçe gizlilik farkındalığının da yükselme eğiliminde olduğunu biz araştırmada gördük. Ancak burada önemli bir nokta var. Yani bilmek tek başına yeterli olmuyor. Bu bilgiyi davranışa dönüştürmeniz gerekiyor. Bu da nedir? Hmm. Yani güçlü bir paralel kullanmak güvenliğinizi artırıyor. Başkasının özel fotoğraflarını izinsiz paylaşmamak sizin dijital etik ve sorumluluğunuz olarak ortaya çıkıyor. Yani güvenli dijital vatandaşlık aslında ikisini de birlikte gerektiren bir durum.
1: Yani şahsi gözlemlerimiz arasında şu da var aslında, değil mi? Hani her yaş grubuna hitap ediyor bu ama diyoruz ya benim fotoğrafımı hani kim ne yapsın, internette yüklense ne olur, yüklenmese ne olur, bizim işte üniversite kampüsünde çektiğimiz bir fotoğrafın burada benim paylaşacak gizli bir şeyim yok düşüncesi. Bu gibi düşüncelerin ne gibi yanıltıcı tarafları var? Yeri gelmişken onu da konuşalım. Yani araştırmada buna dair sonuçlara da ulaştıysanız hem de.
2: Yani siz bu fotoğrafın paylaşılmasına bir sakınca görmeyebilirsiniz. Çok doğru ama teknoloji öyle bir noktaya doğru gidiyor ki artık normal olarak paylaştığınız, paylaşılmasına hiçbir sakınca görmediğiniz fotoğraf üzerinde değişiklikler yapılabiliyor. Yapay zeka ile bunu günümüzde yapmak oldukça kolay hale geldi. Yani üstelik bu durumun etik olmayan tarafı da var. Yani yapay zekaya verdiğinizde sizin o masum görüntünüzden sahte bir görüntü üretebiliyor. Ama işte bu ürün, evet, bu görüntüyü üretme teknik bir beceri ama dijital okuryazarlık değil. Yani burada biz dijital okuryazarlığı sadece yapabilmek değil, yapmamamız gereken şeyi de bilmek olarak da anlamamız gerekiyor. Yani evet, biz masum olarak paylaşıyoruz görüntümüzü, sakınca görmüyoruz.

0: Nasıl bir çalışma bu? Özellikle tespit ettiğiniz başka hangi çarpıcı sonuçlar var bizimle paylaşabileceğiniz?
1: Şöyle çalışmamızın aslında çıkış noktası temel olarak şuydu. Yani dijital dünyayı bilinçli olarak kullanan gençler siber zorbalık açısından gerçekten daha güvende mi oluyor? Soru buydu aslında. Bunun yanında şunu da aslında biz merak ettik. Çevrim içi gizlilik bilincinin yüksek olması kişinin hem siber zorbalık yapmasıyla hem de siber mağduriyet yaşamasıyla nasıl bir ilişkiye sahip? Bunu aslında merak ettik. Bundan hareketle böyle bir çalışma yapma gereği duyduk. Tabi burada daha önce ayrı ayrı bu kavramlar incelenmişti. Biz hepsini bir araya getirdik. Burada aslında önemli sonuçlar da elde ettik. Oldukça büyük bir örneklemden çok önemli sonuçlar elde ettik. Tabi burada şunu söyleyebilirim. Burada kesişsel bir araştırma olduğu için bu yani şundan dolayı A kesin olarak B'ye durulmuş şeklinde diyemiyoruz. Bunu da bilmek lazım. Çıkan tablo neydi? Onun üzerinde biraz konuşmak isterim. Burada ilk olarak bulmuş olduğumuz dikkat çeken sonuç şuydu. Yani dijital okuryazarlık ile çevrim içi gizlilik bilinci arasında belirgin bir pozitif ilişki
0: Evet.
1: çıktı. Bu ne anlama geliyor? Yüksek bir pozitif ilişki çıktı. Yani dijital beceri ve farkındalık yükseldikçe mahremiyet bilinci de genel olarak yükseldi. Yani
0: Burada
1: yükseldiğini
0: bir doğru
1: görüyoruz.
0: orantı var.
1: Evet, doğru orantılı. Yani okuryazarlık arttıkça bu bilinç de artıyor. Araştırmanın bana göre en önemli mesajlarından birisi şu. Yani dijital becerisi yüksek olmak dijital dünyada otomatik olarak güvenli olmak anlamına gelmiyor. Bunun çok güzel bir örneğini günlük internet kullanımında gördük. Mesela günde 6 saat ve daha fazla internet kullanan öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyleri diğer bazı gruplardan daha yüksek. Fakat bu grup teknolojiyle daha fazla temas ediyorlar.
0: Daha
1: Dolayısıyla
0: fazla
1: dijital
0: mağdur.
1: becerileri gelişiyor. Fakat aynı grup hem siber zorbalık hem de siber mağduriyet puanları da daha yüksek. Yani daha fazla siber zorbalık yapabiliyorlar, daha fazla siber zorbalığa maruz kalabiliyorlar. Bu aslında bize çok önemli bir şey söylüyor. Dijital dünyayı iyi bilmek ile dijital dünyada az riskle karşılaşmak aynı şeyler değiller. Bize bunu söylüyor. Çünkü internette geçirdiğiniz süre arttıkça yalnız beceri artmıyor. Maruziyet de artıyor. Yani daha fazla paylaşım, daha fazla etkileşim, daha fazla çatışma ve daha fazla risk ortaya çıkarabiliyor. Yani sonuçlar bunu gösteriyor. Bir diğer ilginç sonuç da şuydu. Yaş ilerledikçe dijital okuryazarlık ve gizlilik farkındalığı genel olarak yükseliyor. Yani özellikle 26 yaş üzerindeki öğrencilerde siber zorbalık düzeyleri de düşüyor. Yani bir anlamda şunu söyleyebiliriz. Kişi olgunlaştıkça karşısındaki insanlara zorbalık yapmamaya başlıyor. Bazı şeyleri öğrendikçe yapmamaya başlıyor. Çünkü sonuçlarının ne olacağının farkında. Önemli bulgulardan bir tanesini de şunu söyleyebilirim. Siber zorbalık yapanlarla mağdur olanların birbirinden tamamen iki ayrı grup olması. Yani siber zorbalık ve siber mağduriyet arasında da pozitif bir ilişki var. Ya bu ne demek? Bu şu demek. Siber zorbalık yapan kişi aynı zamanda siber mağduriyet de yaşayabiliyor. Yani birisi beni hedef alıyor, ben karşılık veriyorum. Benim karşılığım başkasına zarar veriyor.
0: Evet,
1: Ne
0: aslında
1: anlamda
0: evet.
1: burada zorbalık yapanla dijital mağdur olanın rolleri birbirine karışıyor. Yani bu
0: Çok.
1: nedenle siber zorbalığı yalnızca kötü kişi veya mağdur kişi şeklinde bakmak yeterli değil artık.
0: Evet.
1: Yani bu araştırmanın özeti şu. Teknolojik yetkinlik önemli. Ama tek başına yeterli değil. Dijital okuryazarlığın yanında siz etik anlamda, empati yapma noktasında, mahremiyet ve sorumlu dijital vatandaşlık kültürünü ortaya koyamadığınız sürece sizin beceriniz artabilir ama risk tamamen ortadan kalkmaz.
0: Evet. Yani burada aslında insani değerler de önem arz ediyor. Hala dijital teknoloji ilerlese de. Şimdi tabii bu anlattıklarınızı çevrimiçi sözlü köşemizden sonra özetleyeceğiz yeniden. Çünkü çok önemli noktalar var. Hakikaten çarpıcı sonuçlar var. Ben bir de geçen haftayı hatırlatmak isterim dinleyenlerimize. Sizin

0: de paylaşmak isteriz. Siber'i konu kalmıştık. Orada hani bir siber zorbalığa maruz kalındığı zaman karşı tarafa cevap vermemek gerekiyor. O
1: Evet,
0: zaman haklı olduğunuz halde haksız konumuna düşebiliyorsunuz. Bu
1: çok doğru.
0: uyarımızı da yeniden hatırlatmış olalım. Lütfen hatta kalın Şahin Bayzen. Çevrimiçi sözlü köşemizden sonra devam edeceğiz sohbetimize.

0: Çevrim içi sözlük.
1: Dijital itibar. Herhangi bir kişinin, markanın, projenin ya da çevrim içi platformun internet ortamında kendisiyle ilgili olumlu bir algı yaratmasıdır.

0: Çevrim İçi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Siber zorbalığa karşı dijital dünyada güvende kalma sanatı konu başlığımız. Değerli dinleyenlerimiz, önemli kıymetli bir araştırma ışığında konuşuyoruz. Elbette araştırmanın mimarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü, araştırmacı Doktor Şahin Bayzan'la beraber. Yeniden merhaba Şahin Bayzan.
2: Merhaba.
1: Şöyle çok önemli noktalar, hususlar aktardınız bize. Şöyle özet geçelim. Şimdi bir doğru orantı, ters orantıdan bahsettik. Dijital okuryazarlık seviyesi arttı. Çevrim içi gizlilik bilinci de artıyor. Evet, bu cepte. Yanı sıra dijital okuryazarlık dışında dijital okuryazarlık arttıkça siber mağduriyet azalıyor. Bu yanlış. Çünkü ne kadar dijital ortamda vakit geçirilirse siber mağduriyet yaşama olasılığı da o kadar artıyor. Böyle özet geçelim. Hatta şunu da ekleyelim. Hani bu bir yanılgı. Bu arada araştırmanın da ışığında, sizin gözlemlerinizin neticesinde. Özetle en son özet geçmiştiniz. Teknolojik yeterlilik gerekiyor. Yanı sıra insani değerlerimizin de cepte olması gerekiyor. Araştırmada üniversite öğrencilerine odaklanılmış. Yaklaşık 5000 üniversite öğrencilerine odaklanılmış. Dediniz ki 26'dan sonra, yani yaş ilerledikçe, olgunluk seviyesi arttıkça bu bilinç daha da artıyor. Bir de aklımda kalan şu oldu, onu da aktaralım. Bir insan siber zorbalık yapıyorsa, bir genç yetişkin diyelim, hani aynı zamanda siber mağdur olmuyor. Umarız bunu doğru anlamışız. Onu da yeniden sormuş olalım size. Hem bunun cevabını alalım, hem bu şekilde özet geçelim, hem de yanı sıra bu üniversite öğrencilerinin en sık yaptığı hataları da size sormuş olalım araştırma neticesinde. Hani özel hayat dedik, fotoğraf dedik, mahremiyet dedik, güçlü parola dedik. Yine araştırma neticesinde en sık yaptıkları hatalar neler olmuş?
2: Şöyle, o son söylediğiniz özette ifadeye bir açıklık getireyim.
1: Buyurun.
2: Dijital okuryazarlığı yüksek olanların siber mağduriyet yaşama oranları düşük müdür sorusu var. Yani böyle bir şey diyebilir miyiz? Aslında burada çok özellikle dikkatli konuşmamız gerekiyor. Bilimsel açıdan buna şöyle cevap verebiliriz. Hayır, araştırmamıza dayanak bu kadar kesin, dayanak olarak bu kadar kesin bir cümle biz kurmayalım. Fakat İlk bakışta verilerde dijital okuryazarlık ile siber mağduriyet arasında negatif yönlü bir ilişki var. Bu doğru. Ama bu ilişki çok zayıf. Daha da önemlisi, diğer değişkenlerle bunu değerlendirdiğimizde dijital okuryazarlık siber mağduriyeti bağımsız olarak anlamlı düzeyde açıklamıyor. Aynı durum çevrimiçi gizlilik bilinci için de geçerli. Hatta kurduğumuz model siber mağduriyeti, mağduriyetteki farklılığın yalnızca yaklaşık 1/1'ini açıklıyor. Yani çok düşük. Bu oldukça önemli. Bunu söylemiş olalım. Yani burada demek ki şöyle bir durum var. Dijital bilgim çoksa bana bir şey olmaz diyebileceğimiz kadar basit bir olgu değil bu olay, siber mağduriyet. Çünkü mağduriyet yalnızca sizin davranışınıza bağlı olan bir durum değil. Siz çok bilinçli olabilirsiniz. Ama karşı taraf sizin görüntünüzü izinsiz paylaşabilir. Sahte hesap açabilir sizin adınıza. Bir arkadaşınız özel yazışmanızı üçüncü kişilerle gönderebilir. Bir grupta organize biçimde hedef haline getirilebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Yani dijital okur yazarlığınızın çok iyi olması dijital mağdur olmayacağınız anlamına gelmiyor. Bunu bu şekilde belirtmiş olalım.

0: Evet. Şimdi sohbetimizin başında siber zorbalık kavramının geldiği noktayı size sorduğumuzda dediniz ki hani burada kasıtlı olmasının altını
1: Evet.
0: çizdiniz. Fakat yine gündelik hayattan somut bir örnek üzerinden gidecek olursak örneğin bir emoji ile bir şaka başlatılıyor. Hani şakanın dozu da giderek artıyor ve orada bir siber zorbalığa dönüştüğü gözlemlenebiliyor. Böyle durumlar gözlemlenebiliyor. Şimdi buradaki sınırı merak ediyoruz. Ya ben şaka yapmak istemiştim diyebiliyorlar. Siber şaka, siber zorbalık arasındaki sınırı size soralım. Zorbalık yapmamak için burada nerede durmak gerekiyor mesela?
1: Çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu çok çünkü yapılan hatalardan bir tanesi. Aslında ben burada çok basit bir ölçü kullanıyorum bunun için. Şaka iki tarafın da güldüğü yerde şakadır. Bir taraf eğlenirken eğer diğer taraf inciniyorsa artık durup düşünmek gerekiyor bu noktayı. Yani siber zorbalığın klasik tanımında kasıt var, tekrar var ve zarar verme unsuru söz konusu. Gündelik yaşamda sınır anlamak için şu üç soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Karşımdaki kişi bundan rahatsız oluyor mu? Bunu tekrar tekrar ben yapıyor muyum? Bu içeriği başkalarının önünde onu küçük düşürecek şekilde yapıyor muyum? Örneğin bir arkadaşınıza emoji gönderdiniz değil mi? Karşılıklı güldünüz. Burada bir sorun yok. Ama aynı kişinin bir fotoğrafını alıp üzerinde aşağılayıcı bir ifade yazdınız. Arkadaşınız size bunu kaldır, bundan rahatsız oluyorum dediği halde siz bunu devam ettirdiniz. Sonra başka gruplara da bunu gönderdiniz. İşte burada artık şaka yapıyordum demesi kişinin kesinlikle yeterli değil. Dijital ortamda çok önemli bir sorun daha var aslında.
0: Nedir?
1: Sizin niyetiniz ile etkiniz aynı şey olmayabiliyor. Yani siz ben kötü niyetle yapmadım diyebilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz görüntü yüzlerce kişiye ulaştıysa ve bir insanın itibarı zarar gördüyse sonuç gerçektir.
0: Evet, burada
1: Hatta
0: niyet
1: bazı
0: devre dışı
1: dijital
0: kalıyor yani.
1: yöntemler tek seferde gerçekleşse bile çok büyük zarar verebilir karşı tarafa. Bu nedenle yani kalkıp ben bir kere yaptım, bu zorbalık olmaz şeklinde düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Bence çok basit bir dijital etik kuralı var. Bir içeriğin size yapılmasından rahatsız olacaksanız başkasının da bunu yapmamanız gerekiyor. Karşı
0: Empati
1: taraf dur diyorsa da yani bir noktadan sonra durmanız gerekiyor.
0: Aslında burada yine biz dönüp dolaşıp hem dijital okuryazarlığa geliyoruz hem de yani eskiden beri olan insani değerlerimize
1: Çok
0: geliyoruz.
1: doğru,
0: Doğru mudur
1: çok
0: Şahin
1: doğru.
0: Bayzan?
1: Ya
0: Peki
1: empati yapmamız
0: empati
1: gerekiyor.
0: kesinlikle öyle.
1: Empati yapmamız gerekiyor. Yani kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi karşı tarafa yapmamamız gerekiyor bu noktada.
0: Hakikaten gerçekten hani bu özellikle sosyal medya ortamı mı diyelim dünyası diyelim hani böyle bir uyuşturan da etkisi var böyle
1: Çok
0: flulaştıran
1: doğru.
0: da bir etkisi var zaman mevhumunu bile kaybettirecek şekilde burada da hani sadece ben çok iyi niyetliydim yetmiyor ne yazık ki çok çok bilinçli
1: Kesinlikle.
0: dikkatli olmamız gerekiyor hele hele artık günümüzde yapay zekayı da konuşurken işin içine bir de yapay zekayı katacak olursak Şahin Bayzan burada dijital okuryazarlıktan çevrim içi gizlilik bilincinden nasıl bahsedebiliriz peki?
1: Evet, yapay zeka aslında mertliği bozdu. Hani en başta söyledim ya artık benim için ne ürettiler sorusunu soruyoruz. Kaç kişiyle paylaştılar sorusunu soruyoruz artık. Yani o oldukça fazla olumsuzluk ortaya çıkarabiliyor maalesef. İşte burada dijital okur yazarlığı yapay zekanın içerisinde görmemiz gerekiyor. Yani onun bir parçası olarak bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü artık siber zorbalığı yapay zeka teknolojisini kullanarak da yapmaya başladık. Yani benim olmadığım bir yerde olmuş gibi gösterebiliyor. Konuşmadığım bir şeyi benim konuştuğum şeklinde karşı tarafa sunabiliyor. Yani sizin resminiz, sizin konuşmanız, sizin videonuz manipüle edilebiliyor. Dolayısıyla aslında bu yapay zeka kullanılarak kişinin itibarı zedelenebiliyor. Yıllarca biriktirmiş olduğu itibarı zedelenebiliyor. O açıdan dijital okuryazarlıkla aslında yapay zeka okuryazarlığı birbirine geçmiş durumda. Dijital okuryazarlığın içerisine onu dahil etmemiz artık kaçınılmaz. Dahil etmemiz gerekiyordu.
0: Kesinlikle. Ve burada aslında manipüle de olmamak gerekiyor. Bu da yapay zeka okuryazarlığı ya da dijital okuryazarlık kapsamı altına giriyor. Tabii
1: Evet.
0: birey olarak bunun farkında olmamız gerekiyor, bilincinde olmamız gerekiyor ama yanı sıra örneğin

0: örneğin hani hangi kuruma ne gibi görevler düşüyor? Kısaca ona da değinebilir miyiz?
1: Ya burada aslında çok kişiye görev düşüyor. Burada ilk önce aileye görev düşüyor. Yani aile çocuğuna yalnızca telefon almamalı. Telefonu nasıl kullanacağını onun konusunda da ona rehberlik etmesi gerekiyor. İkinci halka okullar, üniversiteler, yani dijital okuryazarlığı yalnızca artık bilgisayar kullanmayı öğreten bir ders olarak düşünmemek gerekiyor. Bunun için bir etik olması gerekiyor, bunun içerisinde mahremiyet olması gerekiyor. Siber zorbalık, yapay zeka okuryazarlığı olması gerekiyor. Yanlış bilgi nasıl tespit edilebilir, deepfake içerikler nasıl tespit edilebilir, dijital ayak izi nedir, bunların öğretilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Tabii üçüncü halka dijital platformlar. Yani kullanıcıya yalnızca mağdur olduğunda bildirilmesi sunmak tek başına yeterli değil. Yani bildirim mekanizmanızı hızlı çalıştırmanız gerekiyor.
0: Peki.
1: Çocuklara uygun, gençlere uygun güvenlik araçları sunmanız gerekiyor. Özellikle yapay zeka ile üretilmiş manipülatif içeriklere karşı etkili mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor. Tabii bunun dördüncü halkası da kamu kurumları, eğitim ve sağlık profesyonelleri olmuş oluyor. Yani farkındalık eğitimleri burada önemli, destek hatları burada önemli, mağdur olmuş kişilere sunulacak psikososyal destekler burada önemli. Önleyici programlarla birlikte bunların da yürütülmesi gerekiyor.
0: Çok, çok kıymetli
1: zaten
0: uyarılar.
1: Araştırmamızda da bu ailelerin, eğitimcilerin, sağlık profesyonellerinin ortak hareket etmesi şeklinde bir önerimizde var.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz Şahin Bayzan. Aslında ben siber zorbalığa karşı dijital dünyada güvende kalma sanatına dinleyenlerimiz nereden başlasınlar diye son sorumuzu size yöneltecektik ama siz bütün maddeleri bizimle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sizi uğurluyoruz sevgiyle.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta çevrim içinde konuğumuz Şahin Bayzan'dı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü, araştırmacı Doktor Şahin Bayzan, siber zorbalığa karşı dijital dünyada güvende kalma sanatını konuştuk. Haftaya bir başka konu başlığı ve konuyla görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Çevrim içi.
1: Soralım bakalım.
0: İnternet ortamındaki hesaplarımızın güvenliği için ne tür şifreleme yöntemleri kullanmalıyız? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü Doktor Şahin Bayzan'a sorduk.
2: Şifreler evin kapısını açmak için kullanılan anahtarlara benzer. Anahtarı çaldırırsak veya herkesin bulabileceği bir yere koyarsak evimize hırsız girebilir. Şifrelerimizi de çaldırdığımızda durum aynıdır. İnternetteki hesaplarımız çalınabilir. Her türlü kişisel bilgilerimiz başkalarının eline geçebilir ve mağdur olabiliriz. Ne tür mağduriyetler yaşayabiliriz? Kimlik hırsızlığı olmuş olur. Şifre çalınması kişinin kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine yol açabilir. Mali zararlarımız olabilir. Şifreniz çalındığında banka hesaplarınıza veya diğer finansal hesaplara erişim sağlanması gibi durum söz konusu olabilir. Bu da mali kayıplara, sahtekarlıklara ve dolandırıcılıklara sebep olabilir. Kişisel bilgileriniz ihlal edilebilir. Şifreniz çalındığında bütün kişisel bilgileriniz ifşa oluyor. Özel yaşamınıza ciddi bir müdahale anlamı taşıyor bu. E-postalarınız, sosyal medya hesaplarınızın tamamı ele geçirilebilir. Hesaplarınız kilitlenebilir veya adli kişiler tarafından silinebilir. Böyle mağduriyetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca buna ek olarak kişisel bilgileriniz adli kişilerin eline geçtiği için zaman içerisinde şantaj ve tehditlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şu tür şifrelerden uzak durmamız gerekiyor. Biz bunlara basit şifreler diyoruz. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sıralı sayılar. Password ifadesi, yine birden başlayıp 9'a kadar olan klavyede kuverti gibi ard arda gelen harfler veya 123123 şeklinde olan doğum tarihimizi içeren daha çok kullanılan admin türü ifadeler, ABC123 türü ifadeler, 1234 gibi ifadeler, 111 aynı rakamların tekrar edilmiş

0: kombinasyonlarından oluşan şifreleri biz çok basit şifreler olarak kabul ediyoruz. Bu tür şifrelerden uzak durmamız gerekiyor. Güçlü şifreleri belirlemek için ne yapmalıyız? Burada uzunluk çok önemli. En az 12 karakter olmasına, şifrelerin karmaşık olmasına, yani büyük harflerden, küçük harflerden, sayılardan, özel karakterlerden oluşmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel bilgileri şifre içerisinde kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. Bu doğum tarihi olabilir, isim olabilir, kullanıcı adı olabilir. Çünkü bunların tahmin edilmesi oldukça kolay. Benzersiz şifrelerin olması gerekiyor. Yani her hesap için diğerinden farklı şifreler belirlemeniz gerekiyor. Bu size şu şekilde bir avantaj sağlar. Bir hesabınızın şifresi başkasının eline geçtiğinde en azından diğer hesaplarınız güvende olmuş olur.
1: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz. Programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Genel Kurul bu yıl güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek temasıyla toplanıyor. Türkiye sıfır emisyon hedeflerine ulaşma yolunda güneş ve rüzgar yatırımlarını büyütüyor. Geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan 442 terawatt saati aşkın elektrik üretildi. Yaklaşık 355 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye yüzyılını enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağlantılı şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Etimaden bünyesinde istihdam etmek üzere 106 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında Filistinli çocukları unutmadı. Gazze'de yaşanan drama duyarlılık oluşturmak amacıyla yurdun farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun'da çocuklar Filistinli akranlarına destek için uçurtma uçurdu. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 Filistinli daha katledildiği işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de farklı noktalara baskınlar düzenlendi. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu.

0: Moskova'ya. Bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Şiddetli yağışlar Asya kıtasında etkili oluyor. Japonya'yı vuran tayfun nedeniyle yollar göle döndü. Hindistan'da sağanak sele yol açtı. 5 kişi öldü. Malezya'da da sel meydana geldi. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 0, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Bizler program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Güzel bir gün dileyerek başlıyoruz programımıza. Su, insanlık tarihinin her döneminde yaşamın olduğu kadar uygarlıkların gelişiminin de temel unsurlarından biri oldu. İlk yerleşimlerin büyük bölümü nehirlerin, göllerin ve su kaynaklarının çevresinde şekillendi. İnsanlar suya ulaşabildikleri bölgelerde tarım yaptı, üretimi geliştirdi ve kalıcı yerleşimler kurdu. Nil, Fırat, Dicle, İndus ve Sarı Irmak gibi büyük su havzaları tarih boyunca önemli medeniyetlerin doğuşuna ev sahipliği yaptı. Su yalnızca yaşamı sürdürmek için değil, tarımdan ticarete, sanayiden ulaşıma ve kentleşmeye kadar pek çok alanda belirleyici oldu. Ancak suyun paylaşımı ve yönetimi zaman zaman toplumlar için önemli bir sorun ve mücadele alanına da dönüştü. Geçmişten günümüze kurulan kentlerin ve gelişen toplumların hikayesinde suyun izlerini görmek mümkün. Bugünse iklim değişikliği, nüfus artışı ve artan su ihtiyacı su kaynaklarının nasıl yönetileceği sorusunu daha önemli hale getiriyor. Tarih bize suyun yalnızca doğal bir kaynak değil, aynı zamanda medeniyetlerin geleceğini şekillendiren stratejik bir değer olduğunu gösteriyor. Peki, bugünün su yönetimi nasıl olmalı? Su kaynaklarını verimli kullanarak nasıl koruyabiliriz?

0: biliriz. Bu kaynakları gelecek nesillere güvenle aktarabilmek için nasıl bir su yönetimi anlayışına ihtiyaç var? Bu soruların cevaplarını almak için spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz'ın Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Gökşen Çapar'la yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Gökşen Çapar bizimle su yönetimi nedir ve neden önemlidir konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Öncelikle en temel kavramla başlayalım. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz su yönetimi tam olarak ne anlama geliyor Sayın Çapar?
2: Su kıt bir kaynak. Tatlı su kaynaklarımız aslında yeterli değil. Bugün dünyanın ulaştığı nüfus, gelişmişlik düzeyi, gıda güvencesi ve endüstriyel ve evsel su ihtiyaçları, bunların hepsini düşündüğümüzde yeterli olmadığı için su kaynakları, kıt olan bir kaynağı nasıl idareli kullanabiliriz, nasıl daha verimli kullanabiliriz, sektörlerin ihtiyaçlarını nasıl entegre edebiliriz, bir sektörün ihtiyacını karşılarken diğerini geride bırakmamak gerektiği için aslında çok hayati değeri olan, önemi olan bu kaynağı nasıl kullanmamız gerekir, bunun yönetimini aslında kastediyoruz su yönetimi derken.
1: Sayın Çapar, enstitünüzün adında da yer alan bu kavram günümüz dünyasında ve özellikle ülkemizde hayati bir hale geldi. Siz de söylediniz, bilinci yeni mi kazandık yoksa dünyada bir şeyler mi değişti?
2: Aslında şöyle, Türkiye'ye baktığımızda, ülkemiz özelinde söylersek, su stresi çeken bir ülkeyiz. Bununla ilgili bir indeks var, Falkenmark indeksi, uluslararası geçerliği olan. Bir ülkede ya da bölgede kişi başına yıllık su potansiyelinin miktarına göre bir kategori ortaya çıkıyor. Su zengini olabilir bir ülke, su stresi çekebilir ya da su kıtlığı çeken bir ülke olabilir. İşte Türkiye aslında Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda nüfus az olduğu için kişi başına düşen su potansiyeliyle su stresi çekmesi söz konusu olmayan, su zengini sayılabilecek bir durumdayken, bugün geldiğimiz 2026 yılında, aslında bu 90'lı yılların sonunda başlayarak yavaş yavaş bizi su stresi çeken ülke konumuna getirdi. Tabii beklenen nüfus artışı, tarımsal üretim artışı, endüstriyel üretim artışı ve kentleşme olgusu, bunların hepsindeki artış beklentisiyle birlikte de biraz su kıtlığı çeken ülke olma yolunda yürüyoruz. Bunun farkındayız aslında. Özellikle ülkemizin Avrupa Birliği'ne adaylık süreci, bu çok da uzun bir süreç ve 2009 yılında çevre faslının açılmasıyla müzakereler hız kazanmıştı ve su yönetimi, entegre su yönetimi kavramları, havza bazlı su yönetimi kavramları ülkemizde su yönetiminde yeni bir dönem açtı diyebiliriz. Çünkü kıt olan bir kaynağı daha verimli kullanmak için bir akarsuyu düşünün, bütün kollarıyla birlikte beslendiği alan havzadır ve bu havzada pek çok faaliyet vardır. Tarım ayrı ki ülkemizde zaten su kaynaklarımızın %80'ine yakını tarımsal üretimde kullanılıyor bildiğiniz gibi. Onun için suyu hem sektörlere getirebilmek, hem doğanın ihtiyaç duyduğu ekosistemin su ihtiyacını da verebilmek için nasıl tahsis edeceğimizi, nasıl daha verimli kullanacağımızı, bir birim suyla maksimum iş yapma kapasitemizi nasıl artıracağımızı, bunları düşünmemiz gerekiyor. Dünyada da bu konuda büyük bir farkındalık var aslında. Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler, gelişmiş ülkeler su zengin olsalar dahi bu kıymetli kaynağı daha verimli kullanma yolunda yıllardır hem teknoloji, hem işte bilimsel gelişme, hem toplumda farkındalık yaratma, bu olayın sosyal boyutu, her yönüyle aslında ülkeler ele alıyor. Türkiye'de de bu konuda güzel bir farkındalık var. Bahsettiğiniz gibi evet, bizim enstitümüzün adında da geçiyor su yönetimi. 2010 yılında kuruldu bizim enstitümüz Ankara Üniversitesi bünyesinde. İlk kurulduğu yıllarda biz daha çok çaba gösteriyorduk bu konuyu gündeme getirmek için. Ama son birkaç yıldır özellikle işte kuraklık, iklim değişikliği, bu konuda gençlerin bilincinin, farkındalığın artması, kamu kurumlarımızda bu konunun detaylı işlenmesi, şu anda biz yetişemez duruma geldik diyebilirim enstitü olarak. Gerçekten ülkemizde önemli bir gündem maddesi oldu.
1: Evet, iklim değişikliğinden bahsettiniz. Kuraklık ve nüfus artışı ile birlikte su kaynaklarımızı tam olarak şu an nasıl etkiliyor ve gelecek projeksiyonlarında nasıl etkileyeceği görülüyor?
2: Maalesef olumlu etkilemiyor. Yağışlarda azalma ve sıcaklık artışı bekleniyor ülkemizde. Tabii ülkemizde biliyorsunuz 25 hidrolojik havza var. Her havzada aynı olmayabilir bu etkiler ama yani ortalama en kötü durumda 5-6 derece artış beklenen havzalarımızda olabiliyor. %10 civarında yağış azalması beklenen yerler de var. Biliyorsunuz ülkemizde İç Anadolu bölgesi, içteki havzalar biraz daha su, yağış yönünden şanssız maalesef. Karadeniz kıyılarımız güzel yağış alıyor. Ama iyi yağış almak da yeterli değil. Çünkü suyu depolamanız gerekiyor. Biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Her mevsim yağış yok. O yüzden depolamak durumundayız. İklim değişikliği

0: değişikliği yağışı ve kuraklığı etkiliyor diyor uzmanlar. Biz de o zaman hem kıt olan hem nüfus artışıyla daha baskı altında olan su kaynağımızı bir de iklim kriziyle birlikte ele alınca çok daha acil müdahale edilmesi gereken bir konu haline geliyor su yönetimi.
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi su yönetiminde en büyük payı tarımsal sulama ve sanayi oluşturuyor. Şehirlerdeki evsel su kullanımı ve endüstriyel tarımsal kullanım arasında nasıl bir denge kurulmalı ve bunu nasıl yapacağız?
0: Dediğim gibi %80'ine yakınını tarımsal üretimde kullanmak durumundayız. Çünkü 100 milyona yaklaşan bir nüfusu beslemek söz konusu olacak. Fakat bunu daha verimli kullanma yönünde teknikler ve bilinç geliştirebiliriz. Endüstriyel ve evsel kullanım yani %20-25 arasında bir oranı hemen hemen eşit miktarda paylaşıyor. Dengede tutmak aslında şöyle belki bakılabilir. Her sektörün ihtiyaç duyduğu güvenilir erişimine devam edebilmesi için önlemler almak. Yoksa tarımı azaltalım, sanayiye daha çok su verelim demek doğru değil. Çünkü dünyada her ülkenin bu politikaları farklı. Örneğin dünya ortalamasında da %70 civarında tarımda su kullanılır ama bazı ülkelerde sadece %30 olabilir su kullanımı tarımda. Geriye kalan %60'ı endüstride kullanılıyor olabilir. Her ülkenin kendi gelişmişlik düzeyi, tercihleri ve koşullarına göre bu oranlar değişiyor. Türkiye'deki oranlar da dünya ortalamasıyla hemen hemen aynı. Burada bence kritik olan her sektörün büyümeye devam edebilmesi için yeterli suyu o sektöre tahsis edebilmek.
1: Enstitü olarak yürüttüğünüz çalışmalarda modern su yönetiminin en büyük halkaları neler, olmazsa olmazları neler?
0: Modern su yönetimi ya da su yönetiminde sürdürülebilirlik dediğimizde biz aslında hem tarımsal su yönetiminde hem endüstride hem de kentsel su yönetiminde önemli projeler yürüttük bugüne kadar. Pek çoğu dış kaynaklı projeler oldu. Avrupa Birliği'nden projelerimiz oldu. Kurumların desteklediği projelerimiz oldu. Örneğin bir organize sanayi bölgesi için genişlemeye devam edebilmesi için ve bölgedeki kıt olan su kaynaklarını paylaşacağı için diğer kurumlarla ve sektörlerle bir organize sanayi bölgesi 5 yıl sonra 10 yıl sonra nasıl bir su verimliliği planı içinde olmalı? Mesela bunun yol haritasını belirlediğimiz projelerimiz oldu. Ya da ülkeler arası gıda ticaretinde iklim değişikliği nasıl etki yapıyor? Mesela Türkiye'nin en önemli ihracat ürünleri fındık, işte kuru meyve mesela kayısı, üzüm, incir diye geçiyor. Bu ürünlerin bizden dünyaya gittiğinde ya da gitmesinde devam edebilirlik, sürdürülebilirlik nasıl olacak? Yani iklim değişikliği bu ürünlerimizi nasıl etkileyecek önümüzdeki 10 yıllarda? Çünkü uluslararası ticaret çok önemli bir konu biliyorsunuz. Ve aslında biz her ürünün ticaretinde sanal su ticareti dediğimiz konuya da girmiş oluyoruz. Çünkü her ürünün üretilmesinde su kullanılıyor. O yüzden son yıllarda sanal su, su ayak izi gibi kavramlar çok öne çıktı. Sektörlerin ya da işte üretim süreçlerinin suya olan bağımlılığını çok anlamamızı, güzel anlamamıza yardımcı olan bir gösterge bu. O anlamda baktığımızda çok kritik olan suyun verimli kullanılması. Ve tabii ki sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki 12. madde. İhtiyacımız olan şeyleri almak, onlara odaklanmak, ihtiyacımızın dışındaki ürünleri almamaya çalışmak. Burada tüketici tercihleri çok önem arz ediyor. Çünkü hani ben tek başıma ne yapabilirim ki dememek lazım. Ben bir kişiyim ama dünyada milyarlarca insan var ve hepsi aynı şekilde düşünürse, evet ben bir şey yapabilirim derse ortaya çok güzel bir olumlu bir etki çıkacaktır. Gençler aslında bu konuda çok da bilinçli ve bir şeyler yapmaya hevesli oluyorlar benim gözlemlediğim. Bu da aslında bizlere ümit veriyor. Tabii yani iklim değişikliği sadece bizim sebep olduğumuz bir olay değil. Bunu biliyoruz. Fakat etkilerini yaşadığımız bir olay. O yüzden mümkün olduğu kadar çok farkında olarak, suyu dikkatli kullanarak evimizde olsun, fabrikamızda olsun ya da tarlamızda olsun. Sonuçta hepimiz birer su kullanıcısıyız. Ve bu kıt kaynağı en verimli şekilde ziyan etmeden, tasarruf bilinciyle kullanırsak biraz daha krizi yönetebiliriz diye düşünüyorum.
1: Çatı başlığı aslında iklim değişikliği yerine iklim krizi yapmak çok da mantıklı bir hareketti muhtemelen. Olayın ciddiyetini daha iyi anlamışlardır. Gençler hevesli dediniz. Hevesli ve idealist olmayan insanların bu alanda çalışmalar yürütmesi gerçekten zor çünkü uzun sürüyor politikaları yapmakta. Hem uzun sürüyor hem de az önce söylediniz biz artık yetişemiyoruz diye. Aslında kavramlara biz de yetişemiyoruz. Gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı veya atık su geri kazanımı gibi yeni kavramlar hayatımıza girdi ve adapte olamıyoruz, tam olarak anlayamıyoruz. Hem bu yöntemlerin neler olduğunu soracağım hem de ülkemizde ne kadar yaygınlaştırabiliyoruz?
0: Normalde insanların ihtiyaçlarını gidermek için su kullanımında geleneksel kaynaklar dediğimiz yeraltı ve yerüstü kaynaklar. kaynakları, yani kuyulardan, yer altından ya da biriktirdiğimiz barajdan, nehirden, gölden çektiğimiz tatlı su kaynaklarını uygun kaliteye getirmek için arıtarak gerekirse kullanıma sunuyoruz. Şimdi burada artık yağışla gelen suyu barajda biriktirmek ya da yer altında birikmiş olan suyu alıp çekerek kullanmak giderek daha zor hale geldi. Çünkü bizim kullanım hızımız çok fazla. Bu hıza doğa yetişemedi. Doğa yeraltı suyunu bizim çektiğimiz hızda tekrar besleyemiyor. Ve ne oluyor? İşte Konya Kapalı Havzası'ndaki obruklardan bahsediliyor bu sefer. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in küresel su iflası raporu yayınlandı. Yeni sayılır ve burada da maalesef bizim obruklardan bahsedildi. Onun için suyun kıymetini anlamak adına gerçekten biraz daha alternatif su kaynağı dediğimiz, sizin bahsettiğiniz atık su, yağmur suyu asadı ya da gri su gibi, yani suyu bir kere kullanmak değil, suyu defalarca arıtarak ihtiyaç duyduğunuz kaliteye getirebilirsiniz. Tabii ki bunun bir bedeli var ama bu teknoloji var. Bizde maalesef yaygın değil. Yani atık suların yeniden kullanım oranı %5-6'larda belki. Hani ilk etapta %15'lere çıkarılması hedefleniyor. Ama başta da dediğimiz gibi Türkiye su stresi çeken bir ülke ise bu oranın artması lazım. Özellikle kentsel atık sular biraz daha arıtılarak doğaya bırakılırken aslında orada alınıp tarımsal üretimde çok rahat kullanılabilir. Ya da bir endüstri sürekli ana kaynaktan suyu çekip kullanıp kirletip arıtarak bırakmak yerine o arıtmayı biraz daha ileri derecede yaparak tekrar aynı suyu kendi prosesinin, fabrikasının girişine tekrar döndürerek defalarca kullanabilir. Böylece doğadaki su kaynağını korumuş olur. Evlerde de bizde tabii ki işte çok basit önlemler her zaman söyleniyor. Musluklar hani boşuna akıtmayalım, diş fırçalarken, tıraş olurken kapatalım, duş sürelerini kısa tutalım, işte çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doluyken çalıştıralım gibi ya da elde bulaşık yıkamayalım gibi. İşte halı yıkamayalım, bahçemiz varsa sulama saatlerine dikkat edelim. Hatta artık kurakçıl peyzaj uygulamalarından bahsediyoruz. Çim hani böyle kurak iklimlerde uygun mu değil mi, artık bunlar da tartışılıyor. Çünkü çok su isteyen ürünleri yetiştirmenin su maliyeti yüksek oluyor artık. Bu tarımda da öyle. İşte ülkemizde pamuk, şeker pancarı, pirinç gibi, mısır gibi çok su isteyen bitkilerin yetiştirilmesi, ürünlerin yetiştirilmesine yeniden bir başka bir daha mercekle, yeni bir su lensiyle bakmamız gerekiyor diyebiliriz.
1: Aslında son zamanlarda Sayın Çapar konuştuğumuz bir başka başlıkta barajların doluluk oranı. Bu yüzden şu tarz eleştiriler de geliyor. Kayıp kaçak oranlarının azaltılması ve altyapının modernizasyonuyla alakalı. Bu konularda yeni teknolojiler bize ne söylüyor ve yerel yönetimlere, merkezi idareye ne gibi görevler düşüyor?
0: Şimdi kayıp kaçak, evet, aslında bilinen bir sorun. Çözümü de biliniyor. Fakat bunlar maliyetli ve şehirlerde artık yerleşik düzende yaşadığımız için bizim günlük trafik akışımızı sekteye uğratacak bir takım hani onarım, bakım onarım işlerinin yapılmasını gerektirecek. Tabii ki kayıp kaçak oranları takip ediliyor, raporlanıyor ve bunların azaltılması, en azından %20'lerin altına düşürülmesi çok büyük fayda sağlayacaktır. Burada kesinlikle hızlı davranmamız gerekiyor. Bu bir hani maliyet unsuru. Onu yerel yönetimler kendi olanaklarıyla bir an önce yapmanın yoluna bakmaları gerekir. Kayıp kaçak önemli bir konu. Onun dışında dijitalleşme, işte yapay zeka ile su yönetimini daha iyi hale getirme, verimi artırma, mesela kayıp kaçaklar için sensör teknolojilerinden yararlanma, bu kayıpları, kaçakları zamanında tespit edebilme, değil mi? Sızıntıları hemen bulabilme. Bunlara dikkat edilirse gelir getirmeyen su dediğimiz hem fiziksel hem de idari kayıpları minimize edecek şekilde suyun fiyatlandırması mesela önemli bir konudur. İşte Ankara'da mesela kademeli uygulama var. Bence iyi bir şey. Çünkü pek çok insan hala farkında olmayabilir. Suyu bahçe sulamada özellikle ürün yetiştiren vatandaşlar olabilir. Burada kademe aslında şeyi de koruyor. Hani sadece evinde, hanesinde kendi içme kullanma suyu ihtiyacını karşılamakta bile zorlanan vatandaşlarımızı korumakta da faydası var bence. İlk etapta bu rakamı, fiyatı düşük tutmak önemli. Çünkü su yaşamsal bir kaynak ve bir insan hakkı, suya erişim, sağlıklı ve güvenilir suya erişim bir insan hakkı ve bugün dünyada hala güvenli suya erişemeyen gerçekten milyonlarca insan var. Bu üzücü. Ülkemiz bu anlamda bence çok iyi yol kat etmiş ve şehirlerde içme suyuna ve sanitasyona erişen nüfusu oranımız gayet yüksek. Bu anlamda güzel. Ama suyumuzu koruma anlamında da dediğiniz gibi hem kayıp kaçakları azaltma, hem alternatif su kaynakları yaratma, gri suyu söylemedim, onu da ekleyeyim unutmadan. Gri suda evlerimizden çıkan, tuvaletten çıkan su haricindeki sulara gri su diyoruz. Yani mutfak lavabosu, banyo, duş, çamaşır ve bulaşık makinesinden çıkan suları sifondan, tuvaletten gelen hariç toplayıp arıtıp, çünkü patojen içermediği için ona gri su diyoruz. Tuvaletten çıkan siyah su olarak adlandırılıyor. Gri su kullanılabilir. Onunla ilgili de önlemler, işte depolama tabii.

0: belki gerekecek. İşte arıtma belki gerekecek. Onu kullanırken yeniden nerelerde kullanabileceğimize dikkat etmek gerekecek. En basitinden lavabodaki elimizi yıkadığımız su neden sifona gitmesin, değil mi? Ya bu tür her şeyi merkezi düşünmüşüz bugüne kadar. Şehirlerin içme suyu arıtma tesisleri merkezi, evet, şehrimize su geliyor. Evlerde kullanılıyor, atık su oluşuyor ve bu atık sular yine toplanıp merkezi bir atık su arıtma tesisine gidiyor. Fakat bu gri su kullanımı bu merkezi yapıyı aslında olumlu yönde aslında etkilemeye yönelik. Hem lokal olarak işte bir site düşünün, yüzlerce insan yaşıyor artık sitelerde. Oradaki peyzaj sulaması için kullanılabilir, farklı amaçlar için kullanılabilir. Böyle mahalle, ilçe bazında gri suyun yeniden değerlendirmesi yapılabilir. İlla bütün atık sular merkezi atık su arıtma tesisine gitmek zorunda da değil. Bu konuda belediyeler de destek olabilir. Yağmur suyu hasadı da yaygın değil. Çünkü bir maliyeti var. Yani çatıdan evet, yağmur suyu hasadı yapacağınız zaman bu ilk yatırım maliyetini kim karşılayacak? İnsanlar kendileri bunu hani gönüllü olarak yapmayı düşündüklerinde, ben şebekeden kullansam hani kaç yıl kullanacağım? Ben yağmur suyu hasadı yapsam kaç yılda amorti edecek? Bu hesabı yapıyor insan. İnsanlar ki haklılar, çünkü bir yatırım gerektiriyor. Öyle olunca işte fikir olarak güzel olan çözümler uygulamada biraz daha yavaş geliyor.
1: Sayın Çapar, politikaları konuştuk ancak dinleyicilerimizin evlerinde günlük yaşamlarında atabileceği adımları da konuşmamız gerekiyor son olarak. Bireysel farkındalık bu işin tam olarak neresinde duruyor?
0: Bireysel farkındalık önemli. Fakat dediğim gibi hani ben tek başıma ne yapabilirim ki? Ya da bir birey evinde ben evet tamam plastik bardak kullanmayayım ya da işte ambalajlı su kullanmayayım, musluktan içeyim diye kendince önlemler alabilir. Bu alanda gönüllü olabilir. Fakat öbür taraftan şunu gördüğünde işte sanayide suyun verimsiz kullanımı ya da işte hala salma sulama tarımda uygulanması, bunları gördüğünde de demoralize olabilir insanlar. Hani sadece bireysel farkındalık çok değerli ama yeterli değil. Burada teşvikler, yine destekleyici mekanizmalar çok önem arz ediyor. Çünkü insan kendi yaptığı bu bilinçli davranışın, fedakarlığın da karşılığının olduğunu da görmek ister doğal olarak. O yüzden bence hepsi birlikte bir bütün olmalı. Hem bireyler dikkat etmeli ama kurumlar da, kuruluşlar da bu konuda gereken desteği her zaman vermeli. Kayıp kaçaklar uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Giderek azalıyor ama belki yani bazı şehirlerimizde çok daha iyi. Belediyelerin de desteğe ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. İşte yaptığımız bir suya duyarlı şehirler projesi oldu bizim. Hollanda'dan, Twente Üniversitesi'nden hocamızla beraber bir Avrupa Birliği HİBE, ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyumundaki İPA 2 programı desteği vardı. 25 belediyemizle suya duyarlı şehirler indeksini uyguladık mesela. İklime uyum için su yönetimi anlamında neye ihtiyaçları var? Yani belediyelerde de kapasite geliştirmeye ihtiyaç var. Hem fiziksel altyapının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin bakımının yapılması, mesela ne bileyim yağmur suyuyla kanalizasyonların ayrılması. Pek çok yerde bunlar birleşik olabiliyor zamanında o şekilde yapılmış. Ama artık iklim değişikliği dediğimiz, bizim öngöremediğimiz aşırı yağışlar da olabiliyor biliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kanalizasyon sistemleri taşıyor. Ya da taşmasına ek olarak da tasarlandığı debiden çok daha yüksek miktarda su geldiği için oradaki biyolojik arıtma sistemi çökebiliyor. Ayrıca yağmur suyu çok daha temiz bir su. Bunu kanalizasyonla hani karıştırmak yerine farklı bir şekilde kullanmak, değerlendirmek mümkünken, hani yağmur suyu hasadından bahsediyoruz. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Yapılacak da çok şey var tabii. Çünkü şehirlerimiz eskiyor bir taraftan da. İşte sünger şehir mesela yaklaşımı. İşte asfalt zeminler su geçirmiyor. Suyu şehirden uzaklaştırmayalım, şehrin içinde tutalım. Mümkün olduğu kadar yeşil, işte bina yoğunluğuyla yeşil alan yoğunluğu dengeli şehirler kuralım. Çünkü su döngüsüyle uyumlu değil büyük şehirler. Çok fazla beton, bina, asfalt olduğunda gelen yağış tamamen şehrin dışına kaçıyor. Ama tam tersi, artık doğayla daha uyumlu ve su döngüsünü çok olumsuz etkilemeyecek şehirler yaratmamız gerekiyor. Burada yani Avrupa'da mesela Danimarka'da Kopenhag şehri çok iyi uygulamalara gitmiş ama onlar da bir taşkın olayı yaşadıktan sonra projeler geliştirmeye başlamışlar. Çin çok önemli adımlar attı, bir vizyon değişikliği. Yani eski şehirleri tabii yenilemek de mümkün ama yeni kurulan, yeni gelişen şehirleri de hani bu mantıkla, bu bilinçle su yönetimini de kentsel gelişimin, şehir bölge planlamanın merkezinde tutarak gelişmeye devam etmek en akıllıcası olacaktır.
1: Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler Sayın Çapar.
2: Spiker arkadaşımız Hakan Yılmaz'la Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Gökşen Çapar'a çok teşekkür ediyoruz. Su, yaşamın devamlılığı için vazgeçilmez olduğu kadar toplumların geleceği açısından da stratejik bir değer taşıyor. Bugün su kaynaklarının korunması ve doğru kullanılması, yarının dünyasını güvence altına almak anlamına geliyor. Artan nüfus, iklim değişikliği ve değişen yağış düzeni su üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Bu nedenle suyu yalnızca ihtiyaç duyduğumuzda kullandığımız bir kaynak olarak değil, korunması gereken ortak bir değer olarak görmemiz gerekiyor. Suyun yönetiminde alınacak her karar doğrudan insan hayatını, tarımı, ekonomiyi ve ekosistemleri etkiliyor. İsrafı önlemek, kaynakları korumak ve suyun adil kullanımını sağlamak bu sürecin en önemli adımlarını oluşturuyor. Etkin bir su yönetimi, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlara çözüm üretirken, gelecek kuşaklara da yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolunu açıyor. Çünkü suyun olmadığı bir gelecekte ne sağlıklı bir toplumdan ne de sürdürülebilir bir yaşamdan söz etmek mümkün. Bugünden atılacak bilinçli ve kararlı adımlar su kaynaklarımızın geleceğini belirleyecek. Dileğimiz, suyun değerinin her geçen gün daha iyi anlaşılması ve yaşamın kaynağı olan suyun gelecek nesillere güvenle aktarılması. Unutmayalım, suyu korumak, geleceği korumaktır. Hepimize düşen sorumluluk, bu değerli kaynağı bilinçle yaşatıp gelecek nesillere umutla bırakmaktır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler bizimle olsun. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım. Reklamlar.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar. Kariyer Atlası.
3: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz, biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum.

Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık, 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonunda sessiz sedasız dersleri bırakır? Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha ilk haftanın pazartesisinde bozulur? O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Haftası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize üç kavramdan bahsediyor. Anlam, özerklik ve ustalık. Şimdi bu üç kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu üç kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir

bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motiveysen eğer yapabilirsin düşüncesi motivasyonunu yükselt. Başarıda motivasyon çok önemlidir. Düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yolda bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü.

ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak oyuzdur. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlık. Tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni, insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey, hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de kariyer atlasının en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var. Wood ve ekibi şöyle söylüyorlar. Gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir eseriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçük, küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplinli kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız o otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrei Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür. Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin, bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu. Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli

hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım sevgili dinleyicilerim. Şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak. Ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya, 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti, eğer evde bir piyano varsa o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü? Yerine

alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum. Hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net. Tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez. Disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu. Sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle. Disiplinli eylem. Arkasından gelen küçük başarı. Arkasından motive olmak. Arkasından süreklilik. Bakın, disiplinli eylem. Arkasından gelen küçük başarı. Sonra motive olmak. Sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey vardır, der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınızla sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım. Ve sonunda da bu sonuca ulaştım. Motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca'da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu. Başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğimiz

0: İstediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl. Çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Bir soru, bir cevap. Çocuklarda zorlayıcı davranışlar nasıl yönetilir? Uzman psikolog Hatice Çelik cevaplıyor.
2: Zorlayıcı davranışlar aslında genellikle buzdağının görünen yüzü bence. Yani burada bir şeyler oluyor ki çocuklar bu davranışları sergiliyor. O yüzden öncelikle bunun adını doğru koymak gerekiyor. Genellikle yetişkinler, ebeveynler, okuldaki öğretmenler yaramazlık, şımarıklık olarak bunu değerlendirdikleri zaman işler karışmaya başlıyor. Çünkü o zaman negatif duygularla durumu çözmeye, yönetmeye çalışıyoruz. Önceliğim hep şeyde, ne oluyor burada? Anlamaya ihtiyaç var. Çocuk ne oluyor da zorlanıyor ve bu davranışı yapıyor. İlk hedef bu olmalı. Çünkü bazen çocuğun yaşına uygun davranış

0: aslında tam da çocuğun yaşına uygun. 2,5'un inatlaşmaları, ben yaparımları tam da çocuğun yaşına uygun davranışlar. Gelişim dönemine uygun davranışlar ama bunu şımarıklık, yaramazlık olarak nitelendirdiğimizde daha cezalandırıcı bir yere gidiyoruz. O yüzden öncelikle yaşına uygun olup olmadığına bakmakta fayda var. Çocuğun gerçekten ihtiyacı olan başka bir şey var mı, ona odaklanmakta fayda var. Ne olabilir bu? Aç olabilir, yorgun olabilir, gerçekten susamış olabilir, kendini nasıl sakinleştireceğini bilmiyor olabilir. Fiziksel anlamda gerçekten farklı bir ihtiyacı olabilir. Burada bir yavaşlayıp bunu düşünmek de işimize yarıyor. Çünkü sözel becerileri hala gelişiyor ve sözel becerileri bunları anlatmaya yetmediğinde davranışlarıyla gösteriyor çocuklar. Çok aşırı kuralcı sınırlar ya da hiç kuralların, sınırların olmamasından da kaynaklı olabiliyor. Buna bir uyanık olmak iyi olabilir. Yani ne oluyor şu anda, kurallar çok mu fazla geliyor, yoksa hiç mi kural yok, çocuk nasıl davranacağını mı bilemiyor. Olumlu davranışını mutlaka yine görmeliler ve desteklemeliler. Yolunda giden şeyleri mutlaka çocuğa sık sık iletmeliler. Ve zorlayıcı davranışlarda çocuğu sakinleştirdikten sonra konuştuğumuz sonuçları yine burada uygulamak, yine burada sonucunu çocuğa göstermek önemli. O yüzden burada mutlaka çocukla öncesinde kararlaştırılan sonuçları zorlayıcı davranışlarda da önceden konuşmak ve netleştirmek önemli ve yine söylüyorum uygulamak kıymetli. Bebeğinler kendilerinin sonucu zorlayıcı davranışları nasıl yönettiğine bakacaklar. Çocuklara nasıl rol model olduklarına bakacaklar. Sonrasında da çocuktan zorlayıcı durumlarda davranışlarını nasıl yöneteceklerini öğrenmesini bekleyecekler.
1: Bir soru, bir cevap.

0: saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ilk mesajında dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. İran-ABD savaşında diplomatik temas ihtimali yeniden gündemde. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın New York'a gideceğinin açıklanmasının ardından olası Trump-Pezeşkiyan görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu. ABD Başkanı Trump, Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. Tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel katılıyor. Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da görev aldığı tatbikatta seçkin gözlemci günü de gerçekleştirilecek. Tatbikat 25 Eylül'e kadar sürecek. Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirenlere soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl üzüm üretiminin 3 milyon 850 bin tonu bulacağını da ifade etti. Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor.

Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Yükseköğretim kurumları sınavı ve ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri ölçme, seçme, yerleştirme merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Balıkesir'in Karesi ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana saçradı. Yangın orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. İzmir'de seyir halindeki tır tünelde alev aldı. Bayraklı tünelindeki yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında tünelde bulunanlar dumandan ve alevlerden etkilenmeden tahliye edildi. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 Filistinli daha katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de farklı noktalara baskınlar düzenlendi. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dün oynanan 4 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0, Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2 ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Trabzon Gümüşhane sınırı Torul Gümüşhane yolunun 46. kilometresinde T4 tünelinin tüplerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 8-17 saatler arasında ulaşım tek şeritten kontrolü düzenleniyor. Ulaş Gürün ayrımı Kangal yolunun 10-19. Kilometreleri arasında asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçar.

0: biz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın.

0: işinizi ileriye taşıyın.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shopperfly?
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Reklamlar.
7: Biraz hareket.
8: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Çok özel bir konuğumuz var. 49 yaşında aktif spora başlayan, koşu, bisiklet, yüzme gibi birçok sporu bir arada yapan ve başarılar kazanan Nermin Fenmen. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
9: Hoş bulduk.
8: Şimdi biz sizi sporcu yönünüzle tanıttık ama aslında siz aynı zamanda Bilkent Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci yetiştirmiş bir akademik unvana da sahipsiniz. Dolayısıyla sizi hep dinç tutan, enerjik tutan, öğrencilerle birlikte olmakla başlayan bir yaşam sistemi içindesiniz. Özellikle bu fiziksel aktivite, egzersiz, spor hayatınızda hep var mıydı? 49 yaşında belki aktif olarak spor yapmaya başladınız ama...
9: Şöyle düşünelim, yani benim çocukluğumda tabii mahallede top da oynardık,
8: ip de atlardık,
9: bir de bizim mahalle çok kozmopolitti, böyle kız erkek çocuk ayrımı olmaksızın biz futbol da oynardık, çocuklar da bizimle birlikte saklambaç da oynardı. Bir can kurtarmaca diye bir oyunumuz vardı. Takımlar halinde bir kovalamaca söz konusuydu. Dolayısıyla çocukluğumuzdan itibaren çok hareketli bir yaşam biçimi vardı, öyle diyelim. Tabii ki sonradan biraz belki ara verildi. Hatta hatırlıyorum, yani ortaokulda işte kızlar koşmaz falan gibi yorumlar oluyordu. Sen gene mi koştun, işte yüzün kıpkırmızı falan diyordu öğretmenler. Fakat sonradan güzel bir dönüş oldu. Belki yıllardan sonra oldu ama...
8: Evet, iyi oldu.
9: Bence iyi oldu, evet.
8: Şimdi tabii söz konusu bu aktif spor başlangıcı önemli ama bir bakıyorum ki triatlon var hayatınızda, duatlon var, bisiklet sporculuğu var. Aynı zamanda orienteering denilen çok önemli, çok özel bir spor da var. Evet. Hangisiyle, nasıl, ne zaman başladınız? Çünkü orienteering dersleri de verdiğinizi duyuyorum.
9: Doğru. Aslında bu aktif sporum orienteering ile başladı. Hmm. Çok ilginç bir tesadüf oldu. Ben ODTÜ mezunuyum. ODTÜ Mezunları Derneği'nde yönetim kurulundaydım. O senede bizim derneğimizin 40. kuruluş yıl dönümü. İşte çeşitli etkinlikler planlamaya çalışıyoruz yönetim kurulu olarak. Benim önerimdi, yani bir açılımımızda ODTÜ'lü öğrencilerle açık havada üyelerin de katılabileceği çeşitli etkinlikler yapsak ne güzel olur diye bir öneri getirdim. Aa dediler, harika bir öneri, hadi sen bunu al götür. Ben de ODTÜ'nün öğrenci toplulukları web sayfasına girip oradaki topluluklarla iletişime geçmeye başladım. İşte fotoğrafçılık kulübüyle gezdik, ne bileyim doğa topluluğuyla gezdik, endemik bitkiler hakkında yorumlar aldık falan. Bir de orienteering diyor, bir doğa sporudur, Allah Allah bu nedir falan diye. Onlarla iletişime geçtim, dedim böyle böyle biz mezunlar olarak, aa dediler harika, biz size kampüsü

0: Bir etkinlik yapalım. O kadar sevdim ki ben dedim ki sizin etkinliklerinize katılabilir miyim? Aa, tabii dediler. Her pazar etkinliğimiz oluyor, ormanda oluyor. Çok sevdim. Bir süre sonra öğrenciler bana bir de salı perşembe koşu antrenmanımız var. Gelir misiniz dediler. Koşmaya başladım. Yani ben ilk koşmaya başladığımda onlarla birlikte 100 metre gidemiyordum. Yani nefes nefese kalıyordum. Biraz da yaşım gereği öğrenciler biraz dikkat etmeye çalışıyor beni, hani çok yormamaya çalışıyor ama bırakmadım. Ondan sonra kilometreler geldi, arkasından işte bir yarım maraton olur mu derken bir tam maraton olur mu derken böyle ipin ucu kaçtı derler ya
1: Evet,
0: öyle.
1: spor bir tür başka bağımlılık yaratıyor tabii. Hareket bağımlılığı belki de.
0: Kesinlikle. Bir de güzel tarafı belli bir yaştan sonra başlamış olmanın herhalde verdiği bir şey. Bir hırs olmuyor. Kendinizle yarışıyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba hani bir koşabilir miyim bir 15 kilometre? Bakıyorsun oluyor. Yani çalışınca oluyormuş. Hadi devamı gelsin.
1: Evet.
0: Onun için kendinize küçük küçük arttırıcı hedefler koyuyorsunuz. O şekilde oldu benim zaten gelişimim.
1: Antrenmanlarınız hep öyle küçük küçük artırmalarla mı başladı? Mesela nasıl yaptınız? Önce işte belki 1 kilometre bile zor geliyordu ama sonra ne oldu? Ne oldu da 42 kilometreyi buldunuz sonra?
0: Tabii biraz yıllar geçti öyle diye. Tabii çok yıl değil. Benim bu programa başlayışım, yani orienteering'e başlayışım 2005'in Kasım'ıdır. Çok iyi hatırlıyorum çünkü daha orienteering'in ne olduğunu da bilmiyorum. Yağmur yağarsa dedim ben. Öğrenciler dediler ki hocam yani orienteering şöyle yağmurdan çamurdan
1: Kaçmaz.
0: korkmaz kaçmaz. Hakikaten de güzel bir havada oldu tesadüfen bizim etkinliğimiz ama onu öğrendim. Yani öyle yağmurdan çamurdan korkmaya gerek yok. Bizim derimiz su geçirmez. Onun için
1: Evet.
0: onlarla birlikte de koşmaya başlayınca baktım gerisi geliyor. Disiplinli bir şekilde devam edince ve önüme bu tür hedefler koymaya başlayınca mesela bir 42 kilometre belki uzak bir hedef ama 21 kilometrelik bir yarım maraton olabilir mi? Araştırdım hani nasıl bir program izlemeliyim yaşım gereği kendimi de çok perişan etmeden araya mesela 2 yıllık diyelim süreler koyarak kendimi yetiştirerek vücudu yetiştirerek gitmeyi
1: Evet.
0: tercih ettim o
1: Çok
0: şekilde.
1: güzel tabii. Şimdi bu bizi dinleyen yetişkin dinleyicilerimiz, ben erken yaşta spora başlamadım. Ne koşması, ne yüzmesi, ne bisikleti. Bisiklete binmeyi bile bilmiyorum. Bir de onu öğrenmesi var. Öğrenene kadar düşmesi var bisikletten diye düşünebilirler. Onlara ne önerirsiniz?
0: Valla artık günümüzde de bu tür olanaklar çok çoğaldı. Yani bizim gençliğimizde belki olmayan mesela bisiklete binmeyi ya biliyorsun ya bilmiyorsundur. Şimdi artık çok güzel gruplar var. Yani mesela özellikle kadınların elinden tutan, pedallayan kadınlar vardır. Mesela Ankara'daki grubun ismi. Çok basit yöntemlerle başlayıp işte dengeyi kazandıktan sonra giderek mesafeyi de arttıran kadınların bir arada kullandığı özellikle kadınlara bir mesaj olmuş olsun diye söylüyorum.
1: Biz diğer programlarımızda da çok konuştuk. Süslü kadınlar pedal
0: Ha, evet.
1: çeviriyor diye.
0: Evet, süslü kadınlara maalesef bir ara verildi. Belki hani çok
1: Evet.
0: artık kanıksandı diye düşünülmüş olabilir. Ama çok sayıda artık bu tür gruplar erkekler için de öyle. Sadece gençler değil artık
1: Evet.
0: bu sporu yapanlar bisiklet olsun, koşu olsun. Ben mesela katıldığım etkinliklerde ben yaşta çok kişiyle bir arada sporumuzu yapıyoruz.
1: Katıldığım etkinlikler diyorsunuz ama aslında siz uluslararası pek çok spor aktivitesinde, yarışlarında yer almış, ödüller kazanmış bir isimsiniz. Çok ciddi

0: anlamda sporla ilgilenen insanlar açısından da yönetimlerde yer almış bir isimsiniz. Dolayısıyla sizin aktif spora başlamanız sporu bilinçli bir biçimde hem kendi hayatınıza hem de çevrenizdeki insanlara çok disiplinli bir biçimde yerleştirebilmek adına yaptığınız çalışmaları da içeriyor. Biraz bu katıldığınız uluslararası yarışlardan söz edelim. Oralarda aldığınız ödüller, hırslı değilsiniz, evet, ama iyi yaptığınızda, disiplinli olduğunuzda ödül geliyor.
1: Teşekkür ederim. Şimdi tabii en fazla diyelim madalya kazandığım etkinlikler Balkan Şampiyonalarındaki orienteering yarışları, hatta yeni işte Sırbistan'da idi en son
0: Evet.
1: katıldığımız yarış. Orada da güzel madalyaları topladım. Bir tanesinde birinci oldum, öbürlerinde. Ama podyumu bırakmadım. Öyle
0: Harika.
1: diyelim. Eğer dünya şampiyonasından söz edecek olursak, bir 2016'da bisikletle orienteering dünya şampiyonasında yaş grubunda üçüncü oldum. Bir bronz madalyam var. Yani ama dünya şampiyonası olsun veya olmasın, ya da bir adı şampiyona olsun veya olmasın, benim mesela yurt dışı gezilerim hep spor üzerine kurguludur.
0: Çok güzel.
1: Hatta bir ortaokul arkadaşlarımızla Kazakistan gezisi yapalım dedik. Güzel programımızı da yaptık, nereleri gezeriz falan. Hem onları netleştirdikten sonra ben Kazakistan Orienteering Federasyonu'na yazıp şu tarihlerde Kazakistan'da olacağım, bir etkinliğiniz varsa katılmak isterim. Ne kadar sevindiler. Yani
0: Evet.
1: Türkiye'den öyle kalkmış gelmiş hemen beni konuk ettiler. Hatta arkadaşlarım döndü, ben 2 gün uzattım. Orada yarışa veyahut da etkinliğe katıldım, öyle diyelim. Benim için yani yarışmaktan çok ya kendimle yarışmak, yani bu sefer biraz daha iyi yapabilecek miyim? Ya da hani bu orada yer almak, o ben hala bunları yapabiliyorum
0: Diyebilmek,
1: mesajı
0: evet.
1: mıdır kendime bilmiyorum ama büyük keyif alıyorum doğrusu.
0: Şimdi aslında Sayın Fenmen, söz konusu spor olduğunda, evet, hem fiziksel olarak iyi hissetmek, güçlü kaslarla, güçlü zihinle yola devam etmek, yaşam yoluna çok önemli, ama bunun içinde sakatlık da var tabii. Zaman zaman sakatlanabiliyor da insan. Triatlonda, duatlonda, bisiklet kullanırken bile olabilir.
1: Öyle.
0: Doğada hiç beklemediğiniz bir şey olabilir. Yüzerken olabilir, ki öyle bazen nehirler oluyor, değil mi? Yüzmeniz gereken deniz
1: Evet.
0: oluyor. Bir takım yosunlar oluyor sizi tutan, kaygılar, korkular doğal olarak. Bütün bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Nasıl bir fiziksel kondisyon ya da psikolojik bir güç, enerji gerekiyor?
1: Evet. Şimdi yosun deyince geldi aklıma, onu anlatmadan geçmeyeyim. Romanya'da cross triatlon dedikleri, cross olursa başında yüzme etabı her zaman yüzmedir de, bisiklet dağ bisikletiyle yapılır, koşu da patika koşusudur. Dolayısıyla normal standart bir triatlonda yol bisikleti asfaltta kullanırsınız, koşu da her zaman asfaltta oluyor. Şimdi ben orienteringci de olduğum için, yani ormanı severiz biz. Bu cross triatlon dedim, harika bir şey. Ben aldım dağ bisikletimi, gittim Romanya'ya. Şimdi orada biliyorsunuz Romanya'da Dracula
0: Evet.
1: meşhur bir halk
0: Kişisi.
1: kişisi diyelim. Orada yüzme etabının yapılacağı bir parkta, ama büyük bir göl diyelim. Şey koymuşlar, gece buraya girmeye cesaret edenleri görelim falan diye. Ya ben cesaret edemedim, zaten ertesi gün etkinlik var. Fakat yani güpegündüz bile orada kulaç atarken o yosunlar dolanıyor kollarınıza vesaire. Tabii biraz hani insan ürküyor demeyeceğim ama hani bir, ay nereden çıktı bu, bir de hele Ankaralı olunca biliyorsunuz biz havuzdan başka bir yerde tertemiz klorlu havuzlarda yüzüyoruz.

0: yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ama o da çok hoş, değişik bir deneyimdi.
1: Evet.
0: Sakatlanma, bir kere bir orienteering sırasında ayağımı burkmuşluğum var. Kötü burktum. Yani onun için alçıya alındı. Ama onun dışında olmadı bir şey. Olmasın zaten.
1: Tabii.
0: Dikkat etmek lazım. Çok fazla sporcu abimiz var diyelim, Kemal Özdemir, belki de tanıyorsunuzdur. O antrene ettiğin bedenin kadar koş lafını ben çok severim. Hakikaten kendi yapabileceğinin üstüne çıkmaya çalışmamak lazım.
1: Evet.
0: Vücudun her zaman sesini dinlemek lazım. Bugün kendini biraz yorgun mu hissediyorsun? Daha kısa kes ya da
1: evet,
0: yapmayabilirsin.
1: Evet.
0: Ama vücut aynı zamanda beyin tembeldir.
1: Evet.
0: Yani ona da dikkat etmek lazım.
1: Aldatıcı olabiliyor
0: i̇şte
1: bazen.
0: İşte bugün havada soğuk, yağmurda mı yağıyor falan gibi şeylere de çok fazla takılmamak
1: kulak
0: lazım.
1: Kulak asmamak,
0: evet,
1: lazım.
0: Evet.
1: Şimdi bisiklet deyince 4 Ekim'de Avrupa Bisiklet Şampiyonası var ve siz buna katılacaksınız.
0: Evet. evet, o da geçen sene Antalya'da yapılan bir bu Uluslararası Bisiklet Federasyonu'ndan onaylı bir bisiklet yarışı var. Her sene yapıyorlar.
1: Evet.
0: Grand Fondo. Grand Fondo amatör bisikletçilerin katıldığı uzun mesafe yarışıdır. Ona işte katılıp dereceye girenler Avrupa şampiyonası, hatta dünya şampiyonası da dediler de ben katılamadım ona maalesef. Katılmaya hak kazanacak demişlerdi. Hadi Avrupa olsun bakalım dedim. Şimdi işte 4 Ekim'de yarışımız, 101 kilometre 1500 metrede tırmanışı var.
1: Nerede olacak?
0: İtalya'da.
1: İtalya'da.
0: İtalyanların da bisiklet bayağı şeydir, kuvvetlidir. İtalyan hanımlarla bakalım nasıl boy ölçüşebilecek miyiz?
1: Evet.
0: Ama çalışıyorum. Dün mesela işte 81 kilometre 1560 metre tırmanışlı bir antrenman yaptım. Süreye de bakıyorum çünkü evet, süre kısıtlaması da olabiliyor.
1: Tabii. Peki antrenman yapabileceğiniz bisiklet için parkur var mı?
0: Şöyle, köylere giriyorum. Bisikletçilerin çoğu zaten köylerde. Yollar fena değil. Bozuk olanlar var, biz biliyoruz oraları. Ve şey çok güzel, o kadar çok sayıda belli bir yerde, işte Halaçlı köyü vardır, Tulumtaş, Halaçlı, işte Subaşı diye gider,
1: evet,
0: o köyler çok güzel, böyle büyük şehirinde girişimleriyle bisikletli gruplara dikkat ediniz diye trafik
1: tabelaları
0: var. Evet. Var. Çok güzel.
1: Bir de 500 kilometreye yakın Frigya Antik Bisiklet Yolu'ndan söz ediyorlardı. Belki o gittiğiniz köyler arasında bu antik yol güzergahı da olabilir. Kim bilir, çalışmalarınız içinde.
0: Olabilir. Aslında bu tür yol, bisiklet yolu çalışmaları Avrupa'da çok yaygın ve çok güzel haritaları çıkmış, işte hatta yönlendirme tabelalarına kadar var. Bizde de böyle girişimleri duymak, izlemek çok güzel.
1: Tabii.
0: Devamı gelecek diye umuyorum.
1: Peki beslenmenize nasıl dikkat ediyorsunuz?
0: Beslenme hakikaten önemli. Yani bir kere çok yoğun bir efordan sonra mesela katı bir şey yemek istemiyor canınız, çorba istiyorsunuz. Bizde de şanslı bir ülkeyiz. Çeşit çeşit çorbalarımız var. Mutlaka bir çorbayla önce bir mideyi rahatlatıyorum. Sonra mesela magnezyum içeriği çok önemli bir soda, sade sodamı mutlaka içiyorum. Onun dışında işte proteinimiz, şeylerden biraz hani Türk tipi beslenmeden işte o üç zehirimiz var ya,
1: evet,
0: işte tuz, şeker ve un, onlardan biraz mümkün olduğu kadar kaçmak lazım. Ama hakikaten çok dikkat ediyorum tabii.
1: Evet, bütün bunlar aslında sizin yapmış olduğunuz yaşam biçiminizle birlikte belki de hayatınızdaki güzellikleri daha da artıracak aktivitelerde, evet, çok daha fazla görünmenizi sağlıyor bu dikkatli bir biçimde sporla olan bağınız.

0: değil mi?
1: Belki evet. Yani bu çok hem spor çeşitliliği açısından hem de örneğin şeyi örnek vermek istiyordum. Daha bu sabah birlikteydik. Çok güzel belediyelerin çalışmaları var artık. Mesela bizim oturduğumuz semtte Büyükşehir Belediyesi'nin bir yaşam merkezi var. Çok güzel kurslar var. Orada birlikteydik sabah grubumuzla birlikte. Benim çok hoşuma gidiyor. O kadar çok sayıda insan artık spora gönül veriyor ki ben de her zaman işte onları destekleyici, motive evet. edici şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet.
0: Harikulade bir yaşam biçimi. Umarız hem siz kendiniz için hem de başkaları için bu örnek tavırla çok ışık saçmaya devam edersiniz Sayın
1: Fenler.
0: Çok
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün biraz hareketin konuğu Nermin Fenmen'di ve yaşam biçiminin içinde sporun ne kadar önemli bir yerde olduğunu birlikte öğrendik. Program yapımcımız Neşe Yenici, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve ben Hafize Okan. Haftaya yine biraz hareketli buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
9: Etiler Marmaris.
10: Reklamlar.
11: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programı.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofonda ben Zafer Erkin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Neşat Coşkun'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Evet, şimdi bu geçen haftadan bu yana ekonomi gündemini de aslında maalesef ama polisiye gündemi de meşgul eden bir konu şu fon soruşturması.
1: Evet.
0: İsterseniz hani bir son durumu yöneticiler hakkındaki işte tedbir kararları vesaire, kaçırdığımız bir şey var mı Hüseyin?
1: Polisiye kısmını önce.
0: Önce evet. Polisiye kısmını konuşalım.
2: Öncelikle bu sabah saatlerinde Adalet Bakanlığı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilgilerine yola çıkarak yaptığı açıklamalarda, bilgilendirme notlarında özellikle yurt dışına para transferleri konusunda ciddi anlamda tespitler, yönetici bazında bu fonların yöneticilerinin, yönetim kurulu başkanları tarafından bir 25 milyon euroluk, bir 50 milyonluk bir iki ayrı para transferi ve ayrıca bunun dışında kripto piyasasında da ciddi anlamda yurt dışına kişisel mal varlıklarından para transfer ettikleri tespit edildiği belirtilmişti. Biliyorsunuz zaten mal varlıklarına ve belirli derecedeki yakın akrabalarının mal varlıklarına da bir banka hesapları dahil tedbir konuldu bu fonların yöneticilerinin. Şimdi biz yayına girmeden Adalet Bakanlığı'nın yeni bir açıklaması daha var. Bu soruşturma nasıl başladı diye, yani iki gün mü oldu başlayalı diye. Çünkü biliyorsun sen hani bu şey tabiriyle patladı diyelim, bir haftadır patlamıştı bu.
0: Hemen aslında biz bir yıldan fazla bir süredir konuşuluyordu.
1: Söyleniyordu.
0: Hatta şimdi artık açıklandığı için isim de verebiliriz. Hani bir SPK engeli yoktur sanıyorum. Yani özellikle Tera'nın adını açık açık yazarak
2: çok fazla evet
0: konuştu insanlar, ben yani böyle köşe yazısı okudum bunları.
2: Evet, burada hani firma ismi vermeden de ben hani o konuda Şebnem Turan arkadaşımızın da ben bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Bizim gazetede yazan 2023 yılından beri
0: evet,
2: bu fonlardaki olağanüstü hareketliliği, hani ki zaten orada en çok artan ilk 10 fon dediğinizde öyle bir istatistik çalışmaları, zaten 2023 yılından beri bu olağanüstü hareketlilik bir şekilde belirtiliyordu ki özellikle son pusula portföy denilen firmada üzerinde zaten bu olay belirli bir noktaya geldi. Şimdi aslında biz bir haftalık geçmişini biliyoruz şu anda, kamuoyu onu biliyor ama Adalet Bakanlığı şunu söylüyor: 19 Ağustos'ta, yani yaklaşık bir aydan daha fazla önce Adalet Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş zaten. Hatta orada şu örneği de vereyim ben size, tam başsavcılık bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar tespit edilmiş ve SPK'ya bunlar normal mi, bunları takip ediyor musunuz diye başsavcılık sormuş. Burada işi bir kez daha özetleyelim. Burada şirketlerin yönetim kurulundaki kişilerin ya da şirketlerin sahiplerinin belirli bir hisseden piyasada, borsada satın alıp o hissenin fiyatını yükseltmesi ama eş zamanda fonun da o şirkete yatırım yapmasıyla birlikte fonun değerinin de artması esasına dayanıyor.
0: Özellikle hisse senedi ağırlıklı serbest fonlar ki 28 Ağustos'a evet, kadar çok net bir sınır da yoktu, serbest fonlarda. Bu sonuna kadar kullanılmış evet, maalesef.
2: İşte ardından hemen bilgi notunun en sonuna bakıyorum. 19 Ağustos tarihinde bu başvuru yapılıyor ve birkaç konuda Adalet Bakanlığı SPK'dan bilgi istiyor ve özellikle şunu söylüyor: soruşturmayı gizli yürütün. Türkiye'nin finansal güvenilirliği ve yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının şeffaf, güvenli bir şekilde faaliyet göstermesi önemine dikkat çekiyor ve aslında dediğimiz gibi bir haftalık olay değil, bir buçuk aylık önceden başlatılmış, Adalet Bakanlığı'nın farkında olduğu bir

0: soruşturma. Dolayısıyla bu konu bana göre oldukça önemli. Hocam ne diyecek bilmiyorum. Ardından başka bir bilgi daha vereceğim. Buyurunuz hocam.
1: Aslında fonlar küçük yatırımcı için hep özendirilen, konunun uzmanı olmayan ama tasarrufu olan için, işte finansal sistemde değerlendirmeler için bir araç olarak yıllarca faaliyet gösterdi ve hizmet etti küçük tasarruf sahipleri. Mantık şuydu: küçük yatırımcı Borsa İstanbul'da işlem yapma konusunda bilgi sahibi olmayabilir, şirketleri takip edemeyebilir, onların bilançolarını izleyemeyebilir. Dolayısıyla da tek bir kağıt alıp riske girmek yerine birden fazla hisse senedinin belli oranlarda bileşimiyle oluşturulan fonlardan pay almak. Dolayısıyla da hem tabirle yumurtanın hepsi aynı sepete konmayacak, küçük yatırımcı herhangi bir şekilde bir olumsuz fiyat değişmesi olursa fon birinden, pardon hissenin birinden çok az etkilenecek. Çünkü fon içinde birden fazla kağıdı barındıran varlıklar ve yıllarca aslında bunlar bankacılık sistem içerisinde kullanıldı. Bankalar bu işi yaptı ve özellikle de dediğim gibi küçük tasarrufçuya özendirildi. Yani siz tek bir kağıtla işlem yapmayın, gidin fon alın. Dolayısıyla da hani riskten de uzaklaşırsınız. Şimdi sonrasında bankacılık sistem içerisinde bu yatırım fonları, portföy kuruluşları oluşmaya başladı.

0: tek bir kağıdı seçiyorsunuz. O tek kağıtta işlem hacmi son derece küçük, kağıt manipülasyona açık ve siz onu satın alımlarla şey yapıyorsunuz.
1: Şişiriyorsunuz.
0: Yükseltiyorsunuz.
1: Evet. Tam yani tabiriyle şişiriyorsunuz.
0: Ve önemli ölçüde para da kendi paranız değil, gidiyorsunuz. O kağıtları, aldığınız kağıtları teminat göstererek repo işlemi yapıyorsunuz. Kısa vadeli belki bir haftalık işlemlerle her dönemde taze para girişini sağlayacak bir sistem oluşturuyorsunuz. Kağıtlar hızla yukarı çıkıyor, o bahsedilen işte şu kadar katına çıktı vesaire denilen o. Dolayısıyla da o kağıtlar hisseler değer kazandıkça yeni yatırımcı giriyor hisselere. Küçük tasarrufçu, bu işin dışındaki insanlar bakıyorlar ki hisse değeri hızla yükseliyor. Herkes onu ya da almak isteyenler almaya başlıyor. Onlar almak istedikleri zaman bu fonların getirileri yükselmeye başlıyor. Çünkü fonun getirisi oradaki hisse senedinin değer kazanması ilişkili. Fonun getirisini yükseldiğini görenler fonu satın almak istiyor. Fonu satın aldıkları zaman fona talep artıyor. Fonun fiyatı yükseliyor. Dolayısıyla da öyle bir zincir oluşturuluyor ki ortada son derece... finansal tabloları vesairesi yetersiz ama bir şekilde SPK onayından geçmiş borsaya işlem görmek için giren şirketin değeri kağıt üzerinde olmadık değerlere çıkıyor. Sonuçta sorgulama sırasında 1.3 trilyon galiba değil mi? Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından bile değerli ama sonu baktığınız zaman bir masa bir sandalye olan şirketler bunlar. Yani öyle fiili üretimi yok, hizmet üretmiyor. Sadece finansal işlemler yaparak para kazanan şirketler ve bir şekilde bu kadar da değeri yükseltilmiş. Şimdi sorun şu, bu şirketleri kuranların varlıkları o kadar hani sadece Türkiye'de kazandıkları paralar, zenginleşmeleri sadece Türkiye'de değil, uluslararası sıralamalarda da işte milyar dolarlar listesine girmiş insanlar. Yani uluslararası dergiler bile bunların milyar dolara sahip olduklarını görürken bu şirket sahiplerinin çok açık ki bu para böyle kısa sürede normal koşullarda kazanılması mümkün olmayan bir paradır. Besbelli ki finansal sistem içerisinde olmayacak işler yapılmıştır ve kişisel bir kazanç haline getirilmiştir. Orada işte denetim ve gözetim konusunda bazı sıkıntıların olduğu da ortaya çıkıyor. Sonuçta bankacılık fonlarıyla tabii ki hiçbir alakası yok. Bankacılık fonları onlar sağlıklı evet. biçimde devam ediyor. Bankacılık sisteminin herhangi bir sistematik riski yok.
1: Neredeyse bunlar, sabit getiriyle
0: evet, onlar devam zaten ediyor. Şey yapmak lazım, söylemek lazım. Gene de bu fon şirketlerinin hepsini de bu işlemi yapıyor da diyemeyiz. Ama yapanların da olduğu da ortaya çıktı. Dolayısıyla da müdahale edilmesinin temel nedeni finansal sistemde herhangi bir şekilde bu problem çıktığı zaman hiç bu işlere girmemiş ya da en sağlam kuruluşlarla anında etkilenir ve bu bulaşıcılık etkisi yayılmayla sistem bir riske girer. Yani sistemik bir risk haline gelir. Önce finansal sisteminin bu fon vesaire yatırım kuruluşlarında başlar. Sonra hiç bu işlerle alakası bankalara bulaşır. Onun için ne kadar erken önlem alınırsa o kadar erken ve etkin önlem alınırsa o kadar sistemi koruyucu hale gelecektir. Şu anda baktığımız kadarıyla sistem bir şekilde kendini blok etmiş vaziyette ve yayılması önlenmiş vaziyette. Ha, burada temel sorun, birkaç sorun var. Bir, bunun yükünü kim taşıyacak?
1: İşte tam da onu söyleyecektim. Hatta Amerika'da olmuş galiba daha önce benzer bir şey. Bu işin sorumlularından tahsil edilmiş. Parayı kim verdiyse o geri versin. ABD çözümü oymuş.
0: O ABD'de pek çok alanda sonuçta ona benzer çözümler üretilir. Bir, bu fonların riskli olduğunu görüp girenler ve para kazananlar kaybedeceklerini de bilecekleri için onlarda herhangi bir şey yapılmamalı. Yani devlet ekstra bir ödeme yapmalı. Fonun iki banka üstlendi. O günkü tasfiye değeri neyse o verilecektir. Dolayısıyla da vergi mükelleflerin yani bizlerin bu işlerde hiç alakası olmayan sıradan vatandaşların bu yükü omuzlaması gerekmiyor. Yani
2: orada da tasfiye için süreyi zaten 3 aydan 6 aya çıkardılar.
0: O bile yetmeyebilir. Zaten 3 ay açıklandı da ben biraz şaşırmıştım. Ya rakamlar çok büyük çünkü. 20 milyar dolar ya da işte 1 trilyonun üzerinde rakamlardan bahsediliyor. Dolayısıyla da o kadar büyük ve o kadar çok insanın olduğu fonu 3 ayda tasfiye etmek zor olduğu için yani orada problem vardı. Umarım 6 ayda yeterli.
1: Umarım. Şu ayrıntılarına da baktım. Bernie Madoff skandalıymış bu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada da şimdi Türkiye'dekinin büyüklüğü de yaklaşık 20 milyar dolar.

0: Orada da yaklaşık 20 milyar dolarmış o fon büyüklüğü. Skandalın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde zarar devlet tarafından üstlenilmedi. Bunun yerine para hareketleri yıllarca geriye doğru incelendi. Sisteme gerçekte kimin ne kadar para yatırdığı ve ne kadar para çektiği hesaplandı. Örneğin sisteme 2 milyon dolar yatırıp 5 milyon dolar çeken kişinin fazladan aldığı 3 milyon dolar kazanç değil, diğer yatırımcılardan aktarılan para olarak diye evet. değerlendirildi. Yani sen mevzuatı daha iyi biliyorsundur Hüseyin. Yani bizde mümkün mü böyle bir şey?
1: Bizde şu anda mevcut fonların tasfiyesine yönelik herhangi bir şey yok. İkincil mevzuatta. Hani kanunda zaten olmaz bu ibare ama ben bu yayına gelmeden normal ilgili tebliğlere baktım. Tebliğlerde de sadece fonun tasfiye edileceği belirtiyor. Bir iç tüzük ve iç
0: denetlerden
1: bahsediliyor ama hani kamuya açık bir şey yok. Bu konuda mevzuat yok. Hani tabii ki ondan içerisinde var ama şu anda daha işte insanların ana paralarını alacakları veya işte fonun tasfiye tarihi itibarıyla elde edilen tutar ne kadarsa ya da fon birikim değeri ne kadarsa ona göre belirli bir payı mı, yani şimdi 100 liralık fonun değeri diyelim düştü 60 liraya. Tabii burada şunu da ayırmak gerekiyor ki bir hisse senedine dayalı fonlar var, bir de para piyasası fonlar var. Biraz daha az, yani likit fonlar dediğimiz daha az riskli olan fonlar var. Onun bir ayrımı olacak. Hisse senedinde zaten ister istemez hisse senedinin fiyatı ne kadarsa ona göre bir şey yapacak ama bu insanların hak kaybının önlenmesi için de bir şey alınabilir. Yani o 3 aylık sürenin zaten 6 aya çıkarılmasının temel sebebi de bu. Yani oradaki insanların fon değerinin en azından düşmemesi noktasında.
0: Şimdi kağıdın tahtası hala, yani tabii eski kafa tahtası diyorum ben de, kağıt işlemi henüz kapatılmadığı için adını ne yazık ki veremiyorum ama şimdi bu işleme kapatılan fonlardaki hisse senedi yoğunluğuna baktığımızda birinci sırada %66 ile bir hisse var. İkinci sırada olan hissenin yoğunluğu %0.6.
2: Evet.
0: Üçüncü sıradakinin %0.5. Onun altındakiler daha da az. Yani evet. Şimdi %66'lık o hissede geçen haftadan beri taban taban gidiyor.
2: Tabii, hep satış olacaktır.
0: Direkt açılışta tabanı yapıyor. Şimdi o kağıt nasıl toparlanacak da yatırımcının parası nasıl eski değerini bulacak?
2: Kağıt gerçek değerine yaklaşacak.
0: Evet. Kağıt yani, bu arada 55 liradan halka arz edilen bir kağıt.
2: Sonuçta 55 lira zaten biraz şeydi, yüksek arz ediliyor vesaire. Neyse o konuda şey yapmadan direkt konuşalım. Sonuçta yani fonun sürekli değer kazanacağı diye bir şey yok. Fon değer de kaybedebilirdi. Siz 100 lira fon aldınız, ertesi gün 90 lira yenebilirdi. O nedenle hani fonun değeri satın alındığı günkü ödeme karşılığı olacak demek çok doğru değil açıkçası.
1: Para piyasası fonlarında aynı şey değil ama hani hisse senediye bağlı olmayanlar, evet. Sadece tahvile bağlı
0: i̇şte
1: olanlar.
0: Para piyasası fonunda
2: sabit
0: da
2: sabit getirili oldukları şeyler.
0: Evet. Para piyasası fonunda da şunu yapmışlar. Buradan bir arkadaşımızın çok yüksek olmamak kaydıyla bir parası kaldı içeride. Onu sordu bana bugün sabah. Açıp o fonun dağılımına baktım. %63 ters repo var hocam.
2: Evet.
0: Ama işte şimdi o ters repoyu da devlet tahviliyle, bonoyla yapsa bu kadar bir şey olmaz.
2: Hisselerle yapmışlar.
0: Sonra bir fon yöneticisi arkadaşımı arayıp öğrendim ayrıntıları. Uyguladıkları yöntem şuymuş. Hisse senedi fonuyla evet. Ters repo.
2: Evet.
0: Yapılıyormuş. Yani para piyasası fonu ya garantili fon diye insanların, hem küçük yatırımcının, bayağı küçük yatırımcının evet. işte olan onların parasına oldu yani.
2: Şimdi normalde küçük yatırımcının bu kadar ayrıntıyı bilmesi zaten beklenmez, evet. gerekmiyordu. Sistemin düzenleyen ve denetleyen kuruluşların, bunların zaten uzman çalışıyorlar. Uzmanların görevleri bu türlü suistimalleri önlemek ama zamanında önlemek. Olay olduktan sonra işte insanlar mağdur olduktan sonra önlemenin de çok da şeyi yok yani, pratikte bir faydası yok mağdur olanlara. Bu işi kötüye kullanıp para kazananlar var. Sayıları nedir bilemeyiz. Ne kadar para kazandıklarını da bilemiyoruz ama rakamlar son derece yüksek. Böyle küçük rakamlarla kazanılmamış yani, hatırı sayılır servetler edinmiş. Sonuçta bunların hepsinin onlardan tahsil edilmesi lazım. Yani evet. bütün bu şekilde şirketlerin yönetim kurulu, sahipleri, yöneticileri kim varsa mal varlıklarının acilen dondurulup hiçbir işlem yapamamış.
1: Zaten donduruldu.
2: Hepsinin mi?
0: Evet, donduruldu.
2: Üst düzeylerdeki.
1: Üst düzeydekiler sabah itibariyle öyle bir duyuru yapıldı.
2: Bu sabah mı? Bugüne evet. kadar umarız işlem yapmamışlardır.
0: Peki. Bugün sana biraz polis adliyeci muamelesi yapıyoruz ama Hüseyin şimdi şu usulsüz vatandaşlık soruşturması da çok önemli. 72 gözaltı var. Sayı artabilir. 30 şirkete kayyum atandı. Yayına girmeden bir yarım saat önce kadar da gelen bir son dakika vardı. 5300 civarında da kişinin vatandaşlığı iptal edildi.
1: Evet, orada da problem şu, aslında bu ikinci dalga bir operasyon. Daha önceden yine böyle bir operasyon yürütülmüştü. Burada da bir, biliyorsun belirli bir tutar sonradan 500 bin dolarla başladı. Sonradan 200 bin dolara mı düştü, tam şu son rakamı bilmiyorum ama. İşte 250 bin dolar olduğunu varsayalım. 250 bin dolarlık gayrimenkul alan bir kişiye Türk vatandaşlığı verilebiliyor idi. Ama burada da şimdi bakanlık bunlara da, ben bakanlık ifadesini kullanıyorum, bir çete ifadesini kullanıyor. Çünkü bir çete muamelesi yapıyor. Burada da öyle bir sistem kurulmuş ki, yani gerçekte fiiliyatta bir gayrimenkul devri de aslında çok fazla yok. Ya da herhangi bir gayrimenkulü değeri 40-50 bin dolar olacak bir gayrimenkulün değerini 250 bin dolar gibi, ya da vatandaşlık sınırı kaç liraysa onun gibi bir el değiştirmiş gibi gösterir.
0: 400'dü 250'ye düştü diye hatırlıyorum.
2: 250 evet. Ben de öyle hatırlıyorum.
1: Bu gayrimenkulü bu fiyata satılmış gibi gösterip Türkiye'ye de bu kadar döviz girmiş gibi gösterip, çünkü bu bir anlamda da Türkiye döviz girişi için yapılmıştı. Ama gerçekte fiiliyatta öyle bir şey yok. Ve bu çerçevede de sadece o vatandaş olan kişilerden de 50 bin dolar alıyorlarmış. Dolayısıyla bu şekilde 1071 tane sabah işlem duyuruldu. Onun da aileleriyle birlikte senin dediğin rakama ulaşıyor. Hani o 5500'e ulaşıyor ama 1071 kişiden 50 bin dolar almışlar. Her birinden 50 bin dolar alındı.
0: 1071'i özellikle mi seçtiler hocam?
1: Vallahi olabilir.
0: Umarım değildir yani. Buna dolandırıcılığa da alet etmesinler evet yani.
1: Yok, özür dilerim, 1070'miz zaten. Ha,
0: tamam. Ben
2: yanlış söyledim, uçun kurtardı.
1: Tamam. Ama bu arada senin dediğin gibi çok 3,5 milyar liraya aşkın tutarda bir işlem hacmine de bakanlık ulaşmış. Bu nokta 274 tane satış işlemi iptal edilmiş. Birkaç tane inşaat şirketinin ismi var. Onları ben söylemiyorum. Ha, el konulan materyaller var. Onları da söyleyeyim. 72 gözaltının yanı sıra 2011 tane ev, bir otel, 86 tane motorlu araç, 2 tane yat, 42 tane de banka hesabına.
2: Yapanların kendi varlıkları.
1: Tedbir uygulanmış. Ayrıca 30 tane şirkete de kayyum atanmış.
2: Peki bir şey sorabilir miyim? Bu belirttiğin gibi amaç Türkiye'ye döviz girişini sağlamaktı ve dolayısıyla da her 250 bin doları getiren yabancının olduğunu varsayıyoruz. Sonuçta Türkiye fiili olarak o parayı getirmiş oluyordu. Şimdi ortada böyle bir para girişi olmadan, 50 bin dolara ve ev gerçek anlamda satılmadan, peki o 250 bin dolar sistemde kayıtlarda giriyor olması lazım. Bu bir anlamda kara para da aklamak için kullanılan
1: bunu,
2: bir
1: o şahideler de var. Ben çok hani fazla uzatmayayım dedim. Bir anlamda da biraz da kara paranın aklanmasıyla evet. ilgili şüphelerden de bahsediyor. Hmm. Yani o, ben tutanakları okumadım henüz. İfadeleri de okumadım. Hani yayına girmeden şey yaptım ama onlardan, yani Masak'ın da evet. ayrıca işin üzerinde olduğunu söyleyelim. Bir konu daha var, sen hep adli olaylar dedin, aslında o da çok önemli. Bir tanesi de benim başıma geldiği için desteklediğim bir soruşturma daha var. Burada da trafik kazası geçiren vatandaşların kimlik bilgilerine
0: ya, evet, gördüm
1: ulaşarak hem sigorta şirketleri hem araba tamir işte atölyeleri vesaire gibi oralardaki verileri, çünkü oraya bir araç, kazalı araç gittiğimde hem sigorta şirketi hem de araba tamir şirketleri, servisler haberdar oluyor. Bunu anında avukatlara bildiriyorlar ve o avukatlar da kazanın taraflarına, bu aynısı yaralanmalı trafik kazalarında da oluyor. Kazanın taraflarına ulaşıyorlar. Bir tanesine, sizin cebinizden hiç para çıkmayacak, ben sizden savunma ücreti almayacağım.
2: Ama, yapıyorlar.
1: Ama karşı tarafa dava açalım işte yüzde kaçsa paylaşıyorlar.
2: Hatta değer kaybı diyorlar. Değer kaybı,
0: değer kaybı da var.
1: Bunun bir tanesi benim başıma geldi. 100 küsür bin lira istediler. Sonra ben de avukatıma, kendi avukatıma tanıştığımda işte 25 bin liralık bir ödemeyle icra mahkemesine parayı kurtardık. Hani araba kiraladık dedikleri halde arabada kiralamadılar vesaire. Sonuçta böyle bir, burada da bir çete yapılanmasından bahsediyor bakanlık. Ve burada da çok sayıda avukat hakkında ve hukuk bürosu hakkında da bir soruşturma başlatıldı. Ondan

0: da yine hesaplarını inceleme altına aldılar ve binlerce bu şekilde insanların haksız yoldan para kazandıklarını düşünüyorlar. Farklı bir konu daha var ya, yaralanmalı trafik kazalarında da kişi şikayetçi olmadıysa çok basit bir şekilde sadece hastaneye gitti, film çekildi geldi, onu da bulup aynı şekilde hukuk büroları karşı taraftan sizin adınıza parayı biz tahsil edelim, paylaşalım önerisine de getiriyorlar. Böyle bir öneri de bize de geldi.
1: Daha vahimini de söyleyeyim. Daha bu işte fon mağdurlarının paraları nasıl alacakları belli değil. İşte 3 aydan 6 aya çıkarıldı filan. Fon mağdurlarını aramaya başlamışlar dolandırıcılar. Avukat kisvesi altında avukatları tenzih ederim.
2: Tabii.
1: Yani dolayısıyla çok da söyleyecek bir şey yok. Şimdi imalat sanayinin sorunlarını aslında uzun zamandır konuşuyoruz. İmalat sanayinin hiç iyi gitmediğini konuşuyoruz ama kapasite kullanım oranında bir artış var hocam. Çok yüksek olmamakla birlikte reel sektör güveninde de bir gerileme var.
2: İmal sanayindeki artış %0.6 puanlık, yani %74.1 düzeyinde, mevsim etkilerinden arındırılmamış olanında 0.7 artmış, 74.2. Ya bu aslında bu artışlar önemsenecek artışlar değil. Zaten uzun yılların ortalamasının altına çalışıyor imalat sanayi. Merkez Bankası'nda da bütün raporlarda zaten o söyleniyor. Yani dezenflasyon programının sonuç alınmasının bir göstergesi olarak imalat sanayinin düşük kapasiteyle çalıştığını, uzun yılların ortalamasının altına çalıştığını, dolayısıyla iş talebe dönük olarak o yorum yapıyor ama gerçek olan şey, belirttiğiniz gibi imalat sanayi önemli ölçüde düşük kapasiteyle çalışıyor, talep yetersiz.
1: Peki reel sektör güvenindeki azalış da buna bağlı olabilir mi? Yani evet artış var ama tatmin edici değil düşüncesinden hareketli olabilir mi?
2: Olabilir. Şeylere, sorulan sorulara verilen cevaplara bakarak onu ilerlemek lazım. Buradaki mesela sorulara şeyde baktığımız zaman her sektörde de değil. Tüketim mallarında hem aylık hem yıllık düşmüş kapasite kullanımı. Dayanıklı tüketim mallarında hem aylık hem yıllık düşmüş. Ama mesela dayanıksız tüketim mallarında hem aylık hem yıllık artmış. Dolayısıyla sektörler bazında baktım, ara mallarda düşmüş, yatırım mallarında artmış. Ortalamasından konuştuğumuz için ortalama çok cüzi miktarda artış, o sabit kalmıştı diyebiliriz. Yani yorumumuzu o şekilde de yapabiliriz. Çünkü artış çok kayda değer bir artış değil. Reel kesim güven endeksinde de 0.1 oranında artarak 102.5 seviyesine gelmiş. 100'ü aşması önemliydi. Geçtiğimiz aylarda zaten 100'ü aşmıştı. Orada şimdi reel kesim o anlamda en azından 100 puan şeyinin baz değerinin üzerinde. Oradaki bakın üretim hacminde son 3 ay ve yıllık olarak artış göstermiş. Toplam siparişte artış bekleniyor. İç piyasa siparişlerinde artış bekleniyor ama ihracatta düşüş bekleniyor. Ortalama birim maliyetler aylık düşmüş, aylık yükselmiş, yıllık düşmüş. Mevcut durumda durum nedir diye sorduklarında toplam sipariş, iç piyasa siparişleri, ihracattaki hep artış göstermişler. Ama gelecek 3 ayda da olumsuz söylemişler. Yani son 3 ayda biraz daha olumluymuş. Mevcut olumluluk olarak görülmüş ama önümüzdeki 3 aya ilişkin de çoğunlukla da olumsuz cevap verilmiş ama eşik değerin üzerinde.
1: İşte bununla birlikte yani imalat sanayindeki sorunlara dikkat çekiyorduk dedim. İstihdam kaybı üst üste 24 ay. Bu istihdam kaybı veriler var mı elinde Hüseyin bilmiyorum ama çok mu vahim?
0: Yani özellikle imalat sanayindeki istihdam kaybı gerçekten en son 2024 yılında Temmuz ayında artış göstermiş. Artış. 2024 yılı Temmuz ayındaki artıştan bu yana geçen 24 aylık veriye baktım ben. Yani aslında 5 yıllık veriye de baksanız bunun 4 ya da 5 tanesinde, yani özellikle son 3 yıllık veride 2 ya da 3 ayda artışlar var. Yıllık bazda artışlar var ama geriye dönük 24 ayı buluyor. Ve şunu da söyleyeyim, Temmuz'da yıllık istihdam 1.7 artıp 16.393.000'e geliyor. Ama dediğimiz gibi hem sanayi sektöründe hem de alt dal olan imalat sanayinde gerçekten hani daha bence endişe verici bir istihdam kaybı söz konusu. Dediğimiz gibi imalat sanayi en son 2024 yıl Temmuz'da artmıştı. Ve artışlar azalışlar da hep %4 ve üzerinde bir artış var. Yine istihdamda hep hizmetler sektörü koruyor artık.
1: Evet.
0: Genel istihdamı.
1: Hani niye bu kadar önemsiyorsunuz diyen dinleyicilerimiz olabilir. Türkiye'nin sanayisinin bel kemiği, evet. İmalat sanayi. Birçok

0: iş insanının da dikkat çektiği üzere sanayisizleşmeye doğru götürecek bir tehlike. O yüzden sürekli uyarmaya çalışıyoruz.
1: Sanayide Türkiye ekonomisinin belki.
0: Evet, yani tabii.
2: 71 bin kişi azalmış, 4.850.000'e gerilemiş.
0: Tamamdır. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, CariaFit ve AlbaFold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, ZIP ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçak.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.
4: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Hüsnü Tuna ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahde İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.

0: gün ötesinde son 24 saat.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de çocukların, kadınların ve masum sivillerin yaşadığı acılar karşısında insanlığın ortak sorumluluğu, adaletin, vicdanın ve barışın yanında durmaktır dedi. AFAD verilerine göre Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkezi 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından olumsuz herhangi bir ihbar alınmadı. İmalat sanayisinin genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Eylül'de 0,7 puan artarak 74,2 oldu. İstanbul merkezi 4 ilde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanda arama yapılan soruşturmada 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kazinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesinin alınmasına karar verildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş 22 Eylül Salı günü saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Hafta başında mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların bugünden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Hafta ortasında ise soğuk hava iç ve batı kesimlerde de etkisini artıracak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasından itibaren serin hava etkili olacak.
0: Gün ötesi Ankara gündemi.
1: Ankara gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan aktaracak. Cansu Doğan, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Cansu Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamalarını alarak başlayabilir miyiz? Neler aktaracaksınız?
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde dün Amerika Birleşik Devletleri'ne vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 gün sürecek bir ziyaret trafiğiyle gerçekleştirecek ve birçok toplantıya katılacak. Tabii ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bugün Türkiye saatiyle saat 21'de Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Mensi ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Saat 22'de Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir görüşmesi olacak yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine de katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları ve görüşme trafiği bu şekilde.
1: Cansu Doğan, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran şebekeye operasyon yapıldı. Detayları anlatabilir misiniz?
2: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu bir soruşturma var ve bu devam ediyor. Gayrimenkul satışları üzerinden yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmadan bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında bir operasyon daha düzenlendi. 734 yabancı uyruklu kişiye yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin muvazzalı olduğu tespit edildi. Bu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1072 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği anlaşıldı. 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin muvazzalı şekilde gerçekleştirildiğinin belirlendiğini tekrar altını çizelim. Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 2011 taşınmalı bir otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında da tedbir uygulandı ve 30 şirkete de el konuldu. Bununla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlük usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı elde ettiği belirlenen kişilerin vatandaşlıklarının iptal edileceğini açıkladı.
1: Bu arada İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son gelişmeleri aktarabilir misiniz?
2: Yüksek kazanç vaadinde bulunup yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle yüksek

0: miktarda vurgun yapan Suç şebekesinin çökertildiğini belirtelim. İsrail bağlantılı kişilerce yönetildiği belirlendi bu şirketin ve operasyonlarda 216 şüpheli gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Firari şüpheliler var. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Soruşturmada ele geçirilen veriler, şüpheli ifadeleri, masak verileri ve ele geçirilen dijital materyallerle birlikte inceleniyor. Para trafikleri, yabancı yöneticiler arasındaki hiyerarşik bağ ve İsrail bağlantılı kişilerin şirketlerdeki rolleri de mercek altında. Soruşturma kapsamında yine suç geliri olduğu iddia edilen 1,5 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına 80 aracı ve 12 ülke el konuldu. 20 ülkeden 47 şüpheli arasında 11'inin İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Tekrar hatırlatalım, 216 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Cansu Doğan, TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
0: Evet, TOKİ yeni bir kampanya başlattı. Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenler için indirim kampanyası uygulayacak. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim yapılacak. Kampanya başvuruları yarın başlayacak. Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması bekleniyor ve indirim de 19 Ekim'e kadar devam edecek. Alıcılar borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesi imzaladıkları bankalardan konut kredisi de kullanabilecekler. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan yararlanacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatan alıcılara tapuları verilecek. Tapu işlemleri için emlak beyan değerini gösteren belgeyle doğal afet sigorta poliçesi de gerekecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cansu Doğan. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Teşekkürler. İyi.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Ankara gündemini konuşmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeker Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 22 Eylül Salı günü kürsüye çıkacak. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, New York'tan dünyaya bir kez daha seslenerek küresel vicdanın sesi olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu ve değerlendirmelerinizi dinleyerek başlamak isteriz. Neler aktaracaksınız?
3: Tabii Mahpeker Hanım, şöyle, siz mesela başında temasından bahsettiniz Birleşmiş Milletler'in.
1: Evet.
3: Yani değişimden bahsediyor. Değişimi yönetmek, dönüşümü yönetmek ve aynı zamanda işte Birleşmiş Milletler'in sanki reforme edilmesi, yeni dünyanın, şu anda yeni dünyanın yönetilmesine Birleşmiş Milletler'in hep etkisizlik eleştirisi yapılıyor. Bunu nasıl sağlayabileceği konusu son derecede tartışmalı. Ama biz şundan eminiz ki 16. defa bu toplantıya katılan, defalarca başbakan olarak da cumhurbaşkanı olarak da katılan Sayın Erdoğan bu sefer de yine bu düzenin Birleşmiş Milletler'deki adaletsizliğinden, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sisteminin vesayetinden bahsedecek. Ben başından beri bundan bahsetmesinin son derecede kıymetli olduğunu düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bir de şöyle bir şey var Mahpeker Hanım, yani 16. defa bu toplantıya katılıyor, konuşma yapacak. Evet. Herhalde en kıdemli lider şu anda Sayın Cumhurbaşkanı, devlet ve hükümet başkanlarının içerisinde. Ve reformdan hiç kimse bahsetmediği bir dönemde dünya beşten büyüktür diyebilen ve bununla ilgili olarak daha adil bir sistem mümkündür diyen ve bunun da kodlarını anlatan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda artık yanında bazı devlet ve hükümet başkanları da var. Ama sistemin bugünden yarına değişmesi o kadar kolay mı? Çok zor. Çünkü 5 güvenlik konseyi üyesi sistemi kilitliyor ve bu sistemin kilitlenmesinden de istifade ediyor. Bunu da vurgulamak lazım. Bu arada gelinen aşamada tabii ki sistem nerede kilitleniyor? Bir kere bir Siyonist kuşatma var. Onu vurgulamak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda fotoğraflarla, elindeki birçok fotoğrafla, o Gazze'deki çocukların çekmiş oldukları zulüm, soykırım fotoğraflarıyla birlikte dünyanın gözüne adeta mıh gibi çaktı derler ya, o şekilde gösterdi. Bir yandan da göçmen ve sığınmacı sorunu konuşulurken aylan bebek fotoğrafı yine aynı şekilde, bakın hafızalardan silinmeyen o kadar çok enstantane var ki, mesela Mahpeyker Hanım, bu İsrail'in haritası nerede başlıyor, nerede bitiyor konuşması. Ben bunun bir fenomen olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı 1948-1967 ve o süreç içerisinde 4 ayrı haritada Filistin coğrafyasının nasıl yağmalandığını, Siyonist işgale nasıl uğradığını ve İsrail'in gerçek anlamda belirsiz olan haritasıyla bölgede nasıl terör estirdiğini öznesiz cümlelerle değil, bakın net cümlelerle, bu işin sorumlusu İsrail'dir diyerek dünyanın gözünde anlatmış bir lider. Ben bugün, yarın ve ondan sonraki günkü temaslarda, özellikle yarın bu saatlerde başlaması gereken konuşma maratonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine tarihi bir konuşmayla birlikte Gazze sorununu gözler önüne sereceğini düşünüyorum. Tabii İsrail'in bölgedeki yayılmacı gayretleri yine Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilecektir. Lübnan'da, Suriye coğrafyasında, özellikle Suriye'nin istikrar ve egemen bir devlet olmasının önündeki en büyük engel olarak yaptıkları ve bir yandan da terörün bölge coğrafyasından temizlenmesi yönünde Türkiye'nin isteği, gayreti ve çağrısının da Birleşmiş Milletler'de yankılanabileceğini düşünüyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarının sadece bölgesel olmaktan öte küresel olduğunu özellikle son yıllarda çok iyi biliyoruz Mahpeyker Hanım. Bu nedenle ben Rusya-Ukrayna Savaşı, yine İran krizi, Hürmüz krizi ve Babülmendep'te yaşananların da ağırlıklı olarak Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirileceğini düşünüyorum. Evet. Tayyip Erdoğan'ın bunun dışında tabii ki gündeme getirilebileceği konular Afrika'daki, Afrika boynuzunda yaşananlar, Sudan'da, Libya'da, Somali'de yaşananlar ve bu bölgede de İsrail ve uzantılarının özellikle Somaliland hamlesiyle birlikte bir istikrarsızlaştırma gayretini dünyanın gözünde yeniden canlandırabilecek bir değerlendirme yapması yine benim beklentilerim arasında. Tabii ki Yunanistan'da yaşananlar, özellikle kıta sahanlığı ile ilgili böyle maksimalist bazı taleplerinde gerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerekse beklenen Trump-Erdoğan görüşmesinde gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel. Son olarak şunu da ilave edeyim Mahpeyker Hanım müsaadenizle. 7-8 Temmuz tarihinde Ankara'daki NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın yapmış olduğu görüşme zirvenin bir miktar önüne geçmişti. Ben yine burada yapılacak görüşmelerde de dünya gündemine de gelebilecek, ikili gündeme de gelebilecek önemli konuların, Katsa yaptırımlarının kaldırılmasının, F-35, Kaan motorları konusunun ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin de böyle nokta nokta hedefler koyarak, mesela LNG transferi Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye konusunun ve yine Türkiye'nin çeşitli sanayi ürünlerinin Amerikan pazarına girmesi ve ikili serbest ticaret konularının gündeme gelmesini bekliyorum açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Önemli başlıklardı gerçekten bunlar. Bir diğer konumuz da fon soruşturmasına dair gelişmeler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul'da yürütülen fon soruşturmasında MASAK'tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturması kapsamında fon yöneticilerinin İsviçre'deki hesaplara yüksek miktarlarda para gönderdiği belirlendi. Tüm bunları aslında fon soruşturmasına dair değerlendirmelerinizi dinleyerek tamamlamak isteriz.
3: Yani işin böyle bir hicap verici boyutu var, onu söylemek zorundayım. Tamahkarlık ve aynı zamanda dolandırıcılık boyutu konusunda çok ciddi kokular yükseliyor. Bunu söylememiz lazım ve işin boyutunun da her geçen gün arttığını görüyoruz Mahpeyker Hanım. Yani milyarlarca dolar diyeceğim, net bir rakam veremiyorum çünkü işin ucunun nereye gittiği bilinmiyor. Şimdi bazı insanlar bazı portföy şirketlerinde belli fonlarda o fonların değerlerini gereğinin belki onlarca kat daha fazlasına yükselterek sonrasında bu manipülasyonlarının sonucunda da inanılmaz karlar elde ederek

0: belki o karları da yakınlarının da aynı zamanda katılımıyla birlikte çok ciddi anlamda manipülasyon ve bir suistimal tuzağını açmışlar belli ki. Şimdi bu suistimal tuzağının devamında şöyle bir riskle karşı karşıyayız. Şimdi elbette devletimiz şu anda elinden geleni yapıyor. Adli makamlar çok derinleştiriyor. Sizin de söylediğiniz gibi yeni gözaltılar var. İsviçre'ye para transfer edildiği iddiası var. Söylenmek istenen şu, Türkiye'nin en büyük şirketleri kadar değer atfedilen, oysa ki yapıları son derecede küçük bazı şirketlerin değerlerinin şişirilerek bazılarının %5.000, %6.000 para kazanması sağlanması ve bir anda da buradaki açıkçası küçük sermaye sahibi olan insanların paralarının adeta iç edilmesi gibi bir riskle karşı karşıyayız. Ve burada şununla da muhatabız Mahfeker Hanım, onu da söylemek durumundayım. Evet. Yani insanların sermaye piyasası kurulu nezdinde fonlara ve aynı zamanda bu borsa teçhizatlarına, daha doğrusu enstrümanlarına olan güvensizliği gibi bir durum ortaya çıkarsa ileride biz bunun bedelini çok ağır öderiz. Bu nedenle devlet burada gerçekten elini çabuk tutuyor ve atılacak adli adımlarla birlikte borsaya, fonlara ve portföy şirketlerine, yani işini düzgün yapan portföy şirketlerine de bu işin sıçramaması ve onlara olan güvenin yeniden tahsis edilmesi bence son derecede önemli. Yani şunu demek istiyorum, yarın faizler, yarın bir gün öbür aylar içerisinde faizlerin düşmesiyle birlikte paranın bir kısmının fonlara ve yeniden hisse senetlerine ağırlıklı olarak gitmesi beklenirken böylesi bir güvensizlik ortamı oluşturularak bu paranın da böyle geleceğinin belirsiz hale getirilmesinin ben açıkçası sermaye araçları açısından çok daha tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Elbette bu konuda ciddi anlamda kuşkular ve son derecede şüpheli para hareketleri söz konusu, ama şunu da vurgulamak gerekiyor ki daha önce de bu tarz hadiseler yaşandı ama bu defakinin boyutunun bir hayli büyük olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle adli makamların son zamanlarda bunun gibi çok sayıda operasyon yürüten adli makamların soruşturmasının sonucunu beklemek lazım. Ama ciddi anlamda kötü kokuların yükseldiği son derecede şüpheli manipülatif bir ortamla karşı karşıyayız. Bunu da söylemek zorundayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar Ercan Bey.
0: İyi akşamlar. Sağ olun efendim. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik. Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

0: birlikte bulacaksın. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün

0: Satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde dünya gündemine dair gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Mahpekler Hanım, hoş bulduk.
0: Hocam öncelikle aslında sorularımıza geçeceğiz ama Birleşmiş Milletler'le ilgili bir değerlendirme yapmanızı istiyoruz. Sonrasında diğer sorularımızı size yönelteceğiz. Neler aktarmak istersiniz?
1: Evet, ben özellikle dünyanın yaşadığı bu sıkıntılı süreci müteakiben biraz daha ciddi meselelerin daha ciddi şekilde ele alınacağı bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bekliyorum açıkçası. Bugüne kadar korktuğumuz, ismini dahi telakki ederken çekindiğimiz meseleler de dahil. Yani dünyanın özellikle hani nükleer savaşlar, nükleer silahsızlanma süreçleriyle beraber buna ek olarak birçok bölgesel ve küresel kriz ortaya çıkmış durumda. Ve çok kutuplu bir dünya düzenine giriş yapıyoruz. Dolayısıyla hem bölgesel çatışmaların, hem güncel krizlerin, hem de BM içerisindeki yapısal reformla alakalı Türkiye'nin de Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde evet, yıllardır ifade ettiği dünya beşten büyüktür meselesinin konuşulacağı bir toplantı olabilir. Belki de konuşulması gereken en doğru zaman, çünkü sistem şu anda çatırdıyor. İnsanlığın özellikle hani Bosna'daki, Ruanda'daki olanlar, daha önce yaşanan soykırımlarla alakalı hep bir soru işareti vardı. Fakat geldiğimiz aşamada Gazze'deki soykırım yanı başımızda ve sistemin, uluslararası sistemin içerisindeki bir istisnacılık algısı var. Özellikle İsrail'in soykırıma yaptıklarına karşılık bu yaptırımsızlık insanların sisteme dair inancını sarsıyor. Ve son olarak da özellikle yıllardır konuşulan meseleler, bir reform ihtiyacı. Çok büyük bir temsil krizi içerisinde olduğunu biliyoruz Birleşmiş Milletler'in. Özellikle hani G4 ülkeleri de dahil, Almanya, Japonya, Hindistan, Brezilya ve Afrika ülkelerin bir temsiliyet, özellikle daimi koltuk talepleri var. Biliyorsunuz veto yetkisini yine sınırlandırmasına dair bir ciddi bir savunma var. Yani 5 ülkenin tamamen insafına bırakılmaması ve kararların hani veto yerine genel kurulun nitelikli çoğunluğuyla alınmasına dair süreçler var. Fakat Birleşmiş Milletler bugüne kadar bu süreçlere gerçekten cevap vermekte çaresiz kaldı küresel sistem. 1965'te belki de hani özellikle geçici üye sayısını 6'dan 10'a çıkardılar. Hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye sayısı 15 oldu ama hiçbirisine veto hakkı verilmedi. Dolayısıyla hem sonrasındaki Kofi Annan süreçleri, hem Razali planı, bunların hepsi büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Ve şu anda sistemin ciddi anlamda insanlığın saldırına şifa alacak çözümler üretemediği ve tamamen statikoculaştığı bir düzenin içerisindeyiz. Şöyle söyleyerek bitireyim. Hani dünya beşten büyüktür diyoruz ama hiç kolay bir süreç değil. Çünkü özellikle bu veto hakkı ve bundan sonraki oylamalarla alakalı talebe dair bir oylama yapacak olsanız yine bu beş ülkeden birisinin bile hayır dememesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bir kör düğüm içerisinde. Fakat şu anda dünyanın krizlerine çözüm vermemeye devam edilse bu sistem, insanlık çok da iyi bir yere gitmeyecek. Bakalım, göreceğiz. Ben bu meselelerin ciddi anlamda tartışılacağı bir toplantı olacak.

0: olacağını düşünüyorum çatışmalar ışığında.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz için. Bir diğer başlığımız da ABD Başkanı Donald Trump Tahran'dan gelen ağır darbeler uyarısının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunarak ülkeyi tamamen yok etmeyle tehdit etti. Tahran Washington arasında uluslararası diplomatik çabalar ve arabuluculuk hala devam ediyor. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinizi almak isteriz. Neler aktaracaksınız?
0: Şimdi şöyle bir çetrefilli durum ortaya çıktı. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın özellikle hani kutsal beldelere yakın toprakların, Riyad'ın, Cidde'nin, çeşitli bölgelerin hedef alınması ve özellikle son dönemde bu durumun, yani şu anda açıkçası Mekke İttifakı'nın ve onun ortaya çıkardığı yeni dinamiğin en büyük iki tane muarızı var. Özellikle İsrail ve İran. İlginçtir ki aynı anda birbiriyle savaş halinde olan bu aktörler şu anda Mekke İttifakı ve bunun merkezindeki anlayışı hedef almaya çalışıyorlar. Normal şartlar altında ABD ve İran arasındaki süreçte İran'a yapılan saldırılar uluslararası anlamda hukuksuz, gerçekten haddini aşan, kural tanımayan, özellikle İsrail'e hiçbir şey denmezken, yapılmazken İran'a tek taraflı uygulanan saldırılardır. Bu bir doğru bir ön kabul. Fakat böylesi bir güvenlik krizinin ortasında İran'ın bölge ülkeleriyle bütünleşmek yerine ABD üstlerini oradaki bahane ederek hani İsrail hariç herkesi vurması gibi bir samimiyetsiz ortamda var. Bununla beraber biliyorsunuz görüşmeler de devam ediyor. Özellikle krizin sadece artık Hürmüz'de değil Babel Mendeb'le de genişlemesiyle beraber dünya ticareti, küresel tedarik zincirleri, hepsinin alternatifleri, birçok dönüşümün ve olası alternatiflerin konuşulduğu bir süreçteyiz. Amerika'da da biliyorsunuz ara seçimler yaklaşıyor. İsrail'de 27 Ekim'de seçimler var ve şu andaki soykırımcı Netanyahu'nun özellikle ultra ortodoks partiler ve aşırı sağ bir araya gelse dahi seçimleri kazanma durumu çok riskli görülüyor. Dolayısıyla böyle bir konjonktürün ve durumun içerisinde ABD hani İsrail'i son dönemde biraz daha dengeleme stratejisini uygulamak istese de bir diğer taraftan da küresel anlamda, bölgesel anlamda müttefiklikleri zarar gördü. Özellikle Suudi Arabistan'ın saldırıya uğramasıyla beraber arka planda Amerika ile bir pazarlık yaptığını ve resleşme yaşadığını görüyoruz. Buna müteakip normalde Amerika saldırgan bir tutumdan biraz daha nötr bir pozisyona geçmişken Suudi Arabistan'ın özellikle saldırıya uğramasıyla beraber şunu anlıyoruz. Çin cephesiyle alakalı bir tehdit yaptı zannediyoruz ki Amerika'ya. Nitekim Amerika şu anda saldırgan tona döndü. Belirli adımlar atmaya başladı. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Özellikle Suudi Arabistan'ın hani Çin finansal sisteminden tamamen çıkması aslında arka planda İran'a yönelik bir artık bölgesel ve küresel bir dinamik oluştuğunu gösteriyor. Çünkü bu savaşı Babil Mendeb'e yaymak ve bölge ülkelerine hedef almak yerine direkt olarak hani Ben Gurion havalimanında duran ABD filolarına hedef alabilseydi İran, ki bunu biz yapabildiğini, Dimona nükleer tesislerini vurabilmesinde de görmüştük, füzelerini düşürebildiğini, bunu yapmak yerine yine bölge ülkelerine bir bedel üretmeye çalışınca İş maalesef hiçbirimizin istemediği ama Amerika'nın bölge ülkeleriyle beraber İran'a karşı da ortak bir yaptırım sürecini devreye sokabileceği bir aşamaya gitti. Buna bir de küresel ticaret yollarının bir akamete uğratılması çabası Babil Mendeb eklenince İran normalde diplomatik bir kazanım elde edebileceği bir süreçte küresel bir izolasyonla sonlandırmak üzere. O yüzden hani İran içerisinde pezeşkiyanların, galibafların, arakçıların ve siyasi aklın, sivil aklın biraz daha kendine alan bulabilmesi lazım ama rejimin içerisindeki marjinal unsurlar maalesef aynı İsrail'deki Netanyahu rejimi nasıl savaş sayesinde ömrünü sürdürebiliyorsa İran'da da aynı benzer anlayışta olan bir klik var. Dolayısıyla bunlar da ikisi de iki rejimde ülkesinin genel mağduriyeti veya kazanımından ziyade kendi kazanımlarına odaklanmış durumdalar. Dolayısıyla süreci şu anda tıkayan ana sorumuz bu. Dolayısıyla masada biz sadece ABD, İsrail ve İran olarak konuşamayız. Hep dediğim gibi hangi ABD, hangi İran ve hangi İsrail ne istiyor? Bence birazcık bunu konuşmamız gerekiyor.
1: Evet. Hocam, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması 31 Ağustos'ta İstanbul'da ilk kurumsal adımını atarak bölgesel gelişimlerin çoğunda görülen uzun bekleme dönemini hızlıca geçti. Türkiye'nin son dönemde Mısır, Suriye ve Körfez ülkeleriyle yürüttüğü normalleşme süreçleri bölgesel güç dengelerini nasıl etkiliyor?
0: Fazlasıyla etkiliyor çünkü benim aslında ilk imzalandığı günden itibaren beni en çok umutlandıran şey, evet, özellikle bunun Müslüman ülkelerin, bölge ülkelerinin artık bir araya gelmesi ve ortak bir akıl koyması çok

0: Gerçekten önemli bir adım ve özellikle hani son yıllarda Arap Baharı ile beraber hem İsrail'in hem İran'ın yayılmacılığının birbirine adeta hizmet ettiği bir dönemde böyle bir mekanizmanın oluşması, ortak aklın oluşması önemli. Ama daha da önemlisi bence tarihsel anlamda çok büyük bir kırılma noktası. Biz bugüne kadar Amerika'nın şerrinden kaçmak isteyen Müslümanları Arap sosyalizmine teslim olarak bir reaksiyon gösterdiklerini gördük. Yani ABD'ye karşı durmak, komünist olmak veya Arap sosyalisti olmak, bazı rejimleri kurmak, Cemal Abdülnasır ve sonrasında ortaya çıkan, ondan mülhem çıkan rejimler inşa etmek anlamına geliyordu. Türkiye işte tam olarak özellikle son 10 senedir geliştirdiği dış politika, siyasi ve askeri kabiliyetiyle dedi ki hayır, üçüncü ve onurlu bir yol mümkün ve bunun askeri, siyasi ve iktisadi bir gücü de var artık. Dolayısıyla bunu bir kurumsallaştırmamız lazım. İşte bu tam olarak bu Müslüman dünyanın özellikle bölge ülkelerinin içerisinde bulunduğu alternatifsizliği tamamen ortadan kaldıracak bir senaryo. Dolayısıyla size az önce ilk kısımda söylediğim gibi hani İsrail ve İran'ın aynı anda bunu hedef alması, bu statikonun dağıtılıp bölgede daha özgün bir hem güvenlik hem de siyasi işbirliğinin, ortak aklın çalıştırılmasından rahatsız olmaları direkt olarak bununla alakalı. O yüzden bugüne kadar hem İsrail hem de İran tarafından birçok sahada hedef alınmaya çalışılması, işte İsrail önümüzde Yunanistan'ı sürerken özellikle İran'da rejimin içerisindeki belirli unsurların bu savaşı Yemen'e genişleterek çeşitli anlamda Türkiye'yi de mağdur etmeye çalışmaları, bunların bir tezahürü açıkçası. Fakat Türkiye nasıl Suriye sahasında benzer bir statüko varken ABD'si, Rusya'sı, işte İsrail'i, İran'ı, PKK'lı teröristleri hepsi birbirinden rahatsız olmadan 13-14 sene iç savaştan kendilerine alan devşirmişken 10 günde bitirdiyse bundan sonraki süreci de iyi okuyacaktır. Şu anda önümüzde çetrefilli bir yol var. Bir yandan İran'ın maruz kaldığı haksız saldırılarla alakalı İslam dünyasını da hayal kırıklığına uğratmayacak bir tepki vermemiz lazım. Ama bir diğer taraftan da bu durumu suistimal eden belirli unsurların İsrail ve diğer aktörlerin lehine, Türkiye'nin aleyhine bir durum oluşturmasına izin vermememiz gerekiyor. O yüzden Türkiye'nin ben yine süreci çok iyi gözlemlediğini düşünüyorum. Özellikle parlamentodaki onay süreciyle beraber, kurumsal yapının netleşmesiyle beraber daha somut adımlar görebiliriz. Ve bu olmadan bunu kadük kılmaya, bu anlaşmayı kadük kılmaya çalışıyorlar. Bu da zaten anlaşmanın aslında ne kadar önemli olduğunu başlı başına ortaya koyan bir gelişme.
1: Hocam, Orta Doğu'da bölgesel güç dengeleri yeniden kuruluyor. İsrail-Filistin hattındaki kriz ve bölgesel yayılma riski küresel güney ve batı arasındaki makası nasıl açıyor? Gazze'de yaşanan gelişmelere ve bölgenin geleceğine dair neler ifade etmek istersiniz?
0: Birincisi, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in temel sponsoru olarak hani bütün katliamları, yayılmacılığı ve soykırımlarında normal şartlarda küresel sistemin başat aktörü olmasının verdiği güçle beraber sistem içerisinde ve bölgede, dünyada kendisine engel teşkil edebilecek hususlardan uzak duruyordu. Fakat bugün çok kutuplu bir dünya düzenini konuştuğumuz bir aşamada artık İsrail'in ABD tarafından sonsuz ve sınırsız şekilde şımartılabilmesinin önüne geçen, hani teolojik olmasa bile siyasi pragmatizm çerçevesinde ele alınması gereken nedenler var. Bunu özellikle ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın sıklıkla dile getirdiğini, İsrail ile aralarındaki görüş farklılıklarından tutun da İsrail'in onları nedenle zora soktuğuna yönelik ABD kamuoyusunda artık ciddi şekilde tartışılan hususlara kadar ABD'nin İsrail'i dengelemek zorunda olduğunu görüyoruz. Hakeza Avrupalı aktörler de, Fransa, işte İngiltere, özellikle son dönemde Batı Şeria'daki biliyorsunuz

kadar nereden baksanız kuruluşu itibariyle insanları zorla yerinden eden bir terörist bir rejim var. Fakat buna karşı somut bir adım atılmazken artık çok kutuplu dünya düzeninde biraz daha Müslüman ülkeleri küresel güneyi marjinalize ederlerse yarın öbür gün yeni düzen içerisinde onların kendi safında olmamasından endişe ediyorlar. Dolayısıyla belki de tarihte ilk kez ABD'nin nezdinde işte Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve bölgedeki ülkelerin ağırlığı İsrail'e kıyasla daha önemli. Çünkü Çin'e karşı bir cephe dizayn etmek istiyorsa küresel güneyde ve Orta Doğu'da bu ticari ve siyasi jeopolitik alanda kendi nüfuz alanını yitirmemek adına bizi ve diğer ülkeleri kaybetmeyi göze alamıyorlar. O yüzden bu sürecin bir taraftan güzellikleri ve konjonktürel avantajları olacağı gibi bir diğer taraftan da hani Netanyahu tarzı soykırımcıların yeri gelip ABD'ye bile neler yapabildiğini, işte Kennedy'ye neler yaptıklarını, Trump'ın suikast meselelerini, Epstein dosyalarını birçok şantajla bu düzeni tersine çevirmeye çalıştığını görüyoruz. İşte bu da onları marjinalleştirebilecek bir şey. Dolayısıyla

0: bunları karşılık bulmuyor. Bununla da beraber işte Japonya'ya verdiği Tomahawk füzelerinin sevkiyatını erteliyor. Onu Çin'e karşı kırılgan bir vaziyette bırakıyor. Güney Kore'deki savunma sistemlerini bir anda geri çekiyor Orta Doğu'ya. Yani ABD şu anda İsrail meselesini durdurmazsa küresel anlamda bir domino taşı etkisiyle kendisine bir güvensizlik iklimi oluşacak. Dolayısıyla bunun önüne geçmek İsrail'i dengelemekle doğrudan orantılı. O yüzden ben özellikle bu yeni süreçte Mekke İttifakı'na çok ses çıkarmamalarını da bununla alakalı bir eleştiri yapmamalarını da bunun parçası olarak görüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz
0: ben
1: size.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 10-23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi sağlık.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde konuğumuz Sultan II. Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Cem Atabey. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız?
3: Sağ olun, ben de iyiyim.
2: Bugün önemli bir konuyu konuşacağız sizinle. Hocam toplumda bel ve boyun fıtığı olan herkesin ameliyat olması gerektiğine dair bir korku var. Bir fıtık hastasında cerrahi müdahale kararı tam olarak ne zaman alınmalıdır? İsterseniz bununla öncelikle başlayalım.
3: Esasında güzel bir konuya değindiniz. Ameliyat korkusu, endişesi gelen bütün hastalarımızda var. O poliklinikten kapısında böyle bekleyip içeri diye böyle merakla başıma ne gelecek diye.
2: Evet.
3: Ama tabii bunun dediği

0: Dediğiniz gibi bir takım kriterleri var biz beyin cerrahları açısından. Olmazsa olmazlarımız var. Bir kere hastanın tüm fizik tedavi, ilaç tedavisi, uygulanan medikal tedavilere karşı dirençli bir ağrısının olması gerekiyor. Diğer bir konu hastada ilerleyici bir nörolojik defisit dediğimiz durumun söz konusu olması. Bir diğer konu hastanın büyük abdestini ve küçük abdestini altını kaçırıyor olması. Bunlar çok önemli ve kritik. Hatta bizim acil ameliyat endikasyonlarımız söz konusu. Bir diğer konu tabii çok nadir de olsa bizim sosyal endikasyon dediğimiz bir konu nedir? Bir iş adamıdır veya devlette yönetici kadrosundadır ve tedavi, medikal tedavi ve fizik tedavi bu kişinin gerek sosyal hayatını gerekse iş hayatını olumsuz yönde etkiliyordur. O durumlarda da mecburen ameliyat tercih etmek zorunda kalabiliyoruz. Hem hasta hem de cerrah olarak bizler.
1: Evet. Hocam omurga rahatsızlıklarında uyguladığınız kapalı ameliyat yöntemleri geleneksel açık ameliyatlara göre hastalara ne tür avantajlar sağlıyor? İyileşme süresi ne kadar kısaltılıyor?
0: Şimdi şöyle ilk önce bir konudan bahsedelim. Kapalı ameliyat denilen ameliyat esasında bizim teknik olarak endoskopik cerrahi dediğimiz bir yöntem. Hani her ne ürolojide, genel cerrahide kullanılan endoskoplardan tabii birazcık daha farklı bir teknoloji. Daha ileri bir teknolojisi var. Yapılan cilt insizyonu birazcık küçük. Buna bağlı olarak da tabii kas sıyırma dediğimiz bel kaslarının sıyırma olayını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Ama tabii bu teknoloji şu anda her yerde yok, her hastanede yok. Her cerrahın bu teknolojiyi kullanma şansı yok. Bir de bu teknoloji için ayrıca bir eğitim almanız gerekiyor. Özel bir eğitim almanız gerekiyor. Bir eğitim körvi dediğimiz cerrahın bu eğitimini tamamlamış olması gerekiyor. Yani 150-200 tane hasta üstünde bu cerrahiyi kendisi yaparak geliştirmiş olması gerekiyor. Ama bizim şu anda kullandığımız mikro cerrahi tekniklerle hemen hemen Türkiye'deki en ufak, en küçük kasabada bile şu anda beyin cerrahlarımızın kullanabildiği bir mikroskop var. Ve bu asistanlık dönemlerinde hepsi bu mikro cerrahi eğitimini alabiliyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden mikro cerrahi teknikle esasında çok büyük bir de endişeye kapılmaları gereken bir durumda yok. Endoskopik disk cerrahisinde her türlü fıtığı evet ameliyat edebilirsiniz ama bunu yapabilmeniz için dediğim gibi 500 belki 1000 tane hasta üstünde çok yüksek bir deneyiminiz olması lazım. Aksi takdirde bizim ekstra lateral foraminal dediğimiz, far lateral disk dediğimiz tek bir cins türde ya da tipteki fıtıkta endoskopik diskektomiyi evet. yapabilirsiniz eğer fazla tecrübeniz yoksa. Ya da siz öyle bir hasta değilseniz, yani her hasta endoskopik disk için uygun bir hasta olmayabilir.
1: Evet. Cem hocam, kök hücre tedavisi beyin ve omurilik cerrahisinde tam olarak ne zaman bir alternatif ya da destekleyici yöntem haline gelir? Her hastaya uygulanabilir mi?
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben yaklaşık 5 yıldır bu konuyla ilgileniyorum Türkiye'de. Henüz daha bu olay, bu işin emekleme aşamasındayız. Bir de kök hücre tedavisi sözü esasında evet çok kullanılan yaygın bir cümle ama henüz daha tedavi demek bunun içinde doğru değil. Niye değil? Hala dünya üzerinde çünkü deney ve deneme aşamasında olan bir uygulama bu. Yani bizim her hastamız esasında bu tedaviye biz yapabilir miyiz diye deney olarak insanlar üzerindeki uygulama. Ne durumdayız? Fayda gören hastalarımız olduğu gibi fayda görmeyen hastalarımız da var.
1: Evet.
0: Burada tabii çok önemli, biraz önce sorduğunuz gibi her hastaya uygulanır mı bu tedavi? Hayır, her hastaya uygulanmıyor. Bir takım testler yapıyoruz, bir takım değerlendirmeler yapıyoruz. Tabii hastanın mevcut hastalığı da çok önemli. Nasıl bir kaza geçirdi, ne zaman bu kazayı geçirdi? Kaza geçirdikten sonra hasta fizik tedavi gördü mü? Fizik tedaviden herhangi bir yanıt aldı mı, almadı mı? Omurilikteki hastalığının düzeyi ne boyutta, bunların hepsi hastanın kök hücreden, yani mezenşimal kök hücre dediğimiz bu kordon kanı kaynaklı kök hücreden fayda görüp görmeyeceğini esasında etkiliyor.
1: Evet.
0: Ve biz de tabii hastalarımızla birlikte

0: bir ekip olarak bu tedaviyi uygulamaya çalışıyoruz hastalarımızda. Dediğim gibi fayda gören hastalarımız da var, görmeyen hastalarımız da var. O yüzden bunu esasında şu anda hala net tedavi diyemiyorum.
1: Evet.
0: Kendi şahsım adına öyle söyleyeyim.
1: Teşekkür ederiz bu bilgiler için. Hocam, beyin tümörlerinin erken evrede kendini ele veren, toplumun ihmal etmemesi gereken en kritik belirtileri nelerdir? Beyin kanamalarında ilk altın saatler neden önemlidir ve bir kişinin beyin kanaması geçirdiği dışarıdan nasıl anlaşılır?
0: Şimdi tabii beyin tümörleri ve beyin kanamaları farklı farklı iki tane hastalık.
1: Evet.
0: Genellikle biz beyin kanamalarını ne zaman görüyoruz, öyle söyleyeyim. Kafa travmalarından sonra çok sık görüyoruz. Bu işte yüksekten düşmeler, trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları veya sabaha karşı olan yüksek tansiyona sahip hastaların ani tansiyon yükselmesi nedeniyle intraserebral hematom dediğimiz kanamaları görüyoruz. Veya yaşlı hastalarda özellikle çok fazla kontrolsüz kan sulandırıcı kullanan hastaların basit bir kafa travması sonrasında işte subdural hematom dediğimiz, kronik subdural hematom dediğimiz kafatası ile beyin zarının arasındaki bir beyin kanamasını görmeye şansımız oluyor. Bunların hepsi esasında farklı farklı nedenlere bağlı, farklı farklı zamanlarda farklı yaş gruplarında oluyor. Gençlerde işte daha çok motosiklet kazaları, yüksekten düşmeler, özellikle kask ve kullanımı olmayan bisiklet, bu son zamanlarda sokaklarda çok yaygın görüyoruz. Elektrikli skuter kullanan arkadaşlarımız, gençlerimiz var onlarda.
1: Evet.
0: Bunlar bu tip beyin kanamaları geçiriyorlar. Ama dediğim gibi ileri yaşlı grupta genellikle yüksek tansiyona bağlı. Bir de hatırlarsanız beyninde baloncuk varmış, damarlarında beyincuk varmış, o patlamış, evet, dediğimiz halk arasında duyduğumuz bir tabir var. Yani beyin serebral anevrizmalar. Bu beyindeki anevrizmaların rüptüre olması, patlaması da beyin kanamalarına sebep oluyor. Tabii bunun altında da genellikle genetik bir takım yatkınlıklar var. Hastalarda bunları nasıl anlıyoruz? Tabii ya şimşek çakmak tarzında şiddetli baş ağrıları oluyor, ani gelişen bir anda.
1: Evet.
0: Şiddetli bir fışkırır tarzında kusması oluyor. Kimi hastamız epileptik atak ya da halk tabiriyle Sara krizi nöbetleri geçiriyor. Kusmaları oluyor, baş ağrıları oluyor. Bunlar tabii durup dururken aniden olan beyin kanamalarında daha çok. Kafa travmasına bağlı olan beyin kanamaları olan hastalarda da işte o travmadan sonra şuuru ve bilinci kapanıyor yine. Epileptik ataklar geçirebiliyor veya geçmeyen şiddetli baş ağrıları oluyor.
1: Evet.
0: Ve biz bunları hastaneye geldiklerinde işte tomografi, MR gibi tetkikler yaptırarak kanamanın var olup olmadığını tespit ediyoruz. Ona göre de tedavi planlıyoruz.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Aslında biz size birçok sorumuz vardı, sormak istemiştik ama böyle saniyelik olarak mesajınız varsa onu da alalım ve tamamlamak istiyoruz.
0: Herkese mutlu günler, sağlıklı günler dilerim öncelikle. Özellikle ben trafikte araba kullanan bir birey olarak da bu bisiklet, motosiklet ve scooter kullanan herkesin mutlaka kask takmasını ve onların da mutlaka trafik kurallarına ve kanunlara uymasını rica ediyorum. Kendi adıma ve diğer araç kullanan arkadaşlar adına.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sultan 2. Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Cem Atabey konuğumuzdu ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, dünya üzerindeki en sıcak ve en soğuk yerler nerelerdir? Dünya, birbirinden tamamen farklı iklimlere sahip olağanüstü bir gezegen. Bir köşesinde insanlar kavurucu sıcaklarla mücadele ederken, başka bir köşesinde

0: bölgesinde sıcaklıkların sıfırın çok altında olduğu buzlarla kaplı bir coğrafya bulunuyor. Peki hiç düşündünüz mü? Dünyanın en sıcak yeri neresi? Ve dünyanın en soğuk noktası nerede? Önce sıcaklardan başlayalım. Dünyanın en sıcak yerleri denildiğinde akla gelen bölgelerden biri Death Valley, yani ölüm vadisidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ölüm vadisi, Kuzey Amerika'nın en sıcak bölgelerinden biridir. Burada 1913 yılında 56.7 derece Celsius sıcaklık ölçülmüştür. Bu değer, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından resmi olarak kabul edilen en yüksek hava sıcaklığı rekorudur. Peki ölüm vadisi neden bu kadar sıcak? Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle bölge deniz seviyesinin oldukça altında yer alıyor. Çevresindeki dağlar da sıcak havanın bölgede hapsolmasına katkıda bulunuyor. Üstelik bölge son derece kurak. Güneş, çöl yüzeyini güçlü bir şekilde ısıtıyor. Kuru hava ve açık gökyüzü de sıcaklığın çok yüksek değerlere ulaşmasına neden oluyor. Fakat dünyanın sıcaklık rekorları sadece hava sıcaklığından ibaret değil. Toprak yüzeyinin sıcaklığı çok daha yüksek değerlere ulaşabiliyor. Örneğin çöllerde güneş altında kalan kum ve kayaların sıcaklığı havanın sıcaklığından çok daha yüksek olabilir. Şimdi dünyanın öbür ucuna gidelim. Bizi bambaşka bir manzara bekliyor. Antarktika. Buzlarla kaplı bu dev kıta dünyanın en soğuk yeridir. Özellikle Antarktika'nın iç kesimleri dünya üzerindeki en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü bölgelerdendir. Resmi olarak kaydedilmiş en düşük hava sıcaklığı ise 1983 yılında Vostok istasyonunda -89.2 derece Celsius olarak ölçülmüştür. Düşünsenize, bir tarafta 56.7 derece sıcaklık, diğer tarafta -89.2 derece. İki sıcaklık arasındaki fark yaklaşık 146 derece. Bu gezegenimizin iklim çeşitliliğinin ne kadar şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Peki Antarktika neden bu kadar soğuk? Öncelikle kıtanın büyük bölümü buzlarla kaplı. Buz ve kar, güneş ışığının önemli bir bölümünü geri yansıtır. Ayrıca Antarktika'nın iç kesimleri deniz seviyesinden oldukça yüksektir. Bir başka önemli nedense kutup bölgelerinin güneş ışığını düşük açıyla almasıdır. Üstelik Antarktika'nın kış aylarında bazı bölgelerinde güneş uzun süre hiç doğmaz. Böylece yüzey sürekli olarak ısı kaybetmeye devam eder. Ancak burada da ilginç bir ayrıntı var. Dünyanın en soğuk yeri olarak Antarktika öne çıkarken, insanların sürekli yaşadığı en soğuk yerleşim yerlerinden biri Rusya'daki Oymyakon'dur. Sibirya'da bulunan bu küçük yerleşimde sıcaklıkların -60 derecenin altına indiği dönemler yaşanmıştır. Bu insanlar için çok düşük sıcaklıklar günlük yaşamın bir parçasıdır. Araçların çalıştırılması, dışarıda geçirilen zaman ve hatta bazı günlük ihtiyaçlar bile bu aşırı soğuklara göre planlanır. Tüm bunlara baktığımızda dünyanın aslında tek bir iklimden oluşmadığını görüyoruz. Aynı gezegende kumların altında sıcaklığın kavurduğu çöller, kilometrelerce uzanan buzullar, yakıcı güneşler ve dondurucu soğuklar var. Belki de dünyayı bu kadar özel yapan şeylerden biri de bu. Bir tarafta yaşamın neredeyse imkansız olduğu kadar sıcak bölgeler, diğer tarafta insanın nefes almakta bile zorlanabileceği kadar soğuk coğrafyalar. Ve tüm bu farklılıklar arasında milyonlarca insan kendi yaşamını sürdürüyor. Bunu biliyor muydunuz programında? Bugün dünyamızın en sıcak ve en soğuk noktalarını konuştuk. Bir dahaki sefere hava durumuna bakıp bugün çok sıcak ya da bugün çok soğuk dediğinizde dünyanın başka bir köşesinde sıcaklığın bizden onlarca derece farklı olabileceğini hatırlayın. Çünkü üzerinde yaşadığımız dünya aynı anda hem ateş kadar sıcak hem de buz kadar soğuk olabilir. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı, Karadeniz, Ege Denizi ve

0: Akdeniz'de başladı. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başlıyor. Liderler küresel sorunları görüşecek. Bir hafta boyunca dünyanın gözü ABD'nin New York kentinde olacak. Bu sene görevi bitecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres zirveye son kez katılıyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Bangladeş Dışişleri Bakanı başkanlık edecek. 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmayı yine Brezilya yapacak. Daha sonra ABD söz alacak. 4. sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. Toplamda 73 devlet başkanı ve 45 hükümet başkanı görüşmelere katılacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın zirveye katılımı ise bu yılda engellendi. Genel kurul için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistin heyetinin vize başvuruları reddedildi. Abbas, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na uzaktan hitap etmek zorunda kalacak. Bu yıl zirvede ana tema güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek olacak. Toplantılarda iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer silahların tamamen kaldırılması ve salgın hastalıklara hazırlık gibi konular gündemde olacak. Bunların yanı sıra Gazze'deki soykırım, İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı da zirvede ele alınacak. ABD-İran Savaşı'nda gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da BM Genel Kurulu kapsamında Pezeşkian'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu öncesinde Amerikan basınına konuşan Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti. İran'ı yok etmek, ekonomik olarak çöküşe zorlamak ya da anlaşma yapmak üzere önünde 3 seçenek bulunduğunu kaydetti, kritik bir karar aşamasındayız dedi. Müzakere arayışları sürerken Hürmüz Boğazı'nda ise gerilim sürüyor. Önce ABD yapımı bir İHA düşürüldü, ardından bir petrol tankeri vuruldu. İran yeni bir saldırı halinde savaşın coğrafyasını ve kullanılan silahları değiştireceğini duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu. Moskova'ya bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Sayın dinleyiciler, Mavi Vatan önemli bir tatbikata sahne oluyor. 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personel 3 denizde aynı anda görev başında. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kapsamlı tatbikatı başladı. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı için düğmeye basıldı. Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak harekete geçildi. 100 gemi, 50 hava aracı ve 14 bin personelin katıldığı tatbikatta deniz unsurlarının harekata hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor. Tatbikata deniz kuvvetlerinin yanı sıra kara ve hava kuvvetleriyle sahil güvenlik komutanlığına bağlı unsurlar da katılıyor. Tatbikat kapsamında harekata hazırlık eğitimleri ve fiili silah eğitimleri yapılacak. Deniz unsurları farklı görev senaryoları çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürecek. Programda seçkin gözlemci günü faaliyetleri de yer alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe etkinliğini ve görevlere hazırlık seviyesini yüksek tutmayı amaçlayan Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı 25 Eylül'de sona erecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor," diyen İletişim Başkanı, "Gazze'de en temel insani değerler ağır bir biçimde sınanıyor," dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. Bakan Ersoy, Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'na ait olduğunun bilimsel incelemelerle belirlendiğini açıkladı. Tablet parçasının bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler içerdiğine dikkati çeken Ersoy, bu kıymetli keşif Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kültür ve Turizm Bakanı, keşifle günümüze ulaşan bu mirasın insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğunu hatırlattığını söyledi. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz ifadesini kullandı. Okulların güvenliği için tedbirler gündemde. 7 Bakanlık çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yaklaşık 3500 kişi gözaltına alınırken 65.000'den fazla okulun güvenlik ihtiyacı incelendi. Açıklamalar protokole imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
1: Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edici mahiyette olan çetelere yönelik olarak bir operasyondu ve bunun neticesinde de 1008 kişi gözaltına alınmış oldu. Yine aynı gün içerisinde yeni nesil suç örgütleri dediğimiz 3. nesil suç örgütlerine yönelik olarak da ayrı bir operasyon oldu. O operasyon neticesinde de toplam 2447 kişi gözaltına alınmış oldu. Böylece bir gün içerisinde okulların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak toplam 3500 kişiyi gözaltına almış olduk.
2: 65.000'in üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var? Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar okulun bulunduğu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi.
0: Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. Kredi miktarları ise yaşa göre değişiyor. Her iki eşinde 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek hesaplara yatırılıyor. Başvuru için gereken gelir şartı da esnetildi. Artık asgari ücretin 2,5 katına kadar geliri olan çiftler fondan yararlanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl üzüm üretiminin 3 milyon 800

0: ofisi açısından. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliği ile ilgili endişe duyduğu konjonktürel sebeplerle özellikle ürün, gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı bir dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor. 2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026 yılı elbette son 66 yılın bu sene 140 milyon tonu bitkisel üretimde aşmış olacağız.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerler, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle, bunlarla bağlantılı şirketler, bu şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların haklarının korunmasına vurgu yaptı. Bakan Gürlek, kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacak dedi. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan eski gazeteci Osman Arslan, dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye getirildi. Hakimlik Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Beyke içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın yarın İstanbul'da ifadesinin alınması bekleniyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saftak'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınacak. Soruşturmada daha önce 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur'la emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin saat 4.02'de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. 5 ilde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşanırken yapılan saha taramasında bir olumsuzluk olmadığı açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medyadan yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Temiz siyaset ve arınma vurgusu CHP'de yeni dönemin ana unsuru olarak belirlendi. CHP yönetimi belediyelerini yakın takibe aldı. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sistemle belediye başkanlarının çalışmaları denetlenecek. Performans değerlendirme sürecinin sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Belediye başkanları proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi, halkla ilişkiler gibi birçok konuda incelemeden geçecek. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları da incelenecek. Şüpheli hareket görülen, belirlenen kriterleri karşılayamayan ya da başarısız olduğu tespit edilen belediye başkanları bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek. Süreç boyunca temiz siyaset ve mali şeffaflık gibi konulara önem verilecek. Parti yönetimi kısa süre içerisinde belediye başkanlarıyla toplantılar yapmayı planlıyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor. Başvurular yarın başlayacak.

0: ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış, konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 sürekli işçi alımının gerçekleştirileceği bildirildi. Başvurular 21 Eylül 2026 tarihi itibariyle başladı. Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Bu kapsamda ARGE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar, teknik ve destek personeli, avukat, memurla silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak. Daha önce 22 Eylül olarak açıklanan ve 5 Ekim'e kadar uzatılan başvurular TÜBİTAK'ın kariyer internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Şiddetli yağışlar Asya kıtasında etkili oluyor. Japonya'yı vuran tayfun nedeniyle yollar göle döndü. Hindistan'da sağanak sele yol açtı, 5 kişi hayatını kaybetti. Malezya'da ise sel meydana geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başladı. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray milli maçlar için lige verilecek arayı bazı futbolcularından uzak geçirecek. Sarı kırmızılı takımdan 11 futbolcu ülkelerinin A milli takım kampında bulunacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli maç arasına lider girme şansını kullanamadı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 yenen Sarı Lacivertliler, kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetini elde etti. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, ligde gol krallığında zirvede yer aldı. Mısırlı yıldız Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun'un kıyı kesimleri hariç Doğu Karadeniz, Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle, Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Erzincan 14, İstanbul, İzmir ve Manisa 19, Diyarbakır, Muğla, Samsun ve Ordu 17, Kayseri, Afyon, Karahisar ve Uşak 12, Antalya, Şanlıurfa ve Kilis 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Mersin 25, Sivas ve Bolu 11, Gaziantep, Giresun ve Rize 18, Malatya ve Elazığ 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece.
1: Yol durumu.
0: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamındaki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak gerçekleştiriliyor. Ankara Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir-Kayseri istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü olarak diğer şeritten devam ediyor. Sayın dinleyiciler,

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
12: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
13: Esra geldi cüz. Cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
14: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
15: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
13: Nasıl?
16: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
0: Reklamlar.
17: Soralım bakalım.
18: İnternet ortamındaki hesaplarımızın güvenliği için ne tür şifreleme yöntemleri kullanmalıyız? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü Dr. Şahin Bayzan'a sorduk.
19: Şifreler evin kapısını açmak için kullanılan anahtarlara benzer. Anahtarı çaldırırsak veya herkesin bulabileceği bir yere koyarsak evimize hırsız girebilir. Şifrelerimizi de çaldırdığımızda durum aynıdır. İnternetteki hesaplarımız çalınabilir. Her türlü kişisel bilgilerimiz başkalarının eline geçebilir ve mağdur olabiliriz. Ne tür mağduriyetler yaşayabiliriz? Kimlik hırsızlığı olmuş olur. Şifre çalınması kişinin kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine yol açabilir. Mali zararlarımız olabilir. Şifreniz çalın.

0: banka hesaplarınıza veya diğer finansal hesaplara erişim sağlanması gibi durum söz konusu olabilir. Bu da mali kayıplara, sahtekarlıklara ve dolandırıcılıklara sebep olabilir. Kişisel bilgileriniz ihlal edilebilir. Şifreniz çalındığında bütün kişisel bilgileriniz ifşa oluyor. Özel yaşamınıza ciddi bir müdahale anlamı taşıyor bu. E-postalarınız, sosyal medya hesaplarınızın tamamı ele geçirilebilir. Hesaplarınız kilitlenebilir veya adli kişiler tarafından silinebilir. Böyle mağduriyetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca buna ek olarak kişisel bilgileriniz adli kişilerin eline geçtiği için zaman içerisinde şantaj ve tehditlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şu tür şifrelerden uzak durmamız gerekiyor. Biz bunlara basit şifreler diyoruz. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sıralı sayılar. Password ifadesi, yine birden başlayıp 9'a kadar olan klavyede kuverti gibi ard arda gelen harfler veya 123123 şeklinde olan doğum tarihimizi içeren daha çok kullanılan admin türü ifadeler, ABC123 türü ifadeler, 1234 gibi ifadeler, 111 aynı rakamların tekrar edilmiş kombinasyonlarından oluşan şifreleri biz çok basit şifreler olarak kabul ediyoruz. Bu tür şifrelerden uzak durmamız gerekiyor. Güçlü şifreler belirlemek için ne yapmalıyız? Burada uzunluk çok önemli. En az 12 karakter olmasına, şifrelerin karmaşık olmasına, yani büyük harflerden, küçük harflerden, sayılardan, özel karakterlerden oluşmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel bilgileri şifre içerisinde kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. Bu doğum tarihi olabilir, isim olabilir, kullanıcı adı olabilir. Çünkü bunların tahmin edilmesi oldukça kolay. Benzersiz şifrelerin olması gerekiyor. Yani her hesap için diğerinden farklı şifreler belirlemeniz gerekiyor. Bu size şu şekilde bir avantaj sağlar. Bir hesabınızın şifresi başkasının eline geçtiğinde en azından diğer hesaplarınız güvende olmuş olur.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, haftanın ilk spor servisinden iyi akşamlar diliyoruz. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta sona erdi ve milli mesai başladı. Her zamankinden de epey uzun bir mesai olacak bu. Ay Yıldızlı takıma davet edilen oyuncular bugün saat 12'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir araya geldi. Yaklaşık 3 hafta sürecek Uluslar Ligi maçları nedeniyle Süper Lig'e de uzun bir ara verilmiş oldu. Tabii ki Avrupa'da da her ligde durum aynı. Evet, bugün sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programı sizler için Kemal Çat hazırlıyor. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan. Mikrofonda ben Kerem Demircioğlu. Stüdyomuzda hepinizin yakından tanıdığı TV Bu Spor yorumcusu, gazeteci, yorumcu sevgili Ferhat Kızıltaş var. Ferhat hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
1: Şimdi sevgili yapımcımız Kemal Çat Süper Lig'in şöyle bir özetini bize aktarmış. Onları da dinleyicilerimize biz seslendirelim. 6. hafta sonuçları şöyle gelişti. Kasımpaşa 0, Konyaspor 0. Lige iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa evinde Konyaspor'la golsüz berabere kaldı. Zannediyorum yenilgisiz tek teknik direktör, değil mi?
2: Şu anda Emre Belözoğlu.
1: Herkesin yenilgisi oldu. Bir Emre Belözoğlu'nun yok. Evet. Kasımpaşa'da. Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Alanya Spor 2. Alanya Spor Çorum deplasmanında hata yapmadı. Milli araya 5. sırada girdi. Kocaeli Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0. Ligimizin pozitif futbolu oynayan ekiplerinden Kocaeli Spor evinde 3 puan 2 golle aldı. Trabzonspor 4, Galatasaray 0 ki az sonra sevgili Ferhat'la da bu maçı epey bir konuşacağız, analiz edeceğiz. Bordo Mavililerin dünya yıldızı Muhammed Salah'ın 3 golü ve 1 asistiyle devleştiği maçta ev sahibi ekip oldukça görkemli bir galibiyete imza attı. Aynı skor 4-0. Başakşehir 4, Gençler Birliği 0. Sezonu oldukça sıkıntılı bir başlangıç yapan Başakşehir, Gençler Birliği karşısında 4 gollü bir galibiyette moral buldu. Sevgili Ferhat, Nuri Hoca'nın da biraz böyle hani güven tazelemesi mi oldu bu maç, ne dersin?
2: Yani çok tartışılıyordu. Özellikle son Amespor maçında 5-0 kaybetmesi onunla ilgili çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Tabii bir de Galatasaray'a kaybetmişti kendisi, evet. Aslında. Beklentinin biraz altında kaldı ama son maçta Gençler'e karşı net bir skorla galip geldiler. Milli takım arası öncesi de ona moral olmuştur. Çünkü muhtemelen bu maçta puan kaybı yaşasaydı, tabii, hem fikirdik yani bu konuda, belki de yollar ayrılacaktı. Tabii.

0: Yani Nuri Şahin Dortmund tecrübesi yaşamış bir genç bir teknik direktör. Yani Başakşehir'in ona biraz daha alan tanınması gerekebilir ama tabii ki artık kimya uyuşmadığında yolların ayrılması da mecbur olabiliyor. Ama son galibiyet bence onun üzerindeki o şanssızlığı ve kırılganlığı da biraz atmış olacak.
1: Kesinlikle. Fenerbahçe 8, Eyüpspor 0. Üzerinde kara bulutlar dolaşan Fenerbahçe Eyüp karşısında adeta gol oldu, yağdı. Hatta ilk ikinci dakikada bir penaltı kazandı Fenerbahçe ve goller arka arkaya geldi. Vedat Muriç de attı 4 golle yıldızlaştı bu maçta. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Samsunspor 0. Samsunspor'un düşüşü devam ediyor. Ligin zayıf ekiplerinden kötü başlayan Erzurumspor karşısında oldukça silik bir oyun sergiledi Karadeniz temsilcisi. Erzurum'da yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Beşiktaş 2. Ligimizin yeni lideri Diyarbakır temsilcisi Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Çok iyi bir maçtı. Bunu da az sonra sevgili tabii Ferhat'la konuşacağız, analiz edeceğiz. Ve Göztepe 2, Çaykur Rizespor 2. Sezona felaket giren takımlardan biri de Göztepe'ydi. Evinde duraklama dakikalarında gelen bir penaltı golüyle ancak 1 puanı kurtarabildi. Puan durumu şöyle. Ligin yeni ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler 13 puan ve averajla lider durumda. Galatasaray averajı kötü olduğu için ikincilikte kalmış 13 puanla yine. Üçüncü Beşiktaş'ın puanı 12. Eğer Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetleri yenseydi ya da berabere kalsaydı dahi lider olacaktı. Lider bitirecekti bu haftayı ama olmadı. Kocaeli Spor 12 puanla 4. Koren'den Olanya Spor 11 puanla 5. Fenerbahçe rakiplerinin özellikle İstanbul rakiplerinin kaybettiği haftada arayı 3 puan daha kapattı ve 10 puanla 6. durumda. Trabzonspor yine 10 puanla 7. durumda. Ligin son 3 sırasına baktığımızda, hatta 4 sırasına bakalım. Tümosan Konyaspor 4 puan 15. Samsunspor 4 puan 16. Göztepe 3 puan 17. ve Eyüpspor 8 gollü ya. Eyüpspor 3 puan ve kötü bir averajla ligin sonuna demir atmış durumda 18. sırada. Evet, programımızın başında da söylediğimiz gibi TV Bu Spor yorumcusu, gazeteci sevgili Ferhat Kızıltaş stüdyomuzda ve enine boyuna bu haftanın maçlarını konuşacağız. Dilersen haftanın flash maçı bir Türkiye derbisi Trabzonspor Galatasaray'dan evet başlayalım. Ne olacağı belirsiz bir maçtı. Biz de arkadaşlarla konuşurken gerçekten sonucun ne oldu, ne olabileceği konusunda bir karar veremedik. 3 ihtimalli maç olabilir dedik. Trabzon'da kazanabilir, Galatasaray'da kazanabilir, berabere de kalınabilir. Ama hiç de öyle olmadı. Net bir şekilde Trabzonspor Galatasaray'ı sürklase ederek 4 golle 3 puanı almış oldu. Burada Trabzonspor mu çok iyiydi, 4-0 kazandı? Galatasaray mı çok kötüydü, 4 gol yedi? Nasıl gelişti maç? Niye böyle bir skor ortaya çıktı sana
0: yani,
1: sevgili Ferhat?
0: Maçtan sonra skoru görmüş olsaydık, Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyeti sonrası şunu söyleyebilirdik. Trabzonspor'un en az 10 tane isabetli şutu vardır diye düşünebilirdik. Ama maçtan sonra verilere baktığınızda 4 tane isabetli şutu var. Tabii ki kaçan çok net pozisyonlar da var. Özellikle Muhammed Salah ile Frank Lino çok net pozisyonlar da kaçırdı. Onları atmış olsalar isabetli sonuçlansa farklı yerlere de gidebilir maç. Ama Trabzonspor sadece bence Muhammed Salah'ın da doğru bir oyun kurgusuyla beraber iyi de savaşarak Galatasaray'ın hatalarını değerlendirip net bir skora doğru gitti ve maçı da istediği şekilde yönlendirdi.
1: Geçen seneki maçı da hatırlıyorum. Yine Trabzonspor kazanmıştı. Evet. Buna benzer bir isabetli şut ve gol oranı var. Evet. Zannediyorum yine 3 tane
0: olabilir
1: isabetli şutları vardı. 3'ü de gol mü olmuştu? Kaç kaç bitmişti hatırlamıyorum.
0: O maçta da zaten 4. dakikada Pina sağ kanattan orta açmıştı. Evet, evet. Onu açı vurmuştu. Hı-hı. Kenar ortasıyla. İkinci golde zaten Vayu atmıştı. Serbest vuruştan kafa vurmuştu. Duran toptan gol yemişti Galatasaray. Bu sene aynı zamanda Çorum'la beraber Trabzonspor ilk 15 dakikada en çok gol atan takımlardan bir tanesiydi. Yani bu da aslında maç öncesi dikkat çeken bir veriydi. Trabzonspor bunu yeniden değerlendirdi. Yani ilk gole bakıyorsunuz, Muhammed Salah çok iyi bir geçişten topu taşıyıp net bir vuruşlarına geçiriyor. İkinci gol, Muhammed Salah çok iyi ayarlıyor vuruş açısını. Kaleye vurmuyor. Savioğlu'yu görüyor. O da bekletmeden uzak köşeye vuruyor. Üçüncü gole bakıyorsun, yine aynı şekilde bireysel bir hata. Davinson Sanchez senede iki kere yaptığı klasik meşhur hatalarını tekrar
1: ama bu sefer senede iki hakkını çok erken tüketti galiba.
0: Yani 2-3'e çıkarabilir tabii bunu. Bireysel bir hata 3-0 ve son gol Muhammed Salah, maçın son bölümleri, 34 yaşında maçın yıldızı.

0: hiç yorulmadan depar atıp topla beraber çok iyi bir şekilde gidip hiçbir şüphe uyandırmadan, çünkü ben pozisyonu gördüm, orta sahadan koşuya attığında Muhammed Salah bu topu içeriye atar demiştim. Zaten tribünlerde o düşünceye varıp erkenden erkenden sevmeye başladı. Çünkü Muhammed Salah ayağına top yapışıyor ki Liverpool kariyerinde ya 50 tane böyle golü vardır, abartmıyorum. Yani böyle geçişten attığı 50 tane golü vardır tüm kulvarlarda. Roma'da da var mesela böyle. Evet. Şimdi Muhammed Salah geliyor son bölümde. Abdülkerim Bardakçı orada tur attırıp son golü tamam diyor. Net bir skor. Thomas Reis 3 gün oldu geleli. Yani 3 günde bir teknik direktör takıma dokunabilir mi? Yapabileceği tek etken bence motivasyon. Biraz da işin psikolojik boyutu. Bunu da çok iyi bir şekilde yansıtmış. Çoğu oyuncu çok yakından tanımıyordur bile ama Muhammed Salah varsa sen de bunu değerlendirirsin. Ama tabii Galatasaray'da şöyle bir hata vardı. Ben maç öncesi kadroya baktım. Hatta bizim TV Spor yayınında da konuşmuştuk. Rafael Leao ile Leroy Sané bir arada hiç maç ilk 11'e çıkmadılar.
1: Bu çok önemli yani, bir konu. Bu konuda senin fikirlerini alacağım. Çünkü imza atıyorum. Çünkü biz program öncesi konuştuk. Ben de aynı fikirdeyim. Fakat başka bir soru soracağım. Şimdi tabii ki elinde bir Muhammed Salah gibi bir yıldız varsa onu değerlendirirsin. Ama rakip takımında Muhammed Salah gibi bir yıldıza önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin Trabzonspor Avrupa Kupası maçından elendi. Frençvaros eledi ve Konferans Ligi'ne düştü Trabzonspor. Yani. Frençvaros Salah'a öyle bir önlem aldı ki Salah adımını atamadı. Yani niye Galatasaray almıyor Salah'a önlemde, Frençvaros alıyor da niye Galatasaray almıyor diye bir soru akla gelmiyor değil.
0: Yani aslında mesela maç öncesi bakıldığında her teknik adam şunu düşünebilir. Ya bu takımda Muhammed Salah var. Geçiş verirseniz cezalandırabilir. Ama Galatasaray bunu bile bile neredeyse benzer iki tane gol yedi.
1: Ben de ona işte şaşırıyorum.
0: Yani işte bu bence büyük bir hata.
1: Yani şimdi burada bu taktik hatası mı, teknik direktör hatası mı, yoksa oyuncuların taktiği yerine getirememe hatası?
0: Ya şöyle mesela ilk gole bakıyorsunuz. Şalay topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Yunus sonra içeriye doğru göndermeye çalışıyor. Bir kafa topuyla top dönüyor. Orada bir yerleşim sıkıntısı var. Çünkü Muhammed Salah öyle tek bırakamazsınız. Mesela en az iki tane oyuncunun biraz daha orada hızlı olup kademeye girmesi gerekirdi. Yetişemediler. Yani Muhammed Salah ekstra bir örnek. Orada başka bir oyuncu olsa belki yetişebilirsin. Arkadan kayıp müdahale edebilirsin. Ama Muhammed Salah olduğunda biraz daha zoru basit gösteren bir isim aslında. Yani şimdi o golleri ben çoğuna şaşırmadım. Zaten topu aldığında gittiğinde geçmiş olsun dersin. Evet. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Bu arada mesela son yıllarda dünya futbolunda karşı karşıya kalıp da çok kaçıran futbolcu var. Muhammed Salah hiç şüpheye düşünmeden direkt net bir vuruşla topu içeriye sokabiliyor. Böyle bir avantajı da var Trabzonspor. Tabii ki değerlendirdi. Hani bence hem Okan Hoca'nın yanlış kadrosu hem de Trabzonspor'un doğru kurgusu bence burada galibiyeti getirdi. Yani burada her teknik direktörden her hafta üst düzey başarı bekleyemeyiz. Yani şimdi Okan Buruk, yani olabilir bu tarz maçlar herkesin başına geliyor. Tabii. Yani Guardiola geçmişte bir maç sonrası kafasını kanattı yani stresten. Hani Okan Hoca da kırmızı kart gördü. Trabzonspor da belki ilerleyen haftalarda böyle bir mağlubiyet alacak. Belki Galatasaray yine böyle bir maç kaybedecek veya tersi durumda maç kazanacak ama teknik direktör hatası mıydı? Bence tamamen Okan Hoca'nın hatalarının gün yüzüne çıktığı bir maç oldu ama ben burada bu maç sonrası Okan Buruk'u tamamen böyle eleştirerek Galatasaray'daki sezon genelindeki hataları da sadece Okan Hoca'yı yıkmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu sene zaten taraftarlar şunun farkındaydı. Bu çok kötü geçen transfer dönemi sonrası bence. Hani kağıt üzerinde. Çünkü evet net isimler geldi. Rafael Leao dünya yıldızı, evet doğru. Ama başarısızlık bence yönetime yazar. Başarı oranı da daha çok teknik ekibi, yani Okan Buruk'a yazar diye düşünüyorum.
1: Çok
0: ama
1: geç mi yapıldı transferler?
0: Yani geç geldi. Çünkü neden? 25 milyon euro Batragov alıyorsun. Trabzonspor deplasmanında oynatamıyorsun. Victor Osimhen yani evet sakat. Deniz Gül'ün performansı iyi, ilk 11 oynatıyorsun olabilir. Ama Deniz Gül doğrudan Osimhen arkasında oynayabilecek bir isim mi? Aslında son maçta bunu gösterdiler. Yani ben hazırım mesajını verdi ama şimdi ilk iki maçta da onu da öyle bir yükün altına koyamazsın. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor. Ya Rafael Leao'ya o kadar para verdiysek Sané ile beraber ilk 11'de oynayacak. Ama bu adamlar beraber 3 idmana bile çıkmadılar belki de. Hani aynı takımda bile oynamamıştır. Ya sen zorlu bir Trabzonspor deplasmanına bir tarafta Rafael Leao, bir tarafta Sané, ortada Yunus ilk kez bir arada oynayacaklar. Bu tarz deplasmanına kötü başladığında, odaklanma sorunu olduğunda, bir de iki top kaybettiğinde geçmiş olsun zaten.
1: Bir de senin dediğin gibi ilk kez birlikte oynamalarının yanı sıra başka bir olumsuz nokta daha var. Hani bu benim kendi yorumum. Lütfen düzelt yanlış bir şey söylüyorsam. Sané'de sağda, solda Leao'da top kaybettikleri zaman defansa gelen, yardım eden, koşan oyuncular değil ve sık sık da top kaybediyorlar. Zaten bir Sané vardı sık sık top kaybeden ve oyuna bir anda küsüp geri dönmeyen, öyle seyreden. Bir de şimdi

0: Leao da katıldı. Sağda böyle, solda böyle. Biraz kötü oldu gibi sanki.
1: Yani böyle bir senkron sorunu vardı sanki. Bir de yani ilk Trabzon deplasmanında böyle bir kadroya çıkıyorsun. Ha. Ya şimdi bu oyuncular da bu maçlar için alındı, doğru. Ama bir arada oynamaya ihtiyaçları var. Hani bence biraz o konuda da Okan Hoca aceleci davrandı. Hani Barış Alper'i korumak için hani yedek kulübesinde başlattı ama bence Barış Alper'in dinlenmesi gereken maç Kocaelispor maçıydı. Hı-hı. Mesela çok iyi bir devre geçiriyor Lizbon'da Sané. Hı-hı. Kaçırdığı golden sonra günah keçisi ilan edildi. Ama Gençler Birliği maçında yedek başlıyor. Yedek kulübesine hapsoluyor. O da oyuncu orada etkileyebilir ama Sané bir sefer dönüp Trabzonspor maçında ilk 11 başlıyor. Hani orada da bence bir
0: da
1: kadroda enteresan bir karar verildi o noktada. Yani böyle bu tarz maçları bence yerli ismin ağırlığıyla kazanırsın. Ben olsam Barış Alper Yılmaz'ı kanatta başlatırdım. Sané ya da Leao'dan birisini mutlaka yedek kulübesine başlatırdım. Çünkü ikisi bir arada olmadı. Yani bir de Batrogo bağlantı oyuncusu olarak övüldü. Galatasaray'la beraber onu da kesiyorsun. Yani yedek kulübesinden başlatıyorsun. İş işten
0: Sana
1: geçmiş.
0: Sana da öyle bir oyuncu ki bir maçta çok iyi oynuyor. Diğer maçta o kadar kötü oynuyor ki yani çok tutarsız.
1: Bir de takımda gerçekten bu sene hani şimdi maçın başında Davinson Sanchez çok kritik bir hata yaptı. Evet. Ya yani şimdi Galatasaray bunu önlem alacaksa.
0: Spor maçında da yapmıştı değil mi?
1: Spor Lisbon maçında da yaptı. Geçen sene Frankfurt maçında da yaptı.

0: Ya bana kalsa Dünya Kupası'ndan sonra, Dünya Kupası'ndan bu yana bence Uğurcan Çakır kendi potansiyelinin çok uzağında. Ama Uğurcan Çakır da geçen sene mesela az önce konuşmuştuk yine Alanyaspor deplasmasında, yani 5-1 6-1 kaybedeceğim maçta. Tabii, Uğurcan Çakır senin 1-0 galip gelmene sebep oldu.
1: Geçen sene çok eleştirildi Dursun Özbek Galatasaray yönetimi. 35 milyon 36 milyona evet, alınır mı Uğurcan diye. Fakat herkesi söylediğine pişman etti Uğurcan performansıyla. Müthiş toplar çıkardı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda epey bir rolü var. Ama dediğin gibi bu sefer şöyle bir istatistik var. 4 maçta 15 şut gelmiş üzerine kaleye. 11'ini yemiş.
0: Hatta bir maçta da Uğurcan Çakır yoktu. Can Kat vardı. Göztepe maçı.
1: Onun için 4 maç diyor galiba. İşte,
0: evet, çünkü 10 gol yedi Galatasaray bu sene toplam. Uğurcan Çakır Göztepe maçında
1: yoktu.
0: Bu
1: herhalde Sporting maçı da
0: daha o da olabilir. Doğru. Yani. Yani şimdi Galatasaray bu arada çok ciddi bir sorunu çıktı artık. Kötü giden maçlarda artık dönemiyor. Evet. Hani şimdi Lisbon maçı çok iyi başlıyorsun. Hakem evet kötü bir karar. Kırmızı kart verse iş işten geçebilir artık senin için olumlu anlamda. Ama orada kopuyorsun. Artık çevirme ihtimalin kalmıyor ve bu oyuncu grubuna yansıyor. Geçen sene de bu aynısı yaşandı. İşte Juventus deplasmanı, Liverpool deplasmanı. Tarihi skorlar olabilirdi. Mesela Galatasaray geçen sene Juventus elenseydi şampiyon da olamazdı. Tabii. O kırılma yaşanırdı orada. Ama Okan Buruk son 16'yı geçmiş. Liverpool'la eşleşmiş ama özür diliyor. Neden? 4 yıllık en kötü maçım mı dedi. Bana göre o maçı geçen bir maç oldu. Trabzon maçı. Yani bu kadar ciddi pozisyon vermedin, 4 tane isabet tuşta 4-0 kaybediyorsan, bu kadar kolay dağılabiliyorsan bir mental kırılganlık da var takımda, bu belli. Ama bir doymuşluk hissi olabilir mi?
1: Herkes ben, bunu konuşuyor. Yani, 4 senelik şampiyonluktan sonra, ilk 16'dan sonra şampiyonluğunda oyuncular başarıya doydu, bir motivasyonları yok şeklinde yorumlar var.
0: Yani Galatasaray'ın kadrosu, geçen 2 hafta önceki kadro 2024'te beraber oynamıştı kaleci hariç. Yani Muslera ve Uğurcan Çakır'ı çıkar, kadro aynı. Aslında kimine göre bu iyi bir durum. Çünkü istikrar var. Kadroyu koruyorsun ama kim bir baksa şöyle düşünüyor. Ya bu takımın acaba transfer yapma cezası mı var? Ya Samsun Spor bir dönem böyle bir durumdaydı. Hani transfer yapma cezası var, aynı kadroya çıkıyorsun. Sen
1: Marsilya gibi.
0: Marsilya da öyle oldu mesela.
1: Değil mi?
0: Ama şu an bakıyorsun. 2024'teki kadroyla sen 2026'da çıkıyorsan bunu bence tesadüf olarak ben yorumlarım. Çünkü neden? Sen bu sene çok kötü bir transfer dönemi geçirdin. Ha. Her ne kadar son günlerde Rafael Leao'yu alsan da Batrogov'u getirdin 25 milyon euroya. İşte Rafael Leao'yu getiriyorsun yaklaşık neredeyse 40 milyon euroya. Ama şu an taraftarın çok memnun olduğu hamleler mi? O soru işareti. Niye? Zamana ihtiyaç var. Bu zaman içerisinde sen Barcelona maç yapacaksın bir takımdan sonra. Oyuncular bir takım kampına gidiyor. Bir arada olamayacaklar. Beraber çalışamayacaklar bu süre zarfında. Sen bir haftalık çalışmayla Barcelona yeneceğini düşünüyorsan o zaman sıkıntı yok. Kolay
1: Barcelona
0: gelsin.
1: Barcelona belki de tarihinin en formda durumunda tabii. Şu anda.
0: Yani müthiş oldu. Mourinho da çok etkilendi o durumdan mesela. Yıllar sonra Real Madrid'e döndü. Adam son maçta Atletico Madrid'i kaybetti. Barcelona 7-7 yaptı şu an. Evet. Hani ve 5 ayrı maçta 5 tane gol attı Barcelona. Çok formdalar. Skor çeşitliliği de çok fazla. Lamine Yamal atıyor. İşte diğer tarafta Rafinha atıyor. İşte Rodri var orta sahada. Gavi var. Çok iyi bir orta saha. Kolay değil. Şimdi sen içeride oynayacaksın.
1: Teknik direktörünün bir yorumu var işte hafta sonu. Barcelona diyor futbol oynamıyor diyor. Acayip bir şey oynuyor diyor. Bizden çok farklı diyor.
0: Barcelona'da işte bak onlar da bir borcalama dönemi yaşadılar. 2021-22 sezonunda. Galatasaray'la eşleştiği zaman. Hani takımın başında mesela Koeman vardı. Xavi vardı o dönemlerde. Geldiler gittiler böyle. Şimdi bak tekrar kendi sistemini geri getirdiler. Doğru hamlelerle. Ama şu an bakıldığında şimdi Galatasaray'ın Barcelona karşısında şansı nasıl olacak? Beraber çalışan oyuncu grubu yok ki şu an. Geçen sene aynısı yaşandı.
1: Vallahi şu anda Galatasaray Barcelona maçı bu hafta olsaydı herhalde Eyüpspor Fenerbahçe maçından farklı olmazdı.
0: Ya tabii onun motivasyonu farklı. Liverpool maçında da herkes öyle düşünüyordu. Galatasaray 1-0 yendi.
1: Evet,
0: ama şöyle bir durum var mesela. Geçen sene Frankfurt maçı var Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi İlkay Gündoğan o hafta geldi. Uğurcan Çakır o hafta geldi. Yani 3 hafta, 2 hafta bir arada yuvarlak masada yemek yemeyen oyuncular bir anda kendini Frankfurt deplasmanında buldu.
1: Öne geçtiler.
0: 2-0 fırsatı
1: hatta
0: geldi.
1: Hatta 2-0 fırsatı geldi.
0: Olmadı sonra 5-1 de aldın. Maalesef. Yine de aldın. Maalesef. Hani böyle zaten o kadar kırılgan ki cam yani Galatasaray şu an. Bir çıtladı mı kırılıyor, dağılıyor. Ama orada bir kaya parçası lazım şu an Galatasaray'a. Yani ben burada tüm suçu Okan Buruk'a atamam. Bu bana biraz haksızca gelir.
1: Çünkü yani futbolcular oynamadıktan sonra, bekleneni yapmadıktan sonra değil Okan Buruk. Dünyanın en iyi teknik direktörü olsa ne yapabilir yani?
0: Mesela ben baktım geçmiş maçlara. Galatasaray geçen sene de bu sene de ilk 10 haftalarda kenar oyuncundan skor katkısı alamıyor. Hı-hı. Mesela Sané'nin bu kadar çok eleştiren Sané'nin bile kenardan getirdiği goller var. İşte geçen sene Fenerbahçe deplasmanı sonra Başakşehir'de iki tane gol attı. Hı hı. Bu sene Yunus Akgün'ün gol katkısı var ama yok, Barış Alper kanatlarda başlıyor.

0: Yok. İşte Yunus oraya geçiyor. Yok. Hani kanatlardan beslenemiyor Galatasaray şimdi. Daha çok golleri merkezden ve Osimhen'le bulmuş. İşte Şalay yaptı bir tane de. Geçen sene bir maçta Eren Elmalı kanat başlıyor. Bir deplasmanla Galatasaray'da. Onun golleriyle yeniyorsun. Eren'i biraz daha aktif kullanmışsın. Güzel ama bakıyorum diğer takımlardaki kanattaki efektiflik şu an yok Galatasaray'da. Bunun üzerine biraz çalışması lazım.
1: Trabzonspor maçından sonra özellikle sosyal medyada Galatasaray taraftarlar tabii yani Okan Buruk temlerini ilettiler ama epey futbolcular da bunlar içinde Sallay da vardı. Aslında Sallay orijinal bir sağ bek değil, bir kanat oyuncusu. Ama Okan Buruk onu bazen çaresizlikten, bazen beğendiğinden sağ bek oynatıyor. Ama ben şimdi sevgili dinleyicilerimizin de fikirlerini öğrenmek isterim ama onlar da bir düşünsünler. Ben tabii Ferhat'ın fikrini merak ediyorum. Sallay'ın sağ bek olma konusunda ne düşünüyorsun? Ve Singo'nun geldiğinden beri sakat, sakat, sakat, sakat. Yani hani sağ bek orijinal evet. Kim var elimizde? Sadece Singo var Galatasaray'ın elinde. Singo. Bu ay vardı, o kiralıktı gitti. Sadece sağ bek orijinal değil mi?
0: Singo.
1: Singo ama o da ortada yok. Mecbur Sallay'a oynuyor.
0: Yani çok çok iyi futbolcu ama çok çok kötü transfer. Evet. Bence yani 31 milyon euroya geldi.
1: Galatasaray'a gelmeden önce de bu kadar sakatlık yaşıyor muydu?
0: Ya Monaco'da üçlünün sağında oynadığında bu kadar çok sakatlık yaşamıyormuş. Ama Monaco'nun öyle bir sıkıntısı var ya. Oraya giden, oradan gelen oyuncu mesela Zakaria vardı orta sahada. İşte Ovattara geldi Beşiktaş'a. Bu tarz oyuncular Monaco'da son zamanlarda enteresan bir şekilde çok da sakatlık yaşıyorlar hani. Ama kadro geniş olduğu için orada çok sorun olmuyor. Ama burada mesela Singo geçen sene çok iyi Şampiyonlar Ligi maçları var. İnanılmaz iyi performans ama ligde bakıyorsun imza maçı yok. Yani bir Alanyaspor deplasmanı var. Icardi asist yapmıştı. Sonra bir sakatlandı, bir daha geri dönemedi. Bu sakatlık şeyi yoruldu biraz. Sağ bek dönmediğinde bindirme sayısı arttıkça adaylar buna biraz dayanmıyor ve kolay sakatlanıyor. Ama şu an Singo biraz bu dönem teklifler de aldı ama satılmadı. Neden? Kiralıktı bu teklifler. Yani şimdi sen 31 milyon euro transfer yapmışsın. Bedelsiz kiralayacaksın Napoli gibi takımlara. Opsiyon maddesi zorunlu değil, niye göndereceksin? Bize kulüp buna yanaşmadı ama şu an Singo'nun dönmesini bekliyor Galatasaray.
1: Sallay konusunda ne düşünüyorsun Sağbek?
0: Ya Sallay mesela geçen sene çok iyi performans gösterdi. Babası bile açık adaylı. Liverpool ligi gösterdi. Hı-hı. Hani olabilir hani yarım dönem böyle bir oyuncu bulunduysa gayet iyi bir parçada o da katkı verebilir. Çünkü kendi ülkesinde forvet başlayan oyuncu Okan Buruk çok iyi bir Sağbek yaptı. Ama bu sene bana göre Sallay'ın çok kötü performansı var mı? Bence yok.
1: Herkes kötü performans.
0: Yani şimdi olabilir. Bu tarz önce kötü performansları olabilir ama genel olarak Şalay performansı iyi mi? Bence şu an Galatasaray'da beklenen görevi yerine getiriyor. Hani zaten sağ bekte bir sağ bek ne yapabilir ki? Oyun içerisinde var. Atağa katılıyor. Ama mesela Salah'ın attığı ilk golde daha şiddetli uzaklaştırabilir mi? Veya daha kontrollü bir şekilde davranabilir miydi? Ya o tarz bekleri yapan kişilerin de zaten piyasaları 50 milyon eurodan başlıyor. Şu an yani o yüzden Galatasaray Şalay'dan alabildiği katkının çok çok fazlasını aldı. Yani bu yabancı sınırını da elinden çıkarabiliyorsan, yerine birini koyabiliyorsan koy. Ama son zamanda Galatasaray kimin yerini doldurabildi? Mesela Şaşa Boy sattı 30 milyon euro. Sergio oraya geldi. Kariyerinde iki tane maçı yok doğru düzgün Galatasaray'da. İki tane kupa kazandı gitti. Kimse adını bile hatırlamıyor. Onun haricinde mesela yine oraya Frankowski geldi. Yelert geldi. Galatasaray 30 milyon eurodan fazlasını harcadı. Yine gitti Şaşa Boy'u bedavaya kiralayıp, hatta üstüne biraz da ücret ödeyip kiralayıp tekrar geri göndermek zorunda kaldı. Şalay'la yoluna devam ediyor. Yani zaten Galatasaray gönderdiği önce yerini de kolay kolay dolduramıyor. Mauro Icardi yeni bile doldurmadı. Uh-huh. Denizgül'le orayı biraz daha idare etmeye çalışıyor. Denizgül'e de haksızlık. Bu çocuk zaten genç bir potansiyel. Hani daha kariyerinde şu an üst seviyede 100 maçı var mı? Yok.
1: Ama Porto'nun 3. santrı.
0: Yani geçen sene Samu sakatlandı Porto'da. Süre buldu. Çok da ilerlendiremedi. Çünkü evet. Gelişmeye ihtiyacı var biraz da. Ama 10 milyon euro Denizgül için mantıklı mı? Bertu Yıldırım'a gittin 15 istendi.
1: Türk olduğu için mi?
0: Yani Denizgül'ün Avrupa tecrübesi var. Avrupa'da altyapısını tamamlamış. 10 milyon euro bence Denizgül için gayet ideal bir rakam. Ama doğrudan Galatasaray'da ana parçayı atabiliyor musun? Atamıyorsun, tecrübe ihtiyacı var. İşte burada da iş biraz daha Okan Hoca'ya düşüyor. Yani aldığı oyuncu bence geliştirebilmeli, katkı alabilmeli. Mesela Renato Niyaga geliyor. Benfica karşı üst düzey maçta oynamış bu adam Portekiz'de Casapia takımıyla.
1: Trabzonspor'la da hani Galatasaray kulübünün açılmasına neden olan yani, bir oyuncu yani. Bu kadar önemli bir oyuncu niye oynadı oynamıyor
0: acaba? Ya yayıncı kuruluş bile son maçta son dakikada Renato Niyaga'nın yüz ifadesini çekti paylaştı. Evet. Orada ekrana yansıdı. Evet. Muhtemelen Trabzonspor'a gitmiş olsaydı bu biraz benzer bir eleştiri olabilir. Çok da klişe olabilir. Ama olayın çıkışını o da yapabilir. Çünkü topla dilip

0: Bir yeteneği var, çalışkan, çok da özverili oynuyor. Topla gidip gelebilen bir isim. Bir insanlar şöyle diyor işte, topla ilişkisi zayıf. Tamam da 21 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. Ya, topla ilişkisi zaten tabii ki zayıf olacak. Bunu sen geliştireceksin. Olayının çok mu iyi? Şu an Fiorentina'da olayının kaç tane maçı var ki? İstediği forma şansını bulamıyor şu anda olay mesela Fiorentina'da. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama Trabzonspor aldı, çok iyi bir şekilde kullanıp neredeyse 30 milyon euro yakın satıp kâr etti. Ama Galatasaray kendi değerini çok uzandı şu an.
1: Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız var sevgili dinleyicilerimiz. Ardından spor servisine devam edeceğiz. Ferhat Kızıltaş'la sohbetimize devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yine Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: 19.54 saatimiz, TRT Radyo 1'de spor servisi devam ediyor ve ben Kerem Demircioğlu, stüdyoda sevgili Ferhat Kızıltaş'la sohbetimize devam ediyoruz. Şu vakte kadar Trabzonspor Galatasaray maçını konuştuk. Bugün hatta programa girmeden az bir süre önce Galatasaray'ın resmi sitesinden bir açıklama yapıldı. Çünkü 4-0'lık maçtan sonra Okan Buruk'la Başkan Dursun Özbey'in arasının açık olduğu gibi bazı iddialarda bulunulmuştu sosyal medyada. Bunu yalanlayan bir açıklama yapıldı. Ne denildi sevgili Ferhat açıklamada? Dursun Özbek ne demiş yani açıklamada?
4: Şu anda Okan Buruk'un destekçisi olduklarını belirttiler. Evet. Hani açıklamanın devamına bakıldığında son zamanlarda mesela bugün bir iddialar çıktı. Galatasaray'ın yurt dışında bir hoca aradı. Fransız oldu hatta bu ismin. Buna yönelik bir açıklama belirtildi. Çünkü çok yıpratıldı bu süreçte. Buradaki son Trabzonspor maçından sonra Sayın Başkan'ın yoğun bir üzüntüsü var. Burada zaten açıklamada kendisi belirtmiş. Bu mağlubiyet sonrası sadece tüm suçun Okan Hoca'ya atılmasında yanlış olduğunu kendisi aktarmış. Yani bizim buradan çıkardığımız Okan Hoca'ya karşı en azından Galatasaray yönetiminin bir rahatsızlığı yok.
3: Okan Buruk'un arkasındayız mesajı var.
4: Yani ama tabii bu açıklama biraz korkunç da olabiliyor biliyorsun abi.
3: Kesinlikle yani. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Böyle bir yönetimin yani, teknik direktörün arkasındayız açıklamasından sonra genelde %50 böyle sürpriz kararlar da gelebiliyor.
4: Yani şöyle deniyor var. Bizim tanrımız dün neyse bugün de aynıdır diyor Sayın Başkan. Hı-hı. Ama bunu da eğlenmene dökmesi lazım bence. Yani çünkü neden transfer dönemi son 4 sezonun şampiyon oyuncusu bu kadar yorulmamalı. Hı-hı. He bütçen neyse ona göre hareket edeceksin. Şimdi Sayın Başkan'ı kimse şu konuda da suçlayamaz. Ya işte 50 milyon euro sağ bek getir, 50 milyon euro orta sağ. Ya Galatasaray'ın zaten bütçesi 4 yıl önce bu kadar değildi yani. 4 büyükler bu kadar yoğun harcamalar da yapamıyordu. Yani gelen oyuncular belli, giden oyuncular belli yani. Şimdi bakıyorum bu sene her takım 30 milyon euro oyuncular artık ucuz diye bakıyor. Ya Türk futbolun gerçeğinde bu rakamlar hiç yoktu ki. Çok nadir. Evet. Geçmişte tamam Fenerbahçe Anelka'yı getirdi mesela. Galatasaray Schneider'i getirdi. Beşiktaş mesela Kovarejme'nin ilk dönemi. İnanılmaz paralar. Ama hiç bu kadar olduğu kadar bir ortam oluşmamıştı bir anda. İşte Muhammed Salah geliyor Trabzonspor'a. Artık herkes normal karşılamaya başladı. Hı-hı. Diğer tarafta Vlahovic geliyor. Yani Galatasaray Rafael Leao'yu getiriyor. Neredeyse 40 milyon euro verildi. Yarısı

0: ikna olamadı taraftarların. Hani acaba doğru isim mi? Ki 40 milyon euroya karşı. Greenwood geldi Fenerbahçe. Yani çok normal görünmeye başlandı. Yani şimdi yönetim yerinde olsam şunu söyledim. Ya Okan hocam, bizim bütçemiz bu. Ya Okan hoca da ona göre isim önersin. Ona göre bir çalışma yapsın. Yani 7 milyon euroluk oyuncu alacağım desin o zaman. Yani gidip de 3 ay boyunca 40 milyon euroluk adamın peşinden gitmesinler. Uh-huh. Bir sefer red cevabı aldığında, o isim transfer yaptığında sen yerine bir adam bulamıyorsun. Bir hafta karada menajer önerisiyle gidip 3. plandaki ismi almak zorunda kalıyorsun. Bu geçmişte Galatasaray'ın başına geldi. Ama bu açıklama tabii ki evet, biraz daha tartışmaları kapatmıştır iddialar. Çünkü bugün sabahtan beri sürekli yabancı hoca önerilmeye başlandı. Evet. Bir anda böyle sosyal medya sayfalarında herkes beğendi yabancı hocayı yazmış. Biri yazmış işte şu kadar koşu mesafesi. Biri yazmış işte oyuncuları saha içerisinde farklı varyasyonlarla oynatıyor. Ya gördük, burası Süper Lig. Ya İtalyano daha düne kadar Marsilya'yı parçaladı. Adam iki mağlubiyet aldı Dep Basman'da yani. Hemen eleştirildi. Alanya Spor ve Ambe Spor. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal çok eleştirildi. Ya gördük, 3 puan gerisindesin şu an Galatasaray'ın. Yani uçan kaçan bir şey yok şu an Süper Lig'de. Kimse uçamıyor. Galatasaray her sene 6'da 6'ya yapıp da sezona başlamadı. 2 senedir böyle doğru. Bu sene mesela 2 maçta takıldığı için bir anda Okan Buruk gitsin, yeni hoca gelsin. Ya ben bu filmi 2013'te 14'te gördüm yani. Fatih Terim şampiyon oldu, gitti. Sezona başladı. Gayet iyi bir futbol vardı, ayrıldı. Roberto Mancini
1: bir de Galatasaray taraftarı diğer futbol kulüp taraftarlarından biraz daha sabırsız ve daha fazla isteyen bir taraftar. Vallahi, en ufak hatasında hemen Okan Buruk istifa TT'leri dolaşıyor.
0: Bu çok da yanlış anlaşılmaya başlandı. İşte Galatasaray başarılı yapan budur. Bence bu biraz abartılıyor. Ya maça gelen taraftar ne istiyor, önemli olan o. Sosyal medyada ben ne bileyim, adam Galatasaraylı mı veya Fenerbahçeli mi, Beşiktaşlı mı bilmiyorsun ki. Hani şimdi İsmail Kartal'ı eleştiriyor ama Fenerbahçeli mi bilmiyorsun. Ama maça gelen taraftar gerçekten orada tepki gösteriyorsa onu anlayabilirsin. Niye? Futbol işte tuttuğu takım maçını izlemeye gelmiş, tepki gösteriyor. Ama şu an bakıyorum sosyal medyada ya maç kazanıyor, yine eleştiriliyor. Yani,
1: şunu mu demek istiyorsun? Tribündeki seyirci... Ya hiçbir zaman olmasın tabii, hiç kimse için olmasın. Okan Buruk istifa diye tezahürat yapmadıktan sonra çok da inanılacak şeyler değil
0: tabii
1: mi?
0: Hoca zaten bunu basın toplantısında kendi söylüyor. Ben diyor bunun karşılığını statta alıyorum. Görüyorum hani iyi olarak. Sokakta herkes ona sevgi gösterisinde bulunuyor. Eğer bunun tepkisi olsa zaten hoca da kalmak istemez. Niye kalsın ki mutsuz olduğu yerde? Başarısız olur. Ama şu an bakıldığında mesela o kadar çok doyumsuz olduk ki. Ülke olarak mesela bir futbolcu geliyor, iki maç kötü oynuyor, hemen gitsin. Hoca geliyor, 4 sene şampiyon. Yani Jürgen Klopp Dortmund'la şampiyon oldu 2010-11, 11-12. Ama öncesinde 2 sene şampiyon olamadı. Sonraki dönemlerde o çok iyi kadro yine şampiyon olamadı. Şampiyonlar Ligi'ne final oynattı. Sonra son sezonunda 14-15 sezonunda çok kötü bir dönem. Neredeyse o takım küme düşecekti. Sonra toparladı, 7. falan oldu. Sonra gitti Liverpool'a mesela. Ama burada Okan Hoca 5. sezonuna giriyor. Ya 4 yıldır şampiyon. Ya seni 4 yıldır şampiyon yapan bir hoca bırak da seni bir sene 3. 4. yapsın ya da 2. yapsın. Yani dünyanın sonu mu? Hani senin böyle futbol kültüründe, tarihinde her sene sen şampiyon mu olacaksın?
1: Böyle bir şey yok
0: da. Yani bu Fenerbahçe Beşiktaş için de geçerli. Tabii. Şimdi bir sistem kuruyorsun, 4 yıldır orada, 2. oldu diye hemen gönder. Ya tüm sistemi dağıtmaya değer mi? Eğer doymuşluk varsa, hoca da doymuşsa gönder. O ayrı bir konu. Veya bir disiplin sorunu varsa... O da Galatasaray yönetiminde düşüyor. Bir tane futbol hakkı bulacaksın ki 3 yıldır yok bence futbol hakkı Galatasaray'da. Çünkü transfer döneminde bu yansıyor belli. Birazdan menajer önerisiyle giden bir sistem oluşmuş. Futbol hakkı olsa tesislerde kalır. Hocam bir sorunum var mı?
1: Yani mesela Beşiktaş'taki Önder Özen gibi.
0: Yani mesela İlkay Gündoğan, sen neredesin, gel bir oturalım. Sana ne oldu? Biri sana kötü söz mü söyledi? Küstün mü sen mesela? Yani ya belki oyuncunun duygusunun okşanmasına ihtiyacı vardır ya. Hani çağır bir akşam yemeği ye, bir şey yap. Ya Abdurrahman Albayrak figürü yok şu an Galatasaray'da maalesef. Evet, şu an. Ama bu takım lider. Buna rağmen liderse Okan Hoca bence çok başarılı.
1: Evet. Yani şimdi diğer maça geçmeden önce sana ile ilgili bir şeyi anlatacağım, görüşmemi. Hüseyin Özkök, hepimizin yakından tanıdığı evet, değerli bir gazeteci. Uzun sene Almanya'da gazetecilik yaptı ve Bayern Münih'inde kongre üyesi. Yani Bayern Münih'i de çok yakından takip ediyor. Sané İlk geldiğinde yani hayal kırıklığı yaratan maçlar oynamıştı. Ben de Hüseyin abiyle konuşurken Gökova'daydım. Abi dedim, yani Sané'yi Türkiye'de senden daha iyi tanıyan yoktur. Bayern Münih'ten hatırlarsın, biliyorsun. Yani Türkiye'ye geldiği için mi bu kadar kötü oynuyor? Hayır dedi. Bayern Münih'te de aynı Sané dedi. Yani 4-5 maç saç yoldurur. Sonra bir çıkar, iki çalım, bir gol, bir asist. Takımın sevgilisi olur seyircilerin. Ama sonra 4 maç gene saç baş yoldurur dedi. Yani Sané'de böyle bir durum varmış. Yani Türkiye'de olduğu için değil, Sané'nin durumu bu diyor. Yani Hüseyin abinin dediğine, hani ben aktarayım dinleyicilerimize. Başka bir soru soracağım ben. Gift Orban.
0: Evet.
1: Şimdi takımlarımız, özellikle büyük takımlarımız, az önce senin dediğin gibi işte 20, 30, 40, 50 milyon eurolara bonservisle golcü arıyorlar, forvet arıyorlar. Bakıyoruz Ahmet Sportif faaliyetlere. Gift Orban'a kaç lira vermiş olabilir bonservisine ya da kaç lira maaş almış olabilir? Niçin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi daha büyük takımlarımız böyle futbolcuları bulamıyorlar da oynatamıyorlar? Yani şu yüzden mi, hani Gift Orban'ı transfer ettiğinde mesela Galatasaray'da, Fenerbahçe, seyirciler tepki mi? Ya kim bu ya? Bu yakışır mı bize mi diyeceklerinden korkuyorlar? Ya da gerçekten analiz mi edemiyorlar, böyle futbolcuları alamıyorlar?
0: Şöyle, Ahmet Spor'a bakıyorum mesela. Bak, Tekin Tevdiun'dan başlayalım. Bessinkasi, Belçika'dan bilinen bir hocaydı. 2014-15 sezonunda Galatasaray, Dortmund ve Arsenal olduğu grupta 3 deplasını da kaybetmedi. İçeride de Galatasaray yendi. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.
1: Hangi takımla çalışıyordu?
0: Anderlecht.
1: Anderlecht çalıştırıyordu.
0: Tielemans 17 yaşında orta sahada oynuyordu. Yani bir de Ganalı bir sol bekleri vardı. Aşonpak yeni çıkmıştı. O da piyasaya. O da oynuyordu. Mesela genç bir oyuncu. Anderlecht'te şampiyonluk yaşadı. Sonra Legia Varşova'da Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Olympiakos'u var bunun. Konferans Ligi var işte. Yurt dışında çalışmış. Şimdi Amespor'u şurada kutluyorum. Niye? Şimdi klasik alttan gelen yeni Anadolu takım ne yapar? Süper Ligi bilen bir hocayla çalışır.
1: Evet.
0: 30 tane transfer yaparlar.
1: Evet.
0: Bunu yapmadılar. Ne yaptı mesela? Ben bakıyorum mesela. Bir tane oyuncu almışlar. Balet. Antalyaspor'a küme düştü.
1: Müthiş.
0: Kaça almışlar? 1.60. Yani 2 milyon euro bile alamamışlar.
1: 1.600. Oynayan değil mi?
0: Evet. Sonra Gift Orban Hoffenheim'den kiralanmış 1 milyon euro. Bu arada Gift Orban 2 sene önce Galatasaray'ın gündemindeydi.
1: Evet.
0: Gent'le 4 dakikada 3 tane gol attı. Başakşehir'e gündem olmuştu. Lyon 14 milyon euroya aldı.
1: Evet.
0: Ekonomik kriz yaşadı. Kullanamadı çok. Sonra kiraladı. Geçen sene de ben onu da geçirdi ama bir problemi vardı. Futbol işte böyle. Mbakame 27-28 yaşına kadar piyasada yoktu. Trabzonspor mesela gitti aldı. Gayet iyi bir şekilde ondan verim aldı. Mesela Gift Orban kötü dönemde diye Süper Lig'e uyumlu olmayacak diye bir kaydı yok ki. Aldı. Ahmet Spor transfer etti. Gayet iyi kullanıyor. Şimdi bakıyorum.
1: Peki Ahmet Spor bu futbolcuyu buluyor da Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş niye bulamıyor işte, bu ve bu benzeri?
0: Mesela dün ilk 11 çıkan bir oyuncusu var. Çorlu 1947'den gelmiş. Muhammed Halil. Suriye asıllı.
1: Hı hı.
0: Kendisi sol kanat başlıyor. İkinci ligde oynamış ya. Bak, ikinci lig altta oynamış.
1: Evet.
0: Alıp ilk 11 oynatıyor. İşte Cagne bile yedek kulübesine kalıyor. Adam diyor ki ya benim sistemim uymuyor, ben oynatmıyorum. Evet. Şimdi bakıyorsun 9 milyon euro harcamışlar. Bir kadro kurmuşlar. Şimdi bakıyorsun.
1: Ve liderler.
0: Ve lider şu an. Galatasaray'ın önünde averajla.
1: Trabzonspor'u kendi sahasında müthiş yeniyor. Beşiktaş'ı yeniyor.
0: Yani bir de tribünden çıkım tıklım. Yani böyle şehir takımları gelecekse gerçekten çok iyi.
1: Orada o zaman bir futbol aklı var değil mi? Ya, az önce senin bahsettiğin. Bir futbol aklı
0: işte
1: var.
0: Neden? Bak, hoca geliyor. Arnavut asıllı. Bestikasi. Krasnik geliyor, Kosovalı.
1: Evet.
0: İşte çok iyi bir. Bu arada Krasnik de orta saha oyuncusu, hücumcu. Baktı olmadı. Sağ bek yaptı. Çok iyi verim alıyor. 3 maçtır. Hı. Adam artık herhalde orada devam edecek. Öyle görünüyor. Mesela Dellova, o da Kosovalı. Hı. Mesela. Bir de kendi milli oyuncuları da çağırdı, getirdi. Hı. Transferini yaptı. İşte futbol aklı böyle. Bakıyorsun dört büyüklere. Ya yıllardır böyle bir mücadele, böyle bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Ama bir hoca ayrıldığında ne oluyor? Futbol direktörü gidiyor. İşte yönetici
1: yani
0: gidiyor.
1: Mesela Galatasaray'a 40 küsur milyon euro Leao geleceğini, Gift Orban gelse şu ana kadar daha etkili olur muydu, olmaz mıydı? Bence
0: ama şimdi
1: olurdu.
0: Şöyle ya, Gift Orban gibi bir oyuncu Lyon'da niye olmadı? Disiplinsiz hareketleri vardı mesela, böyle çok konuşuyordu. Ama şimdi orada gelir, başarılı bilemez. Olur. Mesela bilemezsin.
1: Bilemez.
0: Mesela Diasaba Sivasspor'a geldi. 2021 yılında çok iyi oynadı. Sonra ayrıldı, gitti geldi. Bir bakıyorsun fiziğine, bu adamdan süper futbolcusu olmaz diyorsun ama.
1: Halı saha oyuncusu
0: yani
1: gibi.
0: Müthiş oynuyor. Yani müthiş, sanki futsalda. Bir Brezilyalı oyuncu gibi,
1: evet,
0: şu an.
1: Evet,
0: ama
1: evet,
0: katkı alıyor. Hani sende de var. Hani sen de yapıyorsun. Trabzonspor'da öyle, Galatasaray'da öyle inanılmaz harcamalar. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta. Ama bakıyorsun o futbolcu iki maç kötü oynadığında baskının yüksek olduğu alanda kolay dağılabiliyor. Öyle bir durum da var. Mesela bir de Bessikas'a şimdi geldin. Baskın olmadığı bir yer fazla. İşte sen bu takımda ilk ona girsen başarılıdır. Yeni çıkmışsın.
1: Evet.
0: Ama şimdi İtalyano mesela çok övdük değil mi? Herkes göklere çıkardı. Ben geçen de söyledim. Ya hocam sen bir Süper Lig'de deplasmanlara çık bakayım. Bir Sivas'ın soğuğunu ye. Bir Samsun'a git.
1: Tabii.
0: İşte git Trabzon deplasmanına bak. Amespor deplasmanına gittin, kaybettin.
1: Alanya'nın sıcağına gittin.
0: Alanya'da kaybettin. Şimdi gideceksin Göztepe'ye, Kocaeli Spor'a. Bak Türkiye'nin en zorlu deplasmanları. Artık tribünde tıkım tıktım böyle. Boş statları maçlarda oynamıyorsun. Şimdi buralardan çıkan hocalar genelde kim oluyor? Ligi bilen klasik yerli hocalar. İşte Okan Buruk falan genelde buralardan çıkıyor. Hani her ne kadar Trabzonspor'a kaybetse de. Şimdi buraya gelen yabancı bir senede buraya çözüyor. İkinci sene adapte oluyor. Şampiyon olabilse oluyor. Olmuyorsa üçüncü sene kesin oluyor. Hani Lucescu da Galatasaray ilk geldiğinde ilk sene şampiyon olamadı. Göndereceklerdi, olmadı. Takımda kaldı. Bir sonraki sezon şampiyon oldu daha kısıt imkanlarla. Şimdi buna bakıldığında bu bir başarı ama 20 senede bir yapılıyor bu. Bizim kendi futbol kültürümüzde. Ama şu an mesela bizim kulüplerimiz buna cesaret edemiyorlar. Mesela Okan Buruk eleştiriliyor. Genç oynatmıyor. Tamam da Okan Buruk genç oyuncu oynatırsa skor kötü giderse ne olacak? Okan Buruk kendi ayrılmak zorunda kalacak. Niye genç oyuncu oynatsın ki? Sen sabır gösteriyor musun ona? İşte Fenerbahçe'de İsmail Kartal Bartu'yu attı Roma maçında. Bence çok iyi oynadı.
1: Gayet iyi oynadı.
0: Hayatın
1: ama
0: ilk şampiyonlar ligi
1: maçı. Ama sonra ilk 11'e giremedi.
0: Şimdi milli takıma çağrıldı şu an. Evet. Ama Bartu çok kötü oynasaydı kaybetme olasılığı çok yüksekti o maçta. Hı-hı. Allah yardım etti çocuğa. Çok iyi maç çıkardı. Evet. En azından o tehlikeyi önledi. Ya burada mesela tribünde o genç futbolcu bir maçlık gömlü var maalesef. Bir kötü oynarsa bitti. Ama iyi oynarsa inanılmaz yüksek yere çıkarıyoruz. Böyle bir durum da var.
1: Peki tam olarak soruma cevap alamadım. Mesela Galatasaray yönetimi tutsa Gift Orban'ı transfer etse seyirci, taraftar ya bu kim, Galatasaray'a yakışır mı? 2 milyon euroya futbolcu mu alınır? Bu ne rezalet der miydi demez miydi yani daha seyretmeden?
0: Ya şimdi sen transfer planlamasına Bernardo Silva'yla falan girersen açılışı onlardan...
1: Gift Orban'ı alırsan olmaz.
0: İşte en son derler ya işte bu 2 sene önce yaşandı. Öyle bir isimler konuşuldu ki en son Lazio'dan Vecino diye bir oyuncu ortaya atıldı. Hı-hı. O konuca dedi ki ben bunu istiyorum. Taraftar sosyal medyada inanılmaz tweetler attı. Futbolcunun Instagram paylaşımının altına yorum yaptılar. Gelme istemiyor o seni dediler.
1: Allah Allah.
0: Çocuk sonra gelmedi. Olmadı. Endombele geldi. Endombele de geri gitti. Yani nasıl gitti ortada şu an. Ama kulüpler maalesef o cesaretli kararı alırken de altını bunu doldurması lazım.
1: Bu Gift Orban da 24
0: yaşında ya.
1: 24 yaşında.
0: Ya bu arada Gift Orban kendini kanıtlamış bir oyuncu zaten. Hani tabii. Lyon'la gitti 14 milyon euroya. Devler peşindeydi. Trabzonspor geçen sene istedi olmadı. Hı-hı. Kiralamak istediler.
1: Bir de sezon başında Çorumspor'a geleceği söylenen gene geçmişi çok iyi olan.
0: Aubameyang vardı.
1: Aubameyang.
0: O da
1: o
0: şu
1: ne
0: an...
1: oldu şimdi, nerede oynuyor?
0: O da şu an benim
1: transfer
0: dediğim
1: olmadı yani,
0: şeyde. İtalya Ligi'nde şu an çok iyi gidiyor.
1: Yani böyle futbolcular var hakikaten yani.
0: Ya fırsatı değerlendireceksin. Mesela evet. Trabzonspor mesela ölmüş bitmişlerinden Marek Hamsik'le şampiyon oldu.
1: Evet.
0: Bir geldi orta sahayı toparladı. Son dönemleri sakat geçse de inanılmaz bir etki etti. İşte Gervinho sakatlığına kadar çok iyi oynadı. Var mesela Mertens, kimine baksan dersin ki ya işte 33 yaşına gelmiş. Mertens'in ne işi var ya Türkiye'de dersin. Adam şampiyonluk yaşattı ve gidene kadar oynadı.
1: Doldurulamadı hala.
0: İşte gidene kadar oynadı. Beşiktaş'ta da var. Mesela Mario Gomez Fiorentina'da bitik durumdaydı. Beşiktaş kiraladı. Almak için uğraştı, olmadı. Eyşan demeye başladılar mesela sonra kendisine. Bak şu an Vlahovic onun yerini doldurmaya çalışıyor.
1: Hı-hı.
0: Ama anlık ya. Bir anda bu tarz fırsatlar geliyor. Ama mesela dedin ya Gift Orban'ı alsan olurdu. Bu arada devre arası bence sıkışan takımlar kesin gidecekler. Gift Orban'a.
1: Yani seyirci tepki çünkü... gösterir miydi bu Gift Orban'a? Ama dediğin gibi yani dediğin gibi Bernardo Silva'dan girersen i̇şte. Tepki gösterir tabii
0: i̇şte,
1: değil mi?
0: Gösterir
1: bu kim abi. Der?
0: Yani aynısı
1: ama belki oldu. De Bernardo Silva'dan daha iyi performans gösterecek. Bunu da bilemiyorsun. Ya,
0: bu
1: yani.
0: Sene de oldu. Camavinga ile başladı sezon.
1: Evet.
0: Bernardo Silva, Bruno Fernandes.
1: Evet.
0: Kim geldi? Batrogov geldi.
1: Evet.
0: Mesela. İşte bu tabii biraz daha ofansif bir oyuncu Batrogov. Daha farklı. Diğerleri tam bir 8 numara diyebilirsin. Ama tartışma oluyor. Sen bu süreci yöneteceksin. Veya Fenerbahçe gibi yapacaksın. Anlık yalanlama. Fenerbahçe direkt anlık yalanlama yapıyordu. Bizim bu oyuncuyla bilgimiz yoktur. Yalan.
1: Hı-hı.
0: En azından taraftar tamam rahatlıyor. Ama sen açılışı öyle yapmayacaksın o zaman. Bunun önüne geçeceksin.
1: Ahmet, sportif faaliyetler Beşiktaş karşılaşması çok zevkliydi. Televizyondan evet. Takip ettim. Nasıl yorumlarsın maçı?
0: Yani çok dolu tribünler.
1: İki muhteşem şut.
0: Yani Nübel sezonun şu anki diliminde bence
1: en kötü maçını oynadı değil mi?
0: Bir kaleci olmasına rağmen çok da güzel iki tane gol yedi.
1: Evet.
0: Yani özellikle ikinci golde topun sekmesi onu da yanılttı. Diyasaba çok güzel vurdu.
1: Evet.
0: İlk gol bir füze gönderdi resmen müthiş. Yani müthiş bir şut. Bir de yani bakıyorsun kısa boylu bir oyuncu direkt gerilmeden o şutu çıkarabildi.
1: 30 metre kadar uzaktı.
0: Ya tabii o şutu çektirmemek de lazım. Şimdi Beşiktaş savunması, orta sahadaki oyuncular, o topun oraya gelmesi rahat rahat.
1: Orada Salih Özcan'ın bir top kaybı
0: ya, oldu. Ya Salih Özcan mesela çok iyi başladı sezona.
1: İyi başladı.
0: Onunla bir kötü maçı olabilir. Ama diğer tarafta Besiktas'ı da doğru bir oyun kurgulamış. Yani kadro çok mu iyi? Az önce konuştuk. Çorlu'dan oyuncu alıyor, oynatıyor. Umut Meraş, kimine göre Süper Lig oyuncusu değil.
1: Cagne giremiyor.

0: Ya yedekten de giremiyor.
1: Mesela Cagney alsa biliyor. Savunma katkısı veremeyecek, maçı kaybedecek belki de.
0: Evet.
1: Adam direkt kendi kuralını koyuyor. Disiplinli. Evet. Evet. Gerçekten Balkan kökenli hocalar da bunu dikkat ediyorum. Çok disiplinli ve Türkiye'de bir yarıyorlar ve çalışıyorlar. Hani gittikleri yerlerde kendi oyun kurgusunu iyi yansıtıyorlar. Şu an bakın mesela kalecisi Fransa'dan, Nans'tan
0: müthiş
1: geldi.
0: Müthiş bir kaleci.
1: İkincilikten geldi bu arada. Milli takıma da çağrılmış.
0: Milli
1: mesela.
0: Takıma çağrılmış.
1: Yani sağ bek Krasnik, Kosovalı, o da geldi. Derlova mesela bir tane İskoçyalı stoperi var. Hı hı, Bates. Hı hı.
0: Son bu derece. Da boğuşan,
1: bu arada mesela biraz ağır bir stoper bence. Ama öyle dar alanda oynuyorsun ki o stoperin ağırlığını hissedemiyorsun. Getir dört büyükleri, bir açık alan verir. Kim bu adam derler mesela. Hı hı. Bir anda eleştirilebilir. Mesela Furkan Soyap kimine göre miladını doldurmuş Süper Lig'de. Ama dün çok güzel bir gol attı.
0: Oynadı,
1: topu
0: tabii.
1: Kaptı, kalecinin evet, üzerinden aşırttı. Evet, evet. Ha, biraz 5 yaşında hataları yok muydu? Şimdi şunu kabul edelim. Ya çok yorucu bir Marsilya maçı. Perşembe günü maç yaptın. Cuma günü bir yenileme çalışması. Cumartesi idman. Yola çık, pazar günü maça çık bir sefer. Şimdi Amespor da bu yorgunluğu bence çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Hani Beşiktaş'ın kadrosu geniş olmazsa bu kadar. Miretti'yi yetirmişsin. İşte biraz zamana ihtiyacı var. Stoperlerde kolay kolay...
0: Poku.
1: İşte Poku attın sahaya, olmadı. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Hey, son başladı Marsilya maçına gol attı mesela ama... Direkt ana parçanın planı olabiliyor mu? Transfer'ı da aradı Beşiktaş. Bu arada onu söyleyeyim. Tabii. Şimdi bu tarz Avrupa dönüşleri ve öncesinde... Büyükler bence çok puan kaybeder. Yani öyle... 2 sene önce 99 puan toplanmış bir lig olmaz zaten. Ama kadrosu geniş olan burada yürür gider.
0: Evet. Fenerbahçe Eyüp karşısında net bir galibiyet aldı. Trabzonspor Galatasaray hakkında sorduğum soruyu aynı şekilde soracağım. Fenerbahçe mi çok iyiydi, Eyüp Spor mu çok kötüydü?
1: Yani bir kere Özlem Pulat'ın bası toplansını dinledim. 4 milyon euroluk bir bütçemiz var dedi. Yani şimdi kolay değil.
0: Ki istifa etmişti geçen evet. Hafta değil mi?
1: Ve çok da güzel bir konuşmuş. Gerçekten yani böyle enteresan. 5 dakikalık bir konuşması var yayıncı kuruluşta. Dinledim, üzüldüm de yani. Şimdi neden? Teknik direktörün kaderi bu. Şimdi sen karşındaki takım Fenerbahçe. Senin rakibin mi değil yani? Bence değil. Bunu kabul edelim. Yani bir tane oyuncusu soyunma odasında serum almış. Yani hastaymış, maça çıkmak zorunda kalmış. Hı hı. Olabilir. Zor şartlarda. Geçen sene Atilla Gelin'le inanılmaz bir iş başardılar bence. Metehan Altunbaş Kocaeli Spor'a gitti. İyi bir santrafor. Onu da aradılar bence. Olmadı yani şimdi... Bu kadroya bakıyorsun, ligin en zayıf kadrosu bence Eyüp Spor'da. Şimdi adil bir maç mı? Fenerbahçe çok üstün geldi. Yani Fenerbahçe B takımı çıksaydı bile belki Eyüp Spor'a karşı şansı yine çok yüksek olurdu. Net bir skor. Vedat Muriç biraz moral buldu. Oyunda kalsa belki 5. golünü de atabilirdi. Lukaku enteresan oyuna girdi.
0: Lukaku hala atamadı.
1: Yani 8-0 biten bir maçta evet. Lukaku'nun gol atmaması
0: ilginç.
1: Onun biraz moralini burada etkileyebilir ki milli takıma çağrıldı.
0: Ya şimdi yani demin Gift Orban dedim ya, Fenerbahçe de düşünmüştü. Ya Lukaku'yu alacağımıza Gift Orban'ı alsaydık keşke.
1: Ya işte
0: gibi
1: bak,
0: belki.
1: Fenerbahçe öyle bir santrafor alsaydı veya Talisca'yı tutsaydı Talisca ne kaybederdi ki?
0: Tabii.
1: Mesela dün Talisca olsaydı bence maç 10-0 bitebilirdi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Talisca golü kokladığında atıyor. Evet. Ama 8-0 İsmail Hoca moral oldu. Çok eleştiriliyordu. Hı-hı. İyi bir Roma maçı ama biz onun istifasını konuştuk. Hocam niye bunu yapıyorsun? Archie Buram ne güzel gol atmış. Modern futbolu golü atmış. Beki göndermişsin hücum hattına. Kalecinin üzerinden aşırmış. Bu golü Tablet Hocası atsa saatlerce över. İşte şunu yaptım, bunu yaptım, analiz yaptım. Yani abartır ama sen abartamadın. Gittin istifa ettin. Bir anda kendini karışık bir sürecin içerisine dahil ettin. Hı hı. Ve geri döndün. Antep beraberliği moral bozucu bence Fenerbahçe açısından. Ve Eyüp Spor galibiyeti ki çok doğru bir zamanda geldi. 3 hafta araya giriyorsun milli takım arasına. İsmail Kartal'a da yarayacaktır ama bundan sonrası da başlıyor. Çok sert Şampiyonlar Ligi maçları olacak. Şimdi tabii. Aston Villa maçı olacak. Süper Lig içeride maçlar var. Beşiktaş derbisini içeride kaybetmişsin. Bunu telafi edeceğin maçlar olmalı. İçeride, dışarıda Galatasaray'la oynayacaksın. Yani zor maçlar.
0: Her takım için zor maç ama, ve artık hiç kimsenin puan kaybetmesi sürpriz değil.
1: Yani bir de şöyle 3 puan geridesin ya. Dünyanın sonu değil.
0: Değil
1: öyle bir anlattılar ki İsmail Kartal sezonu abla attı.
0: Evet,
1: ya
0: evet.
1: Bu Fenerbahçe'nin kadrosu sezonu abla atar mı bu haftada? Daha 6. hafta.
0: Daha 5 yani işte 4 haftada 6 puan gerideysen düz mantık kuruyorsun. 8 haftada 12 mi olur? Hayır öyle olmayacak yani. Diğerleri de puan.
1: Ya mesela Galatasaray Trabzonspor'u yenseydi 9 puan fark atacaktı. Kaybetti. 3 puana düştü. Futbol
0: tabii.
1: Böyle işte 6 puanlık maçı kaybettin.
0: Tabii.
1: Yani
0: şimdi milli araya girdik. Dediğin gibi takımlar toparlanacak. Belki de formda olan takımlar açısından da bir dezavantajlı olmuş olabilir ama sonuçta her zamankinden uzun bir milli araya girdik. Çünkü UEFA bir şekilde Uluslar Ligi'nde yeni bir döneme geçti. Maçlar üst üste oynanacak. Aday kadroyu nasıl buldun? Eleştirildi. Yani Uğurcan'ın kötü formu olduğu için...

0: Berk.
1: Vallahi ben
0: Berke mi? Berk mi?
2: Berke. Dönemedi bir türlü. Okan Koçuk var. Ya Berke de şimdi yani çocuk...
0: Bir geçen sene bir milli kampı izinsiz terk etme olayından dolayı bir şeyler olmuştu. Yani o halledilemedi herhalde, bilemiyorum.
2: Yani şöyle, çocuk acaba çok mu terbiyesizlik yaptı sanmıyorum. O kadar da hani aklını yitirmiş olamaz. Fransa'da harika işler çıkarıyor Lille'le. Bugün belki de PSG bir kaleci arasa. Ki Milan geçen sene istedi Berke'yi. Yani kolaylıkla oynayabilir. Adaptasyon sürecini de atlatmış. Çok da iyi kaleci. Yani gençler hata yapacak ki büyükler affedecek. Ama çok enteresan. Yani mini takım kadrosunda acaba o anki takım arkadaşına karşı bir saygısızlık mı etti?
0: Yani ne bileyim, bir şekilde bir federasyon başkanının ya da büyük birinin gidip Berke'ye evladım bir açıklama yap, hata yaptığını söyle, özür dile, bir süre sonra gel diyebilir, bu hallolabilir bir şey.
2: Şimdi bu konuda adil konuşmak lazım. Bak, Uğurcan Çakır formsuz.
0: Formsuz.
2: Şimdi Uğurcan Çakır birinci kaleci olarak maça çıkarsa, kusura bakmasın. Şimdi
0: Galatasaray, hele bu rakipleri.
2: Bak, şimdi Galatasaray taraftarları alınmasın hiç. Neden? Ya bu adam formsuz.
0: Formsuz.
2: Şimdi formsuz kaleci milli takımda birinci kaleci olursa şu an, evet, az kaleci değişmez. Kötü goller iyi gol. Tamam ama şu an Uluslar Ligi. Yani çok da iyi, uluslararası bir turnuva mı benim için değil yani. 3-4 yıllık bir turnuva. Şimdi orada bence daha farklı isimler oynamalı. Hani şimdi bakıyoruz Altay belki oynar. İşte Mert Günok bıraktı, emekli oldu mesela bir takımda.
0: Bıraktı.
2: Olsa o oynayabilir. Mesela belki
0: Muhammed Şengezer oynardı. Var.
2: Muhammed yani. Şengezer, ki Muhammed Şengezer de helal olsun. Adam hiç kadroya çağrılmadığı halde idmanlara çağrıldı. Yani Amerika'da mesela Dünya Kupası'na tatil yapmadı, gitti o takımla beraber. Başkası olsa gitmez, gururunu yediremeyip. Ya beni çağırmıyorsunuz, idmanlarda kaleyi korumam için beni çağırıyorsunuz. Başkası olsa gitmez. Der ki ya bana ne, Amerika'da kamp yapıyorum, bana ne, de o sıcakta ben gelmem der. Ama Muhammed Şengezer gitti. Helal olsun adama mesela. Ama şu an mesela Berke olsaydı bence Uğurcan Çakır önündeydi. Yani başlardı. Ha, Uğurcan Çakır totalde ondan iyi kaleci mi? İyi kaleci diyebilirsin ama şu an kim formda? Berke. Berke'yi koyarım ama ben kadronun genelini bu arada beğenmedim.
0: Yani bu
2: çok sıkıntı var kadroda
0: kaleciyi
2: bence.
0: Kaleciyi noktaladıktan sonra diğer taraflara da geçelim. Yani Berke geçen sene dediğin gibi ne yapmış olabilir ki hala bu?
2: Yani şöyle diyor, oynayamayacağını anlayınca kampı terk ediyor. Böyle bir haber çıktı mesela. İşte daha önce de yapıyormuş falan.
0: Ama bir sakatlığım da var demiş. Evet. Ben sakatım, gelmeyeyim demiş.
2: Biz seni oynatacağız demişler sonra.
0: Sen sakatsan da gel buraya, hani milli takımın havasını kokla. Evet. Daha sonra kadroda olmadığını görünce gitmiş diyorlar.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Yerli bir hoca olsa böyle bir sorun çıkmazdı. Mesela konuşurdu, der ki oğlum tamam, senin bir sakatlığın varsa gelme. Nasılsa birinci kaleci formda, bir sene oynatmayacağız, gelme başına Fransa'da. Kal orada, tedavini sürdür. Ama şu an çocuğu geri getiriyorsun, İstanbul'a geliyor bir sefer. Bir sefer de diyorsun ki biz seni hiç maç kadrosuna almayacağız. Çocuk tabii sinirlenecek bir sefer. Ama sinirlenme hakkı var mı? Yok. Neden? Ya belki senin yerinde milyonlarca çocuğun hayali var. Orada olmak için can atıyorlar. Bırak resmi maça girmeyi, top taşımak için bile orada beklemek ister çocuklar. Ama sen... Evet, iletişim hatası var burada, doğru. Ama dediğim gibi yani belki sanki 100 yılın hatasını mı yaptı? Yani küfür mü etti hocaya karşı? Ya bu adam sonuçta Fransa'da seni temsil ediyor.
0: Bir kazanmak açıklama zorundasın. Da yapılmadı, net bir
2: bence,
0: açıklama.
2: Bence kazanılmalı. Hem muhtemelen...
0: Bence de kazanılmalı.
2: Yeni bir hoca gelene kadar zor görünüyor ya.
0: Diğer bölgelerde...
2: Vallahi hiç kadroyu beğenmedim. Niye? Ya şimdi bu takım Dünya Kupası'nda fiyasko performans gösterdi. Ne dedik? Uluslar Ligi'ne yeni isimler girecek, yeni heyecanlar.
0: Ve ben... şimdi rakiplerimize bakar mısın? Fransa, İtalya, Belçika. İşte,
2: ya kadroya bakıyorum. Ya şimdi kimse bizi alınmasın da. Bak, Kaan Ayhan çağrılmadı, kimse sesini çıkarmadı. Neden? Formsuz.
0: Evet. Normali bu zaten.
2: Ya İrfan Can Kahveci kadroda. Samet Akaydın kadroda mesela. Yani İlhan Fakılı...
0: Yani şu formlarıyla Barış ve Kerem bile hani hak etmedi.
2: Ya ama onlar ana parçada duruyorlar
0: ana
2: yine.
0: Ana parçada
2: evet.
0: Duruyorlar. Ama mesela formsuzlar onlar.
2: Mesela İlhan Fakılı'ya çok sevindim.
0: İlhan Fakılı.
2: Kenan Yıldız sakat olmasa bile mutlaka İlhan Fakılı çağırılmalı. Hak etti çocuk, alt kademede de oynuyor zaten.
0: Evet.
2: İlhan Fakılı doğru bir karar. Evet. Mesela Arda Okan çağırılmalıydı Göztepe'den. Hani niye çağırılmadı? Enteresan. Mesela Adil Demirbay geçen sene çok daha iyiyken çağırılmadı. Bu sene Konyaspor sıkıntılı çağrıldı. Evet. Orada da bir tutarsızlık var. Çocuğa
0: biraz
2: da
0: geriden ediyorsun. Geliyor Montella.
2: Ya Montella mesela
0: geriden.
2: Bence bir şey söyleyeyim mi? Ben Montella'nın bu tutumunu hiç beğenmedim ya. Bak, bu zamana kadar hep destek verdim Montella'ya. Dünya Kupası'nda beni hayal kırıklığına uğrattı ki Avrupa Şampiyonası çok destekledim 2024'te. Ama şu son kadrosu var ya, Fatih Tekke dedi ya. Hoca kovdurmalı kadro diye. Ya Montella çok ezber davranmış ya bu kadroda. Evet. Ya bakıyorum böyle maç yapmayan oyuncular var ya. Ya bu diğer oyunculara haksızlık. Mesela Arda Okan haksızlık değil mi? Çocuk mesela Kuzey Makedonya milli takımına giderse ne yapacaksın? Makedonya seçerse.
0: Al en azından bir maç sok yani, i̇şte, garantiyle.
2: Ya çocuk mesela çok iyi oynadı. Oynuyor.

0: Fonda çağırmıyorsun. Gidiyorsun mesela, hiç maça çıkmayan oyuncuları çağırıyorsun. Ya o zaman da şöyle bir algı yerleşiyor. Milli takımda yeri hazır olan oyuncular var. Hı-hı. O zaman dışarıdaki bir yerli kolay kolay kendini oraya atamaz. Uluslar Ligi bence biraz daha hazırlık maçlarının resmileşmesi ya bir nevi. Oraya daha yeni oyuncular atmak zorundasın. Ya Montella biraz daha kendini düşünmüş. İşte kendi imajını düşünüyor. Burada bu takımlara karşı ağır mağlubiyetler almayayım veya galip gelirsem imajı toparlarım Dünya Kupası'ndan sonra. Ama ben kadronun genelini açıkçası çok beğenmedim. Yani çok tutarsızlık var. Hakkı yenen birçok yerli var. Çünkü bu kadro Dünya Kupası kadrosu değil. Yani bu kadro Uluslar Ligi. Buraya birkaç yeni isim atmak zorundasın. Tabii. Sadece İlhan Fakılı'yla olacak işte. Melih Kabasakal helal olsun. Kadroya girmeyi hak etti. Bence de. Doğru. Melih kendini kadroya attı. İşte Bartu Fenerbahçe'de bir Ya o da enteresan yani. Bak Bartu'yu ben çok beğeniyorum. Şampiyonlar Ligi etiketinden dolayı almış olabilir Montella. Ya işte demek ki yeterli. Ha, vücudu kaldırıyor bu tarz maçları. Doğru. Ama mesela Arda Okan'ı almıyorsan kusura bakma, ben eleştiririm yani. Arda Okan hak etmişti orada olmayı. Yani Uluslar Ligi'ne de bence en az 5-6 tane net isim atmak zorundasın yeni. Ama sen orada Samet Akaydın'ı çağırıyorsun. Yani diğer tarafta İrfancan Kahveci. Bana çok enteresan.
1: Biraz ezber geldi. Değil mi kadro?
0: Yani çok ezber. Yani bu son kadroyu ben hiç beğenmedim ki, çok da tepki çekti zaten kadro. Herkes fark etmiştir.
1: Evet. İsmail Hoca'nın istifa sürecinde Montella'nın ismi Fenerbahçe ile de anıldı. Biz bir dönem. Daha sonra tabii dönünce İsmail Hoca ve 8-0'lık galibiyetten sonra herhalde olmaz denildi ama böyle bir şey, hatta hem milli takımı hem Fenerbahçe çalıştırılacağı falan söylendi.
0: Yani yasak değil bu, bunu yapabilir.
1: İsmail Hoca ile ilgili şöyle bir dedikodu çıktı işte, ben öğrendim yabancı bir teknik direktörle görüşüldüğünü, o yüzden de ayrıldı söyleniyor. Bunun Montella olduğu söyleniyor.
0: Önünü açmak için dedi. Önünü açmak için dedi. Ya ben Montella mesela daha önce de diyordum, çok başarılı gittiği zamanlarda. Bence Montella daha çok milli takıma da başarılı olabilecek bir hoca. Bir de bir İtalya, Türkiye'de ilk 4'e 5'e girecek bir takımı rahatlık oraya sokabilecek bir iyi çalıştırıcı. Hı. Ben mesela Montella'nın 4 büyüklerde böyle Süper Lig'i kopartıp da şampiyon olabileceğine ihtimal bile vermiyorum. Ya nedense. Ya çok iyi bir kadroda başarılı olabilir. Ama ben Montella'nın milli takımdaki başarılı olma ihtimalini kulüplerden daha yüksek görüyorum. Mesela Adana Demirspor'daki başarısını herkes anlatıyor ve çok iyi işler çıkardı ama o kadro da muazzam bir kadroydu. Yunus Akgün çok formda, Berhandası var, Balotelli'si var, Samet Akaydın var, Tayyip Talha var formda bir dönem. Yani Svensson'u var. O takım zaten dört büyüklerden sonra şu anki Amespor'dan çok daha iyi bir konumdaydı hatta kadro olarak. Ya taraftar desteği var Adana Demir. Müthiş bir taraftar desteği. Ya o takıma zaten bir zahmet ilk beşe gir. Hani.
1: Evet. Amesportif faaliyetler şu anda lider. Gayet de iyi oynuyor özellikle kendi sahasında. Peki ligin geri kalanında da bu performansla götürebilir mi, yoksa bir yerde düşüş yaşayacaklar?
0: Ya ben kadronun çok aşırı böyle sükseli bir kadro olduğunu düşünmüyorum. Hani dedim ya, Umut Meraş'tan katkı almaya çalışıyor. Furkan Soyap'tan alıyor. İşte Krasic, Sparta Prag'dan geldi mesela. Orta sahada Revelson var mesela, iyi niyetiyle mücadele ediyor. Madagaskar'la hatta. Süper Lig'in de ilk Madagaskarlı futbolcusuymuş. Enteresan.
1: Evet, ilginç.
0: Kendisi. Gift Orban mesela, alternatifi bakıyorsun Cagne. Çok farklı profil. Hani durağan oynuyor, statik kalıyor çok. Depar atamıyor. Hani kadro bana göre tam bir teknik direktör takımı. Yani Besiktaş'ı oyuncu grubundan maksimum katkıyı aldı. Hani zaten Kocaelispor deplasmanında mağlup oldu. O maçı da ben 90 dakika izledim. Aslında ikinci bölümde topu çok daha iyi kullanan taraf Amespor'du. İşte Kasımpaşa maçı 2-0'dan geri geldiler. Ama uzun vadeli gidebilir mi? İç sahada kolay kolay takılmaz.
1: Evet. Bence. Ama deplasmanlarda
0: iyiydi. Ama deplasmanları mesela görmek lazım birkaç maç daha. Ama bu kadro deplasmana da uyumlu. Neden? Çok hızlı isimleri var. Mesela 3 milyon euro aldıkları Soro var, sakatlandı. Fransa'dan getirdiler mesela. O sakatlandı. Gift Orban çok hızlı, hareketli. Devre arasında bence net takviyeler yapmak zorundalar.
1: 10 numaraları çok iyi.
0: Diaz Saba mesela.
1: Yok yok, 10 numarası solda oynuyor, uzun saçlı.
0: Şey, Antalya Spor'dan gelen. Ha,
1: çok iyi.
0: O da iyi ama biraz daha dediğin gibi deplasmanda bu takım puan toplayabilir ama ben rahatlıkla ilk 6'da ilk 5'te görüyorum ya yine. Çünkü içeride kolay kolay file vermez.
1: Şimdi Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş maçından sonra her iki takımın başkanları açıklama yaptı.
0: Evet, hakem.
1: Yani biri kazandı, biri kaybetti ama her ikisi de hakemlerden hoşnut değildi. Genelde böyle bir şey var. Kazansan da kaybet. Mesela Trabzonspor başkanı da 4-0 net bir galibiyet aldıktan sonra hakemlere bindirdi. Yani vallahi, hakemlerin durumu ne?
0: Ben şaşırdım. Trabzonspor mesela Sabi için porsiyonu kırmızı kart.
1: Evet, o da yani.
0: Sahnenin ayağını biçti. Evet. Hatta kendisi güldü ya. Arkadaşlar dedi, ben atmadılar falan dedi yani bir anda. Ki o kadar ondan sonra atıldı.
1: İşin ilginci, asıl hakem İkisine de zaten kırmızı şey göstermedi. Birinde daha sonra VAR
0: doğru
1: çağırdı. Diğerinde VAR da çağırmış.
0: Ha mesela Lesen'in de pozisyon direkt kırmızı kart.
1: Tabii. Onu da görmedi.
0: Onu görmek zorundasın. Gözün önünde oluyor.
1: Onu görmedi. VAR uyardı. Sané'ye yapılan Savic'in pozisyonda da VAR bile. Onu da VAR da görmedi.
0: VAR uyarısıyla maç yönetecekse abi ikimiz de rahatlıkla bu derbileri yönetebiliriz çok o zaman. Nasılsa VAR karar veriyor yani. Ben görmesem
1: şimdi şöyle bir şey de var ama hani Türk hakemleri formda değil diyoruz. İşte İspanyol VAR hakem geliyor. O da görmüyor işi.
0: Evet,
1: ve Sporting Lisbon maçındaki hakem Batrakov'un mideye vurulan açık bir tekmeyi ne kendisi görüyor ne VAR hakemi görüyor.
0: O mesela büyük skandal.
1: Nasıl olur böyle şeyler? Anlayamıyorum yani.
0: Ya muhtemelen Beşiktaş buluyor için
1: pozisyonda. İngiltere'de sözünü kesiyorum. İngiltere'de hakem skandalı.
0: Çok var.
1: Ofsayttan atılan gol, sonra özür dilendi, bir şeyler oldu.
0: Doğru, çok oldu öyle.
1: Bu hakemler dünyada da formsuz yani.
0: Ya şöyle bizim nitelikli hakem sıkıntımız var. Hakemler genç mesela. Trabzonspor Galatasaray maçını yöneten hakem 30 yaşında yani sonuçta.
1: Genç bir hakem.
0: Kaç tane maç yönetti ki bu tecrübelerde kendisi. Yani bu arada mesela Antalyaspor'da futbolcuymuş. Bu oyunda da Uğurcan Çakır'a gol atmış Trabzonspor'a.
1: Hmm.
0: Böyle bir durum da var.
1: Hani, futbolcu olması iyi ama eski futbolcu olması
0: normal,
1: iyi
0: normal futbolcu olamıyorsa hakemle yönlendirsen en azından sahadan evet, geldiği için tabii daha iyi hakem olabilir. Erman Toroğlu da böyle kesinlikle hakem oldu yani zaten.
1: Evet, evet,
0: şu an bakıldığında mesela Vlahovic'in pozisyonu çok tartışıldı.
1: Çok tartışıldı.
0: Penaltı olabilir çok miydi? Tartışıldı. Çok tartışmalı. Amespor
1: hatta
0: başkanı,
1: kırmızı kart bile olabilir.
0: O da olabilir. Mesela Amespor başkanı niye itiraz etti? Muhtemelen penaltı pozisyonu söz oyun biraz durdu ya.
1: Şeye 16 dakika işte bir İstanbul takımına gol attırmak için 16 dakika uzatılmasına itiraz etti. İşte
0: orada herhalde o uzama kısmı çok tartışıldı. Çünkü Vlahovic penaltı Orkun Kökçü penaltı attıktan sonra Lafont bir Ronaldinho rüştüleşme olayı oldu orada da konfederasyon kupasında. Evet, evet, topu evet almaya çalıştı evet, falan. Evet. Bu arada Lafon sarı kart görse kırmızı görebilir çünkü sarı kartı vardı.
1: Evet.
0: Öyle bir durum da vardı. Orkun Kökçü sarı kart görmüştü orada da. Hani orada topu almak istedi. Bir, orada bir iki dakika geçti. Hı-hı, herhalde hı-hı onu eklemeye çalışırken bir iki dakika fazla oynatmış da olabilir hakem. Hani sonuçta saatine bakıp uyarı yapıyor. O da oradan dolayı biraz itiraz etti. Ama maçın genelinde İtalyan'a söyledi zaten hakemde çok bir fark yoktu. Hani oyunumuza bakmak zorundayız dedi. Ya yabancı hoca bunu der ama 3 hafta sonra yabancı hoca da bence puan kaybederse bu da hakem konusuna girer. Yani buranın bir gerçeği de bu.
1: Federasyon da zannediyorum bu sabah bir açıklama yaptı. Çok fazla hakemlerle ilgili konuşuluyor. Bundan sonra müeyyidelerimiz daha da ciddi olacak. Özellikle maç öncesi yapılan bu tip açıklamalara yönetici olsun, antrenör olsun, futbolcu olsun daha ağır yaptırımlar getireceğiz gibi şimdi bir açıklaması
0: Taylor
1: var.
0: Taylor geldi biliyorsun. Geçen ben Başakşehir Galatasaray maçını gördüm. Protokolde ağırlanmıştı.
1: Hı hı.
0: İngiltere'den gelmiş.
1: Hı hı.
0: Mesela bence ne yapılmalı? Bu maçlardan hemen sonra Taylor tartışmalı pozisyonları yorumlasın.
1: Hı hı.
0: Konuyu kapatsın. Ha, bilir kişi mi? Ya bilir kişi yani şu an adam. Ne dese herkes kabul ediyor. Çok tecrübeli. En azından ne olsun? O futbol programlarında böyle garip garip tepkiler verilmesin. Yani gün boyunca taraftarlar sosyal medyada birbirine karşı hırçın hırçın paylaşımlar yapmasın. Çünkü neden? Taylor paylaşım yapacak TFF'nin resmi organından. Herkes ya tamam bu pozisyon böyleymiş. Mesele kapanacak orada. Ha, bazı işine gelmeyenler de tabii o paylaşımları görmezden gelip kendi algısını üretebilir. O da ayrı konu. Neden? Bu satıyor çünkü artık piyasada. Çünkü yalan satmaya başladı sosyal medyada. Bakıyorsun yapay zekalı görüntü paylaşıyorlar ya. Faalini paylaşıyor. Formanın sponsoruyla şorttaki sponsor birbirinden farklı. Kimse de uyarmıyor. Kimse de uyarmıyor. Ama böyle maalesef.
1: Evet. Yani hakemler hiç formda başlamadılar. Teknik direktörler formda başlamadılar. Oyuncular formda başlamadılar.
0: Ama iyi teknik direktör performansları var.
1: Var.
0: Bak Emre Belezoğlu'na mağlup. İyi başladı. Daha genç bir takım. Evet. İşte Besiktas'ı sayıyoruz.
1: Çorum Spor Teknik Direktörü.
0: Uğur Uçar. İlk Süper Lig deneyimi. İşte İtalyano 2 deplasman kaybetti dışarıda. Evet ama iyi bir enerjisi var şu an.
1: Thomas Reis iyi başladı.
0: Thomas Reis 2 gün içerisinde ne yapacaksa yaptı. 4-0 yendi Galatasaray'ı. Evet. Adam daha ne yapsın?
1: Daha ne yapsın?
0: Ve Samsun Spor Deplasmanı'na gidecek. Bundan sonra da eski takımına karşı. Kötü performanslar var mı? Göztepe çok şaşırttı.
1: Evet.
0: Thorsten Fink, Samsun Spor çok şaşırttı.
1: Son maça kadar Nuri Şahin, Başakşehir
0: Nuri şaşırttı. Şahin şaşırttı biraz. Ama normal. Tek güzel yanı şu. Nitelikli yabancı hocalar gelsin. Neden?
1: Evet.
0: Biz hep bir zamanlar 4-2-3-1 ezber düzenle oynayan yerli hocalar görüyorduk. En azından bak Emre Belözoğlu'nu kutluyorum bu konuda. Kasımpaşa'nın kadrosu geçen seneden çok güçlü değil ama daha genç. En azından üretiyorlar, mücadele ediyorlar. Çok beğendim mesela takım performanslarını.
1: Sevgili Ferhat, süremiz doldu. Artık kapatmalıyız programı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim
1: sağlık.
0: Ben de.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Ferhat Kızıltaş'tı. TV Bu Spor yorumcusu, gazeteci, konuğumuz. Programımız burada sona eriyor. Bugün Süper Lig'de maç

olmadığı için uzun zamandan beri uzun bir program yapabildik. Evet. Milli arada da yapacağız pazartesileri böyle. Uzun derken normal aslında diyoruz. Çünkü pazartesileri Süper Lig maçları saat 20'de başladığı için programı kısa kesmek zorunda kalıyoruz zaman zaman. Kemal Çat programı hazırladı sizler için. Hüsnü Aslan kumanda masasında teknik yönetmenimizdi. Ben Kerem Demircioğlu. Hafta boyunca spor servisi 19 haberleri sonrası şu anda dinlemekte olduğunuz TRT Radyo 1 frekanslarında olacak. Bizden ayrılmayın efendim. Hoşça kalın. Spor servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. BM üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde temaslarda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türk evine girişinde coşkuyla karşılandı. Erdoğan, buradaki ilk mesajında, "Dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz, programımız yoğun," dedi. Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan, New York'ta bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor," dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Burhanettin Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışma ise sürüyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağlantılı şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yarın ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltakın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları gibi hususlar ele alınacak. Sayın dinleyiciler, Eti Maden bünyesinde istihdam etmek üzere 106 personel alacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, farklı birimlerde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat 23.59'da sona erecek tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Türkiye Sinema Festivali 26 ve 27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film 1500 salonda gösterilecek. Biletler 90 liradan satışa sunulurken programda farklı türlerde yapımlar yer alacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurdun basık kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 14, İstanbul ve İzmir 19, Diyarbakır ve Ordu 17, Antalya 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Sivas 11, Gaziantep ve Rize 18, Malatya 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece. Haberleri sunduk.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Fransızca kökenli bazı sözcükler var. Bunlardan bir tanesi dinozor sözcüğü. Dinozorun dino, yani o ile yazılıp o ile telaffuz edildiğini karıştırıyor, evet, ya da unutuyor olabiliriz.
1: Halbuki TRT'de de yayınlanan bir çizgi film vardı. O çizgi filmde bir dinozor karakteri vardı. Onun kısaltılmış ismi Dino'ydu. Buradan yola çıkarak bu sözcüğün söyleminin dinozor olduğunu fark edebiliriz.
2: Taş devrinden söz ediyoruz. Dinozor, dino'dan dinozor. Aynı biçimde Fransızcadan gelen erozyon sözcüğünde var bir hata.
1: Erozyon deniyor. Halbuki doğrusu erozyon olmalı.
2: Bu aynı zamanda mecazi olarak da kullanılan bir sözcük olduğu için.
1: Yani aşınma anlamında zaten. Yani erozyonu biz genellikle toprağın aşınması olarak kullanırız ama her şeyin aşınmasını yine erozyon olarak da tarif etmek mümkün.
2: Evet. Fransızca sözcüklerden biri de izolasyonla ilgili.
1: Yalıtım.
2: Ama bunu nasıl söylüyorlar? İzolasyon.
1: İzolasyon. Halbuki izolasyon demek daha zor geldi bana.
2: Çok zor, bizim için zor, evet, alıştığımız için belki. Ama doğrusu
1: izolasyon.
2: İzolasyon. Evet, buradaki L'nin ince söylendiğini de sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım. Son bir sözcük daha söyleyelim mi?
1: Söyleyelim.
2: O da tıpla ilgili bir terim. Anatomi bizim bildiğimiz sözcük.
1: Vücut yapısı. Yanlış söylemi nasıl? Anatomi. Halbuki orada o yerine A'yı kullanmamız lazım.
2: Anatomi. Doğrularını hatırlatalım. Dinozor değil.
1: Dinozor.
2: Erozyon değil.
1: Erozyon.
2: İzolasyon değil.
1: İzolasyon.
2: Anatomi değil.
1: Anatomi.
2: Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Müzikli Şehir Rehberi.

Dünyanın en kalabalık şehrinde, uzak doğunun en uzak ülkesi Japonya'nın başkenti Tokyo'dayız bu akşam. 39 milyona yaklaşan nüfusuyla devasa bir megapol Tokyo şehri. Kent merkezi nüfusu ise 14,5 milyon. İstanbul nüfusunun onun yarısı büyüklüğündeki bir alana sıkıştırıldığını düşünün. İşte Tokyo böyle bir yer. Böylesine kalabalık bir şehirde insanların sürekli bir yerlere koşturduğu,

Koştururken itişip kakıştığı bir yer canlanıyor gözünüzde değil mi? Oysa şaşırtıcı biçimde düzenli, sokaklarda herkesin birbirine saygı gösterdiği, sırasını sabırla beklediği bir kent Tokyo. Metro trenlerinin en yoğun saatlerinde bile kaos yaşanmayan, kimsenin sesini yükseltmediği, hatta trende fısıldaşarak konuştuğu bir kent. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi ve en işlek tren istasyonları da Tokyo'da. Şehir merkezinde Shibuya metro istasyonu yakınındaki kavşağa kuş bakışı bir göz attığınızda, yeşil ışık her yandığında 3000'e yakın insanın dört bir yana yürüdüğünü görebilirsiniz. Üstelik kimse kimseye çarpmadan, dokunmadan. Shibuya ışıl ışıl caddeleri, alışveriş merkezleri, gökdelenleri ve neon ışıklı reklam panolarıyla şehrin ticaret ve eğlence merkezi. Buna benzer 23 farklı bölgeye ayrılmış şehir. 2009 yapımı Hachiko filmini izlediyseniz Shibuya adı size de yabancı gelmeyecektir. Shibuya metro istasyonu çıkışında her gün sahibini bekleyen sevimli köpeği mutlaka hatırlarsınız. Film gerçek bir öyküden uyarlanmıştı ve ölen sahibini 9 yıl boyunca istasyon kapısında bekleyen Hachiko'nun hayatını anlatıyordu. Sahibine duyduğu derin sadakatin simgesi olarak Hachiko'nun heykeli yıllarca beklediği Shibuya istasyonunun önüne dikilmiş, hatta metronun bu çıkış kapısı artık Hachiko kapısı olarak anılıyormuş. Tokyo sözcük olarak doğudaki başkent anlamına geliyor. 1800'lü yılların ortalarına kadar Japonya İmparatorluğu'nun başkenti daha batıdaki Kyoto'ydu. Eskiden bir balıkçı köyü olan Edo yani Tokyo ise Shogun olarak bildiğimiz samuraylardan kurulu askeri hükümetin merkeziydi. 1980'lerde televizyonda Fırtına Gibi Esen Shogun dizisini hatırlayanlar vardır. 2024 yılında yeniden çekilen ve Emmy ödüllerinde en iyi drama ödülünü kazanan dizi, James Clavell'ın 1975 tarihli romanından uyarlanmıştı ve 1600'lerde hüküm süren Tokugawa Şogunluğundaki güç savaşlarını bir İngiliz kaptanın maceraları üzerinden anlatıyordu. Tokyo 1600'lerdeki balıkçı köyü görünümünden oldukça uzak artık. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni baştan kurulan, teknolojik olanaklarla modern bir görünüm kazanmış, uluslararası finans merkezlerinden biri konumunda. Dünyanın en büyük yatırım bankalarına, sigorta şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Yani Japonya ekonomisinin kalbi de Tokyo'da atıyor. Tokyo bir yandan modern yapılar, iç içe geçmiş yollar, köprüler, gökdelenler, diğer yanda geleneksel mimarisi, mistik tapınakları ve renkli sokak kültürüyle bir zıtlıklar şehri adeta. Shibuya caddelerinde gürültülü kalabalığın arasında gezerken İmparator Meiji'ye adanan Shinto tapınağının kapısından içeri adım attığınızda bambaşka bir dünyada buluyorsunuz kendinizi. Kuş cıvıltıları arasında dingin, sessiz bir ortamda. Ya da gökdelenlerin arasında dolaşırken geleneksel bir çay evine girdiniz diyelim. Yine bambaşka bir dünyadasınız. İçeride ev sahibesi geleneksel kıyafetleri içinde sessiz ve zarif hareketlerle çay hazırlıyor konuklarına. Zıtlıklar şehri Tokyo'dasınız çünkü. Tokyo'nun simge yapılarından biri 1958'de Eyfel Kulesi'nden esinlenerek inşa edilen Tokyo Kulesi. Diğeri ise sadece ülkenin değil dünyanın da en yüksek kulesi olan 634 metre yüksekliğindeki Tokyo Sky Tree. Burası telekomünikasyon ve gözlem kulesi olarak hizmet verirken eski kule şehir manzarası seyretmek isteyenler için ideal. Tokyo Kulesi'ne çıkınca şehrin 80 kilometre batısındaki Fuji Dağı'nı da görebiliriz diye düşünüyorsanız ne yazık ki yanılıyorsunuz. Fuji Dağı Tokyo'dan yılda sadece 2-3 ay boyunca görülebiliyor. Kulenin en tepesine de çıksanız hava kirliliği, nem ya da sis yüzünden Fuji'nin muhteşem manzarası çoğu zaman izlenemiyor. Gelelim Tokyo'nun başka şehirlerde pek göremeyeceğiniz bazı özelliklerine. Kısa süreli konaklamalar için uygun bir seçenek olan kapsül oteller bunlardan biri. Pahalı bir şehir olan Tokyo'da ucuz fiyata konaklamak isteyenler, özellikle de gençler, üst üste yerleştirilmiş küçük yatak odalarından oluşan bu otelleri tercih ediyor.
Kapsül otel ayağa kalkamayacağınız kadar alçak fakat aydınlatma, internet, ısıtma, soğutma gibi temel ihtiyaçları karşılayacak özellikleri olan tek kişilik kutulardan oluşuyor. Robot oteller de Tokyo'daki ilginç konaklama türlerinden biri. Resepsiyon hizmetlerinde robotların çalıştığı bu otellerde giriş çıkış işlemlerinden bagaj taşımaya kadar her şeyi robotlar hallediyor. Tokyo'da her adım başı karşınıza çıkarak sizi şaşırtan şeylerden biri de otomatlar. Şehirdeki otomatların sayısı 5,5 milyonu geçmiş. Bizim nakit para, meşrubat ya da atıştırmalık yiyecekler için kullandığımız otomatları Japonlar her türlü ihtiyaç için kullanıyor. Acil hediyelik eşyaya ya da kravata mı ihtiyacınız oldu? Yolda yürürken canınız haşlanmış yumurta ya da hamburger mi çekti? Buyurun, otomatlarda hepsi hazır bekliyor. Tokyo'dan başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz en ilginç şey ise oshiyalar, yani yolcu düzenleme görevlileri. İşe gidiş ya da çıkış saatlerinde metrolardaki yoğunluk sebebiyle trenlere doluşan insanları nazikçe itip kapıları kapatan görevliler bunlar. Onlar olmasa bu kadar insanın trene binebilmesi herhalde çok daha zor olurdu. Gelenekle modernin, hareketle dinginliğin uyum içinde bir arada olabildiği bu şehirde kalmayı sürdüreceğiz. Bu akşamlık Tokyo'dan Kazumasa Oda'nın Tokyo no Sora, Tokyo'nun Göğü adlı güzel şarkısıyla ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinize tekrar merhabalar. Değerli dinleyicilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeniden başlamak programında tekrar bir aradayız. Sizlerle beraber olmak, sizlerle birlikte olmanın sesimizi, soluğumuzu, sayhamızı, sadamızı sizlerle paylaşmanın hem sevincini hem mutluluğunu yaşıyoruz. Efendim, yeniden başladığımız bu hayatı yeniden ve yine güzel bir şekilde devam ettirmek adına sizlerle paylaşımlar, olabildiğince ışık tutma adına destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Programımız yeniden başlayacaklar için kendisine ufuk açıcı, yol açıcı, yön açıcı olmaya özen gösteriyoruz. Yapımcımız Mine Ancı hanımefendiyle birlikte bu konuda elimizden gelen özel gayreti sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün sizlerle çok farklı, çok anlamlı, çok değişik bir konuyu konuşmak istiyorum. Programımız kadim bilgiyle güncel bilgiyi, eskilerin bilgisiyle aktüeliteyi meçhetmeyi, geleceği geçmişinde, geçmişinden hız alarak geleceğe yön verme anlamında aslında entelektüel, bilge ve kaliteli bir arayışın, hikmetin ve irfanın yolculuğunu amaçlıyor. Bu anlamda bugün bu konularda bizleri ışık tutacak fikirleriyle, kitaplarıyla, düşünceleriyle bir değerli eğitimcimizi sizlerle paylaşmak, sizlere tanıtmak ve bilgisinden istifade etmek üzere davet ettik. Efendim, bugünkü konuğumuz Sayın Doktor Fatih Karaman. Eğitimci, yazar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Akademisi öğretim üyesi olarak da görev yapıyorsunuz. Öğretmenlerimize bir ruh üflemek, onlara ışık, bir meşale olma anlamında da gayretiniz var. Sayın hocam, şimdi günümüzün insanının şöyle bir sorunu, şöyle bir sıkıntısı var. Genelde parçacı bir yaklaşım var hayatla ilgili. Ve çok ilginç bir şekilde hayatı deneme yanılma yoluyla öğrenmek gibi çok pahalı bir yöntemi tercih ediyor. Evet. Modern insan hayatı her seferinde kendi egosunu ön plana çıkararak ben yapmalıyım, ben yaptıktan sonra bu iş anlamlı gibi bir noktadan hareketle hayatı anlamlandırıyor, yorumluyor ve yaşıyor. Ancak İnsanlık 20 bin yıldır var ve insan aynı insan.
2: Evet.
1: Aslında tekrarlar var. Burada insanlığın bu kadim tecrübesini göz ardı etmek insan için bir kayıptır diye düşünüyoruz. Bugünkü konumuz da sizinle insanlığın yaratıcı ile ilişki kurduğu bir kitap olan Kur'an-ı Kerim ve o büyük fotoğrafı resmeden, o büyük fotoğrafı anlatan, bizim bir hayatımıza sığmayacak, bir yaşam kesitimize sığmayacak, onu aşan, hem geçmişi, hem bugünü, hem de geleceği kuşatan bu muhteşem zenginliği, bu devasa derinliği, bu veciz ve edebi anlatımdan mahrum kalmak, insan ve insanlık için bir ciddi risk ve tehlike ve tehdit değil mi? Öncelikle bu bütüncül olarak hayatı tanımlayan ve Kur'an'ın üstünlüğü anlamında oradaki bazı kelimeleri sizlerle konuşacağız ama bu anlamda neler söylemek istersiniz? Özellikle sizin kitabınızdaki ifade ettiğiniz hususlarla da böyle ilintili olarak.
2: Evet hocam. Şimdi gündelik hayatımızdan yola çıkalım. İnsan hayatı esasında bir bütün.
1: Evet.
2: Yani İnsan hani hep sosyolojide de rollerden bahsedilirken söylenir ya.
1: Evet.
2: Yani aynı insan evde anne baba rolünde olabilir veya çocuk rolünde olabilir. Okulda öğrenci rolünde veya öğretmen rolünde olabilir. Oradan çıkarsınız otobüse binersiniz yolcu rolündesinizdir. Oradan çıkarsınız alışveriş yaparsınız. Müşteri veya işçi işveren rolündesiniz vesaire. Esasında insan hayatı bir bütün. İnsan hayatı bir bütün olduğuna göre Kur'an-ı Kerim de bir bütün. Kur'an-ı Kerim'in okunduğunda işte parçalıyor, gibi görünmüş olması, yani bir o konudan bahsediyor gibi görünmüş olması da aslında hayat kadar çeşitli olmasından kaynaklanıyor.
1: Yani hayatın devingen, dinamik, renkli, multidisipliner, çok ilintili, interaktif, etkileşimli olmasının doğal sonucu aslında.
2: Evet, doğal sonucudur. Dolayısıyla insanı da Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak alıyor. İnsanı bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, sosyal, ahlaki, siyasi, ekonomik bütün yönleriyle ele alıyor ve insana yol ve yön gösteriyor. Hem yol gösteriyor hem de yön gösteriyor.
1: O zaman şimdi önümüzde aslında bir nevi yaşanmış mevcut hal ve yaşanacak olanla ilgili muhteşem bir potansiyel, aslında bir menü var.
2: Evet, doğru.
1: Sadece bu menüden aklımızın, ilmimizin, inancımızın ve irademizin yettiği kadarını almak, yeniden deneyime yanılma yoluyla

0: potansiyel var.
1: Tabii ki çok doğru. Şimdi insanların geçmişten beri devam ede gelen bir insanlık tecrübesi var.
0: Evet.
1: Mesela Türkçemizde Türk dil edebiyatı açısından düşündüğümüzde atasözleri ve deyimler diye bir geleneğimiz var, bir olgu var.
0: Evet.
1: Esasında bu bile dikkat ettiğimizde atalardan yüzyıllardır devam ede gelen bir hikmeti barındırıyor içerisinde.
0: Tecrübeyi barındırıyor.
1: Tecrübeyi barındırıyor. Şimdi bunun bir de ilahi mesaj olduğunu düşünelim. Çünkü geçen programımızda da belirttiğimiz gibi Mülk suresinde Yüce Allah diyor ki hiç yaratan yarattığını bilmez mi? İnsanı yaratan Allah olduğuna göre geçmişteki insanda, bugünün insanı da geleceğin insanı içinde en doğru mesajı Allah'ın mesajında, Allah'ın kitabında görebilmekteyiz. Söylediğiniz çok doğru. Zaten geçmişin tecrübelerini bir öğretmen olarak, bir ibret olarak gördüğümüz takdirde bugünü ve geleceği daha iyi inşa edebiliriz. Bununla ilgili de Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir beyti var.
0: Evet.
1: Tarihe tekerrürdür diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?
0: Evet.
1: Bu aslında bu beyit de söylediğinizi özetliyor.
0: Peki hocam, o zaman biraz konumuza yavaş yavaş girelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim hakikaten ezel ve ebed, hatta el bidaye ve nihaye, başlangıç ve sonu ve arasındaki her şeyi öyle tabiri caizse bir takım böyle sırlarla, şifrelerle, hikmetle, irfanla insanlığın önüne koymuş ve tercih etmesini istemiş. Kur'an-ı Kerim'de bu manada tamamını, hadi uzun bir konu, geniş bir konu ama Sebul Mesani diye ifade edilen, en çok tekrar edilen, birbiriyle birlikte tekrar edilen, bu da insanlığın en çok dikkat etmesi gereken, yani tabiri caizse flash flash flash flash kırmızı alarm veren, buralara dikkat kesil insanoğlu, sen daha iyi bir mutlu hayat yaşarsın manasında Sebul Mesani diye bir kavram var. Nedir hocam Sebul Mesani ve Kur'an-ı Kerim'in bu ifadeyle bize anlatmak istediği? Buyurun lütfen.
1: Tabii ki. Hocam Seb'ul Mesani bir Kur'an kavramı. Hicr suresi 87. ayette geçiyor. Tekrarlanan yedil demek.
0: Tekrarlanan
1: Tekrarlanan yedili.
0: evet.
1: Şimdi klasik kültürümüze baktığımızda bu tekrarlanan yediliği, şimdi yedi sayısı da olunca, Fatiha suresi de yedi ayet olunca hep buna yorumlanmış. Yani klasik yorumlamalara baktığımızda Seb'ul Mesani genelde Fatiha suresidir şeklinde yorumlanmış.
0: Evet.
1: Yanlış mı? Değil. Doğru
0: Yani yorumlardan
1: ama
0: biridir.
1: eksik. Evet, yorumlardan birisidir. Biz sana tekrarlanan yediliği verdik diyor ayette. Bu tekrarlanan yedili peki Fatiha 7 ayette, Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet, başka 7 ayet olan başka sure yok mu? Var. Maun suresi var. Ve
0: Evet.
1: Maun suresi de başlı başına aslında bir program konusu. Oraya girmeyelim o yüzden.
0: Burada çok derin
1: Evet,
0: mesajlar
1: çok
0: için.
1: derin, çok derin mesajları var. Peki bu Sebul Mesani 7 ayet olabildiği gibi 7 ilke de olabilir mi?
0: Tabii bu da bir aslında entelektüel ve hikmetli bir yorum olurdu.
1: Evet. Biz de hocam bu yüzden Sebul Mesani'yi Kur'an'da en çok tekrarlanan 7 ilke, 7 mesaj. Yani insanı az önce sizin de söylediğiniz gibi geçmişi, bugünü ve geleceği inşa etmek isteyen, geçmişten ders almak, bugünü inşa etmek, bugünü güzel yaşamak, geleceği inşa etmek isteyen insana verilen 7 temel esas. Kitabın omurgası, ana mesajı, ana ilkeleri diyebileceğimiz, Kur'an'ın ana konuları diyebileceğimiz konular bunlar. Mesajın omurgasını oluşturuyor. Bu aslında bütün kitaplar, hatta bütün akımlar, ekoller, bu siyasi, ekonomik, felsefi, dini de olabilir, fark etmez. Herhangi bir akım, ekol, kitap, bir roman bile fark etmez. Bir amacı var değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir mesaj vermek istiyor. Ana
0: Evet.
1: amaçları var. Felsefede bir akımın bir ana omurgası var. Bir düşünceden hareket ediyor. Dinin bir mesajı var. Bir düşünceden hareket ediyor. Edebiyatta biliyorsunuz ekoller var. Eğitimde ekoller var, felsefede ekoller var, siyasette ekoller var. Hepsi bir ekol ve her ekolün ana mesajı, ana omurgası var. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın mesajı olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'inde bir ana mesajı, ana omurgası, yani o 6236 ayetin etrafında döndüğü ana mesajlar olsa gerek ki biz de bu ana mesajların bu Seb'ul Mesani kavramında, yani Kur'an'da sürekli tekrarlanan yedili kavramında olduğunu görmekteyiz.
0: Yani Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz Volen

0: tecideli sünnetillahi tebdile, biz koyduğumuz ilke ve düzende, kanunda bir değişiklik yapmayız. Demek ki bir düzen, bir ilke, bir prensipler silsilesi üzerine Allah-u Teala, evet, Kur'an-ı Kerim'de bu dünyayı, insanı, evreni, alemi inşa ettiğini bizlere ferman buyuruyor, ifade ediyor. Sizin ifadelerinizi açıklık getirmek bakımından. Evet. O zaman buradan yola çıkarak bir nevi Kur'an'ın üzerine oturduğu ana omurgayı bildiğimiz takdirde, kaba inşaat anlamında Kur'an'ı doğru anlamak ve hayata yeniden başlamak, ona yeni bir anlam yüklemede, bu bizim için güzel bir başlangıç noktası olmaz mı Sayın,
1: evet,
0: Hocam?
1: Evet, çok doğru hocam. Şimdi biz zaten programın adı Yeniden Başlamak'tı.
0: Evet.
1: Aslında şu anda yaptığımız bu programı da Kur'an'ı anlamaya yeniden başlamak bile diyebiliriz. Çünkü Kur'an'ı anlamaya yeniden başladığımızda başlangıç noktamızı doğru, yani ilk belirlediğimizde, ilk düğmeyi doğru iliklediğimizde geri kalanı da otomatikmen doğru olarak gelecek.
0: Mecrasını bulur.
1: Mecrasını
0: diyor.
1: Bulacaktır hocam. Kur'an bir hayat kitabıdır, canlı bir kitaptır. Allah'ın mesajında ve kanununda herhangi bir değişiklik olmaması ayetinden bahsettiniz, doğrudur. İnsan geçmişte de aynı insan, bugün de aynı insan, gelecekte de aynı insan olduğuna göre insanın doğruyu bulması, yolunu bulması ve yönünü bulması için bu mesajlar ana ilkeleri tespit eden mesajlardır. Bunları da 7 ana başlıkta, 7 tekrarlanan 7'li dediğine göre Kur'an-ı Kerim, 7 ana başlıkta esasında anlayıp açıklayabiliriz.
0: O zaman hocam, ben çok da böyle heyecanlandım, meraklandım. Bu yedili, tekrarlanan yedili, yedi ilke, yedi prensip, yedi ana omurgaya girelim isterseniz.
1: Evet.
0: Bu ilk etapta ne var? Yani birincisi herhalde çok anlamlı, çok değerli. Modern insanın zihin dünyasına hangi mesajı veriyor? Buyurun sayın.
1: Evet, zaten amacımız da oradaki mesajı alıp bugünün insanına ne söylüyor onu anlatabilmek. Birinci olarak tevhid ilkesini ele alabiliriz. Tevhid, bilindiği anlamda la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Peki bu bize günümüz insanına ne söyler? Sadece soyut bir manada Allah'ın bir olduğunu kabul etmek midir? Yoksa gündelik hayatımıza akan ve anlamlandıran bir tarafı da var mıdır? Kesinlikle vardır. Şimdi hocam, Kur'an-ı Kerim'de bu Lat, Menat ve Uzza diye 3 tane put ismi geçmekte Necm suresinde.
0: Evet.
1: Bunların etimolojisine, o dönemde neyi sembolize ettiğine ve günümüze bakan tarafına baktığımızda tevhidin de ne olduğu esasında ortaya çıkacak. Şimdi Lat kelimesi ve Lat putu, Lat, Lah, İlah, Elohim, Allah kelimesinin muadili olarak kullanılan bir kelime. Bunun da sembolize ettiği şey siyasi güç,
0: evet,
1: hegemonya, insanları tahakküm altına alma. Her şeyi ben yöneteceğim, dünyayı ben yöneteceğim, her şeyi de ve her yerde benim söylediğim olacak. Yani siyaseti yönetmeyi bir hırs, bir tutku, bir ilah haline getirme şeyine Kur'an-ı Kerim Lat diyor.
0: Hı hı.
1: Yani kısacası siyasi otoriteyi, siyasi otorite olmayı bir put haline, bir hırs haline getirmektir Lat. İkinci söylediği Menat. Menat, manat, mamon. Para demektir ve şu anda Azerbaycan dahil birçok ülkenin para birimi de manattır. Kur'an-ı Kerim'deki geçen bu isimlerden bir tanesi de Menat. Menat da zaten adı üzerinde paradan geliyor. İnsanların para hırsı ile hırsızlık, dolandırıcılık, hilekarlık, aldatma, istifçilik, rüşvet, stokçuluk, adına ne dersek diyelim, para hırsıyla, daha doğrusu parayı bir hırs, bir tutku, bir ilah seviyesine çıkartması demektir. Kazanmayı, para kazanmayı. Dolayısıyla ikinci tanrı, da insanların tanrılaştırdığı ikinci şey de para ve servet olmuş oluyor. Birincisi siyaset, ikincisi servet olmuş oluyor. Üçüncüsü de Uzza. Uzza da Allah'ın isimlerinden Aziz ismiyle aynı etimolojiye sahip. Bu da güç, kuvvet, kudret, otorite demek. Nasıl ki Lat siyasi otoriteyi temsil ediyordu ya, Uzza da bunun dışındaki bütün otoriteleri temsil ediyor. Bunlar neler? Güç, bilgi gücü, silah gücü, taraftar gücü, bunlara erişmeyi, bunlara sahip olmayı kendisinde bir hırs, bir tutku haline getirmekten bahsetmekteyiz. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde Lat, Menat ve Uzza Hazreti Peygamber döneminde insanların taştan yaptığı heykeller olmaktan çıkıyor, günümüz insanına da geleceğe de hitap eden bir tevhid ilkesi haline dönüşmüş
0: yani
1: oluyor.
0: Yani aslında Kur'an-ı Kerim lat, menat, uza derken insanın modern zamanlarda da putlaştırdığı zihin dünyasında,
1: evet,
0: duygu ve kelime dünyasında putlaştırdığı aslında bir siyasi otorite var. Bir ekonomik otorite var ve bilgiye dayalı aslında teknolojiyi tanrılaştırması da var.
1: Evet.
0: Mesela şu an yapay zekanın geldiği durum, son dönemlerde bir sosyal medya, 400 milyar dolar değerinde bir sosyal medya mecrası kendi kurduğu yapay zeka tarafından bir hafta kilitlendi. Ve kendi tanrısının ürettiği tanrının kurbanı oldu tabiri caizse ve insanlık bu kendi yarattığı tanrının kurbanı olma durumuyla da karşı karşıya.
1: Tabii ki.
0: Yani Kur'an-ı Kerim bunu yüzlerce yıl, 1500 yıl önce ifade etmesi aslında çok değerli.
1: Evet.
0: Bu arada hani Kur'an-ı Kerim birincisi tevhide vurgu yapıyor.
1: Tevhid, la ilahe illallah.
0: İllallah. Yani
1: birinci, yani tekrarlanan yedilinin birincisi la ilahe illallah.
0: Bunu çok sık tekrarlıyor. Bu da dağınık, dağılmış, şirk içerisindeki insanı bütüncül, integratif, holistik bir bütüncüllüğe davet ediyor. Bir tek ilaha, yaratıcıya davet. İkincisi ne hocam?
1: Hocam bunu biraz daha açalım. Lütfen. Şöyle, insanı özgürleştiren ilke, tevhid ilkesi, insan açısından düşündüğümüzde, Allah açısından düşündüğümüzde onun birliği, insan açısından düşündüğümüzde insanı özgürleştiren bir ilke. Tevhid ilkesi insanı siyasetin kulu olmaktan, baş olma hırsından, paranın kulu olmaktan, ekonomi hırsından, bilginin, servetin, silahın, taraftar gücünün, teknoloji gücünün esiri olmaktan kurtarıyor. Hmm. Sadece tek bir Allah'a kul ediyor ve o Allah da dış dünyada görünen bir nesne olmadığı için insanı tamamen özgürleştiriyor.
0: Yani aslında sonsuz özgürlüğün de kapısı,
1: evet,
0: aslında.
1: Tevhid özgürlük ilkesi diyebiliriz.
0: Çok anlamlı. İnsanlığın 21. yüzyılda aradığı şey.
1: Kesinlikle. Tevhid, Kur'an'ın önerdiği tevhid insan için bir onur ve özgürlük ilkesidir.
0: Onur ve özgürlük ilkesi.
1: Evet.
0: Peki ikinci tekrarlanan Sebul Mesani'deki en çok önemli ilke nedir, evet, hocam?
1: Hocam şimdi Sebul Mesani'yi biraz daha böyle açalım.
0: Evet.
1: Şöyle, Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir kişi açtığında her sayfada, her iki sayfada, her pasajda dönüp dolaşıp mesajın kendisine getirildiği ve tekrarlandığı şeylerden bahsediyoruz.
0: Hmm.
1: Yani biraz daha bunu Türkçeleştirmiş olmak bakımından söyledim. İkincisini de mülk Allah'ındır ifadesi. Lehül mülk. Lehu, ona aittir. Allah'ındır, Allah'a aittir. Peki mülkün Allah'a ait olmasının bugün bizim için ve insanımız için anlamı nedir? Anlamı çok güzel. Hocam şu anda 1 milyardan fazla insan aç. Açlıkla mücadele ediyor. Özellikle Afrika coğrafyasında. Ama bildiğiniz gibi Afrika coğrafyasının öyle bir potansiyeli var ki yapılan bilimsel araştırmalarda Afrika coğrafyasında üretilen tahıl sadece Afrika coğrafyasını değil bütün dünyayı besleyebilecek kapasiteye sahip. Sadece tahıl. Afrika coğrafyasının yeraltı ve yeryüzü zenginliklerinden bahsetmiyorum bile. Bütün dünyayı yetebilecek tahıl, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip bir coğrafya.
0: Evet.
1: Ama Afrika'da dahil olmak üzere dünyada şu anda 1 milyardan fazla insan fiilen açlıkla mücadele ediyor. Çünkü insan mülk benim diyor. Kur'an da diyor ki hayır, mülk sizin değil, mülk Allah'ındır.
0: Bize emanet verildi.
1: Evet, emanet verilmiştir. Siz mülkün sahibi değilsiniz, mülkün emanetçisisiniz diyor.
0: Ama insanoğlu bunu aşarak diyor ki bu mülk benimdir diyor.
1: Evet, sahipleniyor.
0: Bu sefer sahipleniyor, bu sefer zulüm ediyor.
1: Tabii ki ona sahip olabilmek için, daha fazla otorite kurabilmek için sömürü aracına dönüştürüyor. İnsanı sömürüyor, toprağı sömürüyor, yeraltı kaynaklarını, yeryüzü kaynaklarını sömürüyor. Kendisine ait bir imparatorluk kurmaya çalışıyor.
0: Yani baş kaldırıyor aslında bir nevi.
1: Aslında Allah'a ortak koşmuş oluyor. Mülk üzerinden, mülkü sahiplenerek Allah'a ortak koşmuş oluyor. Halbuki mülk Allah'ındır demek. Allah da dış dünyada görünen bir nesne olmadığı için Kur'an'da Allah'a atfedilen şeylerin büyük bir çoğunluğu ennas, yani bütün insanlığa aittir.
0: Evet.
1: Şu anda dünyada gıda, yiyecek, içecek, giyecek, ekonomik imkanlar açısından kıtlık mı söz konusu, adaletsiz bir dağıtım mı söz konusu?
0: Aslında derin düşündüğünüzde adaletsiz bir dağılım söz konusu.
1: Kesinlikle.
0: Bölüşümde eksiklikler var.
1: Evet, bölüşümde eksiklik kesinlikle. İşte Kur'an-ı Kerim'deki lehu, Ma fis semavati vel ard, gökler ve yer ona aittir. Gökleri

0: ve yerin mülkü ona aittir. Göklerin ve yerin mirası ona aittir. Lehül mülk, tebârekellezî biyedihil mülk. Oradaki mülk vurgusunun tamamı aslında o mülkün bütün insanlığa eşit dağıtılmasıyla alakalı bir durum. İnsanların bir yerde yüz binlerce dolar milli geliri varken bir diğer tarafında, insanlığın diğer tarafında milyarlarca insan aç kalmayacak. Allah'ın mülkü Allah'ın kullarına eşit dağıtılacak anlamına geliyor.
1: Aslında insanlığın da yeryüzüne halife olarak gönderilmesi sebebi de bu.
0: Evet.
1: Adaleti yeryüzüne tesis etmek.
0: Tabii ki. Çünkü Allah yeryüzünün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ve insanları bize emanet olarak veriyor. Özellikle yöneticilere emanet olarak veriyor. Yönetimimiz altındaki kişilere. Kişileri bize emanet olarak veriyor. Bize vermiş olduğu mülkü de aslında bize emanet olarak veriyor.
1: Ben her gün iş yerine giderken Karşıyaka mezarlığının yanından geçiyorum Sayın Hocam.
0: Evet.
1: Şimdi siz dediniz ki lehül mülk, mülk Allah'a aittir. Şimdi bu mülkün bize ait olmadığı çok belli. Bırakıp gidiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Halbuki bizim olsa, gerçekten bizim olsa burada niye bırakalım yani? Öyle değil mi? Hani mantıken düşündüğümüzde benim olsa aslında kullanım hakkı bizde.
0: Evet, emanet bizde.
1: Evet, emanet olarak geçti bir süre. Peki hocam, çok güzel bir hakikaten tespit oldu. Peki üçüncüsü ne hocam? Yani en çok bu ilkelerden insanlığın kapsayıcı ve kuşatıcı bu mesajı anlamında hangi? Birincisi dedik tevhid, la ilahe illallah.
0: Evet.
1: İkincisi mülk Allah'ındır.
0: Evet.
1: Emanet bize verildi.
0: Kesinlikle.
1: Zulme gerek yok, sömürüye gerek yok.
0: Kesinlikle. Hepimize yeter.
1: Hepimize yeter.
0: Dünyanın imkanları hepimize yeter. Yeter ki adaletli bir şekilde bölüşüm olsun.
1: Peki. Üçüncüsü nedir?
0: Üçüncüsü hocam takva kavramı. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk kapağını açtığınızda bile karşınıza çıkacak. İlk sayfasında bile karşımıza çıkacak. Hüden lil müttakîn şeklinde takva kavramıdır. Takva hocam Türkçeleştirirsek, şimdi Arapça bir kavram olduğu için zihinlerde oturmayabilir. Bilinçli olmak, saygılı olmak, sorumlu olmak, sakınmak demektir.
1: Bir daha söyler misin? Çok anlamlı kelime.
0: Bilinçli olmak, saygılı olmak, sorumlu olmak ve sakınmak. Biraz daha açalım. Takvanın iki yönü var. Kul ile Allah arasındaki boyutu, bir de kulun kullarla ilgili boyutu. Allah hakkında bilinçli olmak, Allah'ın koymuş olduğu kurallara saygılı olmak, onun vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek. Allah'ın koymuş olduğu bu kurallar da zaten yine insanlarla ilgili. O zaman takvayı yine insan ve çevre ilişkisine bağlayabiliriz. Takva demiştik hocam, 3 S ile de formüle edebiliriz. Saygı, sorumluluk, sakınma. İnsanın, kısaca özetleyelim, insanın kendisine saygısı, kendisine karşı sorumlulukları, kendisini maddi manevi zararlardan sakınması. İnsanın insan çevresine karşı saygısı, insan çevresine karşı sorumlulukları, insan çevresine gelecek maddi manevi zararlardan sakınması ve insanın doğal çevresine, dünyaya karşı saygısı, insanın doğal çevresine karşı sorumlulukları, insanın doğal çevresine maddi manevi gelecek zararlardan sakınması. Yani saygı, sorumluluk ve sakınma olarak takvayı insan, insan ilişkisi ve insan çevre ilişkisi bağlamında böylece özetleyebiliriz.
1: Çok güzel bir açılım oldu Sayın Hocam. Şimdi son 3 dakikamız kaldı. Bu son 3 dakikada da kalan 4 tane kavramı sığdırmaya çalışalım.
0: Onu ayrı bir bölümde yapabiliriz ama şu anda bütünlük sağlamak açısından özetlemeye çalışalım.
1: Bir zahmet lütfen.
0: Evet. Diğeri çok zaten Kur'an-ı Kerim okuyanlar çok rastlarlar. İman edenler ve salih ameller işleyenler. Ona da farklı bir açılım getirmemiz gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim iman edenler kelimesini, iman, inanç kalpte olan soyut bir konu olduğu için onun soyut bir düşünce ya da söylem olarak kalmasını istemiyor. Onun salih amellerle, yani Türkçesi şu, doğru ve güzel işler için çalışmak. Salih amel dediğimiz şey budur. Yani kısacası Kur'an-ı Kerim'in iman edenler ve salih amellerden derken kastettiği şey iman edenler, yani salih ameller işleyenler, yani iyilik, doğruluk ve güzellik için çalışanlar.
1: Eğer bir şeyin sonucunda iyi, doğru, faydalı, adil ve güzel şey çıkıyorsa o salih.
0: O salih ameldir. İman etmemizin de ölçüsü, göstergesi, dış dünyadaki göstergesi de salih ameller, yani iyilik, doğruluk ve güzellik için çalışmaktır.
1: Son iki dakikamız hocam.
0: Diğeri salatı ikame edin ve zekatı verin. Yani namazı kılın ve zekatı verin şeklinde çevrilmekte. Bu da kul Allah ilişkisi açısından namazın ve diğer ibadetlerin

0: adetlerin esasında insanı ahlaki boyuta, ahlakını güzelleştirecek boyutta insanın geliştirmesi, zekat da ihtiyacından fazlasını vererek toplumda bir adalet, bir denge mekanizmasının kurulmasıdır.
1: Yani sonsuz ve sınırsız vahşi bir servet birikiminden ziyade ihtiyacınızdan fazlasını paylaşmaya, evet, ekonomiye katmaya, insanların faydasına sunma.
0: Evet, diğeri Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şirk koşmayın. Zaten Fatiha suresinin İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Bunu da programın başında bahsettiğimiz Lat, Menat, Uzza ile birleştirebiliriz. Yani para hırsıyla, iktidar hırsıyla, güç hırsıyla esir olup bütün hayatınızı ona adamayın. İnsana ve insanlığa faydalı olan şeylere adayın diye özetleyebiliriz.
1: Evet.
0: Yedinci olarak da bu şimdi 6 tane madde saydık. Bunların bir sonucu olur. Hem dünyada hem ahirette.
1: Evet.
0: Cennet ve cehennem. İyiler cennete, kötüler cehenneme. Ama bunu sadece ahiretteki bir hesap olarak, ahirette karşılaşacağımız bir sonuç olarak da düşünmeyelim. Aslında bu dünyada da cenneti ve cehennemi yaşıyoruz.
1: Biz inşa ediyoruz.
0: Biz inşa ediyoruz. Mesela evet, şu anda her programda bahsetmeye çalışırız. Gazze'de yaşananlar cehennemden farklı mı? O evet, cehennemi kim oluşturdu? Yine insanlar oluşturuyor. Dolayısıyla Kur'an'daki cennet ve cehennem, bu yedinci Seb'ül Mesani'nin yedincisini sadece ahiret için düşünmeyelim. Biz bu dünyada kendimiz, insan çevremiz ve doğal çevremiz için de cenneti oluşturmalıyız olarak düşünebiliriz.
1: Evet Sayın Hocam, hakikaten çok farklı bakış açılarıyla zengin bir sunumunuz oldu. Ben de istifade ettiğimi söyleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü konuğumuz yeniden başlamak isteyenlere kadim muhteşem bir zenginlik sunmaktı. Bu konuda kitaplarıyla, düşünceleriyle eğitimci, yazar, öğretmen akademisi öğretim üyesi Doktor Fatih Karaman'la birlikteydik. Hocam, paylaşımlarınız ve bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: İleriki dönemlerde sizden başka konularda da tekrardan istifade etmek isteriz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından bu programı sizlere ulaştırmak için yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar Beyefendi ile bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim hoş kalın, hoşça kalın, yeniden başlayın, asla vazgeçmeyin ve esen kalın efendim.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Dünya Sağlık Örgütü şiddeti sahip olunan gücün fiziksel ya da ruhsal bir yaralanmaya, kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendi kendine, bir gruba, bir fikre, bir yaşam tarzına doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanması olarak tanımlıyor. Şiddetin tanımındaki en önemli ölçütlerden biri zarar verme amacı taşıması ya da dolaylı olarak buna yol açmasıdır. Fiziksel güç kullanmak, öfke ve nefretle davranmak, utandırmak, aşağılamak, cezalandırmak gibi davranışlar şiddete örnek olarak sayılabilir. Şiddet denildiğinde ilk akla gelen fiziksel şiddet olabilir. Fakat bu şiddetin yalnızca bir türüdür. Şiddet psikolojik,

bağırma, tehlikeli bir yerde yalnız bırakma, yaralayıcı, kesici, delici bir alet ya da silahla tehdit etme veya zarar verme en yaygın fiziksel şiddet örnekleridir. Hacettepe Üniversitesi'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteğiyle 2014 yılında yaptığı aile içi şiddet araştırmasına göre Türkiye'de eşinden ya da birlikte olduğu kişiden fiziksel şiddet gören kadınların oranı %36'dır. Araştırma sonuçlarına göre kadınların eğitim düzeyi arttıkça şiddet azalmakta olsa da lise ve üniversite eğitimi alan kadınların yaklaşık 1/4'ü fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Boşanmış ya da eşlerinden ayrı yaşayan kadınların maruz kaldığı cinsel ya da fiziksel şiddet oranı ise %75'e kadar çıkmaktadır. Anayasaya göre aile içinde de olsa fiziksel şiddet suçtur ve cezası vardır. Cezalar, işlenen suçun niteliğine ve ağırlığına göre değişiklik gösterir. Fiziksel şiddet gören kadın, çocuk, yaşlı ve diğer aile üyeleri Alo 183 Sosyal Danışma Hattı, 155 polis imdat, 156 jandarma imdat ya da 0212 256 96 96 numaralı aile içi şiddet acil yardım hattını arayabilirler.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

birden haykırdı Kolya. Ama şüpheci sözcüğünü geri alıyorum. Onun yerine başka bir sözcük buldum. Şüpheci değilsiniz siz, kıskançsınız. Şu malum gururlu kızı Gavrila'dan kıskanıyorsunuz. Kolya böyle söyledikten sonra ayağa fırladı. O güne dek hiç gülmediği gibi kahkahalarla gülmeye başladı. Prensin kıpkırmızı kesildiğini görünce bu kez daha çok gülmeye başladı. Prensin Aglaya'yı kıskandığı düşüncesi müthiş hoşuna gitmişti. Ama onun gerçekten üzüldüğünü fark edince birden kesti gülmeyi. Sonra bir veya bir buçuk saat kadar konuştular. İkisi de son derece ciddi, kaygılıydı. Prens ertesi gün bütün öğleden öncesini ertelenemez bir iş için Petersburg'da geçirdi. Öğleden sonra saat 5'e doğru Pavlovsk'a dönerken tren istasyonunda İvan Fyodorovich'le karşılaştı. General hemen koluna yapıştı prensin. Bir şeyden çekiniyormuş gibi çevresine bakınarak birlikte yolculuk etmeleri için birinci mevki vagonuna götürdü. Çok önemli bir konuda prensle konuşmak için sabırsızlandığı belliydi. Önce sevgili prens, bana kızma. Bir hatam olduysa bağışla. Dün uğrayacaktım sana. Ama Lizaveta Prokofievna'nın bunu nasıl karşılayacağını bilemediğim için... bizim ev tam bir cehennem. Gizemli Sphinx öylece duruyor. Bir değişiklik yok. Bense ne olup bittiğini anlayamadan dolanıp duruyorum ortalarda. Sana gelince birçok şey senin yüzünden çıkmış olsa da bence aramızda en az suçlu olan sensin. Bak prens, iyilik yapmak hoş bir şeydir ama aşırıya kaçmayacaksın. Sanırım bunun acı meyvesini tatmışsındır. İyilik yapmayı ben de severim. Lizaveta Prokofievna'ya da büyük bir saygım vardır. Ancak... Böyle uzun uzun konuştu general ama konuşması şaşırtıcı derecede karışıktı. Hiç anlayamadığı bir şeyden ötürü aşırı derecede sarsılmış, üzgün görünüyordu. Sonunda daha anlaşılır konuşmaya başlamıştı. Senin bu işte hiç ilgin olmadığından en küçük bir kuşkum yok. Ama yine de bir süre bizim eve gelmeyeceksin.

ve sen iyi edersin. İleride rüzgar yön değiştirinceye kadar. Dostça rica ediyorum bunu senden. Yevgeni Pavlovich'e gelince birden heyecanla sesini yükseltmişti. Baştan sona anlamsız bir iftiradır bu. İftiranın iftirası. Kara çalmak amaçları, entrika. İstedikleri her şeyi bozmak. Bizi birbirimize düşürmek. Bak biraz, kulağına söylüyorum bunu. Yevgeni Pavlovich'le aramızda tek sözcük konuşmuş değiliz. Anlıyor musun? Hiçbir bağlayıcı sözümüz olmadı. Ne var ki böyle bir şey olabilir? Hem yakın bir zamanda, hatta çok yakın bir zamanda. Tüm bunlar da buna zarar veriyor. Peki ama neden? Anlayamıyorum. Şaşılası bir kadın, egzantrik. Öyle çok korkuyorum ki ondan. Geceleri uyku girmiyor gözüme. O ne kupa arabasıydı öyle? Bembeyaz atlar. Fransızların deyimiyle bayağı fiyakalıydı. Acaba kime yönelikti onun bu hareketi? Önceki gün Yevgeni Pavlovich'in günahını aldım. Ama görünen o ki böyle bir şey olamazmış. Olamazsa ne diye işi bozmak istiyor? Amacı ne? Aklımın almadığı bu işte. Bunu anlayamıyorum. Yevgeni Pavlovich'i kendine saklamak mı istiyor acaba? Ama tekrar söylüyorum sana. Yemin ederim. Yevgeni Pavlovich tanışmıyor bile onunla. O senetler de uydurma. Bir de sokağın karşısından küstahça sen diye sesleniyor ona. Tam bir komplo. Olay ortada. Nefretle, küçümseyerek kulak asmamalıyız söylenenlere. Ve Yevgeni Pavlovich'e bir kat daha saygı göstermeliyiz. Lizaveta Prokofievna'ya da aynı şeyi söyledim. Şimdi en içten düşüncemi de sana açacağım. Onun bunu bana olan kişisel hıncından yaptığına inanıyorum. Anlarsın ya, geçmişin öcünü almak istiyor. Oysa hiçbir zaman hiçbir şey için suçlu değilim ona karşı. Aklıma geldikçe bile yüzüm kıpkırmızı oluyor. Şimdi yine çıktı işte karşıma. Temelli çıktı hayatımdan diye düşünüyordum. Şu Rogojin nerede oturuyor söyler misiniz bana lütfen? Onun uzun zaman önce Bayan Rogojin olduğunu sanıyordum. Sözün kısası, general iyice çileden çıkmıştı. Yaklaşık bir saatlik yol boyunca yalnızca o konuştu. Sorular sordu, cevaplarını kendi verdi, sık sık prensin elini tuttu ve sonunda onu hiç değilse bir şeye, kendisinden kuşkulanmadığına inandırdı. Prens için bu çok önemliydi. General sonunda sözü Yevgeni Pavlovich'in Petersburg'da bir devlet dairesinin amiri olan öz amcasına getirdi. 70 yaşlarında önemli bir mevkide eğlenceye, yemeye, içmeye düşkün, gözü doymaz bir ihtiyardır. Nastasya Filipovna'nın ününü duyduğunu, hatta yanına sokulduğunu duydum. Bugün bir ara uğradım ona. Ama hastaymış, görüşemedik. Ama çok varlıklı biri, hem de çok önemli bir mevkide ayrıca. Tanrı uzun ömür versin ona. Ama serveti Yevgeni Pavlovich'e kalacak tabii. Evet evet, ama yine de korkuyorum. Neden korktuğumu da bildiğim yok. Havada yarasa gibi bir şey uçuşup duruyor. Bir felaket getirecek sanki. Çok korkuyorum, korkuyorum. Ve nihayet yukarıda söylediğimiz gibi Prens Lev Nikolayevich ile Yapançinler ancak üçüncü gün barıştı. Öğleden sonra saat 7 sularıydı. Prens parka çıkmaya hazırlanıyordu. Birden Lizaveta Prokofievna girdi verandadan. Yalnızdı. Birincisi, sakın senden özür dilemeye geldiğimi sanma diye başladı. Asla, bütün suç sende. Prens sesini çıkarmadı. Söyle, suçlu musun değil misin? Siz ne kadar suçluysanız ben de o kadar suçluyum. Bununla birlikte ne ben ne de siz bilerek bir suç işledik. Önceki gün suçlu hissediyordum kendimi. Ama şimdi düşündüm, hiç de öyle değilmiş. Demek öyle, pekala. Otur ve beni dinle. Ayakta durmak niyetinde değilim çünkü. Birlikte oturdular. İkincisi, o kötü çocuklardan tek sözcük etme bana. Burada oturup 10 dakika konuşacağım seninle. Durumu öğrenmek için geldim. Tanrı bilir buraya gelişimle ilgili neler düşünüyorsundur. O küstah çocuklarla ilgili ağzından tek sözcük çıkarsa hemen kalkıp giderim. Bir daha da görüşmem seninle. Tamam, dedi prens. İzninle sorayım sana şimdi. 2 veya 2,5 ay önce Paskalya'ya yakın günlerde Aglaya'ya bir mektup yazdın mı sen? Yazdım. Ne amaçla? Neler yazıyordu o mektupta? Göster bana o mektubu. Lizaveta Prokofievna'nın gözleri ateş saçıyor, sabırsızlığından neredeyse her yanı titriyordu. Prens şaşkın bir durumdaydı, çok korkmuştu. Mektup bende değil, yırtıp atmadıysa Aglaya Ivanovna'dadır. Numara yapma. Ne yazmıştın o mektupta? Numara yapmıyorum. Korktuğum bir şey de yok. Böyle bir mektup yazmama bir engel.

göremiyor. Sus, sonra konuşursun. Neler yazmıştın o mektupta? Neden kızardı yüzün? Prens susuyordu. Neler düşündüğünüzü bilemiyorum Lizaveta Prokofievna. Anladığım kadarıyla bu mektubumdan hiç hoşlanmamışsınız. Kabul edersiniz ki böyle bir soruya cevap vermeyebilirdim. Ama o mektubu yazmış olduğum için korkmadığımı, pişman da olmadığımı, yüzümün de hiç mi hiç kızarmadığını, öncekinden neredeyse bir kat daha kızarmıştı prensin yüzü, göstermek için okuyacağım size o mektubu. Çünkü sanırım ezbere biliyorum neler yazdığımı. Prens böyle dedikten sonra ezbere, neredeyse sözcüğü sözcüğüne tekrarladı mektubu. Lizaveta Prokofievna mektubu sonuna kadar büyük bir dikkatle dinledikten sonra sert bir tavırla "Ne saçmalık ama," dedi. "Senin için ne anlamı var bu saçmalığın?" "Ben de tam olarak bilemiyorum. Bildiğim tek şey onu yazarken içten olduğumdur. Yaşamı dolu dolu yaşadığım, içimin umutlarla dolu olduğu dakikalarım oluyordu orada." "Nasıl umutlarla?" "Açıklaması zor ama sanırım sizin şu anda düşündüğünüzden başka umutlarla. Yani kısacası gelecekteki mutluluğa ve belki de orada bir yabancı, bir başkası olmayacağıma dair umutlarla. Yurdumu birden çok sevmeye başlamıştım. Güneşli bir günün sabahı kalemi elime aldım ve bir mektup yazdım ona. Neden ona? Bilmiyorum. İnsan bazen yanında bir arkadaş olsun ister." Bir süre sustuktan sonra ekledi prens. "Ben de öyle bir şey hissetmiş olacağım." "Aşık mısın yoksa?" "Hayır. Ben kız kardeşime yazar gibi yazdım ona o mektubu. Altına da kardeşiniz diye imza attım zaten." "Hım. Demek özellikle. Anlıyorum. Bu tür sorularınıza karşılık vermekte zorlanıyorum Lizaveta Prokofievna. Zorlandığının farkındayım. Ama zorlanman hiç ilgilendirmiyor beni. Bak ne diyeceğim. Tanrı'nın önündeymişsin gibi doğru söyle. Bana yalan söylemiyorsun değil mi?" "Hayır, söylemiyorum." "Aşık olmadığında doğru değil mi?" "Sanırım doğru." "Ah sen, sanıyormuş. Mektubu o çocuk mu götürdü?" "Nikolay Ardalionovich'ten rica ettim." Lizaveta Prokofievna hararetle kesti prensin sözünü. "Çocuk, çocuk işte. Nikolay Ardalionovich diye birini tanımıyorum ben. Çocuk işte." "Nikolay Ardalionovich. Çocuk diyorum sana." Prens oldukça sakin olsa da sert bir tavırla karşılık verdi. "Hayır, Nikolay Ardalionovich çocuk değildir." "Pekala canım, tamam. Bunu sonra konuşuruz." Lizaveta Prokofievna heyecanını bastırıp bir soluk aldı. "Peki şu zavallı şövalye ne oluyor?" "Hiç bilmiyorum. Benim haberim yok bundan. Bir şaka olsa gerek." "Her şeyi birden öğrenmek çok hoş. Ama nasıl oldu da sana ilgi duymaya başladı anlayamadım. Oysa biçimsiz şey, budala diyordu senin için." Prens neredeyse fısıldayarak sitemdi. "Bunu bana söylemeyebilirdiniz," dedi. "Kızma. Başına buyruk, çılgın, şımarık bir kızdır Aglaya. Sevince bağırıp çağırmaya başlar sevdiğine. Gözlerinin içine bakarak alay eder onunla. Küçükken ben de öyleydim. Ancak sakın havalara gireyim deme canım. Senin değildir o. Buna inanmak istemiyorum. Öyle bir şey hiçbir zamanda olmayacak. Önceden önlemini alasın. Hazırlıklı olasın diye söylüyorum bunu sana. Bana bak, o kadınla evli değilsin ya." Prens şaşkınlığından neredeyse hopladı yerinden. "Lizaveta Prokofievna, neler söylüyorsunuz öyle? İnsaf edin.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları başlıyor. Liderler küresel sorunları görüşecek. Bir hafta boyunca dünyanın gözü ABD'nin New York kentinde olacak. Bu sene görevi bitecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres zirveye son kez katılıyor. 81. BM Genel Kurulu'na Bangladeş Dışişleri Bakanı başkanlık edecek. 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmayı yine Brezilya yapacak. Daha sonra ABD söz alacak, 4. sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap edecek. Toplamda 73 devlet başkanı ve 45 hükümet başkanı görüşmelere katılacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın zirveye katılımı ise bu yılda engellendi. Genel kurul için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistin heyetinin vize başvuruları reddedildi. Abbas geçen yıl olduğu gibi

yılda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na uzaktan hitap etmek zorunda kalacak. Bu yıl zirvede ana tema güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek olacak. Toplantılarda iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer silahların tamamen kaldırılması ve salgın hastalıklara hazırlık gibi konular gündemde olacak. Bunların yanı sıra Gazze'deki soykırım, İran Savaşı ve Rusya-Ukrayna Savaşı da zirvede ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de yoğun diplomasi trafiği de yürütüyor. Erdoğan, ilk görüşmesini Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la yaptı. New York'ta bulunan Türk evindeki görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti. Erdoğan'ın lider diplomasisi sürecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mevcut süreçte merkezi rol oynadığına dikkati çekti. ABD'nin Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in barışı zedeleyen politikalarına karşı ABD'nin etkisini daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Türkiye ve ABD ilişkilerinin 100. yılının her iki ülke için stratejik dönüm noktası olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde soruları yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı panelinde konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Çatışmaların son bir yılda yok etme savaşına dönüştüğünü belirtti, bu savaş durmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'nin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan Sıfır Atık Projesi'nin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. ABD-İran Savaşı'nda gözler New York'a çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. ABD Başkanı Donald Trump da BM Genel Kurulu kapsamında Pezeşkiyan'la görüşmeye açık olduğunu söyledi. BM Genel Kurulu öncesinde Amerikan basınına konuşan Trump, Tahran'ın tutumunu değiştirmemesi halinde önemli gelişmeler yaşanacağını belirtti. İran'ı yok etmek, ekonomik olarak çöküşe zorlamak ya da anlaşma yapmak olmak üzere önünde 3 seçenek bulunduğunu kaydetti, kritik bir karar aşamasındayız dedi. Müzakere arayışları sürerken Hürmüz Boğazı'nda gerilim devam ediyor. Önce ABD yapımı bir İHA düşürüldü, ardından bir petrol tankeri vuruldu. İran yeni bir saldırı halinde savaşın coğrafyasını ve kullanılan silahları değiştireceğini duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bugün bize her şeyden önce Gazze'yi hatırlatıyor diyen İletişim Başkanı, Gazze'de en temel insani değerler ağır biçimde sınanıyor dedi. Mazlumun sesini duymanın daha yaşanabilir bir dünyanın inşası için vazgeçilmez olduğunu belirten Duran, Türkiye'nin daha adil bir dünya için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme uğrayanların yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Anadolu'nun binlerce yıllık barış mirasına ışık tutan önemli bir keşif yapıldı. Çorum'daki Hattuşa kazılarında Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi Dünya Barış Günü'nde duyurdu. Bakan Ersoy, Büyükkale kazılarında bulunan çivi yazılı tablet parçasının Kadeş Barış Antlaşması'na ait olduğunun bilimsel incelemelerle belirlendiğini açıkladı.

0: tablet parçasının bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümler içerdiğine dikkati çeken Ersoy, bu kıymetli keşif Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kültür ve Turizm Bakanı, keşifle günümüze ulaşan bu mirasın insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğunu hatırlattığını söyledi. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanların güven içinde barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz ifadesini kullandı. Okulların güvenliği için tedbirler gündemde. 7 bakanlık çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirleri artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yaklaşık 3500 kişi gözaltına alınırken 65 binden fazla okulun güvenlik ihtiyacı incelendi. Açıklamalar, protokole imza atan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
1: Çocuklarımızın güvenliğini tehdit edici mahiyette olan çetelere yönelik olarak bir operasyondu ve bunun neticesinde de 1008 kişi gözaltına alınmış oldu. Yine aynı gün içerisinde yeni nesil suç örgütleri dediğimiz 3. nesil suç örgütlerine yönelik olarak da ayrı bir operasyon oldu. O operasyon neticesinde de toplam 2447 kişi gözaltına alınmış oldu. Böylece bir gün içerisinde okulların güvenliğini sağlamaya yönelik olarak toplam 3500 kişiyi gözaltına almış olduk.
2: 65 binin üzerindeki okulumuzu tek tek gözden geçirdik. Hangi okulumuzda hangi tür teknolojik eksiklikler var? Kamera sisteminden X-ray cihazına, el dedektöründen hareketli kameralara kadar okulun bulunduğu bölge açısından, okulun fiziki koşulları açısından hangi tedbirlerin alınması gerektiğine dair bütün okullarımız tek tek gözden geçirildi.
0: İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı amblemi ve antetik kullanılarak Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın tehditleri hakkında başlığıyla paylaşılan metnin sahte olduğunu açıkladı. Söz konusu asılsız belge, dijital imkanlarla sahte bir şekilde kurgulanmış olup kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır denildi. Gençlerin yuva kurma hayallerine devlet desteği artarak devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Eylül ayında 18 bini aşkın gence 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Bugüne kadar verilen sıfır faizli kredi desteği ise 21 milyar lirayı aştı. Kredi miktarları ise yaşa göre değişiyor. Her iki eşinde 18-25 yaş aralığında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek hesaplara yatırılıyor. Başvuru için gereken gelir şartı da esnetildi. Artık asgari ücretin 2,5 katına kadar geliri olan çiftler fondan yararlanabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 2026 yılında hububat alımı rekoru kırdığını söyledi. Üreticilere hububat alımları için 180 milyar lira ödendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, bu yıl üzüm üretiminin 3 milyon 850 bin tonu bulacağını da ifade etti.
3: Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu toprak mahsulleri ofisi açısından. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliği ile ilgili endişe duyduğu konjonktürel sebeplerle özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı bir dönemde toprak mahsulleri ofisinin çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor. 2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026 yılı elbette son 66 yılın bu sene 140 milyon tonu bitkisel üretimde aşmış olacağız.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Denetleme raporunda katılım evim tasarruf finansman AŞ payında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerler, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle, bunlarla bağlantılı şirketler, bu şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların haklarının korunmasına vurgu yaptı. Bakan Gürlek, kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacak dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Temiz siyaset ve arınma vurgusu CHP'de yeni dönemin ana unsuru olarak belirlendi. CHP yönetimi belediyelerini yakın takibe aldı. Parti yönetimi 2027 yılında belediye başkanlarına yönelik performans takip sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu sistemle belediye başkanlarının çalışmaları denetlenecek. Performans değerlendirme sürecinin sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Belediye başkanları proje yönetimi, para yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve halkla ilişkiler gibi birçok konuda incelemeden geçecek. Belediyelerdeki para akışı, yatırımlar ve ihale dağılımları da incelenecek. Şüpheli hareket görülen, belirlenen kriterleri karşılayamayan ya da başarısız olduğu tespit edilen belediye başkanları bir sonraki seçimde aday gösterilmeyecek. Süreç boyunca temiz siyaset ve mali şeffaflık gibi konulara önem verilecek. Parti yönetimi kısa süre içerisinde belediye başkanlarıyla toplantılar yapmayı planlıyor. TOKİ, borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik %25 indirim imkanı sunuyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025'in sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 106 sürekli işçi alımının gerçekleştireceği bildirildi. Başvurular 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla başladı. Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere 660 personel alacak. Personel Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki birim ve enstitülerde görevlendirilecek. Bu kapsamda ARGE personeli, uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar, teknik ve destek personeli, avukat, memurla silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak. Daha önce 22 Eylül olarak açıklanan ve 5 Ekim'e kadar uzatılan başvurular, TÜBİTAK'ın kariyer internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Ukrayna güçleri Moskova'nın yakıt ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Kapotnia petrol rafinerisini vurdu. Moskova'ya bunun ardından seyyar hava savunma sistemleri konuşlandırıldı. Rusya'nın misillemesinde ise 6 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları yarın başlıyor. 7 bakanlık okul güvenliği için ortak protokol imzaladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma açıklamasının ardından CHP'li belediyeler mercek altına alınıyor. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar artarak devam ediyor. Spor. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızlıların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı.
Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve

0: Deniz Gül çalışmaya katılmadı. Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a yönelik desteğini bir kez daha yineledi. Özbek, Okan Buruk'la hem maçın ardından hem de ertesi gün bir araya geldiğini açıkladı. Galatasaray Başkanı, Okan Buruk'a dün olduğu gibi bugün de inançlarının tam olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'de Mert Müldür dizinden operasyon geçirdi. Milli futbolcunun 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 3-2 mağlup olan Beşiktaş, milli maç arasına lider girme şansını kullanamadı. Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah ligde gol krallığında zirvede yer aldı. Mısırlı yıldız Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe tarifinle Beşiktaş yarın saat 20'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusuyla Tekirdağ, İstanbul, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Bazı il merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara ve Erzincan 14, İstanbul, İzmir ve Manisa 19, Diyarbakır, Muğla, Samsun ve Ordu 17, Kayseri, Afyon, Karahisar ve Uşak 12, Antalya, Şanlıurfa ve Kilis 23, Hatay 21, Kahramanmaraş 20, Mersin 25, Sivas ve Bolu 11, Gaziantep, Giresun ve Rize 18, Malatya ve Elazığ 15, Erzurum 8 ve Mardin 24 derece.
1: Yol durumu.

kapsamındaki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Kırşehir-Kayseri istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü olarak diğer şeritten devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildirim numarası 914. Marmara Denizi. Askeri eğitimler 22 Eylül 2026 tarihi saat 6.30'dan 24 Eylül 2026 tarihi saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 27 dakika 9 saniye kuzey, 27 derece 43 dakika 43 saniye doğu. 40 derece 27 dakika 16 saniye kuzey, 27 derece 43 dakika 49 saniye doğu. 40 derece 27 dakika 20 saniye kuzey, 27 derece 43 dakika 36 saniye doğu. 40 derece 27 dakika 13 saniye kuzey, 27 derece 43 dakika 28 saniye doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 917. Ege Denizi. 19 Eylül 2026 1'de 36 derece 21 dakika 10 saniye kuzey, 31 derece 9 dakika 49 saniye doğu mevkiinde yarı batık tekne rapor edilmiştir. Denizcilere yerel bildirim numarası 919 Karadeniz. Atış eğitimi 23 Eylül 2026 tarihinde saat 12'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 25 dakika kuzey, 31 derece doğu. 41 derece 55 dakika kuzey, 31 derece doğu. 41 derece 55 dakika kuzey, 31 derece 28 dakika 30 saniye doğu. 41 derece 25 dakika kuzey, 31 derece 28 dakika 30 saniye doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 921 Ege Denizi. Atış eğitimi 20-23 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 6.30'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 19 dakika 3 saniye kuzey, 26 derece 13 dakika 5 saniye doğu. 40 derece 19 dakika 3 saniye kuzey, 25 derece 57 dakika 58 saniye doğu. 40 derece 36 dakika 56 saniye kuzey, 25 derece 57 dakika 58 saniye doğu. 40 derece 36 dakika 56 saniye kuzey, 26 derece 4 dakika 56 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 45 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika 0 saniye doğu. 40 derece 22 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 20 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizde yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, kısa bir süreliğine de olsa gözlerinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Dalga seslerini, zeytin dallarının hışırtısını hissedin. Fesleğen ve karanfil kokularını içinize çekin. Evet, Ege'desiniz. Ve tam da bu topraklarda filizlenen, Ege'nin kokusunu kalemiyle nakışlayan ve çok özel bir isimle başlıyoruz programımıza. Yazar Mehtap Süner Susuzlu. Yazılarını ve suyun iki yakasına ait ortak duyguları bizlerle paylaşacak. Önce

kendisiyle tanıştığı mekanı ve zamanı, sonra da tadı hala okuyucunun damağında olan Bir Karanfil Hayat eserini konuşacağız. Kelimelerin açtığı o büyüklü küçüklü yollardan yürüyerek sözün bittiği yerde notaların asırlık gücü devreye girecek. Programımızın ikinci bölümünde edebiyatın hafızamıza kazıdığı yaşanmışlıkları alıp müziğin derin bir yerine mühürleyeceğiz. Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin üretken ve köklü bir bestekarını ağırlayacağız. Yaklaşık 76 yıllık bir sanat yaşamıyla bestekar Amir Ateş konuğumuz olacak. Ayrıca onun sanat yolculuğuna şahitlik eden emekli TRT sanatçısı Vahit Anadolu ve tedrisatından geçen TRT sanatçısı Furkan Biçer'le Amir Ateş'i konuşacağız. Zamanın geride bıraktığı derin izleri tazeleyeceğiz. Ve tabii solumak istediğimiz havayı besleyen şarkılarımız olacak. Bazen bizi alıp anılarımıza götürecek melodilere kulak vereceğiz. Tıpkı Zeynep Tolun'un sözlerini yazdığı ve Manos Loizos'un bestelediği Hey Yıllar şarkısı gibi. Bu eser ilk kez Lemansam'ın 1990 yılında yayımlanan Çağrı albümünde yer aldı. Şarkı sözlerindeki Hey Yıllar Yenilmedim Size felsefesi tam da Lemansam'ın hayata bakışını yansıtıyor.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bir kişinin kendini keşfetmesi süreci ve bu sürecin etkilerini, kalemin gücünü konuşacağımız bir konuğumuz var. Stüdyomuzda yazar Mehtap Süner Susuzlu efendim stüdyomuza geldi. Bizi kırmadı sağ olsun, gecenin bu saatinde çıktı geldi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu güzel davet için.
1: Ne güzel, nasılsınız?
2: Tabii. Çok iyiyim. Sağ olun.
1: Güzel enerjinizi de aldınız geldiniz. Biz yazar dedik ama aslında sadece yazarlıkla kalmamış, birçok bunun arkasında ne diyeyim, kimyagerlik var, belki sonrasında müzisyenlik var, işletmecilik var, birçok iş var. Biz böyle yazar olarak belirledik. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?
2: Yani illaki bir tweet söylemem gerekirse mecburen turizmci yazar diyorum. Ama o çok meslekli insanlardan mıyım acaba bilemiyorum. Ama beni galiba en iyi şey anlatacak Yunanlıların meraki denilen sözü.
1: Biraz
2: bu
1: açalım.
2: Meraki nedir biliyor musunuz? Yaşam yolculuğunda iştahlı olup merak ettiğiniz konunun sonuna kadar gitmek için çaba, azim ve gayret gösteren kişinin kişi olma hali. Galiba beni en çok o anlatıyor. Yaşam iştahıyla yol aldığım birçok konuda kendimce çabaladım, gayret ettim. Adıma yazar denmesinden ziyade yazma yolculuğunda yine meraklı, iyi bir araştırmacı diyebilirim.
1: O zaman ilerleyen yıllarda başka bir merak üzerine de yoğunlaşıp devam edelim.
2: Bilemiyorum, ömrüm artık vefa eder mi? Bilmiyorum.
1: Eder efendim inşallah. Peki şunu da merak ettim o zaman, madem meraktan konuşuyoruz.
2: Merak.
1: Şimdi turizmci yazar dedik ya.
2: Evet.
1: Bir dönem hayatınızda da piyano geçmişi var. Bunu da biliyoruz,
2: evet,
1: baktığımızda.
2: Evet.
1: Şimdi bulunduğunuz turizm işletmesinde bir piyanonuz var ise başına geçip gelen konuklara bir dinleti sunuyor musunuz diye de merak ettim.
2: Yok, onu bir kere almadım. O evimde, çok yıllık piyanom. Benim 23 ile 40 yaş aramdaki o en iyi arkadaşım diyebilirim. Müzik, müziğin hayatı algılarken öğrettikleri çok fazla. Onu hep söylerim. O notalar arasında nüans dediğimiz ses farklılıklarıyla hayatı algılamak, yani düşük notalar ve yüksek notaların arasındaki uçurumlarda gidip gelebilmek, bu bir yaşam becerisi de bir taraftan getiren bir şeydi. Çok güzel yıllardı. Piyanom tabii ki en iyi arkadaşım diyebilirim hala, ama şu anki yaşamımın bu hızlı temposunda ona otellerde maalesef yer yok.
1: Mesela onu 40'ta bıraktık mı?
2: Hayır. Yani o kenarda duruyor. Tabii ki devam ediyor ama o kadar...
1: Bir merak oluşunca diğer merak acaba geri mi?
2: Yok, gitmiyor.
1: Gidiyor.
2: Hepsi bugünkü hani bizi yaratan, inşa eden basamaklardan biri olarak okuyorum ben bugüne kadarki tecrübelerimi.
1: Ne güzel. Şimdi aslında böyle 7 yaşından itibaren iyi bir okuyucu olduğunuzu biliyoruz efendim. Bu sürecin yazım sürecine evrilmesini merak ediyoruz. Nasıl oldu da bir yazım sürecine evrildi bir okuyucu?
2: Evet,
1: olarak?
2: Evet. Bir kütüphanenin içine doğdum evde. Babam eğitimciydi. Yataklarımızın baş kısımları bile kitap raflarına ayrılmıştı. Yastık olarak oraya doğru yaslanıyordu başım. Bazı gece o sıkışık raflardan bir tanesi mesela öne doğru, rafların birinde bir kitap öne doğru çıkar. Bu gece biraz da benim sayfalarıma baksan derdi sanki bana. Yattığım yerde yeni bir dünyanın içine girerdim. Uykum kaçar. Alacağımı aldım mı da bu sefer de yataktan çıkar, babamın daktilosunun başına otururdum. Yazmaya meyli olan bir yetişkinin taklitini yapıyordum sanıyorum. En çok da daktilonun yazma çekicinden gelen sesi severdim. Sessiz bir çocuktum. Şimdiki geriye dönüp baktığımda sessiz çocukların aslında çok iyi birer gözlemci olduğunu söyleyebilirim. İlkokul sürecinde sessiz bir çocuktum özellikle. O sessizlikte satır satır imgeler birikmiş zihnimde. Yazma süreci sanki şu an o çocukluğa dönüp yine o aynı odada merakla yeni bir dünyanın içinde yeni bir kitapta önce okur olduktan sonra durduğum, kenara çekildiğim bir alan ve bendeki tortularıyla tekrar yazmaya başladım.

0: bir serüven. Yani okur olmadan, iyi bir okur olmadan yazmak herhalde pek olası değil.
1: Mümkün görünmüyor.
0: Yazma maceram, ona bakarsanız 7 yaşında bu merakımla başladı ve hiç durmadı aslında, ama yayınlanmış kitap olarak elime ilk aldığım 2017 yılıdır.
1: 2017 yılında yazmaya başladığını
0: Yani sonucunu bir artık kitap olarak aldım. Onun öncesinde çok fazla anı
1: neler
0: yemek
1: yazıyordun?
0: yazılarım var. Türkiye'nin iyi gastronomi portallarında anı yemek yazardım. Çiftlik lezzetleri denilen bir köşem vardı. Orada işte yine gördüm ki yemeği hikayeleştirirken diyeyim, ben reçete ve yemek yazmıyorum, yani oradaki o yemek odasını yazıyorum. O aileyi, o insanları yazıyorum. Oradan ondan sonra bu iş ilerledi.
1: Evet, o zaman size yemek yazarı değil de daha çok hikayelerini anlatıp sonrasında da başka bir kurguya
0: Yani başlangıcı öyleydi. Hani günlük tutmaktan nasıl geldiniz? İşte çok iyi bir okurdunuz çocukken, sonra günlük tuttunuz, sonra bir gastronomi sitelerinde yazdınız, ama tabii ki içeride, ki bu o bastırılmışlığın çıktığı yaş 40 oldu. Edebiyattı asıl olan. Asıl olan edebiyattı.
1: Şimdi baktığımızda zorlu, samimi ve tüm yönleriyle gerçek hikayelerin içinde büyüdünüz. Ve size en çarpıcı gelen bir hikaye varsa böyle biz de dinlemek isteriz. Ve güzel de hikayeleştiriyorsunuz aslında bu. Mesela çocukluğunuzdaki o 7 yaşında daktilonun sesi ve size başka yerlere götürmesi. Mesela bu hikayelerden böyle bize de yaşadığınız hikayeler varsa da dinlemek isteriz efendim.
0: Çok güzel ifade etmişsiniz. Zorluydu, evet zorluydu, çünkü içinde bir çocukluk iflası barındırıyordu. Samimiydi çünkü 1970 ve 84 arası samimi komşulukların, dostlukların olduğu yıllardı. Evin içinde müthiş bir aşkın tanığıydım. Annemle babam birbirlerine çok aşıktı. Bunların şahitliğinde büyüdüm. Her şeyin üstesinden birlik olunarak gelinebilirdi. Bu ilk çocukluk öğretisiydi. Ama bana esas hikayemi sorarsanız Deniz'dir diyeceğim. Benim gerçek hikayem. Size heyecanla aktarabileceğim. Babam kendi sessizliğinin içinde yaşam becerisi çok yüksek bir insandı. İlk denizci yatının adı da Mehtap'tı. Ben 4 yaşında kucakta denizdeydim. Yetişkinliğime kadar da denizde kaldım. Karanlık gece yolculukları, bilinmez rotalar, işte hayatta kalma mücadelesi, dev dalgalar bence benim en büyük hikayem. Ve babamın bunları duruşuyla ve beden diliyle daima normalleştirmesi. Deniz onun ilacıydı. Şimdilerde bizlerin ilacı. Onu bu yolculukta izlerken edindiklerim benim bugünkü duruşuma çok sızdı galiba. Benim gerçek hikayem aslında Deniz. Yazmakla bunu bir araya getirdiğimizde belki de onun işte verdiği o bu da geçecek. O dalgaların karanlığın arasında kaldığımız o yolculuklarda bu da geçecek. Tekrardan güneş doğacak. Ve bir mücadele yeteneği. Aslında yazmak da sessizlikle tek bir odada oturduğunuz bir mücadele ve tekinsiz bir ortam, sizden ne çıkacağını da bilmediğiniz, hesap kitap yapmadan kalemle sessizlikle bir odada olduğunuz yer. O anlamda da oradaki yola devam etme hali, bilmiyorum, ben çoğu şeyi de denize bağlıyorum. Gücü
1: Ne güzel.
0: hayattaki.
1: Şimdi o zaman şimdi denize bağlıyorsunuz ama mesela o zamanlarda korkar mıydınız gecelerde, mesela o dalgalı gecelerde?
0: Yani korku nedir bilmeyen bir baba. Tabii korkardım. İçim bulanır, içeri kaçardım. Büyük denizci bir tekneydi. Ama onun o mağrur duruşu, o dümenin başında, yani dümenin başında birçok şeyi yönetirsiniz. Sadece yani rüzgar altında mısınız, rüzgar üstünde misiniz, karanlıkta, o zamanın şartlarıyla, bunlar ilk denizcilerden bahsediyorum. Daha mavi yolculukların ilk yapıldığı seneler, bahsettiğim seneler, güçlü denizcilerden biriydi. Gerçi çok iyi bir eğitimciydi ama denizle bağlantısı rahatlamak
1: Şuna
0: adınaydı.
1: bağlayacağım o zaman. Mesela o zamanlar korkuyordunuz da, mesela yazarlıkla bağlantı kurdunuz ya,
0: Evet.
1: yazarken de korkuyor musunuz?
0: Korku değil ama bir odada yalnızsınız. Sanki kameranın içinde, metaforik olarak anlatmam gerekirse, bir kamerada yalnızsınız, dalgalarla boğuşuyorsunuz. Yazarken de yapayalnızsınız. Kurduğunuz şeyler, kurgu evreninin içerisinde kendinizle karşılaştığınızda çıkanlar da çok şaşırtıcı. Evet. Plansız, programsız. Peki, o anlamda korkutucu.
1: Yaşanmışlıklar sizin hayal dünyanızı ve kaleminizi ve nasıl yönde etkiledi? Mesela kurgu ve yaşanmışlık arasında nasıl bir denge oluşturdunuz?
0: Yine sanıyorum bu sorunun cevabını ben biraz önce verdim galiba. Kurgu evrenini yaratırken o odada yalnızız ya, sessizlikte. Kestirmek mümkün değil. Tekinsiz bir ortam, şaşırtıcı, öğretici ve kendinizi tekrar tekrar doğurduğunuz bir büyülü dünya. Denizin insana kazandırdığı o dirayet, yani mücadele etme yetisi, bu da geçebilecek diyebilmek. Orada, o odada, evet, arkadan itici güç, bu da evet, geçecek.
1: Şimdi ilk kitabınızı 2017 yılında yaptınız sanırım. Şimdi Evimdeyim kitabı. Biraz isterseniz bundan bir bahsedelim. Sonra da Bir Karanfil Hayat. Mesela 7 evet, yıl geçmiş üzerinden. Mesela bu süre zarfında neler yaptığınızı da merak ediyoruz. Öncelikle isterseniz bu Şimdi Evimdeyim kitabı üzerine biraz sohbet edelim. Nasıl bir kitaptı?
0: Bu şöyle oldu. 2017 yılında işte ilk elime aldım. İlk öykü kitabımdı. Şu an bir dağ köyünde yaşıyorum, Urla'nın. Oradaki işte doğadan, denizden sonra aldığımız ilham da yadsınamaz. Çünkü yürüdüğünüz patika yolda sağlı sollu oyuncular mevsime göre ölüyor, tekrardan doğuyor. Kokular değişiyor, renkler değişiyor. Bu müthiş büyüleyici bir ortam. Onların da etkisiyle bu sefer yazılar başka yöne evrilmeye başladı.
1: Evet.
0: Ve çok kültürlü bir çanak Urla. Araştırırken çok da iyi kaynaklara ulaştım. İnanın sokaklarında yürüdüm, taşlarını sevdim, o eski binaların toprağını sevdim. Taşa dayanmış, kendiliğinden çıkmış yerden bir sardunyayı sevdim, tanıdım o yarımadayı, o coğrafyayı. Ve oraya ait öyküler yazmaya başladım. İşte o öykülerin toplandığı bir kitaptır o. Şimdi Evimdeyim 2017'de.
1: Evet. Sonrasında bir güncellendi sanırım.
0: 2019'da aslında yeni öyküler yazmaya devam ediyordum. Yeni öykülerle ikinci kez 2019'da aynı isimde güncellenmiş olarak çıktı. Fakat benim için o ikinci bir kitaptır. Çünkü yepyeni kurgular vardı içerisinde. Ama tabii ki ilk heyecan, 2017'deki heyecanım, o ilk kitap heyecanı çok güçlüydü ve güzeldi.
1: Ne güzel. Peki nasıl hatırlıyorsunuz o kitabı, o heyecanı düşününce?
0: Yani bir taraftan da hüzünlüydü. Çünkü o kasaba, o yıllarda da ben yazarken 2010'da Urla'ya taşınmıştım. O 7 yıllık süreçte o taşın rengiyle, daha ıssız haliyle, hani çok şey vaat ederken bir taraftan da sarı bir ışık da taşıyordu. Hüzünlüydü de.
1: Evet.
0: Onlar biraz akmıştı açıkçası hikayeyi. Sanki şöyle değil mi? Hikayeler olmadan hiçbir şey gerçek değilmiş gibi. Böyle bir yapım
1: Peki,
0: var.
1: Peki hikayelerinize gerçeklik koyuyor musunuz? Yani tamamen kurgu mu, yoksa yaşanmışlıklar üzerinden bir yola çıkış mı var?
0: Hiçbir kurgunun gerçeklikle uzaklığı yoktur aslında. Mutlaka gerçeklikten izler taşır. Hiçbir kurgu tek başına kurgu değildir.
1: Evet, sizin de o zaman var. Evet. O zaman dinleyicilerimize tavsiye edelim. Sizin merak ediyorlarsa hayatınıza dair ipuçlarını orada görebilirler. Hı-hı. Peki Bir Karanfil Hayat mesela, o da 2024 yılında mı çıkıyor?
0: 2024'te çıktı. Arada bir 7 sene var ama evet, o ikinci öykü

0: işte ilk kapısını açtığım ilk işletmem yine Urla'da. Artık bir marka yolma olunda ilerlemişti. Güçlü, iyi bir ekiple çalışıyordum ve bana artık zaman kalmıştı. Ben dedim ki o çekmeceyi açmalı, karanlıktan artık ışığa kavuşturmalı bu hikayeyi.
1: Evet.
0: Bir kadının anatomisiydi bu. Ve şöyle oldu. Bir yıl boyunca her gün öğleden sonra ışığında Urla'da bu
1: Tamam,
0: sefer de
1: anlatırken de böyle o günlere dönüyor gibi.
0: dönüyorum, inanın
1: Evet.
0: dönüyorum. Bu sefer ikinci kez kalkıştığımız restorasyon işi içinde bakanlık izinlerini beklerken ikinci işletmemde, mekanda, o terasta bir yıl öğleden sonra ta ki günü batırana kadar ağlaya sızlaya onu hiç unutmuyorum. O bir yıl öyle geçti. Gözyaşımı sile sile eve dönüyordum akşamüstü. Yine Urla'nın sokakları. Çok enteresandı. O çok şeyi hatırlıyorum, yani farklı hatırlıyorum o bir yılı. Örneğin şimdi okumayı tercih eden, o kitap eline geçmiş okurdan gelen şöyle cümle oluyor bana. Bununla çok karşılaştım. Gülsüm gerçek değil mi? Gülsüm, Gülsüm kurgu olamaz. İçeride bir karakter vardı Gülsüm adında.
1: Evet.
0: Ve düşündüm, dedim ki hani sanatın alameti farikası ne olmalı aslında? İnsanın içine sızmak. Demek ki sızmıştım. O çok mutlu etti
1: Ne güzel.
0: beni.
1: Şimdi bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Sonra sohbetimize devam
0: Tamam,
1: ederiz.
0: teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyiciler, yazar Mehtap Süner Susuzlu stüdyomuzda. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ve Yeşim Salkım'la özdeşleşmiş bir şarkıyı dinleyeceğiz. Deli Mavi, sözlerini Seda Akay'ın yazdığı ve Ozan Çolakoğlu'nun bestelediği bu eser ilk kez seslendirildi. 1995 yılında büyük bir ilgiyle karşılandı. Müzik listelerinde haftalarca bir numarada kalan şarkı, zamansızlaşan eserler arasındaki haklı yerini de aldı. Şimdi dinliyoruz efendim.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sohbetimize Mehtap Sünel Susuzlu'yla, yazar efendim kendisi, aynı zamanda birçok tabii ki yeteneği de var. Birçok böyle dönem dönem merakisiyle birlikte oradan oraya geçmiş ve şu anda bir yazar olarak konuşuyoruz kendisini, ama yemeklere de değineceğiz tabii ki. İşletmecilik yanında da mesela, şimdi yazarlığınız dışında da bambaşka da bir hayatınız da var. Bunları biraz giriş yaptık ama kimya mühendisliği sanırım bir dönem okudunuz, sonra bıraktınız ve bir işletmeniz var ve yemek konusunda da önemli bir altyapınız var. Biraz da bu çalışmalarınızdan söz edelim isterseniz. Kimyayı yarım bıraktık. Bu kimyanın mesela yemeğe ya da başka alanlara faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Evet, yani çok kullanıyorum tabii ki işletmelerde. Şöyle 2017 yılında ilk kitap çıkarken eş zamanlı 4,5 yıllık bir restorasyon sürecini geride bırakmıştık. Urla'nın kurtarılmaya muhtaç tarihi taş evlerini kurtarmak gibi bir misyonla yola çıktık. İlk evi kurtardığımızda tabii ki çok şanslıydım. Çok kıymetli mimarlarla çalıştım. Restorasyon projeler, işte röleveler hepsi bitti. Ondan sonra meşhur bir laf vardır: İyicecik yapmıyorsan mekan açma. İş geldi mutfağa.
1: Evet.
2: İzinler alındı, ruhsatlar, restoran, oteller filan. Ondan sonra ben kolları sıvadım, girdim. Ama tabii ki çok kültürlü bir ailenin içinde büyümüştüm. Çok güzel sofralara şahitlik etmiştim. Onların verdiği cesaretle, aldığım eğitimle ve yıllar yılı araştırmalarımla, mutfakta denemelerimle tamam dedim. Ben bu işi kotarırım. Önce benim girmem lazım. Sonra insan yetiştirmem lazım mutfağa. Çok keyifli gitti. Tabii ki kimya mühendisinden kalan bilgilerimi orada da kullandım. Enteresan lezzetler ortaya çıkardım. Bunlar genellikle arkada mutlaka hikayesi olan ve yemek kültürü başlığı altında toplayabileceğim, yani kültür aktarımında genç nesillere anlatmak istediğim reçeteler ve tabaklar oldular.
1: Evet.
2: Biraz günümüz dünyasından belki uzaktı ama benim için çok değerliydi. 9 yıl oldu ilk işletmemde, hala o mutfak servis edilmekte. Çok insan yetiştirdim. Gençlere öğretirken büyük keyif aldım. Tabii ki bedelini de ödedim. Ayaklarımla, belimle. Evet. Çok yıllar ayakta kaldım o sebepte. Ama mutfak dipsiz bir kuyu. Çünkü sizin yapılarınızı tercüme ettiğiniz bir yer. Nereden geldiğinizi, ne anlatmak istediğinizi yazarken buluyorsanız, o zaman elinizde bir

0: kalem var. Mutfakta da şöyle düşünün, chapstick var. Yani o kadar benzerlikler var ki bu birbirine görünmez iplerle bağlı benim bu deneyimlerimin arasında. İşte deniz, müzik, mutfak, yazmak. Aslında bunlar farklı gibi görünen disiplinler gibi görünse de birbirlerine çok yakın temastalar.
1: Şimdi mutfak dediniz ya mesela, tamam mutfağı konuşuyoruz, hikayelerden de konuşuyoruz. Şimdi mutfak üzerine bir eğitim aldınız mı, yoksa bu mesela annenizden ya da babanızdan ya da atanızdan gördüğünüz mutfağı mı biraz daha geliştirdiniz?
0: Çok eğitimler aldım yani, eğitime çok inanıyorum, her zaman eğitim gerekli. Dünya mutfakları eğitimi aldım, butik çikolatacılık eğitimleri aldım. Ama eğitim de bir yere kadar, kendiniz orada hani 10 bin saat deniliyor ya, o saati tamamlamazsanız, iyi bir araştırmacı olmazsınız o konuda, olmuyor, yap boz şeklinde. Çok seneler geçti ve çok güzel bir mutfak oluştu. Şu an kaybolmuş mutfakları sunan, çok güzel servis veren, hikayeli şölen sofraları kuran bir mekanım var.
1: Hikayelere nasıl ulaştınız?
0: Hikayeler şöyle, o yemeğin arkasındaki hikayeyi merak edip tabii ki araştırdım. O ailelerle tanıştım. Onlar daha sonra benim kendi mekanımda misafirlerim oldular. Çünkü kaybettikleri lezzeti aynı lezzette bulduklarını söylediler. Bu çok mutlu etti. Çok uzun yıllarımı mutfağa harcadım eş zamanlı olarak. Sonra ikinci işletmeye bir cesaret edip yine bir evi, bir eski Urla evini kurtarmak misyonuyla yine yola çıktık. Oranın da şu an için bu yoğun tempoda yaklaşık 9 seneyi geride bıraktım. 10. yılıma girdim. 2 otel, 2 restoran işletmecisi olarak geçirdim yıllarımı, ama şimdi küçük evladım ve eşi sağ olsunlar bana el verdiler. Artık mutfağımızda çok iyi bir şefimiz var, diğer ikinci işletmemizde. Ondan sonra orası Akdeniz üzerine servis vermekte.
1: Oranın mutfağı biraz daha farklı.
0: Evet.
1: Orada da hikayeler var mı peki mesela?
0: O da kendi kültürel yapısını tabii ki oraya taşıdı. Şefimiz, İbrahim şefimiz. Bendeki sofralarda işte gümüş çatal bıçaktan keten örtüsüne kadar hepsi birer oyuncu. O oyuncularla birlikte servis edilen bir sahne. Ben sahne olarak görüyorum bir yemek odasını açıkçası.
1: Evet, o zaman yani sizin restoranınıza gelen kişiler sadece bir şeyler yemek, bir şeylerin tadına bakmak, lezzet almak anlamında değil.
0: Hayır.
1: Bütün ortamdan, çatal, kaşıktan, örtüsünden bir lezzet alarak ayrılıyor.
0: Yani hepsi bir bütün değil midir?
1: Bir sunum nasıl oluyor mesela sizde?
0: Bu bir ritüel. Bana göre hayat ritüellerle güzel ve zengin. Bu bir şölen sofrası. Hayatı kutlamak gibi. Neden hayatı sadece özel tarihlerde ve zamanlarda kutlayalım? Ailece bir arada olduğumuz zaman kutlanası değil mi? Bu fikirle yola çıkarak o eski lezzetleri o oyuncularla, dediğim gibi o masa, eski ceviz masalar, işte aslan ayaklı, eski kristaller, eski porselen tabaklar, eski dantel peçeteler, bu şekilde bir akışla bir servis yapılıyor. Yaklaşık 3 saat kadar ayırıyoruz ona. Sağ olsunlar, merak ediyorlar önlerine gelen tabağın hikayesini. Anlatıyorum, bu tabak nasıl bir evde doğdu, nasıl bir sofrada paylaşıldı, hangi niyetle paylaşıldı. Amacım bunları daha da genç nesillere aktarmak. Gençlere de çok çok ağırladık. Bu sofralardan gelen yetişkinleri de bu şekilde sahne olarak görüyorum. Yine imge olarak gözümün önüne gelen, yazabildiğim, kelimelere dökebildiğim, hikayeler yaratabildiğim bir sofrada aynı şekilde tabaklarda da yer alabiliyor.
1: Evet, o zaman gelen misafirlerin böyle bütün lezzetleri tatma şansı oluyor mu, yoksa belli seçtikleri üzerinden mi ilerliyoruz, nasıl oluyor?
0: Şimdi bir şöyle bir telefon geliyor ve biz diyoruz ki işte günün duygusuna uygun size, ama bu kültür aktarımında bir sofra kuracağız ve bu çok kültürlü bir sofra olacak.
1: Bunu siz seçiyorsunuz.
0: Evet.
1: Gelen
0: izin
1: misafir...
0: verin. Evet, izin verin. günün duygusuna ve mevsimin getirdiklerine şey verir misiniz? Hani izin verir misiniz bana? Ama herhangi bir vejeteryan beslenme disiplininiz var mı? Gelecek olan konuklarda veya bir baharat alerjisi, onu sorduktan sonra sağ olsun.

0: Müthiş anlayışlılar, tamamen teslim oluyorlar. Verilen saatte buluşuluyor. O yemek odası onlar için bir sahne gibi hazırlanıyor.
1: Kaç kişiyi ağırlıyorsunuz?
0: Maksimum 8 kişi.
1: 8 kişi. Farklı, evet. 8 kişi olabilir.
0: Hayır, sadece 8 kişi tek masa.
1: Tek masa.
0: Tek masa.
1: Tanımayan, birbirini tanımayan kişiler mi yoksa bunlar? Yoksa
0: bir grup arkadaşlar mi olabiliyor? Bazen 4 kişi, 2 kişi.
1: İnsanın aklına böyle en az 6-7 masadan
0: oluşan. O bildiğimiz ruhsatlarla çok çelişiyor benim zaten yapım. Ama maalesef bir işletme yürütüyorsanız o ruhsatınız olacak. Ama ben bir restoran değilim. Her zaman söylüyorum, ben bir hikaye anlatıcısıyım. Yemek bahane. Yani yemek o tabakla, bazen işte kalemle, yazıyla. Hikaye, içinde hikayesi olmayan hiçbir şey gerçek değil gibi geliyor bana.
1: O zaman siz her akşam yeni bir hikaye yazıyorsunuz.
0: Her akşam olmasa da, evet.
1: Kişiler de aslında bir hikayeyle, kendi yaşanmışlıklarıyla geliyorlar.
0: Evet.
1: Onların hikayeleri sizin hikayeleriniz örtüşüyor ve ortaya bambaşka bir hikaye çıkıyor.
0: Yani enteresan bir şey yaşanıyor. Unutulmaz bir şey yaşanıyor. Tabii bu çok tatmin edici. Yani saat gece 11:30 oldu. Masa toplandı, bulaşıklar yıkandı, mutfak hijyeni sağlandı. Kapı çekildi, çıkıldı gibi bir hisle de ayrılmıyoruz biz. Bir şey paylaşıyoruz. Bir duygu paylaşıyoruz. O duygu çok geçiyor karşıya. Onu görüyorum gözlerde, kalplerde. İz bırakıyor. Yani yemek bir hafızadır. O hafızayı kenara atarsak, hikayesini kenara atarsak, birkaç saat sonra hazmettiğimiz bir tabağa dönüşür.
1: Evet. O zaman şöyle de oluyor. Mesela o günkü halti ruhiyenize göre de menüler şekilleniyor mu?
0: Evet, mevsimin getirdiklerinin yanında günün duygusu, bazen çok kapalı bir gün olabilir. Güneş ışığını almadığınız, geç bir öğleden sonra yemeği olabilir. 3-3.30'da servis edilesi. O yemek odasının aldığı ışık sarı bir ışıksa ona göre bir menü seçilir. Zorlu bir yolculuk ama çok keyifli, çok tatminkar.
1: Ne güzel. Şimdi yemek kültürüne de şu özel bir önem verdiniz. Gayet aşikar. Şimdi bunun üzerinde de çalışmalar da yapıyorsunuz baktığımızda. Şimdi sizce yemek bir kültür üzerinde ne kadar etkili bir unsur diye sorsak?
0: Çok şiddetli bence.
1: Mesela yazılarınızda var mı?
0: Çok şiddetli. Yemek kültürü üzerine onlar artık hikayelerin içerisinde sızmış olarak varlar. Hani direkt yemek kültürü yazılarım olarak yok. O şekilde ayırmadım. Çünkü artık benim kalbimde ve ruhumda edebiyat çok baskın. Açıkçası. Hani hiçbir şey ondan zaman çalsın istemiyorum. Ama yemek kültürü, şöyle bir şey yaptım. Az önce sordunuz, 7 sene ne yaptınız? Peki arada geçen 7 sene neler yapmadım ki bu iki inşaatın arasında işletmelerle uğraşırken? Evet, ben o yemek kitabını yazdım. Bir Karanfil Hayat gibi, o da şu an dosya olarak çekmecede. Çünkü bu reçeteleri bırakmalıydım. Başka nesillere, yeni nesillere, nesiller arası yol almalı diye düşünüyorum. Evet. Ama bunun da o çekmeceden çıkarılıp, edit edilip, fotoğraflarla zenginleştirip, onun tarihini bilemiyorum ama inşallah o da ömrüm olsun, yapayım isterim.
1: Evet, aslında böyle kağıtlarda değil de şu an dijital bir dünyadayız ya, görsellerle ifade etmeyi hakkında ne düşünüyorsunuz mesela?
0: Yemeği.
1: Bir video çekmek, bir yayınlamak ya da o yemeği
0: yani
1: anlatmak.
0: Sadece reçete vermek. Hikayesi derken, evet. Yani o malzemenin, şimdi bir çok klişe olacak ama, tarladan sofraya. İngilizcesi de çok kullanılıyor. Farm to table, böyle bir şey var. Evet, tabii ki. Zaten biz kırsalda yaşayan insanlar, tarımla uğraşmak için de gittik oraya. Mutfaklarımıza soktuğumuz ürünleri genelde kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları da geçtim. Sıfır atık mutfak, şimdi bu da çok telaffuz ediliyor. Sürdürülebilirlikler, bunlar zaten bu yemek kültürü dediğimiz şeyde yıllar önce hep anneannelerimizin, babaannelerimizin hep yaptığı şeylerdi.
1: Evet.
0: Yani yokluk mutfağı, tasarruf, saklamak. Bir parça sebzeden 2-3 tencere yemek çıkarabilmek filan. Hani bunlar kıymetlilerdi. Çok fazla öne bunları sürmeyi açıkçası çok onaylamıyorum. Yani şeyi sürmeyi, fotoğraflarda yemeği anlatırken sadece onlar üzerinden anlatmayı. Asıl anlatmamız gereken o...

0: tabağa gelen sebzenin gerçekten pişirilme tekniğindeki hikayesi. Hangi kültüre ait? Baharatlar mesela çok şey anlatır. Kullandığımız baharatlar geldiğimiz yeri anlatır. Hangi baharatlar kullanılmış o dönem? Servis edilen tabaktaki ben onu hemen ayırt etmeye çalışırım. Tarçın konduysa şu döneme ait yemek kültüründe. Yani biraz detaylı bir kafam var.
1: Evet, güzel.
0: Anlatmak evet. Zor belki de.
1: Peki projelerinizden de bahsetmenizi istiyoruz efendim. Geleceğe yönelik projeleriniz var mı şu an aklınızda şekillenen ya da oluşturduğunuz gün yüzüne çıkmayı bekleyen?
0: Şimdi artık ben biraz daha kendime zaman ayırmak istiyorum. Bu yaşta gördüm ki dolu dolu çok şükür çok güzel bir hayat geçti. Çok verimli, çok dolu, çok üretken. Küçük kızım bana destek olmaya başladı işimde. Şöyle bir şey, o beni artık biraz rahatlatacak.
1: Büyükten hayır yok herhalde.
0: Büyük de çok özel mesleğinde. İkisi de çok güzel okudular. Çok çok evet. Çok başarılı birer ne iş güzel. Kadını oldular. Biri hatta işte akademisyen, o yolda yürüdü. Ama bu iş hizmet, yani butik bir hizmet işi.
1: Evet.
0: Çok kalem, çok fazla detay içerisinde barındıran bir şey. Onun için el verdiği için müteşekkirim, minnettarım. Evet. Şimdi oradan rahatlayarak biraz projelerim. O yemek kitabını elime almak. Bir kere o. Ondan sonra artık başka inşaatlarla uğraşmamak. 9 yılımı restorasyonda geçirdim çünkü. Evet. Çok zordu. Denizlere dönmek.
1: Güzel.
0: Kalem kağıdımla denizlere dönmek. Ama mutlaka kalem kağıdımla.
1: O zaman belirli dönemlerde belirli merakilerle birlikte şimdi yeni bir merakile başlıyor sizde o zaman.
0: Yeni bir şey değil bu aslında artık. Çocukluğa dönmek gibi. Tekrardan o 4 yaşında kucakta olduğum hal var ya, o arka
1: daktiloyu da alacağız kısmını.
0: Daktilo yerine tabletim var. Ben tablette yazıyorum. Evet. Çünkü onu böyle not defteri gibi kolumun altına kıstırıyorum. Müthiş, ikisi müthiş özgürlük. Onlar buluşmalı artık bir arada.
1: Umarız biz de o zaman okuruz efendim, bakarız. Tekrar da ağırlamak isteriz. Böyle yavaştan veda edeceğiz. İsterseniz tamam. Böyle son birkaç cümle ne eklemek istersiniz? Şunu da söylemeyi unuttuk derseniz onu da dinleyebiliriz. Ne eklersiniz?
0: Belki çok klişe olacak ama edebiyat iyileştirir. Onu söylemek istiyorum. Bana da çok iyi geldi. Ondan sonra bir de korkmayın, hayal etmekten korkmayın, vazgeçmeyin. Ve yazılarınız çok kıymetli, müthiş bir enerji gönderiyorsunuz evrene. Unutmayın, yazdığınız her şey, kurguladığınız her hikaye bir gün geliyor sizi buluyor.
1: Kurgularımızı ona göre
0: kurgularınızı dikkatli yazınız.
1: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi ki geldiniz, sağ olun, evet. Var olun.
0: De sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Mehtap Süner Susuzlu stüdyomuzdaydı. Yazar efendim, aynı zamanda işletmeci, aşçı ve kendisi şef, gayet keyifli bir konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi müzikte soluklanma zamanı diyoruz. Biraz sonra programımıza konuk olacak olan Türk müziğinin yaşayan en önemli bestekarlarından birinin şarkısıyla programımız devam edecek. Sayın Amir Ateş'in bestelediği Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın adlı şarkının sözlerini Melek Hiç yazdı. Şarkıyı müzikal yaşamlarında Amir Ateş'le yolları sıkça kesişen TRT sanatçıları Tuğçe Pala ve Alp Arslan seslendirdi. Şimdi şarkıyı dinliyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, dinlediğimiz şarkının ve daha nice duygularımızın rehberi olmuş eserlerin bestekarı Amir Ateş 1942 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğdu. Henüz çocuk yaşlarda başladığı dini ve musiki eğitimini dönemin önemli üstadlarının rahlesinde tamamladı. Sanat yaşamına 2000'e yakın eser sığdıran Ateş, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri unvanına layık görüldü. Şimdi radyolarınızın sesini biraz daha açmanızı rica ediyoruz. Çünkü Türk müziğinin asırlık çınarı telefon hattımızda. Merhaba.
2: Merhabalar efendim, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar efendim.
1: Ne güzel efendim, sizinle yayın yapmak bizim için büyük bir onur efendim. Teşekkür ediyoruz size, bizi kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Nasılsınız diye soralım efendim.
2: Sayısız sonsuz hamdü senalar olsun. Ala külli hal idare etmeye çalışıyoruz artık.
1: Ne güzel.
2: Yaş birazcık kemale erdiği için öyle zaman zaman istirahat ediyoruz, zaman zaman beste yapıyoruz, zaman zaman bir şeyler okumaya çalışıyoruz Çağatay Bey.
1: Ne güzel, ne güzel. Şimdi 2000'e yakın eser var, eser sığdırdınız ve birçok da öğrenciniz var. Onlara da el verdiniz, onlar da devam ediyorlar. Eserlerinizi biz hep dinliyoruz, hep anons da ediyoruz şimdi baktığımızda. Şimdi bu kalbinize musikinin ateşi ilk ne zaman ve nasıl düştü diye de merak ediyoruz.
2: Henüz çocukluk çağlarında Çağatay Bey, çocukluk çağlarında böyle çobanların köy çocuğuyum ben, tabii çobanlarla, koyunlarla, kuzularla çocukluğumuz o güzellik, o özellik içinde geçti.

0: Onların söylediği türküler, çaldığı şeyler, kavallar zaten bir hafız hoca ailenin evladı olmama sebebiyle çok küçük yaşlarda ezan okumak, Kur'an okumak, tevhid okumak, dolayısıyla ilahiler, şarkılar, türküler tamamen bizim gönlümüzün adeta vazgeçilmez özellikleri oldu Çağatay Bey.
1: Evet, ne güzel. Peki şimdi baktığımızda dini müzikle klasik müzik arasındaki o ince bağı nasıl tanımlarsınız? Siz nasıl kurdunuz bu bağı?
0: Tabii müzik müziktir. Hiçbir fark yok aralarında. Ancak sözler efendime söyleyeyim değişik olması hasebiyle birine dini müzik diyoruz veyahut da tasavvuf müziği diye. Sonradan biz ona böyle bir isim koyduk. O birden çıktı o tasavvuf şeyi de şu anda olduğu gibi ülkemizde işte tasavvuf müziği, sanat müziği, halk müziği diye söylenip duruyorlar. Oysa ki hiç müzik müziktir. Halk müziğimiz, sanat müziğimiz. Birisi köylümüz, efendime söyleyeyim taşralımızdır. Birisi ise şehirliliğimizdir. Ben böyle telakki ediyorum. Zaten çocukluğumda duyduğum şarkılar adeta bugünkü halimizin ortaya çıkmasına neden oldu Çağatay Bey.
1: Evet. Peki bir güftenin böyle melodiye dönüşme süreci sizde nasıl oluyor? Beste yaparken ruh halinizde nasıl bir değişim oluyor diye sorsak?
0: Tabii ben onu yattı. Önceleri çok çok zor şeyler oluyordu. Ama zor olmakla beraber bir kolaylık yolu da bulmuş gibi bir halimiz vardı. Şükürler olsun yıllar sonra artık o zaman şeyler bizden kaçıyordu. Güfteler, nameler, melodiler bizden kaçıyordu. Şimdi ise güftelerden, melodilerden ben kaçar oluyorum. Yani aklıma birazcık gelmese de şöyle rahat bir uyku uyusam diyorum. Fakat pek yapamıyorum. Çünkü şükürler olsun Mevlamıza, Rabbimize. Artık böyle huni şeklinde ilham denilen o özellik, o güzellik. Adeta böyle ruhumuza işlemiş vaziyette Çağatay Bey.
1: Ne güzel. O zaman ne güzel özetlediniz. Şimdi ben kaçamıyorum diyorsunuz. Tabii 2000'e yakın eser var böyle ömrünüze sığdırdığınız ve hala da vardır böyle yayınlanmayan eserleriniz de vardır diye tahmin ediyoruz.
0: Çok çok çok yani yayınlanmayan eserim bir defa en azından 1000 civarında olduğunu tahmin ediyorum. En güzelleri de şu anda benim masamda. O zaman birazcık çok farklı efendim vaktiyle repertuar kurulu üyeliği yaptım Ankara'da radyomuzun o güzel programlarının ortaya çıkması şeyinde. Şimdi ise pek belli olmuyor. Ben de o zamandan beri yani aşağı yukarı 15-20 seneye yakındır hiç eser göndermiyorum radyoya. Olanlar arkadaşlar, dostlar tarafından icra olunuyor.
1: Evet.
0: Eskiden eserim okunduğu zaman böyle dört kulak tabiri caizse dinlerdim. Şimdi eserin okunuyor diyorlar. İşte fırsat olursa dinleriz canım falan filan diyorum artık böyle bir hadisine girdik. Evet. Aslında iyi bir şey mi? Hayır, iyi bir şey değil ama biz birazcık bu hale getirildik Çağatay Bey kardeşim.
1: Evet, şeye de oluyor mu mesela bazen kendi eserinizi size ait olmadığını düşündüğünüzde oluyor mu mesela? Çünkü o kadar çok eser var ki unuttuğunuz eserleriniz de var mı?
0: Çok çok pek çok unuttuğum eserlerim. Dünya mesela önümüzdeki günler birkaç program var. Mersin'de efendime evet. söyleyeyim Gaziantep'te. İstanbul'un birkaç semtlerinde yani oraya hangi eserlerimi koysam da

0: güzel olur. Oraya hangilerini şey yapsam daha iyi olur diye bayağı bir karma karışık şey içindeyim şu anda.
1: Evet, evet.
0: Hamdolsun, şükürler olsun, oldukça yoğun.
1: Evet.
0: Oldukça yoğun. Birazcık da öncelere nazaran daha böyle cani bir dikkat eserler olduğunu söyleyebilirim Çağatay Bey.
1: Evet, evet. Şimdi bir eser arası vereceğiz. Gül Yazıcı "Ben Seni Unutmak için Sevmedim" diyecek. Şimdi bunun künyesini ve hikayesini de sizden dinlemek isteriz efendim.
0: Memnuniyetle, memnuniyetle.
1: Buyurun dinleyelim efendim. Sonra da şarkıyı dinleyelim isterseniz.
0: Tabii o platonik aktüeller çocukluk çağlarımızda öyle bir duygu ve düşünceyle bir de şu var Çağatay Bey, ben aşkı böyle basit geçici olarak telakki eden birisi değilim. Aşk kalıcı ve çok değişik duygularda aşk duygusu vardır. Manevi duygularla vardır. Efendime söyleyeyim, dünyevi duygularla vardır. Onun için benim eserlerim ekseriyetle manevi duygulara daha böyle efendime söyleyeyim şey, bir dostumun ortadan kaybolmuş olması, efendim acaba beni unuttu, artık aklına hayaline dahi getirmiyor muydur dur diye düştüm dururken, bir değerli şair kardeşim bana dedi ki, üstadım eğer arzu ettiğiniz bir konu varsa söyleyin, ben öyle bir güfte yazayım, siz onu besleyin dediği zaman, hay hay dedim, bir dostumu kaybettim. Ya acaba o mu beni unuttu, ben mi onu unuttum diye duygular içerisinde böyle bir şiir elime geçince bu müstesna eser diyeceğim artık. Hakikaten sevdiğim bir eserimdir beni. İlk olarak musiki aleminde, musiki camiasında tanıtan bir eserimdir. Seyyah makamındaki "Ben seni unutmak için sevmedim. Sen niye böyle düşünüp duruyorsun" diye. Sonradan da ona cevaben başka bir şiiri kendim yazdım. Onu besteledim İcaz makamında. Onu siz herhalde şu anda dostlarımıza dinletmek istiyorsunuz.
1: Evet, ben de şimdi dinletiyoruz efendim. Sizin güzel anlattığınız hikayeyle birlikte bestekar Amir Ateş'le sohbetimiz sizinle de devam edecek eserden sonra.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Telefon hattımızda bestekar Amir Ateş var. Tekrar merhaba diyoruz efendim.
1: Merhabalar Yükrü Bey.
0: Sizi götürebildik mi o günlere, besteyi yaptığınız günlere?
1: Hem de nasıl? Bu götürmeler, getirmeler biraz çoğalsa daha güzel olur. Çünkü musikimiz dünyanın en güzel, en tatlı, en harika dalıdır. O bakımdan ne olursunuz son zamanlarda birazcık musikimizi, bilmiyorum, ihmal eder mi olduk? Çünkü bu kadar güzel şey, bu kadar leziz, bu kadar nefis şey hiçbir zaman için unutulmamalı, azaltılmamalı, evet, çoğaltılmalı Çağatay Bey kardeşim.
0: Evet,
1: eksik,
0: evet,
1: olmayın, eksik olmayın. Bu güzel gayretinizle inşallah daha çok musikimiz gündeme gelecek. Çünkü şöyleydi, onu kısaca arz edeyim. Hı hı. Yıllar önce televizyonlar falan yoktu. Daha tek tük eserim ortaya çıktı yıllardı. İnsanlar gezmeye gitmezlerdi. Bir pikniğe gitmezlerdi. Derlerdi ki bu akşam Müzeyyen Senar'dan, Safiye Ayla'dan, Zeki Müren'den, efendime söyleyeyim, Münir Nurettin Selçuk'tan falan saatte şarkılar var deyince inanır mısınız? İşini gücünü insanlar bırakır, radyonun başına otururlar. O musikiyi dinlemek için adeta kendilerini oraya bağlarlardı. Ben hala o günleri böyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ne güzel günlerdi o günler diyorum.
0: Ne güzelmiş efendim. Tabii o zamanları biz kaçırdık ama biz de TRT içerisinde, bünyesinde yaptığınız programlarla eserlerinize, seslerinize gayet tanık olmaktan gayet böyle mutluyuz, keyif alıyoruz ve elimizden geldiğinde biz de yaptığımızı düşünüyoruz efendim. Şimdi sizin tanıdığınız bir isim daha var telefon hattımızda. Emekli TRT sanatçısı Vahit Anadolu'da telefon attığımızda, bir merhaba diyelim kendisine. Merhaba.
2: Merhaba efendim.
0: Ne güzel bir enerji. Hoş geldiniz siz de yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
0: Evet.
2: İyi geceler.
0: Teşekkürler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz efendim? Biz emekli TRT sanatçısı dedik ama sizden de bahsetmek istiyoruz. Kendinizi biraz anlatır mısınız?
2: Efendim ben Üsküdar'da doğdum. Çok küçük yaşlarda Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gittim. Çünkü aile büyüklerim oradaydı. Emin Ongan'la yani 3-4 yaşlarında, aklımın erdiği yaşlarda tanıştım. Cemiyetimiz bugün 108 yıllık bir cemiyettir, Üsküdar Musiki Cemiyeti. Orada nazariyat, solfej, usul gibi dersler ayrıca verilir. Biz bu dersleri Amir abimle beraber de, bilir Amir abim, beraber aldık. Sonra ben 1967 yılında Ulvi Erguner'in Klasik Erkekler Korosu'yla radyoya akitli olarak başladım.
0: Hı hı.
2: Bu arada İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde de çalışmaya başladım. Üstad Münir Nurettin Selçuk'la beraber. Daha sonra 1979 yılında kadrolu olarak kuruma girdim.
0: Evet.
2: Kurumda birçok görevler yaptım. Yani sadece sanatçılığı değil, programlar yaptım. Müzik Dairesi Başkanlığı'nda, araştırma kurullarında, repertuar kurullarında görev aldım. TRT'nin işten dışa plakları vardı. Onları arşivledim. Onların işlerindeki çalanları ve okuyanları tespit ettim. Bunun yanı sıra birçok satışa sunduğumuz CD'ler oldu kurumun.
0: Evet.
2: Orada çalıştım. Ve emekli oldum.
0: Evet, evet, ne güzel. Peki.
2: Tabii bu arada yurt içinde, yurt dışında konferanslara, konserlere katıldım.
0: Evet, ne güzel. Ne güzel. O zaman şunu soralım. Şimdi bugün Amir Ateş, evet, efendim konu başlığımız, baktığımızda evet, Amir Ateş'le nasıl karşılaştınız? Böyle bir ilk tanışmanızı hatırlıyor musunuz? Ne zaman,
2: hatırlıyorum,
0: nasıl?
2: Hatırlıyorum tabii, hatırlamaz mıyım?
0: Dinlesek sizden o zaman.
2: Ben yani çocuk yaşlardaydım o zaman. 1958 yılında Amir abi cemiyete geldi. Genç bir hafız olarak cemiyete geldi. O zaman bir yandan hafızlık eğitimi alırken bir yandan da musiki eğitimi almaya başladı Emin Ongan'dan. Ve bunun yanı sıra Yesari Asım Arsoy ve Saadettin Kaynak'tan da tabii yararlandı. Yani müzisyen olarak altyapısını çok kuvvetlendirdi. Çok iyi bir müzisyen oldu.
0: Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Amir Bey, siz de biraz Vahit Bey'i anlatın o zaman.
3: Sevgili Serhat abi, Vahit Bey deyince birazcık orada durmak lazım. Vahit kardeşim bir defa çok değerli bir musiki şinastır ve musiki bilginidir ve kudümden olarak da şu anda yani gelmiş geçmiş en değerli kudümzenlerimizdendir kendisi. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin zaten babası ve amcası benim abilerimdi, İsmail abi, Ahmet abiler. Bunlar cemiyetimizin temel taşlarını teşkil eden kişilerdi. Ve kendisiyle cemiyetimize uzun yıllar vermiş. Zaten ben dedim şu anda Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin naçizane başkanıyım. Vahit kardeşim ikinci başkan.
0: Evet.
3: Ama sözde ben başkanıyım. Asıl bütün başkanlık görevlerini yürüten sevgili Vahit Bey kardeşim. Biliyorlar benim ihmalkarlığımı zaten çok çok iyi bilen kardeşim kendisi. TRT onunla hakikaten uzun yıllar fevkalade böyle sapsağlam kaldığını da ifade etmek çekinmeden söyleyebilirim. O TRT'de olduğu yıllarda o arşivler, efendime söyleyeyim, o eski sesler, eski plaklar vesaireler fevkalade değerli bir şekilde musikimizin en unutulmaz sayfalarını hala korumakta, muhafaza etmektedir Vahit Anadolu kardeşim vasıtasıyla. Bu nedenle Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde şu anda bir asrı mütecaviz 108 yıllık bir cemiyetimiz. O nedenle şükürler olsun o vazifeyi fevkalade devam ettirmenin, yürütmenin gayreti içindeyiz hep beraber birlikte.
0: Ne güzel.
3: 7 tane, 8 tane sınıfımız var. Efendim A sınıfımız, B sınıfımız, efendim icra koromuz, gönüllüler koromuz, meşk koromuz, çocuk koromuz, enstrüman koromuz derken artık bazen içinden çıkılmaz şeylere giriveriyoruz böyle ister istemez. Çünkü musikimiz bir derya, bir umman.

0: o müziğin içinde kaybolmamak mümkün değil zaten.
1: Evet.
0: Biz naçizane hep Vahit Bey kardeşim, diğer arkadaşlarımızla, yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber birlikte o deryanın, ummanın içinde bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Yeni gelen nesillere, yavrulara, gençlerimize müziğimizi sevdirmeye, efendime söyleyeyim, öğretmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Haftanın 3 günü Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri yıllardır bilafasıla cemiyetimiz bu yararlılıkların devam ettiği gelmiştir. Hala devam ettiriyoruz inşallah. Ömrümüz müddetince bizden sonraki gelecek nesiller de bu işi yürüteceklerdir. En köklü dernektir Üsküdar Musiki Cemiyeti.
1: Evet. O zaman sizin böyle cemiyette başlayan dostluğunuz, muhabbetiniz hiç bitmedi. Devam etti. Ne güzel.
2: Ben bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Tabii,
2: Amir abinin bestekarlığı hakkında.
1: Tabii.
2: İlk besteleri yaptığı zaman bütün müzik otoriteleri tarafından sevildi ve çok kabul gördü. Fakat bunun dışında ben genel olarak bestecilik hakkında şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela bir iş yaparken bir şarkı mırıldanırsınız. Aklınıza gelen bir şarkıyı. Bu artık beyninize yer etmiş şarkılardır. Aklınıza gelir söylersiniz. İşte Amir abinin mesela bir kızıl goncaya benzer dudağın. Seni ben unutmak için unutmak istemedim mi? Ben seni unutmak için sevmedim gibi şarkıları dilinize takılır. Bunları mırıldanırsınız. Bu eğer halka mal olmuşsa bir bestekar, işte o iyi bestekardır. Amir abi de bu şarkılarla bütün halkın zihnine kazınmıştır. Bu nesiller boyunca da devam edecektir. İşte bir bestekarın büyüklüğü burada ortaya çıkıyor.
1: Evet, evet. Aslında öyle baktığımızda Amir Ateş'in birçok eseri de halka mal olmuş ve başarısını kanıtlamış, sadece ondan değil.
2: Evet.
1: Evet.
2: Ben örnek olsun diye bunları söyledim.
1: Evet. O zaman şimdi Amir hocamızdan bir eser daha dinleyeceğiz. Şimdi bir masal,
2: evet,
1: yağmurun hikayesinde bir masal yağmurunda ıslanmıştık seninle eserini,
2: evet,
1: dinleyeceğiz. Ve isterseniz bir Amir Ateş'ten de bunun hikayesini de dinleyelim. Sonrasında
2: tabii
1: da hem size de veda etmiş olalım Vahit Bey. Sonrasında,
2: tamam,
1: da sohbetimize Amir Bey'le devam edeceğiz. Ve son olarak böyle Vahit Bey eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim. Size veda edelim. Amir hocamıza sözü bırakalım.
2: Şunu da söylemek isterim. Hafızlık tarafı da önemlidir. Çünkü geleneksel bir İstanbul ağzı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi vardır. Bu Mecid Sesi Gürler'den, Hasan Akkuşlar'dan, Esat Geredeler'den gelir. Sonra işte Feyzi Mısır, Kani Karaca, Aziz Bahriyeli gibi üstadlardan. Amir abi de bunların arasındadır. Fakat bunların çoğu rahmetli oldu. Şu anda bu İstanbul ağzını sürdüren Amir Ateş'tir.
1: Evet.
2: Bu çok önemlidir.
1: Ne güzel. Teşekkür ediyoruz o zaman size. İyi geceler diliyoruz. Sağ
2: ben
1: olun,
2: teşekkür
1: çok güzel
2: ederim.
1: Aktardınız.
2: İyi geceler.
1: Evet.
0: Hadi vaydım, hayırlı geceler canım.
2: İyi geceler, evet, Amir abi.
1: Evet Sayın Amir Ateş. Bir masal yağmurunda ıslanmıştık seninle. Bunu hatırlıyorsak bir hikayesinde dinleyip şarkıya ses vermek isteriz.
0: Sevgili Ferhat Aybey kardeşim, bu eserim İhavet makamında ve vals usulündedir. Bu gençlik çağlarımızda tabii malum haliniz böyle dünyayı toz pembe gördüğümüz günlerde böyle değişik düşünce ve duygularla fevkalade

0: fevkalade, efendime söyleyeyim, baharın güzelliği, efendime söyleyeyim, mevsimin harikulade oluşu bir çağda, bir günlerde olmuştur. Adeta ben eserlerimi yaşayarak, yaşar gibi bestelemeye gayret eden bir şeydeyimdir, konumdayımdır. Bunu da o duygular içinde, dünyayı toz pembe gördüğümüz günlerde bestelediğim bir masal yağmuru diye bilinen bir şarkımdır.
1: O zaman şimdi kulak veriyoruz efendim bu güzel esere.

0: Değerli dinleyiciler, İnci Yaman'ın sesine kulak verdik. Tabii ki Amir Ateş'in imzasıyla ve şu anda telefon hattımızda hala Amir Ateş. Tekrar merhaba diyelim.
1: Merhaba sevgili Ferhat Bey kardeşim.
0: Sayın...
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz.
0: Sağ olun. Biz
1: yani
0: teşekkür ediyoruz.
1: Yani bu yaptığınız şeyin hiç böyle basit, küçümsenecek bir şey olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bizim sanatımızı, musikimizi ve güzelliklerimizi neşretmek öyle kolay bir şey değildir.

0: Birlikte yayındayız efendim. Siz de ünlü hafız İsmail Biçer'in oğlusunuz aynı zamanda. Şimdi Amir Ateş'te nasıl karşılaştınız? Ne zaman gördünüz? Bunu da dinlemek isteriz sizden.
1: Vallahi ilk önce Sayın Amir Ateş hocamıza, benim aynı zamanda amcam sayılır. Kendisine şu anda selam vereyim. İlk önce hocam nasılsınız?
2: Sevgili Furkan'cığım, çok özledim seni. Şükürler olsun. İyi olmaya çalışıyoruz ama sesini duyunca daha iyi olduk. Daha güzel bir durum ortaya çıkmış oldu.
1: Allah razı olsun. Saygılar sunuyorum.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Çağatay Bey. Bizim hatıramız çok çok derindir Furkan yeğenimle.
0: Ne güzel.
2: Babacığıyla birlikte kaza geçirdik. Ben hayatta kaldım. Onları kaybettik kazada. Meşhur gelmiş geçmiş en değerli ehli Kur'an ve hafızı Kur'an mevlütanlardan olan İsmail Biçer kardeşimi kaybetmenin hiçbir an, hiçbir dakika unutmuş değilim. O Yusuf Gebzeli, İsmail Biçer ve Fevzi Musur birlikte dördümüz büyük bir kaza geçirdik. Şimdi hepsini kaybettik. Bir tek ben kaldım hayatta.
0: Allah rahmet eylesin. Buradan almış olalım kendilerini.
2: Amin. İşte Furkan'ı da bana emanet eden sevgili İsmail Biçer kardeşim, abi senin oğlunun adı da Furkan, ben de ondan esinlenerek oğlumun adını Furkan koydum diye. Furkan hem değerli bir sanatkardır hem de değerli hafızdır aynı zamanda.
0: Evet evet, değerli sanatçılarımızdan efendim Furkan Biçer'di. İsterseniz bir Furkan Biçer'di sizi anlatsın bize. Nasıl bilir sizi?
1: Şimdi demin sormuş olduğunuz soruya şöyle cevap vereyim ben Çağatay Bey.
0: Buyurun.
1: Siz dediniz ki Amir Ateş'le tanışmanız, karşılaşmanız nasıl oldu? Aslında bunu Amir Ateş Bey'e, hocamıza sormak lazım. Çünkü o benim bebekliğimi bilir.
0: Evet, ben yani, hatırlamıyorum diyorsunuz.
1: Ben o zamanları hatırlayamam ama Amir hocam hatırlar. Yani evet. Ondan dinlesek daha iyi olur. Sonrasında ben devralayım.
0: Evet, o zaman biraz dinleyelim. Amir hocam nasıl bir bebekti Furkan'a, evet, Furkan Biçer?
2: Vallahi Furkan önce abisini bana gönderdi. Rahmetli İsmail kardeşim babası, abisi çok değerli bir kardeşimdir. Sonra Furkan'ı gönderdi. Furkan'dan sonra da bir Büşra'mız var. Üçü de bunlar çok değerli evlatlar. Efendim bana dedi, abi dedi, bir yeğenin sesi güzel. Efendim aynı zamanda da hafız oldu. Bunu sana emanet etmek istiyorum dedim. Ne demek İsmail'cim, benim yeğenlerim, benim canım başımın üstüne falan diye. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne, daha önce Mevlütanlar Derneği vardı. Ben deniz oranın da başkanıydım. Kapattım artık. Mevlüt dinliği pek özelliği kalmadı son yıllarda. Mevlütanlar Derneği'nde başladık sevgili Furkan'la meşketmeye tasavvuf musikisiyle ilgili. Sonra onu Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne almak suretiyle musikisini daha geniş bir hale getirmeye gayret ettik, çalıştık. Ve o çok başarılı, çok çok değerli bir musiki şinas oldu. Konservatuvarda da fevkalade bir şey yaptı. Şu anda da radyomuzun çok değerli sanatçılarından kendisi. Bir başarılarının devamı diliyorum sevgili Furkan'ım.
0: Evet, evet. O zaman Furkan Bey, şimdi Amir Bey'in öğretmenliğini bir sizden dinleyelim. Nasıl bir öğretmendi?
1: Şimdi tabii ki Amir hocamın söylediği yıllara geri döndüğümde Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin kapısını çalışımız uzun yıllar önce benim Türk musikisiyle profesyonel olarak ilk adımımı attığım yer Üsküdar Musiki Cemiyeti. Belki daha önceki röportajlarımda da bu kayıt altına alınmıştır ama tekrara düşmek istememekle beraber kısaca bahsedeyim. Daha öncesinde benim çocukluğumdan Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne giriş zamanıma kadar, Amir hocam da bilir, koyu bir Ümmü Gülsüm hayranı ve İbrahim Tatlıses hayranıydım. Daha sonrasında annem

0: Hocam da şimdi tasdik edecektir beni zaten.
1: Tabii.
0: Dedi ki babamla beraber annem istedi. Dedi ki bunu artık Türk musikisiyle haşır neşir edelim. Bu dışarıda zeliz olmasın yanlış müziklerle. Ve annemin üstümde emeği çok büyüktür benim. Babam da Allah rahmet eylesin öyle, ama hafızlığımda benim zorluğumu çeken, kahrımı çeken ve büyük emek sarf eden annem, Allah başımızdan eksik etmesin. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin kapısına getirdiler annemle babam.
2: Evet.
0: Daha öncesinde tabii çocukluğumdan beri böyle 3 yaşında Firkat-i Nar ile yandım ya Resulallah, medet. Amir hocam bilirler, rahmetli Zeki Altun'un Hüzzam ilahisi, ilk onu öğretmişti annem. Musiki hayatı böyle başladı. Daha sonrasında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne giriş yaptık. Amir hocam da oradaydı. Orada uzun yıllar bulundum. Bizim beste etüt derslerimize girerdi Amir hocam. Bestekarlığı zaten malumunuz tasdiklenmiş ve tescillenmiştir. Amir Ateş tarzı vardır yani Türk musikisinde. Biz de ondan bir şeyler kapmaya çalıştık. Elimizden geldiği müddetçe iyi bir talebe olmaya çalıştık ama Amir hocamın gözünde inşallah başarımız kabul edilmiştir diye düşünüyorum.
1: Ne demek, ne demek sevgili Furkan, iftihar ediyorum seninle. Sen çok çok değerli bir sanatkarsın. İnşallah daha gelecekte de fevkalade temayüz oluşun, daha da yükseklere çıkacaktır. Devamını
0: İnşallah.
1: Ben ne diyorum, diliyorum canım.
0: Evet. İnşallah, çok evet. Teşekkür ederim.
2: Peki Furkan Bey, şimdi Amir Ateş'te unutamadığınız bir anınız varsa dinlemek isteriz. İlla ki vardır da hatırladığınız bir tanesini.
0: Amir hocamla çok anımız var. Yani babamla Mevlid'e gittiği zamanlarda da ben yanında, babamın yanında gidiyordum. Tabii benim anılarım genellikle küçüklüğüm birazcık haşarıydı benim. Ateş topu gibiydim yani, ele avuca sığmıyordum. Amir hocam bunlara şahit olmuştur yani defalarca. Mevlid'de babam mevlid okurken mesela süs havuzunun içine düşmem, beni oranın içerisinden bir elin çıkartması. işte camide, mihrapta babam namaz kıldırırken Beyazıt Camii'nin mahfilinden yukarıdan aşağıya atlamak, çıkıp merdivenleri tekrar atlamak. Hocam belki daha fazla şeyi hatırlar tabii, benim küçük olduğum için belli başlı şeyler hafızamda kalmış. Ama onlar daha iyi hatırlarlar.
2: Ne güzel bu birlikteliği yaşamak. Ve şöyle yapacağız efendim, süremiz de çok azaldı. Böyle son birkaç cümleyle isterseniz veda edelim size. Öncelikle Furkan Bey, siz birkaç cümle söyleyin, veda edelim. Sonra da Amir hocamıza birkaç cümlelik söz hakkı verelim. Sonrasında programımızı bitiriyoruz maalesef.
0: Evet, şimdi hocam da söyledi. Yani benim babam zamanından kalan İstanbul tavrının temsilcilerinden artık kimse kalmadı. Bir Amir Ateş kaldı, bir Kadir Konya kaldı. Hocam başka hatırlayamıyorum, kimler kaldı bilmiyorum ama.
1: Yunus Balcıoğlu falan gibi.
0: Ama onlar daha yeni nesil hocam. Sizin
1: doğru, nesilden kalmadı. Yani Belal Yılmaz henüz hayatta, başka yok.
2: Evet.
0: İşte onun için biraz daha itinalı davranıp pamuklara sarmak lazım. Kıymetini bilmek lazım. Çünkü o devrin son adamları, onlara hürmette kusur etmemek lazım. El üstünde tutmak ve bilgilerinden yararlanmak lazım. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum.
2: Evet, teşekkür ediyoruz Furkan Biçer efendim. Sağ olun, uğurluyoruz sizi. İyi
0: çok
2: geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hocam görüşmek üzere, ellerinizden öpüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden
2: Amir hocam,
1: öpüyorum Furkan.
2: Söylenecek söz çok ama böyle bir cümleyle özetlersek size veda edeceğiz. Çünkü programı kapatıyoruz. Ne söylemek istersiniz?
1: Sevgili Çağatay Bey, ben bu sizin programınızın daha genişlemesini, daha çoğalmasını arzu etmekteyim.
2: Evet.
1: Sık sık bu programlara ne olursunuz yer verelim. Müzikimizi sevelim, sevdirelim. O bizim gönül dünyamızın en müstesna bir süsüdür, bir dalıdır güzel sanatlarımızın.

0: Onunla ruhumuzu, sağlığımızı, sıhhatimizi devam ettirelim. Çünkü hakikaten musikisiz yaşamak benim için aç kalmaktan evet. daha dahi Allah göstermesin zor olan bir şey. Allah musikisiz bırakmasın ülkemizi, insanımızı, bizleri diyorum ben.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz.
0: Bakanlarınızın devamını diliyorum sevgili yayınlar.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, programımıza Belgin Erol Gündoğdu'nu seslendirdiği bir Amir Ateş bestesiyle bitirelim. Kalmadı bu alemde aşkı yazan bir kalem. Gönül Gezbu, Burhan Kaya, Korkmaz Koçoğlu ve Çağatay Sevgi'yle birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması, güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya beşten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gitti Amerika Birleşik Devletleri'nde soruları yanıtladı. Türkiye-ABD ilişkilerinin 100. yılı panelinde konuşan Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Çatışmaların son bir yılda yok etme savaşına dönüştüğünü belirtti. Bu savaş durmalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mevcut süreçte merkezi rol oynadığına dikkat çekti. ABD'nin Türkiye'nin önde gelen enerji tedarikçilerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in barışı zedeleyen politikalarına karşı ABD'nin etkisini daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, Türkiye ve ABD ilişkilerinin 100. yılının her iki ülke için stratejik dönüm noktası olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası'nın açılış töreninde konuştu. Emine Erdoğan, artık bir küresel çevre hareketi olan sıfır atık projesinin iklim krizi karşısında bireyi çözümün baş aktörü haline getirdiğini belirtti. New York İklim Haftası'nda ele alınan sıfır atık projesinin Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'de gündemde olacağını hatırlattı. Yeni partide isim tartışmaları sürüyor. İsim değişikliği kararı için gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Parti sözcüsü Zeynel Emre, yeni parti isminin önünde küçük bir düzenleme yapabiliriz dedi. Olası bir yargı kararı karşısında alacakları tavrı açıkladı. İsim benzerliğini yargıya taşıyan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise Perşembe günü açıklama yapacağını duyurdu. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Hakimlik eski gazeteci Osman Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi. Ömer Vatan ve Kazım Belki içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın bugün ifade vermesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sadat Saltak'ın da bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen yasa dışı Forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlarda yakalanan 216 şüpheliden 189'u mahkemeye sevk edildi. Amasya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak tarlaya girmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Spor. Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Ay Yıldızların Riva'daki ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı. Haberleri dinlediniz.

sunacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Salih Çağlar'a ait Samsun türküsüyle başlıyoruz. Didem Dilara Dumana var mikrofonda. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede.

Neşe yandı. Katip Arzu Halim marşa dayandı. Didem püryan oldu, ataşa yandı.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Sevgili dinleyenler, bugün nezaket mevsiminde Anadolu ve Rumeli topraklarında ördüğümüz o sarsılmaz zarafet zincirinin çok özel, çok mukaddes bir halkasına, Akdeniz'in kalbinde atan yavru vatan Kıbrıs'a doğru çeviriyoruz mikrofonlarımızı. Gönül haritamızın bu 8. durağında Kıbrıs insanının o adanın sakin, dingin ve aceleden arınmış ritmine, sakinliğine uydurduğu o muazzam lisana, misafirperverliğe konuk olacağız. Bunca tarihi çalkantıya rağmen o duruz Türk zarafetini naifçe korumasına gözümüzü çevireceğiz. Zamanın bizleri her şeyi tüketmeye ve hırçın bir hıza zorladığı modern çağın aksine Kıbrıs Türk'ünün o teklifsiz, candan ve samimi yeryüzünün bir insanı ağırlamanın ne kadar asil bir eylem olduğunu bizlere yeniden hatırlatmasına müsaade edeceğiz. Kıbrıs'ın o kerpiç duvarlı, yasemin kokulu sokaklarında kapısını çaldığınız herhangi bir hane sahibi sizi yabancı bir yolcu gibi karşılamaz. Adadan o kendine has lisanındaki o en sıcak, en samimi yakınlık ifadesi hemen duyulur. Kapısını açan ev sahibi aslında o kelimenin arkasına gizlenmiş muazzam bir kucaklaşmayı ve itimadı sunar. Kıbrıs insanının o kapıdan içeri giren konuğuna hazırladığı turunç, ceviz veya elinde her ne varsa yaptığı ikramlar aslında sadece bir sunum değildir. İşte onlar adadaki her evde nesiller boyu pürüzsüz bir ihtimamla yaşatılan o köklü ve naif Türk terbiyesinin en duru şahitleridir. Saadettin Ökten medeniyetimizin insan ve çevre tasavvurunun en asil nişanesini gittiği her coğrafyayı kendi manevi kökleriyle, sevgisiyle, selametiyle yoğurabilme kabiliyeti olarak tarif eder. Kıbrıs Türk'ünün fıtratı

0: Bu tasavvur bunca asırlık tecrit edilmişliği, çekilen büyük acılara ve varoluş mücadelelerine rağmen dillerindeki o barışçıl, o Çelebi üslubu ve milli hasletleri birer cevher gibi muhafaza etmelerinde hayat bulur. Kemal Sayar, modern insanın en büyük yaralarından birinin yaşadığı fırtınaların ardından içine kapanarak bir başkasına karşı güvensizleşmesi ve hırçınlaşması olarak savunur. Kıbrıs insanının o tüm yaşanmış zor günlerinde inadına yüzündeki o dingin tebessümü, kapısını çalan herkese sunduğu o emniyet duygusunu koruyabilmesi, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal yaraları asaletle iyileştiren muazzam bir karakter zaferidir. Sosyolog Goffman çalışmalarında insanların toplumsal alanda bir araya geldiklerinde birbirlerine açtıkları o güvenli sığınakları ve kamusal alandaki o dilsiz itimat bağlarını inceler. Coğrafyamızın bu her tarafı deniz köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o itimat sarsılmaz bir akrabalık ve komşuluk hukuku olarak karşımıza çıkar. Sokakta yürürken tanımadığı insana bile selam vermek, evinin önünde oturan yaşlıların hatırını sormadan geçmemek, o dar ve tarihi sokaklarda kimsenin kendini yalnız ve kimsesiz hissetmesine rıza göstermemek demektir. Bauman'ın herkesi sadece kendi bireysel hızına odaklanarak ilişkileri tükettiği akışkan dünya eleştirisi, misafirine bir fincan kahve pişirip yanına o bir bardak soğuk suyu ve el emeği macununu iliştiren Kıbrıs misafirperverliğinde tüm hükmünü kaybeder. Çünkü o milli hasletleri yaşatmak, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, nesilden nesle aktarılan köklü bir içsel sürekliliktir. Yunus Emre, gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıktı ise derken, insan kalbini gözetmenin ulviyetini bize hatırlatır. Kıbrıs insanının o sesini yükseltmeden, gösterişten uzak bir vakarla kurduğu o insanlık köprüleri tam olarak böyledir. Asil bir ruhun güzelliği, fırtınalı zamanlarda bile kendi duruluğundan ve adabından hiçbir şey eksiltmemesi. Bu adadaki köklü geleneklere, büyüklerin sözündeki o bilgece edebe pürüzsüz kalbi bir borç gibi riayet etmek, Şeyh Galip'in zübde-i alem dediği insanın kendi fıtratındaki o koruyucu ve vefalı asaleti muhafaza etmesi demektir. Vatanın o Akdeniz çelebiliği bize her şartta milli hasletlere sımsıkı sarılmayı, insanın pürüzsüz bir misafirperverlikle ağırlamayı ve hayatı sakin bir zarafetle güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. Yavru vatanda bu incelik, hırslı ve hesapçı dünyada kendi hızınızda kaybolmak değil, kapınıza gelen ocağına şefkatle ve samimiyetle alan açabilme olgunluğudur. Gelin bugün bu gönül haritamızın 8. durağını selamlarken kalbimize ve kelimelerimize o kadim adabı ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayaya pür dikkat kesilelim. Unutmayalım, dünya tüketenlerin değil, bir kültürün, bir edebin asaletini her iklimde ihtimamla, vefayla yaşatanların zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin yasemin kokulu huzuruyla, gönlünüzün o duru çelebilik ışığıyla ferahladığı, huzur dolu, çok güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nur.

0: Ruşen Gazi ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Yaş ilerledikçe unutkanlık herkesin yaşayabileceği bir durum olsa da her unutkanlık Alzheimer anlamına gelmiyor. Peki normalde yaşanan unutkanlıkla Alzheimer arasındaki fark nedir? Hastalığın erken belirtileri nelerdir? Erken tanı neden bu kadar önemli? Bütün bu soruların yanıtlarını nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal'la konuşacağız. İşitme sorunları yalnızca iletişimimizi değil, özellikle ileri yaşlarda sosyal ve bilişsel yaşamımızı da etkileyebiliyor. Peki işitme kaybı ile Alzheimer arasında nasıl bir ilişki var? Hangi belirtilerde doktora başvurmalıyız? Erken müdahale ne kadar önemli? Bütün bu soruları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serdar Akyıldız'la konuşacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, iyi haftalar dileyerek programa başlayalım ve ilk konuğumuz stüdyomuzda bizlerle birlikte nöroloji uzmanı doçent doktor Sayın Armağan Uysal. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Özel bir günde bizimlesiniz. Evet. Bugün Dünya Alzheimer Günü, bize vakit ayırdınız, sağolunuz. Öncelikle güne dair söylemek istedikleriniz var mı?
1: Evet, bugün sadece Türkiye için değil, tüm dünya için çok önemli bir gün. Çünkü küresel bir halk sağlığı problemi olan Alzheimer hastalığı gün geçtikçe yaşlanan nüfusla birlikte artıyor. Aslında sayılarla konuşacak olursak dünya üstünde her 3 saniyede bir, ki şu anda ben konuşmaya başlayalı 30 saniye oldu diyelim, 10 hastaya Alzheimer hastalığı tanısı kondu. Yani 3 saniyede bir tanı alıyor ve şu anda dünya üstünde 55 milyondan fazla bir demans hastası var. Türkiye'de de bu sayı 700 binden biraz daha fazla. Yalnız bu hastalar 700 bin hastayla sınırlamamak lazım. Çünkü eve düşen yıldırım gibi böyle bir tanı alındığında sadece hasta değil, bütün aile.
0: Evet, değil mi?
1: O yüzden siz ortalama bir aileyi 4 kişi sayacak olursanız, ki Türkiye'de biraz daha fazla biliyorsunuz. 700 bin çarpı 4 derseniz bu birden milyonlarca kişiyi etkileyen bir halk sağlığı problemi oluyor. Bir de biraz geleceğe yönelik bir bakış açısıyla bakacak olursak, 2050 yılındaysa bu sayılar 150 milyonlara kadar çıkıyor dünyada.
0: Evet, hem çok sık görülüyor, sizin söylediğiniz böyle söyleyince insan dehşete kapılıyor.
1: Evet, değil açıkçası. Mi?
0: Yani 3 saniyede bir böyle bir tanı konulduğunu, bir de ilerliyor yaş. Hani bir yandan seviniyoruz, tıpta bazı gelişmeler var, daha uzun yaşanıyor ama bunun sorunları da beraberinde geliyor. O yüzden işte buna uygun davranmak, gereken önlemleri almak, buna uygun yaşamak çok önemli. Şimdi Alzheimer deyince eskiden beri herkesin biraz daha biliyor artık bu kadar sık karşılaşınca, ama hala yanılgılar var. Eskiden beri hep unutkanlık hemen akla geliyor.
1: Evet.
0: Doğal da gelmesi, ama her unutkanlık Alzheimer değil. Bunu herhalde konuşmak lazım bir kez daha.
1: Tabii. Alzheimer hastalığında unutkanlık olur, ama her unutkanlık Alzheimer hastalığı değil. Bu tipte mottolar insanın biraz aklında kalıcı diye aslında böyle cümlelerle başlıyorum. 3 saniyeyi de bu yüzden söyledim az önce. Bu şu demek, yani insan bir Alzheimer hastası olunca sadece unutuyor ve diğer bütün zihinsel işlevleri harika devam ediyor demek değil. Kişinin bir planlaması bozuluyor. Kişinin günlük yaşamda yaptığı alışveriş etme becerisi bozuluyor. Para hesaplaması bozuluyor. Bir isimlendirme bozuluyor. Herhangi bir nesneye, bir insanın adını unutabiliyor. Bunun dışında duygu durum bozuklukları olabiliyor. İçe kapanma, depresyon gibi. Ve bu bozuklukların hepsinin bir araya gelmesi belirli zaman aralıklarında ve farklı zamanlarda ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu çok katmanlı bir süreç.
0: Evet.
1: Çok katmanlı sürecin içini sadece unutkanlıkla sınırlarsak, o zaman biz beyaz yakalı olduğumuzu hayal edelim ve 40'lı 50'li yaşlardayız. Hemen bir unutkanlık olduğunda hadi koşalım doktora, bizde Alzheimer hastalığı mı var? Hele ki bir de üstüne anne, anneanne, babaanne, dede gibi kişilerde ya da babada bir Alzheimer hastalığı tanısı oluyor ise korkular daha fazla artıyor ve hızlıca koşuyoruz. Ama burada şunu unutmamak lazım. Sadece unutkanlıkla gitmez bu hastalık ve her bildiğimiz unutkanlığı Alzheimer olarak değerlendirmemek gerekir. Unutkanlığın tipi önemlidir. Yani bu çok söylenir. Şimdi hocam, evet, bizim hastamız, inanır mısınız, 1960'daki anıyı böyle sanki dünmüş gibi anlatıyor. Ama ya dün yediğimiz yemeği soruyorum, bilmem dün yemek mi yedik gibi garip bir cevap veriyor. Bu burada unutkanlığın tipi aslında bize ipucunu veriyor. Beynimiz kocaman bir kütüphane.
0: Evet.
1: Ve bu kütüphanenin içine biz doğduğumuz andan itibaren binlerce kitap yerleştiriyoruz. Ve işimize yarayan kitapları zaman içinde geri çağırıyoruz. Tekrar okumaya, tekrar anıyı canlandırmaya.
0: Evet.
1: İşte bunları da belirli bir sırayla koyuyoruz. Bu hastalıkta genelde bu konulan kitaplar zihin kütüphanesine, en son konulan kitap ilk yere düşer ve kaybolur. O yüzden geçmişi çok iyi
0: yerleşemiyor diyebiliriz.
1: Bravo.
0: Belki.
1: Evet. Aslında değil mi? Harika. Çok da güzel anlattınız. Yerleşemiyor. Çünkü dışarıdan alınan bilgi kayıtlanamıyor, depolanamıyor ve geri çağrılamıyor. Şimdi bu üçü de bir bozulma olduğu için son kazandığı dün akşamki yemeği hatırlayamamasının, ama 1950'lerde gittikleri bir çay bahçesinde yaşanan bir olayı an be an sanki oradaymış gibi anlatmasının sebebi de biraz bu.
0: Sayın hocam, o zaman burada kafa karıştıran biraz da şu olabilir mi? Alzheimer'ın Alzheimer olduğunu zaten ilerleyen aşamada karıştırmak mümkün değil.
1: Evet.
0: Ama başlangıçta, erken belirtilerde, genellikle unutkanlık olduğu vurgulanıyor siz uzmanlar tarafından. Sanırım burada insanların kafası karışık. Hangi unutkanlığın Alzheimer olduğunu ben nasıl bileceğim, bunun belirtisi olduğunu? Hangi unutkanlığın benim yaşam tarzımdan ya da yaşımdan vesaire kaynaklandığını nasıl bileceğim?
1: Şimdi burada önemli bir kavram var. Günlük yaşam aktiviteleriniz. Eğer sizin günlük rutinlerinizde bir bozulma başladıysa, en önemli ayrım burada bu nokta. Başladıysa bu bozulma, mutlaka bir hekime gitmek gerek. Bu ne demek? Biraz daha açalım bunu.
0: Lütfen.
1: Mesela 50 yaşındasınız, salonda oturup televizyon izlerken ya da sohbet ederken birden aklınıza bir mutfağa gidip buzdolabından bir şey almak geldi. Kalktınız, buzdolabına doğru gittiniz, buzdolabının kapısını açtınız ve buzdolabına bakıyorsunuz. Aa, ben ne alacaktım?
0: Ne düşünmüştüm?
1: Aa, bir dakika ya. Yok, o değil. Sonra buzdolabı kapanıyor. Salona geri dönerken, ah tamam, hatırladım diyerek geri dönüp buzdolabının kapağını açıp o dolapta duran ve tansiyonunuzun düştüğü ayranı hemen açıp içmeye başlıyorsunuz. Mesela bu küçük bir örnek. Ya da bir AVM'ye gittiniz, bir otoparka araba park ettiniz. Geri döndüğünüzde C4'e mi koymuştum, O1'e mi gibi bir soru işaretiyle karşılaşıyorsunuz. İşte ayran örneğinde de, otopark örneğinde de siz o sırada beyniniz başka bir şeyle meşgul.
0: Evet.
1: Ana ekseniniz ve odaklandığınız nokta sizin orada ayran da değil, arabayı koyduğunuz otoparkın yeri de değil. Biz buna dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu diyoruz.
0: Hepimizin sıkça yaşadığı.
1: Bravo, aynen öyle. Hele ki koşuşturmalı, çok savaşan ve günlük yaşam rutininde kaybolmamaya çalışan biriyseniz, bir yandan özel hayat problemleri, bir yandan iş problemleri sizi bu tipte unutkanlıkmış gibi görünen, ancak aslında bir dikkat eksikliği olan duruma kolayca itebilir. Peki ben bunun patolojik olduğunu nereden anlayayım? Bu da işte günlük yaşam etkileniyor. Yani sizin eğer günlük yaşamınızda bu işinizde çok ciddi problemlere yol açıyorsa, bu evdeki yemekleri yakacak derecede ve bunlar arka arkaya oluyor ve verilen bir alışveriş listesini tamamlayamıyor, gitmeniz gereken her zaman bildiğiniz bir yoldan giderken ben nereye geldim şimdi, kayboldum galiba gibi az önce bahsettiğimiz unutkanlığın sadece bir isim, bir olay unutma değil de yer yön karmaşası, işinizdeki becerilerde kaybolma ve bunların dışarısı tarafından çok hızlı bir şekilde fark edilip sizin defalarca uyarıldığınız durumlar sizde günlük yaşam aktivitelerinizin bozulduğu durumlardır. İşte bu bizi alert edecek semptomlar.
0: Peki bu semptomlar ne kadar hızlı kötüleşir? Kişiye göre mi değişir bu?
1: Evet, bu gerçekten kişiye göre değişir. Çünkü burada bizim, benim çok sevdiğim bir kavram var, depo. Aslında tam tıbbi adı kognitif rezerv ama ben Türkçe'ye biraz bilişsel depo diye çevirip söylemek daha uygun bence. Çünkü hepimizin beyninde doğduğumuzdan geldiğimiz yaşa kadar olan bir birikim, bir depo, bir hazine, kütüphanemiz var. Siz kendinizi ne kadar iyi yetiştirdiyseniz, doğduktan sonra ne kadar iyi eğitim aldığınız, sonrasında yiyip içtiklerinizin kalitesi, uykunuzun, egzersizinizin ve en önemlisi bence sevdiğiniz işi mi yapıyorsunuz? Yoksa her gün lanet ederek mi bir yere gidiyorsunuz? Bu ayrım sizi bu hayatta bilişsel depoda, yani beyin hücrelerinizi geliştirip birbiriyle bağını arttırıp kuvvetlendirmede en önemli rol oynayan beşli eksen. Annemde Alzheimer var, ne yapayım? Bunları yapın. Çok basit. Kimse sizden para almaz. Kimse size multivitamin desteğine binlerce lira ödemek zorundasın demez. Çok ucuz. Yapması zor. Neden? Hepimizin alışkanlıkları var.
0: Tabii.
1: Sigara içen birine yarın hadi bir daha içmiyorsun demek senle o kişinin arasını bozabilir.
0: Tabii.
1: Hiç daha önce yürüyüş yapmamış birisine hadi bakalım bundan sonra akşam saat 5'te seninle 20 dakika yürüyeceğiz demek onun televizyon karşısındaki keyfini bozacağınız için aranızı bozabilir. Ya da işte patronunuzun bundan sonra 12 ile 12.30 arası egzersiz saati, herkes aşağıdaki cime inip orada 20 dakika yürüyecek demesi sizin belki iş akdinizi ya da o günkü rutininizi değiştirir ve bozar. Alışkanlıklar kolay ama vazgeçmesi çok zor davranış modelleridir.
0: Çok bilinçli bir şekilde bunu yapmak gerekiyor. Bu iradeyi göstermek kesinlikle gerekiyor. Peki bu genetik yanından da biraz bahsedebilir miyiz? Hani dediniz ya ailede de varsa özellikle tedirgin olabiliyor insanlar. Bu kadar etkili mi gerçekten?
1: Aslında genetiğe nereden baktığınız önemli. Alzheimer hastalığının en sık risk faktörü genetik değildir. Yaştır. Yaş ilerledikçe Alzheimer riskiniz artar. Ancak genetik faktörlerde eğer ailenizde çok erken yaşta 40'lı 50'li yaşlarda birden fazla Alzheimer hastası var ise önem arz eder ki bu bütün Alzheimer'in %3'ü bile değil. O yüzden bu genetik kısmına tak bak annemde var bende de olmasın. Evet, annesinde olmayan birine göre riskiniz bir miktar fazla ama bu kadar. Yani siz kendinize iyi baktığınız ölçüde istediğiniz kadar annenizden genetik aktarımı alın. Eğer çok iyi yetiştirdiyseniz kendinizi, çok çok bu hastalığa yakalanacaksanız bile 66'da değil 86'da 76'da yakalanabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ama o yaşta da bildiğiniz gibi kalp krizi ve kanserler hayatı sonlandırmada oldukça yüksek riskli hastalıklar.
0: Bu nasıl yaşayacağımız konusuna biraz daha detaylı girebilir miyiz? Diyoruz ya beslenme önemli, uyku önemli, fiziksel aktivite. Bunları hangi dozda yapmak lazım? Nasıl yönlendirmek lazım? Ve bunlarla birlikte dediniz size insan işini sevmiyorsa bile bu Alzheimer'ın sebebi olabilir. Tabii. Zihinsel olarak nasıl olmalı, duygusal olarak, sosyal olarak aslında çok geniş cevabı olan bir soru sormuş olabilirim ama siz nasıl tarif ediyorsunuz bunu?
1: Sıla Hanım, bu ne kadar geniş bir soru olursa olsun, bunun çok kısa ve basit bir cevabı var. Doğduğunuzdan itibaren hiç bırakmadan, az önce saydığım beşliğe dikkat edip doğru eğitim alıp kendinizi...
0: Neden eğitim mesela?
1: Çünkü yeni şeyler öğrenmek

0: Ve bu yeni şeyleri başka yeni kapılara doğru açmak sinir bağlantılarını kuvvetlendirir ve sizi zihniniz, yani çok kitap okumak hani bir kelime dağarcığınızı arttırır gibi klişe bir cümle var ya, işte sizin her yaşta, yani 18 yaşına kadar liseyi bitirdim. Sonra 24 yaşına kadar üniversite okudum. Benim işim bitti. Artık rutin bir işim var ve bu işi sürekli döndüreceğim. Hayır. Bu bizim sevdiğimiz bir beyin değil. 24 yaşından sonra PhD yaptım. Yani doktora yaptım. Doktoradan sonra master sınıfında şunu yürüttüm. Bu akademik bir taraf. Ama mesela hiç üniversite okumadım. Liseden sonra bir sanayiye gidip torna yapmaya başladım. Sonra işin elektrik kısmını öğrendim. Sonra
1: Yenilikler.
0: işin benzin ve mazot kısmından nasıl elektrikli arabaya döndürülürü öğrendim. Sonra arabalara yeni parçalar takmayı öğrendim. Bir bakmışsınız aslında bir sanayi işçisi olmasına rağmen ama kendini inanılmaz yetiştirmiş, geliştirmiş, zorlamış zamanında. Çünkü beyin sağlığı konfor alanından çıkmakla başlar. Eğer siz, ya hepimiz çok severiz güzel bir cipsi alıp iyi bir sosla harika bir filmin karşısında saatlerce oturup o asitli içecekleri içerek böyle bir lüzumsuz mutluluk sağlamayı hepimiz çok severiz. Doğru. Hiç yapmayalım demiyorum. Mutlaka yapmak gerekiyor. Ama hayatın merkezine bunları değil, konfor alanından çıkacağımız işleri getirirsek o zaman beynimiz gelişir ve bunu yabancılar hep şey söyler, lifelong activity, yani hayat boyu bir sürece yayarsanız o zaman emin olun beyin sağlığınız maksimuma ulaşır.
1: Erken tanı. Aslında tanı nasıl konuluyor? Belki bunu da konuşmak lazım. Erken tanı ne kadar önemli ve sonra süreç nasıl işliyor?
0: Eskiden, hatta dün duyduğum bir şeyi söyleyeyim bir arkadaşımla olan sohbetten. Ya erken tanı, erken tanı diyorsunuz. Koydunuz, hastalığı tedavi edemiyorsunuz ki. Hastalığı geriye döndürebiliyor musunuz? Hayır. Hastalığı geriye döndüremiyorsanız erken tanının ne anlamı var? Artık anlamı var. Eskiden de anlamı vardı da şimdi daha değerli. Çünkü biz 2022'den sonra bazı yeni dünyada ilaçlar çıktı. Her ne kadar bu ilaçlar Türkiye'de henüz olmasa da 2027 yılı içinde bekleniyor gelmesi. Ama Amerika ve Japonya'nın önderliğinde neredeyse bütün Avrupa ülkeleri bu ilaçları kullanıyor. Bu iki ilaç sizi özellikle Alzheimer hastası olmadan hemen evvel hafif bilişsel bozukluk dediğimiz alanda ya da çok erken Alzheimer hastalığı tanısında hastalığın süresini belirgin bir şekilde, anlamlı bir şekilde uzatıyor. Bu şuna benzer. Bir arabaya bindiniz. Biz şu an İzmir'deyiz. Konaktan yola çıktık ve arabamız 100 kilometre hızla Çeşme'ye gidiyor. Çeşme'ye 1 saatte varırsınız, değil mi? Bu ilaçları alırsanız, yani arabanıza bu ilacı koyarsanız, arabanız Çeşme'ye 2 saatte varır. Çünkü hızınızı 50'ye düşürür. Yani hastalık hep gidiyor. Ama hastalık...
1: Geri dönmüyor.
0: Bravo.
1: Ama ilerliyor.
0: Ama hızını yavaşlatıyorlar.
1: Bu müthiş bir kazanım.
0: Evet, doğal olarak erken tanı size daha fazla anı getiriyor.
1: Tabii.
0: Hayatınızı bu şekilde uzatıyor anılarla.
1: Tabii bu kadar sık rastlanınca ne güzel ki bu konuda da çalışmalar var. Tıp da çok gelişiyor, teknoloji de çok gelişiyor. Bunu duymak güzel. Yakında da olacaktır, başka başka çalışmalar vardır diye tahmin ediyorum.
0: Şu an dünya üstünde 186 tane ilaç çalışması var 2026 yılı itibariyle. Bunların 159'u aktif çalışma. Bunların biz fazlara ayırıyoruz çalışmaları. Çoğu faz 2, 4 faz olur bir ilaç çalışması sonlandığında. Oh, faz 4'e geçtik derler. İyiye gidiyorsa. Ama çoğu faz 2'yi geçmiş durumda değil ne yazık ki.
1: Bir de ne kadar çalışılıyor olsa da bunlara güvenerek olmaz bu iş yani.
0: Tabii.
1: Sonuçta yaşam ve kendini korumak önemli. Sohbetin sonuna yaklaşıyoruz. Bu aşamada tabii ki hani dediniz ya başta bu bir halk sağlığı sorunu. Ve sadece o kişinin değil ailenin de bir hastalığı.
0: Tabii.
1: Alzheimer yaşayan hastalığı olanların yakınlarına dair ne söylemek istersiniz ve bu konudaki mesajınızla bitirebilir miyiz bu konuyu?
0: Tabii. Benim en önemsediğim ve bir odanın içinde, bir poliklinik odasının içinde birine Alzheimer tanısı koyduğumda mutlaka bir organizasyon şeması çizdiğim bir durum bu. Çünkü

0: en başında da söyledim. Biz bu hastalık tanısını hastaya koymuyoruz aslında. Hı hı. Hasta yakınlarına da koyuyoruz. Çünkü Alzheimer hastalığı tanısı koyduğunuz birisine bir bakım veren gerekli. Ve bakım veren de kendi hayatından belirli feragatlar sağlayarak, evet, ancak bir yola çıkabiliyor. Ve bunun çok iyi organize edilmesi lazım. Özellikle bakım verenlerden ziyade hekimlere, hekim meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, diğer yardımcı sağlık personellerine bu işin bir takım işi olduğunu, sadece doktorla, yardımcı sağlık personeliyle, hastayla değil, bakım verenin de içinde olduğu bir doktor multidisipliner, yani çok psikiyatristi, geriatristi, gerontoloğu, fizik tedavi doktoru, nöroloğu, bakım vereni, yardımcı sağlık personeli, psikoloğuyla birlikte bir takım olduğumuzu unutmadan, zorda kaldıkları her durumda nörologların ellerini tutmaları gerektiğini bilerek, danışmaları gerektiğini bilerek hastalarıyla birlikte bu işi en maksimuma çıkarma çabasında olmalarını öneriyorum. Çünkü başka türlü an itibariyle elimizdeki ilaçlarla bu hastalığı durduramıyor isek, bakımı maksimalize edebiliriz ve bakımın iyiliği de ancak bir takım çalışmasıyla olur.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel bir katkıda bulundunuz programımıza Dünya Alzheimer Günü'nde. Nöroloji uzmanı doçent doktor Armağan Uysal konuğumuz oldu.

0: anlamak hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde çok önemli bir ilişkiden bahsedeceğiz. İşitme kaybıyla Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiden. Konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Serdar Akyıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, son yıllarda mı aylarda mı artık zamanı da karıştırıyoruz değil mi? Bu işitme kaybının, işitme sorunlarının Alzheimer'la çok bağlantılı olduğu karşımıza çıkmaya başladı bu bilgi. Konuşulmaya başladı. Gerçekten doğru mu bu?
1: Öncelikle Dünya Alzheimer Günü nedeniyle böyle önemli bir konunun gündeme getirilmesini çok değerli buluyorum.
0: Evet.
1: Bugün bu konuda sadece kulaktan değil, kulakla beyin arasındaki ilişkiden konuşacağız. Çünkü işitme yalnızca sesi duymak değildir. Konuşulanı anlamak, insanlarla iletişim kurmak, sosyal hayatın içinde kalmak ve beynin sürekli uyarılması demektir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda işitme sağlığıyla bilişsel sağlık arasındaki ilişkinin düşündüğümüzden daha önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi sorumuza gelince, işitme kaybıyla Alzheimer arasında gerçekten bir ilişki var mı? Evet, net olarak evet. Aralarında belirgin bir ilişki olduğunu artık biliyoruz. Ama burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. İşitme kaybı olan herkes Alzheimer olacak diye bir şey yok. Ve işitme kaybının tek başına Alzheimer'a doğrudan neden olduğunu da söyleyemeyiz. Fakat uzun yıllardır yapılan büyük toplum çalışmalarında tedavi edilmemiş işitme kaybı olan kişilerde ilerleyen yaşlarda bilişsel gerileme ve demans görülme olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Kişi duymadığında beyin konuşmayı çözebilmek için daha fazla enerji harcıyor.
0: Evet.
1: Buna dinleme gayreti, dinleme çabası diyebiliriz. İkinci olarak kişi sohbetlerden, toplantılardan, arkadaş çevresinden yavaş yavaş uzaklaşabiliyor. Sosyal izolasyon da beyin sağlığı açısından olumsuz bir durum. Dolayısıyla kulakla beyin arasında hem doğrudan hem de dolaylı yoldan çok güçlü bir bağlantı var.
0: Direkt kişinin bilişsel sağlığını etkiliyor.
1: İşitme, evet.
0: İşitme. Peki bu durumda hani tek sebep bu değildir. İşitme kaybı, Alzheimer'a ya da demansa daha geniş konuşalım. Yol açar diyemeyiz diyebilirsiniz ama işitme kaybına karşı hareket etmek, işitme cihazı kullanmak, bunu engellemek Alzheimer riskini azaltabilir diyebilir miyiz?
1: Bu önemli ama dikkatli cevaplanması gereken bir soru. Bugün elimizde işitme cihazı takarsanız Alzheimer olmazsınız dedirtecek bir kanıt yok. Fakat önemli çalışmalar var. Biz bazı çalışmaları kısa adlarıyla isimlendiriyoruz. İsimli çalışmada 70 ile 85 yaş arasında tedavi edilmemiş işitme kaybı olan yaklaşık 1000 kişi 3 yıl izleniyor. Ne oluyor diye. Bilişsel gerileme açısından başlangıçta yüksek risk taşıyan grupta işitmenin tedavi edilmesi bu bilişsel gerilemeyi %48 oranında azalttığı saptanıyor. Yani tek başına önlemese de gidişatı etkileyebiliyor. Daha sonraki analizlerde bunun daha yüksek risk grubunda daha da belirginleştiği görülüyor. Dolayısıyla ben şöyle bir cümle söylemek istiyorum. İşitme cihazını Alzheimer ilacı gibi düşünmeyelim.
0: Evet, evet.
1: Ama işitme kaybını tedavisiz bırakmak için de hiçbir gerekçemiz yok. Çünkü iletişimi, günlük yaşamı, sosyal katılımı iyileştiriyor ve özellikle bilişsel riski yüksek kişilerde beyin sağlığı açısından da faydalı olabileceğine dair giderek daha güçlü veriler elde ediyoruz.
0: Şimdi bilişsel sağlık deyince sadece demansı ya da Alzheimer'ı anlamak gerekmiyor. Bilişsel sağlığın içinde çok fazla unsur var ve işitmedeki kayıp burada belki zamanla görünür farklılıklar ortaya çıkarıyor olabilir. Buna dair eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz var mı? Bir kişi işitme kaybı yaşıyorsa ne gibi bir risk almış oluyor ve ne değişiyor?
1: Şimdi işitme kaybı çoğu zaman yavaş geliştiği için kişi bunu fark eden kişi ilk fark eden olmayabilir. Tabii burada bazı işitme kayıpları, aniden başlayan işitme kayıplarını kastetmiyorum. Yaşa bağlı olan işitme kayıplarını kastediyorum.

0: konuşulanları anlayamama, duyma ama anlayamamadan bu iş başlar. Hmm. Bunu da daha çok eşler, çocuklar, ev içindeki kişiler fark eder. İşte neden mırıldanarak konuşuyorsun veyahut da arada televizyonun sesini açmak, söylediklerini tekrar ettirmek, bu gibi şeyler yaşayabiliyor.
1: Sizin söylediğiniz gibi bir süre sonra sohbet bile etmemeyi tercih eder. İlk belirtiler bunlar o zaman.
0: Genelde böyle. Bunu da daha çok çevresi fark ediyor. Hmm. Kişi kendisi hemen ben duymuyorum anlamaktan ziyade çevresi fark ediyor. Telefonda söylenenleri kaçırmak, işte grup konuşmalarında hep birazdan konuşulduğunda birazcık anlayamamak, bazen kulak çınlaması, bu da önemli bir kişi. Duyuyorum ama kelimeleri ayrıştıramıyorum falan şeklinde yakınmalar oluşabiliyor erken dönemde.
1: Farklı şekillerde oluşabiliyor. Peki şu algı vardır ya, belli bir yaşın üstünde artık pek duymaması normal, ya da kişi kendisine bunu söyleyebilir. Ben artık yaşlandım, o kadar da duymamam normal. Bu normal bulma durumu bir risk oluşturuyor mu acaba?
0: Yaşla birlikte işitmemiz de azalabiliyor. Nasıl saçlarımız beyazlıyor, işte cildimizde kırışıklıklar olabiliyor. İşitme sisteminde de bir takım yaşlanmalar oluyor. Ama yaşlandım o halde duymamak normal, yani de yapacak bir şey yok düşüncesi yanlış. Bunu bir gözlük örneğiyle anlatabiliriz. Yani yaş ilerleyince yakını görmek çok doğal. 45 yaşlarından sonra hemen herkesin başına gelebiliyor bu. Aman artayım, artık yaşlandım görmeyeyim demiyor. Gözlük kullanmaya başlıyoruz. İşitmede de benzer bir durum söz konusu. Bu işitmeyi düzeltmeye çalışmak gerekiyor. Üstelik her işitme kaybı da yaşa bağlı değil. Yani yaşınız var ve başka bir sebepten işitme kaybı oldunuz, bu yaştandır deyip de geçiştirmemek lazım. Belki işte bir kulak kiri, orta kulakta sıvı toplanması gibi bazı ilaç kullanımları gibi hemen düzeltilebilir durumlar da var. Buna hemen de yaşa bağlamamak lazım. Onun için dolayısıyla yaştır, gelip geçer veya böyle kalsın diyemeyiz. Bir muayene mutlaka baştan yapılması gerekir.
1: Baştan dediğiniz, yani işitme kaybı hisseden bir kişi mutlaka kulak burun boğaz uzmanına başvurmalıdır diyebilir miyiz? Bunu hisseden ya da ailesi hissediyorsa.
0: Evet, güzel bir soru. Burada bir önemli noktayı da vurgulamak istiyorum. Bu işitme kaybı fark edildiğindeki durum önemli. Yani bir kişi sabah uyandı ve bir kulağının belirgin biçimde az duyduğunu fark ediyor birdenbire. Kulak kiri olmuştur, birkaç gün bekleyeyim falan, yaşa bağlıdır, bunları dememek lazım. Ani olarak olan işitme kaybı acil müdahale gerektiren bir durumdur ve erken tedavi çok önemlidir. Bu tabii hep yaşlılarda olacak değil, gençlerde de olabiliyor bu. İlk 24 saat içinde ilaç veya bir takım müdahaleler çok fark ettiriyor.
1: Nelere bağlı olabiliyor Sayın Hocam?
0: Farklı bu ani işitme kaybının sebepleri henüz netleşmiş değil. Kulağa giden kan akımının bozulması söz konusu. Bu stres, tansiyon yükselmesi, bir takım kan hastalıkları bunlara bağlı oluşabiliyor. Ama bir hasta geldiğinde biz bunları araştırıyoruz ve çoğunda herhangi bir sebep bulamıyoruz. Ve yapabildiğimiz tek şey bu kan akımını hızla artırıp kulağın düzelmesini sağlamak.
1: Acil müdahale gerekiyor.
0: Acil müdahale gerekiyor. Bunun dışında yine kulakla ilgili çınlama veya denge sistemi de kulakta biliyorsunuz, baş dönmesi, kulak ağrısı, akıntı, başka şeyler de varsa hemen mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna gitmek gerekiyor. Yani bir işitme kaybı saptandı, bir doktora, kulak burun boğaz doktoruna gidilecek. Eğer aniden başladıysa hiç beklemeden gidilecek.
1: Peki ara ara herkes için bir işitme testi yaptırmak gerekli midir?
0: Şimdi herkese uyan tek bir sayı yok. Yani sen 3 ayda bir, sen senede bir, böyle bir durum yok. Ama tansiyon belli bir yaştan sonra kontrol edilmesi gibi, göz muayenesinin yapılması gibi, bunun da belli aralıklarla yapılması uygun oluyor. Özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde veya gürültülü ortamlarda çalışanlarda, yüksek sesli müziğe maruz kalanlarda daha

0: bir ani değişiklik olursa o seneyi beklememek gerekiyor. Mutlaka hemen gitmek gerekiyor.
1: Her zaman da çok zor bir, çok kötü bir sebepten de kaynaklanacak diye bir basit bir kulak yerinden de kaynaklanıyor
0: tabii
1: olabilir.
0: Ki, tabii ki en sevdiğimiz şeylerden biri, hastalıklardan temizliği veriyorsunuz ve düzeliyor. Herkes mutlu ayrılıyor.
1: Ne güzel. Bundan başka tabii bazı orta kulakla ilgili sorunlar olabiliyor galiba, değil mi?
0: Tabii,
1: bu tür durumlarda
0: tabii.
1: İşitme kayıpları olabiliyor. Şimdi Alzheimer konusuna dönecek olursak Sayın Hocam, işitme kaybıyla unutkanlık bazen birbirine karışabiliyor mu? Bunu sormak istiyorum.
0: Program öncesi sohbette de buna benzer bir konu geçti. Arkadaşlara da dedim bahsedeceğiz bunu. Kesinlikle karıştırılabilir unutkanlıkla işitme kaybı. Sebebi şu: aile bazen söylediğimizi unutuyor der. Ama kişi o cümleyi doğru anladı mı acaba? İşitmesi bu belli değil. Veyahut da onu farklı, işitme bozuk olduğu için yani 8'i 7 anlamış olabilir gibi.
1: Evet.
0: O unuttuğu gibi değerlendirilebiliyor. Yani bir bilgiyi doğru hatırlayabilmek için o beynin doğru biçimde beyne ulaşması ve kaydedilmesi lazım. İşitme de bunların bir önemli bileşeni. Kişi farklı anladıysa, farklı beynine kaydettiyse veya hiç anlamadıysa, anlamadığında o sırada belirtmek kişiye utanabiliyor bazen, duymadığı ikide bir de söylettiriyorsa duymuş gibi yapabiliyor. Fakat beyinde bir kayıt oluşmuyor. Dolayısıyla da bunu konuştuk ya dediğinizde öyle bir kayıt olmadığı için unutkanlık sanılabiliyor. Halbuki o da ben bunu sen söyledin ama duymamıştım o zaman da demiyor. Aslında o da onu hatırlamıyor. O da kendini unutkan sanabiliyor.
1: Kalbi yaşayanlar çok bu konuda konuşmaktan hoşlanmıyorlardı aslında. Söylemekten de hoşlanmıyorlar galiba, değil mi?
0: Genelde insanlar kusurlarını ortalıkta sürekli bahsetmek istemez. Bu da bir işitme engeli. Bunu
1: ama nedense gözlükte daha rahat insanlar, daha alışık, ama işitme kaybına gelince böyle bir sıkıntı var. Belki yaşlılıkla çok mu bağdaştırılıyor diye düşünüyorum.
0: Yani tabii gençlikte miyop, yani yakını gençlikte gören, uzağı göremeyen, çocukluktan gözlük takan çok insan olduğu için bu yaşlılıkta yadırganmıyor ama duyma biraz öyle değil.
1: Evet.
0: O dediğiniz gibi bir yaşlılık belirtisi olarak algılandığı için, onu da kabullenemediği için belki dediğiniz gibi daha çekingen olabilir. Evet.
1: Alzheimer hastalarında işitme değerlendirmesi neden önemli acaba?
0: Evet. Demansı, ister Alzheimer veya ister başka sebeple demansı olan bir kişinin işitme kaybı da varsa, İki sorun birbirini büyütebilir. Hasta söyleneni duyamadığı için sorulara cevap vermeyebilir. İçine kapanabilir ya da çevresindekilerle iletişimi bozulabilir. Bu durum kendi bilişsel hastalığının daha ağır görünmesine bile neden olabilir. İyi işitme, aileyle iletişimi, günlük yönergeleri anlamayı, kişinin çevresiyle bağını sürdürmesini kolaylaştırabilir. Nedenle demanslı bir kişide veya Alzheimer'lı kişide, zaten Alzheimer hastası işitmesiyle uğraşmanın ne anlamı var yaklaşımı doğru değil. Hatta tam tersine, iletişim kapasitesi zaten Alzheimer nedeniyle sınırlanmaya başlamış bir kişinin sağlam olabilecek işitme kanallarını mümkün olduğunca açık tutmaya çalışmak daha da önemli. Onun için Alzheimer hastalarının işitmesi o Alzheimer olmayanlara göre daha da önemli düzeltilmesi.
1: İşitme cihazı kullanmaya başlayan kişilerde günlük yaşamda değişiklikler görülebiliyor mu?
0: Tabii ki bunu yine gözlüğe benzetebiliriz. En belirgin değişiklik genellikle iletişimde oluyor. Çevresindekileri, eşini, çocuklarını daha rahat anlamaya, televizyon sesini daha makul düzeyde dinlemeye, toplum içerisinde konuşmalara daha fazla katılmaya başlıyor. Zaten işitme cihazının temel amacı da çevredeki seslerin daha iyi algılanmasını sağlamak. Ama Burada bir ufak fark var. Gözlük gibi işitme cihazı takıldığı anda her şeyin tamamen doğal hale geldiği gibi bir araç değil.

0: Öyle olmuyor. Beyin uzun süredir daha az duyduğu sesleri yadırgayabiliyor, tekrar alışması gerekebiliyor. İlk günlerde çatal kaşık sesi, kendi sesi, sokak gürültüsü biraz fazla gelebiliyor kişiye. Buradan cihazı kullanmaktan rahatsız olanlar da olabiliyor. Ama beyin bunlara alışacaktır. Bu önemli. Uygun cihazın ayarlanması ve takibi önemli. Bir süre sonra bunlara hasta alıştığında sohbetlere geri dönecek, aile ve sosyal yaşama daha rahat katılacak. Cihazın gerçek başarısı da bundan sonra ortaya çıkıyor.
1: Hı hı. Evet, demans gibi aslında Alzheimer'da sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu sürekli vurguluyor uzmanlarımız ve sanırım işitmenin buradaki etkisi de yadsınamaz bir konu değil mi? Buna değinmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dünya Alzheimer gününde bize katıldınız. Çok önemli bir konuya değindik birlikte. Sağolunuz katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İzin verirseniz son olarak birkaç cümleyi vurgulayayım. İşitme kaybı yaşlanmanın görmezden gelmemiz gereken kaçınılmaz bir sonucu değildir. Çevresiyle ve insanlarla bağlantısıdır işitme kimsenin. Bu nedenle işitme kaybını erken fark etmek ve uygun şekilde tedavi etmek yalnızca kulak sağlığı açısından değil, sosyal yaşam, bağımsızlık, muhtemel bilişsel sağlık açısından da çok önemlidir. Duyamıyorum ama idare ediyorum demek yerine bunu ne yapabilirim bunu düzeltmek için diye sormak gerekiyor. Hı hı. Sadece Alzheimer hastaları değil, tüm belli bir yaşa gelip işitme kaybı olmaya başlamış bireyler için de aynı şekilde önemli. Hatta bazı arkadaşlarımız görmeden daha önemli olduğunu söyler işitmenin topluma bağlanmak için. Görme özürlü birçok sanatçımız var, televizyonda sohbetler ediyor, toplumla iletişimi iyi ama güzel gören ama işitmeyen bir kişinin toplumla iletişimi çok daha zor oluyor.
1: Zor oluyor.
0: Bu biraz daha işitme kaybı kişinin kendini çevreden izole etmesine görmeye göre daha fazla da sebep oluyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz tekrar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serdar Akyıldız konuğumuz oldu. Yaşam Ritminin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi, ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyoruz. Kornişon salatalıkların, kıl biberlerin, kapya biberlerin, domateslerin bol olduğu zamanlardayız. E hadi o zaman kış ayları için harika bir turşu yapalım. Öyle bir ölçü vereceğim ki birebir uyduğunuzda suyu içilebilen, son derece lezzetli, erimeyen bir turşu olacak. Peki o zaman hadi tarife gidelim. Öncelikle 5 litrelik bir kavanoz için 3,5 kilogram sebzeye ihtiyacımız var. Sebzelerin seçimi tamamen size ait. Kıl biber, kornişon, salatalık, domates, bolca sarımsak, kapya biber, her birini iyice yıkayıp güzelce kavanoza dizelim. En üstte

0: kırmızı olgun domatesleri dizeceğiz. Evet, olgun domateslerin turşusu çok güzel olur. Mutlaka deneyin. Aralara sarımsak dişlerini serpiştirerek sebzeleri kavanoz dolana kadar koyduktan sonra üzerine kaynar su ilave edeceğiz. Evet, fokur fokur kaynayan su koyacağız. 5 litrelik kavanoz için 5 çorba kaşığı kalın turşu tuzuna ihtiyacımız var. Tuzu sebzelerin en üstüne koyacağız. 1 ya da 1,5 su bardağı elma sirkesi kullanacağız. Sirkeyi de üzerine boşaltacağız. Sonra sakın itiraz etmeyin. Çünkü bu kadarı asla zararlı değil, hatta faydalı. Limon tuzu koyacağız. Limon tuzu sebzelerin çürümeden, eğilip bükülmeden, yumuşamadan kalabilmesi için, bu kadarı zararlı değil, yararlı bile. Çünkü bakteri öldürücü özelliği var. Limon tuzunu da koyduk mu, bir dolu tatlı kaşığı. Sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatacağız. Soğuduğunda buzdolabında bekleteceğiz. Eğer mutfakta bekletirseniz üzeri çabuk porlanır. Turşunun porlanmaması için hava almaması gerekiyor efendim. Onun için sıkıca kapatıyoruz. Turşuyu kullandıkça yine de turşu turşuluğunu yapacak. O porlanma illaki olacak. Ama porlanmayı gördüğünüz zaman üzerinden kaşık yardımıyla ya da kağıt havluyla o porlanmış pamuk su kısmı alın. Turşunuzun üzerine arzu ediyorsanız çok az sıvı yağ gezdirin. Bu şekilde porlanma süresini geciktirmiş olacaksınız. Eğer buzdolabınız 5 litrelik kavanozu alacak büyüklükte değilse, o zaman daha küçük kavanozlara yapabilirsiniz turşularınızı. Ama tavsiyem, mutlaka buzdolabında bulundurmaya dikkat edin. Şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.
1: Mutfağın sırları.

6 bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri ABD'nin New York kentinde düzenleniyor. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli toplantıları bugün başlıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar küresel sorunları istişare etmek üzere bir araya geliyor. Bir hafta sürecek görüşmelerin teması, güveni yeniden tesis etmek ve dönüşümü yönetmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Erdoğan bugüne kadar yaptığı konuşmalarda dünyanın çözemediği birçok soruna vurgu yaptı, tarihi mesajlar verdi. Dünya 5'ten büyüktür diyerek uluslararası sistemin tıkanmışlığına dikkat çekti. O ifadesi adeta küresel bir slogana dönüştü. Cumhurbaşkanı Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki acıları da hep gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Erdoğan